0: bölgeye bakalım. VTR çekiyorlarmış. Tamam. Arkadaşlar bir yandan da çalışıyor tabii o canlı görüntülerin yanı sıra.
1: Onlar da büyük emek sarf ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz.
0: Ankara'dan bir başka görüntü Ankara'dan geldi şimdi. Bizim arkadaşlar.
2: Ankara'yı en iyi sen bilirsin.
0: Çalışırken.
2: Ankara'da kaldım. Mahomet neresi meydanı yani belli mi bu? Kızılay falan mı acaba? Neresi kendi? Ulus mu neresi bu?
0: Bu Ulus.
3: Kuğulu Park tarafları
0: Emre Kaplan'ın yanında Uğurcan varmış. Hemen gidelim bekletmeyelim.
4: Ender bir günü çok teşekkürler. Uğurcan Çakır'la birlikteyiz. Uğurcan, Antalya şehrinin senin için çok farklı anlamları var. İlk şampiyonluğunu Trabzonspor formasıyla Antalya'ya karşı kazanmıştın. Senin zaten hayatında ne ifade ettiğini biliyoruz. Bugün de yine Antalya'ya karşı şampiyonsun.
5: Ya, Antalya'da doğdum. İlk şampiyonluğumu Antalyaspor'a karşı kazandım. Bugün de yine Antalyaspor'a karşı şampiyonluk kazandık. O maçta da ilk Antalya maçında da Trabzon'da iki tane gol yemiştim. Kurtarışlardan ziyade onu hatırlıyorum. Bugün de iki tane gol yedim. Çok güzel goller yedim bugün. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Dediğim gibi çok mutluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence.
4: Uğurcan, Galatasaray'a transferin kendi kariyerin adına senin düşündüğün aşamada önemli bir basamaktı ve bu sene itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde önemli performanslar verdin. Şampiyonluğu elde ettiniz ve sene başına baktığımızda aslında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi senin bonservis bedelinde. Bununla ilgili neler söylersin? Artık sezon tamamlandı. Belki de bu sezon Galatasaray adına en istikrarlı performanslardan biri sana ait.
5: Şöyle, aslında konuşulacak çok şey var da burada şu an müsait değil ortam. Başka bir gün konuşuruz onları. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım. Ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'le Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Ben buna inanıyorum, bunu yapabileceğime inanıyorum. İnşallah bunu başarabilirim. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum. Her daim benim yanımda oldu. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Uğurcan, alışma dönemim dedin. Alıştığın dönemi gerçekten ben kendi adıma çok merak ediyorum.
5: İnşallah daha iyi performanslarım vardı aslında. Dediğim gibi bu sene biraz alışma sürecim oldu. Çünkü ilk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında

0: kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum. Dediğim gibi çok fazla konuşulacak şey var ama zamanı gelince ben zaten gerekenleri konuşacağım. Galatasaray taraftarına arkamda durduğu için, her zaman yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler kaptan. Tebrikler. Uğurcan Çakır'ın görüşleri bu şekildeydi. Şampiyonlukla ilgili ve sezonun geneline dair yaptığı değerlendirmeler bu şekildeydi.
2: Evet, Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Uğurcan Çakır'ı tebrik ediyoruz. Bu sezonki şampiyonlukta çok büyük katkısı var. İşte en önemli katkılardan biri.
3: Tartışmasız birinci.
4: Yani. Atanla tutanı farkı işte.
2: Tabii.
4: At kurtardı. Ederson,
2: sözün
4: Ederson kurtaramadı.
3: En basit yani. Mesela çok önemli. Değil yani birçok maçta. Yani Liverpool'da, yani Liverpool maçları burada iyi oynadığı gibi orada tarihi farkı önledi tek başına. Evet, Ender. Bak tarihi farkı olurdu. Bak bunun aynen psikolojisi lige yansırdı. İleriki seneki Şampiyonlar Ligi'ne yansırdı. Tarihi farkı maç 8-9'a gidecekti. Yani abartı 8-9. Sezon... Yani onu kesti. Mars'ı kesti.
2: Kez aynı şekilde.
5: Bu sezonki başarısıyla Türk futboluna damga koymuş bir oyuncudur.
3: Bir de milli takımda da iyi oynadı hocam. Hem milli takımda ya, hem Şampiyonlar Ligi ligde de iyi de.
5: Şey söylüyorum ya.
3: Hocam bir Alanya maçı var. Önemli. Alanya Spor'la Uğurcan arasında geçti. Ligin ilk yarısında maç. Galatasaray arasında değil. Tek başına oradan 3 puan aldı. 3 puan tek başına Alanya deplasmanından aldı.
4: Serzen'in en güzel gollerinden biri oldu ya.
5: Yasin kol yönetmiş.
4: Singo aşırttı biliyorsun. Topukladı, golü attı Icardi. Kaleci de ne kurtardı.
3: O da bir normal bir hareket.
2: Kayseri'den görüntülere kadar gelmeye devam ederken şu Avrupa'ya giden takımlar da netleşti aşağı yukarı. Bir oraya bir bakalım mı barkomuzda? Onu hazırlayabilirsek. Az sonra Okan Buruk'un basın toplantısını ekrana getireceğiz yeniden. Şimdi iki farklı burada ihtimal var. Hemen onu barkomuzu da biraz yaklaştırarak verelim sevgili Bora. Şimdi Trabzonspor'un ya da Gençler Birliği ya Trabzonspor'un kazanma ihtimaliyle şekillenecek. Gençler Birliği ya da Konyaspor kazanırsa da farklı bir alternatif olacak. Eğer Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa Şampiyon Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig etabından 8-9 Eylül'de ilk maçını oynayacak. Lig ikincisi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 21-22 Temmuz'da başlayacak. Yalnız çok küçük de olsa, yani çok küçük demeyeyim, birkaç böyle farklı argüman var. Fenerbahçe'nin 3. eleme turundan başlama ihtimali de çok yüksek olmamakla birlikte var. Onu da belirteyim. Lig 3.'sü Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'undan 20 Ağustos'ta. Eğer Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa, unutmayın. Kupa şampiyonluğundan dolayı o noktada olacak. 4. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turunu oynayacak. Ve 5. takım Göztepe ya da Başakşehir şu anki hesaba göre Konferans Ligi ikinci eleme turunu oynayacak. Yani Trabzonspor'un kupayı alması Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne gitmesini sağlıyor. Trabzonspor kupayı alamazsa Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor. Şimdi o takdirde Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin durumu değişmiyor. Yine Şampiyonlar Ligi lig kitabı ve Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu. Dediğim gibi Fenerbahçe için yani çok yüksek olmasa da 3. eleme turundan başlama ihtimali de var. Lig 3.'sü Trabzonspor Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlıyor. Lig 4.'sü Beşiktaş Konferans Ligi'ne gidiyor bu sefer. Gençler Birliği ya da Konyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa doğrudan Avrupa Ligi playoff'una gidiyorlar ve Ağustos ayında 20 Ağustos'ta başlıyorlar. Ama bir gerçek var. Galatasaray'ın 8-9 Eylül'de açması garanti. Fenerbahçe Temmuz ayında, çok küçük bir ihtimal işte, böyle birkaç orada farklı faktör var. Örneğin bunlardan bir tanesi Aston Villa'nın UEFA Kupası'nı kazanması.
4: Kazanırsa ne oluyor?
2: Bir iki şey daha var. Bir iki yine ihtimalin daha
3: belirleşmesi. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. UEFA Kupası kazanan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor.
2: O takdirde hani Fenerbahçe sıra yükseliyor. Sıra yükselince de 3. eleme turuna doğru yükselebilir. Öyle bir ihtimal var ama dediğim gibi şu anki gerçekler bu. Trabzonspor'un yine kupayı alırsa Ağustos'ta açacak.

0: alamazsa Temmuz'da, Beşiktaş aynı şekilde Temmuz'da, lig beşincisinin Avrupa'ya gidebilmesi de Trabzonspor'un kupayı alma ihtimaliyle olabilir. Aksi takdirde Gençler Birliği ya da Konya Spor Avrupa Ligi'ne playoff turundan Ağustos ayında katılır.
1: Burada baktığın zaman Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan iyi bir avantaj elde ediyor. Şampiyonluğu elde eden ki Galatasaray belirlendiği için en büyük avantaj onda 8-9 Eylül'de. Sezon açma, sezon hazırlık, planlama, stratejik adımları atma süresi var. Ama diğer takımlara baktığın zaman 22-23 Temmuz tarihlerinde maç oynayacaklar.
0: Haziran'ın son haftası
1: sezonu açacaklar.
2: Hocam bir de neye bak.
1: Ama transfer Dünya Kupası'nın en hareketli olduğu bir süreçte yabancı transferlerinde sorun yaşayabilirler.
2: Bak, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa bir tane playoff turu oynuyor, UEFA Ligi'ye gidemezse Konferans Ligi direkt gruba direkt gidiyorsun.
1: Direkt grup.
3: Hocam güzel de bir şey soracağım ya. Bunu yapıyorlardı. Otoriteler oturmuyor mu FIFA UEFA'ya? 19 Temmuz'da final var ya. Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da hocam ya. 22'de UEFA
0: takım olduğu için
3: ya çok seneye 64 yapacaklarmış hocam. Bir dahaki sefer 64.
0: Onu yapamazlar. Bu sene bir
2: yapamazlar.
0: Bu turnuvada bir deneme yapıyorlar.
2: Bir deneme
0: işte.
2: Aynen.
1: Olmaz 64.
0: Bununla ilgili olmaz. Biraz sıkıntılar var. O yüzden
2: 38 gün sürecek. 11 Haziran biliyorsun başlıyor. Evet. 11-19
0: 38 bu, gün. Bu turnuva ile ilgili bir bakacaklar. Bu turnuva belirleyici olacak ama bu turnuvada çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum ben.
1: Infantino da çok politik bir adam.
3: Saat farkları da sıkıntılı.
0: Tabii. Çok sıkıntılı. Dolayısıyla bu böyle.
3: Para kazanmak için fazla maç sayısı UEFA FIFA yapıyor.
0: Ülkeler de birbirine tabii. Çok uzak. Ülkelerin birbirine saat farkı var. Meksika nere, Kanada nere? Amerika'da aralarında saat farkı olan şehirlerde oynanıyor.
3: Peki ben
0: takımlar bir yerden diğer şehre giderken 4-5 saat farkı var. Yani gidecekleri mesafe değil. Bazı şehirlerde 3 saat, 4 saat saat farkı olacak. Bizim milli takımımız Arizona'da kamp yapıyor. İlk maçını Vancouver'da oynuyor ya. Arada 3 saat farkı var.
3: Evet. Bravo, ama bir şey söyleyeceğim bak. 82 Dünya Kupası'na gittim ben, İspanya'da oynadım. 2006 Almanya'da oynadı.
0: Ya Brezilya'da 90 da oynandı, İtalya'da oynandı. Meksika'da da oynandı.
3: Ama böyle 3 nereden yani çıktı abi bu ya? 3 yer. Dediği gibi ya,
0: uzak
3: Ender.
0: Bir
3: Meksika'da önemli olan şu
2: Meksika'da bu
3: ya.
2: Ender 3. değil mi? Çok veriliyor ya değil mi? Çok 3. bu değil mi?
3: Abi bir tek Amerika'da yapsın.
0: Abdülkerim Bardakçı Emre'nin yanında. Hadi hemen gidelim, buyursunlar efendim.
4: Teşekkürler Ender Bilgin. Abdülkerim Bardakçı ile birlikteyiz. Abdülkerim, 4 yıl üst üste Galatasaray'a geldiğin gün bu anı hayal ediyor muydun bilmiyorum. Yaşın biraz aslında Anadolu takımından artık büyük takıma transfer için geç kalmış gibi gözüküyordu ama Galatasaray'a geldin, 4 senedir şampiyonsun, takımın kaptanlarından birisin. Neler söylersin?
5: İlk önce şunu söyleyeyim, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür Allah bana nasip etti burayı. Burada tarih yazmayı da nasip etti. Üst üste 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum. Ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu.
4: Bu takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesisin ve başlangıç aşamasından geldiği noktayı en yakından gözlemleyen isimlerden bir tanesisin. Bu 4 sene üst üste şampiyonlukta bu süreç nasıl gelişti? Senin açısından nasıl gelişti? Bunu da sormak istiyorum abi.
5: Ya tabii ki de önemli olan iyi bir kadro kurmakta. İlk sene buraya geldiğimde öncelikle buradan başkanımıza, hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kadro kurdular. Hani kadrodan hariç tam bir aile ortamı gibi oldu. Böyle olunca da tabii ki de başarı geliyor.
4: Bu takımın artık efsanelerinden bir tanesisin. Ya tabii ki sen bunu mütevazı olduğu için kabul etmeyeceksin ama gerçekten bu takımın yerli efsanelerinden bir tanesi haline dönüştün. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Galatasaray formasıyla bu noktaya gelmek nasıl hissettiriyor?
5: Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah daha da uzun yıllar burada hizmet etmek istiyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederiz Abdülkerim. Galatasaray'ın kaptanlarından Abdülkerim Bardakçı şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Söz tekrar size.
0: Emre Kaplan röportajlarına devam ediyor. Onun içinde tabii muhabir arkadaşlarımızın hepsi içinde kolay bir sezon değildi. Onlar da şimdi takip ettikleri takımlar bir yandan Ziraat Türkiye Kupası var, bir yandan Avrupa maçları derken dolayısıyla bütün arkadaşlarımız için hem dışarıda görev yapan,
2: milli
0: hem
2: maçlar,
0: içeride görev yapan, hem yayınlarda görev yapan, sadece ekran önünde değil ekran arkasındaki arkadaşlarımız için de yoğun bir sezon. Artık sezonun son bölümü, önümüzdeki süreçte Elbette dünya

0: kupası var ama dediğim gibi özellikle bizim arkadaşlarımızın da hem ekran önünde hem ekran arkasındaki arkadaşlarımızın hakkını teslim edelim. Onlar için de çok yorucu, yoğun bir sezon oldu. Yani sahada oynayanlar kadar onları takip edenlerin de işi kolay değil açıkçası. Taksim'den görüntüler gelmeye devam ediyor. Biz de önümüzdeki hafta yine programlarımız var. 24'ü haftası da klasik bir sezon finalimizi yapacağız. Ondan sonra Dünya Kupası programlarımız, transfer raporu programlarımız başlayacak. Tabii dediğim gibi yine ilerleyen bölümde futbol severlere çok özel, çok büyük bir sürprizimiz de var. Onu da çok yakında açıklayacağız. Diyelim Taksim'deki sevinç gösterilerinden sonra bir tur daha atalım o zaman sevgili Bora. Madem öyle, nereye geldik? Bir dakika, stada geldik yeri. Statta belki bir açıklama olabilir. Emre çünkü röportajları seri bir şekilde sürdürüyor. Aileleriyle beraber futbolcular stadyumu terk ediyor. Şeye ilişkin, daha tabii çok erken ama şampiyonluk kutlamasına ilişkin Emre'de bilgi olursa, hani hangi gün nasıl yapılacak, bir kere Dursun Başkan'ın Levent abi şeyi biliyorum, kimse sakın kutlama demesin bana dediğini. Tabii, o yüzden ancak yasak, şu anda netleştireceklerdir mutlaka. Bir de fikstürün netleşmesi önemli. Ama federasyondan henüz açıklama gelmedi değil mi? Federasyondan önümüzdeki haftaya ilişkin bu akşam açıklamayı düşündüklerini biliyorum. Ama saat
1: neyle, maçlar takvimiyle mi
0: 24'e geliyor önümüzdeki haftaya ilişkin.
2: Maç saatleri.
0: Ama tabii şimdi düşme hattıyla büyük takımların maçlarını hocam, aynı saate koymak gerekiyor.
1: Şey var.
0: Çarşamba günü kupa maçı var.
1: Hocam yani. Ona göre de ayarlamak
0: final
1: lazım.
0: Final maçı var. İşte dediğim gibi düşme hattıyla büyükler oynuyor. Onları aynı saate koymak gerekecek. Şimdi biz de 23.43'e geldik. Okan Hoca'nın basın toplantısı hazır mı? O sevinçle beraber. O hazırsa efendim yavaş yavaş topu takım oyununa bırakacağım. Okan Hoca'nın basın toplantısında neler söylediğine bir bakalım.
3: Evet tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik. Ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle, maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede, tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar, bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum.
4: Hazal Hanım. Mikrofon yoksa sorabilirsiniz.
5: Hazal Kalabar en son haber. Hocam öncelikle tebrikler. 4 senesinde şampiyon olduğunu siz de söylemiştiniz zaten. Avrupa'da da iyi başarılar elde ettiniz. Şunu sormak istiyorum. Yani sıradaki hedefiniz, hayaliniz,

Şöyle yani Galatasaray tabii daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Efendim 90 artı 1'in sonuna geldik. Sizlere iyi pazarlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
0: Spor

0: genel izleyici için uygundur.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta. Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika.

0: Victor Osimhen kaleciyi de ekarte etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrası da Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt ata. Fett sıyrıldı rakibine. Vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Maçta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Akin'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt ata. Kafa topağlarda. Helmersen. Ve Orkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topağlarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta Singo'dan orta Victor Osimhen vurdu pasver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan pasver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray. Osimhen'in kafa vuruşu pasver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pasver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını. Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top. Penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi. Hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor. Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta pas savunma arkasına Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Götze'nin vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top. Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90+4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takım

0: Teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané, Roland Şalay. Yerde kaldı Şalay, oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu, defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané, Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara'yla gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandı. Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sané, Barış Alper, Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu, sol kanattan gelişen atak, Ruggeri ortaya yaptı, kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. İstvan Kovac devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Baena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika. Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu. Dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi. Gabriel Sara Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu, Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün, Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas. Kup Miners sert vurdu. Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu. Kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar penaltı. Locatelli topun başında. Durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde. Kelly'nin müdahalesiyle. Pozisyon ekranda. Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası. Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... Gabriel Sara'dan pas... Konate'den hata geldi... Noel Ankara'ya girdi... Konate'den sekti top... Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... pozisyon başlangıcında... Barış Alper Yılmaz için... offside kararı var...

Barış Alper. Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya. Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top filelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama

anında Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas, Hugo Ekitike, durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlarda. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...

1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya

0: başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim. Daha çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman. Pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü Papazın Çayırı'nda bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet, 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet, tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolto yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyet ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu. ...1988 olimpiyatları... Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu. Ancak bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim, 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışma

arasında, İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli halterçimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kiloyla yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul Olimpiyatları'nda ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp cepher kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim, kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi, aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Başbakanlık Kupası'na uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve Kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu.
Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi üçüncü bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak birinci lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı'yla Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımdan oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek, hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki ata sporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör sporu olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray üst üste 4. kez toplamda 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılılar, Onur Özkan, Abdullah Ercan, Ulaş Özdemir ve Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Takım oyununa diyelim. Büyük bir sevinç yaşıyor şüphesiz Sarı Kırmızılı taraftarlar. Sarı Kırmızılı camia kolay değil. Bir kez daha üst üste 4. kez şampiyon olmanın da gururunu yaşıyor Galatasaray. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında büyük sevinç gösterileri yapıldı. Sarı Kırmızılı taraftarlar meydanlara koştu. Şampiyonluk coşkusu yaşadı. O anları sizlerle paylaşmıştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz programımız boyunca. Bu güzel görüntüleri, Galatasaraylıların sevinçlerini sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Okan Hoca'yı da kutlamak lazım. Dursun Başkan'ı da kutlamak lazım. Tüm takımı kutlamak lazım. Değil mi Zeki Uzun? Kolay değil üst üste 4 kere şampiyon olmak. Daha önce Fatih Terim yönetiminde bunu başarmıştı Galatasaray. Bu defa da Okan Buruk yönetiminde başardı.
1: Ya günümüzde ya bu ligimizde üst üste 4 kez şampiyonluk gerçekten çok zor. Çünkü karşında sürekli seni tedirgin eden yaptığı transferlerle, aldığı hocalarla güçlü bir Fenerbahçe vardı. Ona rağmen Galatasaray 4. kez üst üste gemiyi limana yaklaştırdı. Bana göre kim ne derse desin ana sütü gibi helal bir şampiyonluk bu şampiyonluk. Çünkü Galatasaray çok emek harcadı. Bir defa şuraya saygı duymak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde bir lig oynadı. Yani 12 maç. 12 büyük maç. Orada çok yıprandı. Maçın öncesi var, maçın sonrası var. Orada bir hikaye yazdı. Geldi ligi de bırakmadı. Aslında neydi geçen yıl şampiyon olduktan sonra? Biz artık Avrupa'da başarı bekliyoruz. Lig ikinci plana atılacak Galatasaray için dedi herkes. Hatta çoğu Galatasaraylı da böyle düşünüyordu. Ama yine ligi bırakmadı Okan Hoca. Bence Okan Hoca çok eleştiriliyor bir yenilgide ama sürekli takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Hep böyle tetikte, takım tetikte. Rehavete hiç sokmamaya çalışıyor ama zaman zaman işte Samsun deplasmanında takım nasıl rehavete girince neler yaşadığını gördük. Ama güçlü bir Galatasaray var. Şampiyon olmayı bilen bir Galatasaray var. Emek, güçlü takım bütünlüğü, camia bütünlüğü, alın teri hepsi birleşti zaten şampiyonluk geliyor. Galatasaray'da bunların hepsi var. Tabii Dursun Özbek de hem bu işin futbol dünyasındaki demokrasisini çok iyi biliyor. Hem ekonomisini çok iyi biliyor. Hem transfer yapmayı çok iyi biliyor. Hem de sek ve idare konusunda çok çok iyi. Yani ne çok konuşuyor ne az konuşuyor. Konuşulması gereken yerde konuşuyor. Düşünsenize 4. şampiyonluk. Şu ana kadar Dursun Özbek çıkıp konuştu mu? Başkası olsa şova dönüştürürdü. Hani Avrupa'yı bir başkan profili çizmeye çalıştı bu sene. Ne Şampiyonlar Ligi'nde zaferlerden sonra konuştu. Ne de işte şampiyon oldu ya da maç öncesi işte Samsun'dan sonra çok konuşmadı. Sadece neye uğraşıyor? İşin ekonomik tarafıyla. Yani geçen yıl şampiyon olduğunda Galatasaray, önümüzdeki yıl 2 yıl içinde Galatasaray'ın kasasına 650 milyon dolar girecek demişti. O rakamın da üzerine çıkan bir Galatasaray var bu sene gelirlerini artırıp. Yani şampiyon oldukça paraya çeviriyorlar. Ekonomik olarak farkı çok açıyorlar. Bunu Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan sık sık dile getiriyor aslında. Orada acı bir gerçek var. Diğerleri çok bunu yakalayamıyor ama Galatasaray gerçekten ekonomik olarak, kadro kalitesi olarak, başarı, şampiyonluk sayısı olarak arayı açıyor. Ben hani çok emek harcadık Galatasaray. Bir defa emeğe saygım vardır. Bugün de iki kez geriye düşmesine rağmen hiç oyundan kopmadılar. Evet, telaşlı bir oyun vardı. Golü bulana kadar telaş, panik hepsi vardı. Hatta tribünler

0: İlk kez bu kadar panik havası içinde gördüm. Oysa yani bu maçı kaybetse bile ya şampiyonluğu kaybetmiyorsun. Ona rağmen taraftardaki panik, işte oyuncuların telaşlı futboluna baş kaldıran bir oyuncu vardı. Osimhen. Tribünlere yeri geldi, tepkisini koydu. Ayağa kalkın dedi, kendinize gelin dedi. Takıma tepkisini koydu. Galatasaray'ı uyutmaya çalışan rakibine de yeri geldi top alırken sert tepki, hakeme sert tepki ve işte bu şekilde yürekli oyuncularla birlikte mutlu sona ulaşıyorsunuz. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Şampiyonluk Galatasaray'a yakışıyor. Bütün takımlara yakışıyor. Ayrıca onu da söyleyeyim. Ama baktığında taraftar gayet güzel şampiyonluğu kutluyor. Yakıp yıkmadan. Yani rakiplere çok...
1: Bu arada görüntüler canlı. Galatasaray yeni tesisleri. Malum Kemerburgaz'da aslında bu saatlerde Florya'da bir kalabalık olurdu. Taraftar i̇şte... orada buluşma noktası olarak toplanırdı. Şimdi Kemerburgaz'da taraftarlar var ama tabii ulaşım çok kolay bir nokta olmadığı
0: değil
1: için
0: ama
1: çok fazla
0: hani,
1: yok.
0: Tedesco demişti ya, idmanımızı izliyorlar. Yani buradan Galatasaray idmanını izlersin, ormanda ağaca çıkarsın izlersin. Yani bunlar hani boş bir söylemdi Tedesco'nun yaptığı. Okan Hoca sadece işine baktı. Yani dünya tarihinde yok biliyor musun? 4 yıl forma giyiyorsun, şampiyon oluyorsun, sonra o takıma teknik direktör olup 4 yıl şampiyonluk yaşatıyorsun.
2: Pep Guardiola yapmış.
0: Guardiola 4 yıl üst üste değil galiba. Onun...
2: Ya ben de öyle biliyorum. 5 yılda 4 kez diye biliyorum. Evet, araya evet, bir boşluk öyle. Var diye biliyorum.
3: Öyle çünkü orada yapmış. Biz Türkiye'de yapalım.
0: Aynen, o, doğru. Guardiola takımlarında yapıp olsun. Yani? Yani Guardiola ayarında bizim tabii, bir teknik yani. Direktörümüz var. Yani
1: bu arada Juventus, Porto, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven ve Real Madrid'de farklı tarihlerde 4 kez üst üste şampiyon
0: ben
1: olmuştu. Galatasaray'da onların arasına katıldı.
0: Galatasaray'ın yine güçlü bir mottosu var. 2027, 27. şampiyonluk ve en önemlisi 5 yıl üst üste şampiyonluğu tatmadık dedi Okan Hoca. Hani ben bunu başaracağım dedi. Daha şimdiden kolları sıvadılar. Yani şampiyon oldukları gün bir sonraki sezona motive olan böyle bir Galatasaray var.
1: Taraftar hemen tribünlerde zaten hedef 27 konsantrasyon demeye başladı. Pankartlar da açıldı. Abdullah Hocam tabii heyecan da vardı. Geçen hafta olan mağlubiyet. Evet. Bu haftada geriye düşmenin verdiği o heyecanı yaşadı oyuncular. Siz sağ içine hepimizden iyi bilen bir isimsiniz. Kolay değil de o mücadeleleri vermek. Biz bazen buraya bir tablo getiriyoruz. Onu kazanır, orada beraber kalır, burada zorlanır diyoruz ama işte sahanın içinde öyle olmadığını hem geçen hafta hem bu hafta gördük oynanan futbolda.
3: Çünkü Galatasaray şampiyon olmayı biliyor. Okan Hoca şampiyon olmayı biliyor. Bir kere Galatasaray'ı kutlarız. Bu seneki zor oldu hakikaten. Yani tabii üç kulvarda yarışmak, kadro derinliği yaratmak önemliydi. Bir de tabii Fenerbahçe gibi bir rakibiniz var ama Galatasaray bugün bu sene şampiyon olurken ciddi şans tanıdı. Gerek Fenerbahçe'ye gerek Trabzonspor'a. Ama Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var sevgili Cüneyt. Osimhen diye önemli bir silah var. Çok fark yaratıyor. Yani
1: doğru.
3: En kritik maçta uzunca süre oynamıyor, geliyor. 3-0'lık galibiyette başrol oyuncusu. Bugün keza öyle isyan ediyor skora. 3-2 kazanıyor Galatasaray ve şampiyon oluyor. Tabii bugünün konusu değil ama Galatasaray'ın bu şampiyonluğu çok kıymetli, çok önemli. Hem ekonomik anlamda. Gelecek sene hedef 5. şampiyonluğu açtı bu 4. şampiyonluk.
1: Bence Beste'deki gibi 4 sene üst üste şampiyon oldun, Avrupa'nın kralı oldun. Gelecek senenin en büyük hedefi de Avrupa Kupası'da.
3: Okan Hoca'nın da bence en büyük hedefi. Çünkü 5 kere olan yok Türkiye'de.
1: Yok.
3: Hem de Türk antrenör yok. Bence o da kıymetli. Ama tabii Okan Hoca'nın da özellikle bu seneki şampiyonluğu bence bir çek etmesi gerekiyor. Neden çek etmesi gerekiyor? Yani dediğim gibi bu akşam aslında bunları söylememek lazım. Keyifli bir gece. Ama kendi menfaati için çek etmesi gerekiyor. Biraz önce sevgili Zeki Uzundurukan küçük bir giriş yaptı ama hakikaten Galatasaray takımının da bir revizyona ihtiyacı var. Gelecek sene anlamında söylüyorum. 4 kere şampiyon olmak saha içinden gelen biri için şunları söyleyeyim. Ciddi anlamda çok zor bir iş. Yani bırakın 4 kere 2 kere üst üste şampiyon olmak çok zor. Hele bunun sayısını 4 veya seneye 5'e çıkarmak hakikaten yani tabii insanlara kolay geliyor rakamları söylemek.

0: Ama bunun oyunu, yıllara yayılan performansı, transferleri, seyircinin bakış açısı, bütün bunları bence Okan Hoca hem başardı. Okan Hoca ile beraber ben ayrıyetten Sayın Başkan'ı kutlamam lazım. Müthiş bir destek verdi. Çok garantici bir başkan. Hep işi bittiği zaman kutlamayı yapmayı önerdi ki bugün de herhalde önümüzdeki hafta böyle bir şey düşünüyorlar galiba. Evet, evet. Yani Okan Hoca'nın bir şansı da böyle Dursun Başkan önderliğinde bir yönetim kuruluyla beraber çalışmak. Çünkü Galatasaray'ın her istediği oyuncuyu aldı. Türkiye'nin alamaz dediği Osimhen gibi bir oyuncuyu aldılar. Okan Hoca'nın eline verdiler. Ama Galatasaray gelecek sene 5. yıldızı ve Avrupa'da son 16'yı değil 8'i 4'ü hedefliyorsa bence kadroda özellikle bazı oyuncular üzerinde ciddi düşünmesi gerektiğini dile getiriyorum ve Galatasaray'ı kutluyorum.
1: Onur Özkan birçok rekoru kırdı Galatasaray. Hani kupa sayısı ne diyeyim galiba 64 oldu toplamda.
2: Doğru olabilir.
1: Açık ara Türkiye'deki tüm kulvarlarda şampiyonlukta Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sırada yer alıyor Sarı Kırmızılar ve Türkiye'nin tek Avrupa Kupası kazanan takımı unvanlarına bir yenisini ekledi. Bir kez daha üst üste 4 kere şampiyonluk elde eden takım olarak da tarihe geçmiş oldu.
2: Evet, öncelikle klasik olarak tabii ki emeği geçen herkesi kutlayalım. Sayın Başkan'dan, teknik heyete, futbolculara, taraftarlara, herkese tebriklerimizi gönderelim. Her ne kadar Galatasaray bu ligin en kaliteli, en pahalı kadrosu olsa da her şampiyonluk değerlidir, her şampiyonluk kıymetlidir. Galatasaray 4. kez üst üste şampiyon, 2 kez başarıyor. Zaten ligimizin 70 yıla yaklaşan tarihine baktığımız zaman bu serilerin çok rastlamadığımızı görüyoruz. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un 3 yıllık serileri oldu. Galatasaray'ın 2. kez 4 yıllık serisi var. Hep bizim
1: bu arada
2: ligimizde
1: Icardi stadyumdan ayrılıyor. Şampiyonluğun coşkusundan sevinç gözyaşlarımı döktü. Bir ara el salladı.
2: Veda
1: mı etti? Farklı yorumlar yapıldı. Onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda.
2: Ya biz ligimizde hep şunu söyleriz. İstikrar hep problemdir bizde. Hatta Okan Buruk dönemi öncesi Galatasaray'da şuna şahit oluyorduk. Şampiyon takım ardından hüsran yaşıyordu ligimizde. İşte Başakşehir Okan Buruk'la bunu yaşadı. Trabzonspor Abdullah Avcı'yla yaşadı. Beşiktaş Sergen Yalçın'la yaşadı. Yani istikrarlı başarıları yakalamak bizim ligimizde kolay değil. Galatasaray 4 yıl üst üste bunu başardı. Yani diyorum ya, ne kadar çok iyi bir kadro, çok önemli yatırımlar olsa da bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek saha içinde çok kıymetli. Şu çok önemli bence, 59'dan bu yana lig tarihimizde böylesine büyük bir makas açılmamıştı. Yani Fenerbahçe'nin çok başarılı dönemleri oldu. Trabzonspor'un çok başarılı dönemleri oldu. Beşiktaş'ın çok başarılı dönemleri vardı ama ekonomik ve sportif anlamda bir takımın rakiplerinden bu kadar ayrıldığını ben hatırlamıyorum açıkçası. Yakın tarihte en azından hiç hatırlamıyorum. Bir rakibine Galatasaray 7 şampiyonluk, diğer rakibine 10 şampiyonluk fark atmış durumda şu anda. Ekonomik anlamda bir kere çok büyük avantajları var artık Galatasaray'ın. İşte bugün şampiyonlukla Galatasaray artı 40 milyon euro minimum kasaya sokmuş durumda Şampiyonlar Ligi geliri anlamında. Yani yanılmaz bir fark bu. Ligimiz açısından çok büyük fark yaratıyor Galatasaray bu anlamda. Tabii ki hocamın söylediği gibi Galatasaray'ın çok iyi bir şekilde muhasebe etmesi gereken bir sezon bu. Galatasaray bu sezonu iyi muhasebe edemezse önümüzdeki sezon krizler de yaşayabilir çok net bir şekilde. Ama bence bugünün konusu değil bu diye düşünüyorum. Tabii konuşabiliriz ama bugün özelinde bizim Galatasaray'ın başarısını daha fazla konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle dediğim gibi Galatasaray 50. maçına çıktı bugün. 50. resmi maçını oynadı Galatasaray. Hani bizim yakın tarihte çok rastladığımız bir şey değil bu. Zeki abi söyledi, 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Yani bu çok kolay bir iş değil. Uzun yıllar sonra bir Türk takımının Avrupa'da en çok maç yaptığı sezonlardan bir tanesini yaşadık. Türkiye Kupası, ligin yıpratıcılığı. Galatasaray 50. maçını oynamış bir takım olarak evet oyun problemleri çok net yaşadı bu sezon. Son döneme daha da fazla yaşadı ama günün sonunda kazanan her zaman haklıdır. Sonucu alan her zaman haklıdır. Galatasaray çok hak ettiği bir şampiyonluk bence bu arada. Hani daha önceki yıllarda işte yapı söylemleri çok fazla konuşuluyordu. Bence bu sezon yapıyla alakalı, evet isteyen tabii ki istediğini konuşabilir ama rakiplerini çok fazla kullandığı bir argüman.

0: değil bu sezon Galatasaray'la alakalı yapı argümanı.
1: Yani işte Ertan Bey çıkmış sakın ha sezonu falan demiş de yani bunlar bence çok etkisi olan söylemler değil bence şu anda. Yani Fenerbahçe taraftarların üzerinde etki yaratacak söylemler değil bunlar. Galatasaray en iyi yatırımı yaptı. En iyi kadroyu kurdu. Yönetim anlamında en iyi yönetime sahip şu anda. En coşkulu taraftara sahip ve günün sonunda şampiyon olmuş. Yani bu şampiyonlukla alakalı bence perde arkasında başka şeyler aramak, işte yapıydı, sakınaydı falan, bunlar bence çok karşılığı olan söylemler değil. Hani rakip takım taraftarları üzerinde de bunun bir karşılığı yok bence ayrıca. Onu da söyleyeyim yani. Doğru. O yüzden de Galatasaray'ı tebrik ederim. Bence çok hak ettiği bir şampiyonluğu kazandı. Rakiplerine çok şans vermesine rağmen şampiyonluk ipini gösterdi.
2: Baş Özdemir, bütçeli bir takım kurdu Galatasaray. Sezona başlarken son 3 yılın şampiyonuydu. Bu aparatlarla başladı sezona. Ama bu sezon diğer 3 sezona göre tabii ki kolay olmadı. Mutlu sona ulaşmayı başardı. Çünkü kazanmayı bilen bir takım Galatasaray.
3: Aslında hikayenin en başına gitmemiz lazım. Yani bu hikaye nasıl başladı, değil mi? O zaman hatırlıyoruz. Galatasaray bir kaosun içerisinde. Dursun Özbek başkan oldu. Ardından Okan Buruk geldi.
2: Bir önceki sezonu 13. sırada bitirmiş.
3: Evet. Evet, o zaman şeydi, Burak Elmas'tı değil mi?
1: Burak Elmas geldi ama sezonu bitirememişti.
3: Bitiremedi. Sonra olağanüstü kongre.
1: Evet, olağanüstü kongre kararı.
3: Ki oradan başlayan bir hikayenin 4 yıl üst üste bir şampiyonluğu var Okan Hoca'nın. Tabi bu 4 yıl üst üste olan şampiyonluğun öncelikli olarak şunu belirtmek lazım. Yani ben önceki, özellikle bu sezonu ayırarak, diğer 3 sezonu da hariç tutarak söyleyeceğim. Bu sezon en başarılı teknik direktör olarak Okan Buruk'un yazılması ama en fazla tartışılan da teknik direktör olması. Bu bir paradoks bence yani. Yani bu sezon çok tartışıldı Okan Hoca, değil mi? Evet,
4: ama onun nedenleri var.
2: Rams, onu söyleyeceğim. Rams farka döneceğiz. Yunus Akgün, İbrahim Uslu'nun yanında sözü hemen onlara bırakalım.
5: Teşekkürler Cüneyt Şen, Yunus Akgün'le birlikteyiz. Evet, 26. şampiyonluk hayırlı olsun. Altyapıdan yetiştin. Her kademede forma giydin. Şimdi de A takım şampiyonluğu, yeni bir rekorda geldi. Neler hissediyorsun?
6: Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. 4 sene üst üste şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma. Gerçekten iyi bir sezon geçirdiğim, çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kolay değil ama biz tarihi yazdık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir sezon geçti bence bizim için. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun.
5: Yeni tarzın Dünya Kupası'na hazırlık mıyız?
6: Ya yani bir şeyleri değiştirmek istiyordum açıkçası. Yeni tarz Dünya Kupası olabilir. Bakalım. Göreceğiz.
5: Okan Buruk yönetiminde 4 şampiyonluk geldi. Yeni hedef Şampiyonlar Ligi, lig.
6: Her zaman hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene de şampiyonluk hedefimiz olacak. 5 sene üst üste. İnşallah bunu yapabilecek gücümüz de kalitemiz de var. Seneye görüşmek üzere diyorum.
5: Teşekkür ederiz. Evet Cüneyt Şen, Yunus Akgün'le birlikteydik. Görüşleri bu yöndeydi.
2: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu ve Yunus Akgün'e. Bir kez daha Yunus'u da Galatasaray'da. Canım Ulaş Özdemir, kolay olmadı şampiyonluk diye başlamıştın sezonu.
3: Evet.
2: Yani ve geçmişe dönmüştük.
3: En başarılı teknik direktör ve en çok tartışılan teknik direktör olma unvanı da bence bu sezon elinde bulunduruyor. Daha 3 hafta önce Okan Buruk'un gönderilmesi tartışılıyordu bu ligde. Yani Galatasaray camiasında. Ama buna rağmen Okan Hoca bütün her şeye kulaklarını tıkayarak yine yoluna devam etti ve bence bu ipi göğüsledi. Burada tabii sezon boyunca tartışılan birçok konu var. Bu konuları şimdi getirip burada masaya yatırmanın bence bu akşam için bir anlamı yok. Bunu daha sonraki programlarda analiz ederiz. Yani Galatasaray'ın şu anda kadro değeri ne kadar Onur, sen daha iyi bilirsin. 350 var mı?
1: Değişiyor da 340 yani. Milyon euro civarında bir kadro değeri var.
3: 340 milyon euroluk bir kadro. Sen dedin ki 50. maçına çıktı diye.
1: Doğru.
3: Paris Saint Germain de yanılmıyorsam 50. maçına çıktı.
1: Doğru.
3: Ve bugün şeyde, değil mi? Yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale.
1: O 50 geçti onlar. 55'i geçmiştir.
3: Yani sonuçta onun kadrosuyla kurmuş olduğu kadro değerine olarak bakmıyorum da ben.
1: Ligdeki karşılığından bakıyorsun Paris
3: evet,
1: Saint Germain'e.
3: Tabii ligde karşılığından.
1: Onların da 5 yenilgisi var bu sezon ligde.
3: Evet var. Yani sonuçta Galatasaray hani oyun olarak bize bu sezon çok fazla bir şey sunamadı bence.
1: Doğru.
3: Bunun en büyük problemleri de yani Galatasaray'ın özellikle Osimhen'siz bir oyun kuramaması oldu o maçlarda. Yani Icardi'nin performans düşüklüğü bunda

0: çok çok büyük etkendi. Ha, bana sorarsan yani Osimhen'den daha iyi bir santrafor Icardi. Yani performansı iyi olduğu zaman daha fazla katkı sağlar. Yani Icardi ile çok iyi bir oyun kurarsın. Icardi ile bir oyun oynarsın ama Osimhen'le gol atarsın. Yani ikisi çok farklı bence özellik olarak da. Ha, gelecek sezon için Icardi elinde tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum ama hazır bir Icardi bence Galatasaray'da şu an için hazır bir Icardi. Osimhen'e göre daha iyi bir santrafor. Benim düşüncem bu. Bunun dışında ya şöyle bak, Uğurcan Çakır. Yani direkt aldı abi, gitti 30 milyon euroyu verdi aldı. Osimhen gitti 75'i verdi aldı. Şimdi Şaşa Boya'nın yerini dolduramadı. Devre arasında onu aldı getirdi. Bence hala sol bekte sıkıntısı var Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'ın özellikle bu sezon bekler, yani bek bölgesinde tam bir şey oluşturamadı. Yani ne solda ne sağda. Ben Eren'i de çok yeterli görmüyorum Galatasaray için.
1: Son dönem düştü.
0: Ama orada tuttu Şalai'yi başka bir pozisyona. Bir ara bir maçta santrafor falan, evet, rolüne koydu yani. Anlatabildim
2: sol
0: mi?
2: Sol tarafa da koydu.
0: Sol tarafa da koydu. Öne koydu falan. Yani hep böyle kadronun içerisinden bir çözüm arayışına itti kendini. Ama bu yeterli oldu mu? Bence olmadı. Ya oyun olarak olmadı. Avrupa'da da baktığında yani hemen hemen bence son Liverpool maçı hariç bütün maçlarda ben oyununu çok beğendim Galatasaray'ın. Avrupa'da iyi bir oyun ortaya koydu ama bu yeterli olmadı.
3: Yenildiği maçlarda bile ezilmedi. Evet.
0: Kesinlikle. Yani Avrupa... Şimdi Galatasaray'ın bu saatten sonra yapması gereken bir defa bu kadro mühendisliğini, yani bu şu anda elinde mevcut bulunan kadronun üzerine yeni bir kadro değil de yeni eklemeler yaparak ama doğru bir şekilde yaparak gelecek sene hiç olmazsa yani Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir hikaye yazması
1: yenileme
0: lazım.
1: Değil de bir güncelleme sanki gerekiyor.
4: Yani yenileme de gerekiyor bence.
1: Yani güncelleme zaten bir anlamda yani değil oluyor ama
0: yani Galatasaray'ın
1: yapıp bozma anlamında yani.
0: Galatasaray'ın yani bu sezon için hani şöyle bir oyunu var. Ön alanda baskı, sürekli topu kap, gole git. Ki bunu bozan takımlara karşı Galatasaray çok fazla çözüm üretemedi. Bu bir. İki, bir de ön alanda kapanan takımlara karşı kendi sahasında orayı da çözmekte çok fazla alternatif üretemedi. Bunun bence tek bir nedeni var. Mertens'in yerini dolduramadı Galatasaray. Yani Mertens gibi bir oyuncu eksikliği bas bas bağırdı Galatasaray'da. Ama tüm bu eksiklere rağmen bence bu sezonda kendilerine göre çok çok güzel bir hikaye yazdılar.
3: Tabii Galatasaray o istikrarı sağladı. Yönetim olarak bir not. Dursun Özbek 2022'den beri görevde. Rakiplerinde kaç başkan görev yapmış? Ben söyleyeyim mi? 8.
4: Okan Hoca 4 yılda 16 teknik direktör eskitti.
1: Evet, 16 teknik direktör.
4: Böyle baktığında.
3: Yani. Beşiktaş'ta Ahmet Durçebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel, Serdal Adalı. Trabzonspor'da Ahmet Aldı mevcut başkan Ertuğrul Doğan. Fenerbahçe'de Ali Koç, Saadettin Saran ki bu aslında 9'a da çıkmış olacak. Sayın Saran aday olmaz veya olur seçilemezse. 9 başkan değişiyor. Şimdi, Dursun başkan görevde.
0: Teknik direktörleri de saymak lazım.
4: Yani. Bu şunu gösteriyor. Güçlü yönetim. Yani Galatasaray'ın ne kadar güçlü olduğunu ya da Dursun Özbey'in ne kadar işte dedim ya bu işin demokrasisini, politikasını çok iyi bilen. Şimdi Florya'nın temel atma törenini bir gövde gösterisine dönüştürdü. Yani ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ya yani Galatasaray'ın kadrosunda geçmiş yıllarda ne kadar forma giymiş ve sağ olan oyuncu varsa hepsini oraya topladı. Galatasaray'a sırtına dönen yöneticilerin hepsini oraya topladı. İbra edilmeyen başkanları çağırdı, gönlünü aldı, konuşma imkanı verdi. Yani kendisiyle ters düşen yöneticilere bile zeytin dalı uzattı. Orada öyle bir barış iklimi oluşturdu ki sonrasında o kenetlenme ile birlikte Galatasaray'da işte eskiden ne vardı? Başarısızlık anında hemen ortaya çıkarlar. İşte kaşkollular, kravatlılar.
3: Liseliler.
4: Yani liselilerle işte dediğim gibi halkın takımı, gerçek Galatasaray'ın sahibi. Artık o hiç tartışılmadı bu 4 yıl boyunca. Ve Dursun Özbek şu çılgınlığı yaptı. Hiçbir kulüp başkanı yapmazdı bak. O kadar Galatasaray camiasının içinden de çok iyi biliyorum. Başkan yapma, batarız. Böyle bir çılgınlık yapma. Osimhen'e 75 milyon euro verirsek diğer oyuncuların parasını nasıl ödeyeceğiz? Onun finansmanını o kadar güzel ayarladı.

0: Ki bir taraftan Osimhen alırken bir taraftan da sponsorları getirtti. Ve başkanın direkt söylemidir. 10 yıl sonrası için localara hava parası vermek isteyen iş adamları varmış Galatasaray'da. Bizzat başkanın söylediği. Yani şu anda locaları kimse terk etmiyor. Ama gelip iş adamı diyormuş ki ya boşta işte localar açtılar, işte onlar da havada kapıldı. Ben işte locaya talibim, işte 5 milyon dolar vereyim 10 yıl sonrası için, ben şimdiden ismimi yazdırayım. Ya, o, ya bu bile yok ve ben unutamadığım bir şey var. Çok iyi bir Galatasaray'la, aileyle.
1: Emre Kaplan'dan gelen haber çok önemli, sözünüzü kesecek kadar önemli. Çünkü taraftar bekliyor, taraftar her şeyden önemli. Galatasaray Spor Kulübü resmi bir açıklama yaptı. Büyük Galatasaray taraftarına önemli duyuru. Bu gece Kemerburgaz ve Flora Metin Oktay tesislerinde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. Bir kez daha tekrar ediyorum. Galatasaray Kulübü'nün resmi açıklaması. Bu gece Kemerburgaz ve Flora Metin Oktay tesislerinde herhangi bir kutlama etkinliği yapılmayacaktır. 26. şampiyonluğumuzu doyasıya yaşayacağımız şampiyonluk kutlamalarının tarihi önümüzdeki günlerde resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır deniliyor açıklamada. Bize Aspor Radyo üzerinden de, internet üzerinden de çok sayıda taraftar dinliyor. Bir kez daha altını çizelim. Birçok taraftar hem Kemerburgaz tesislerinde hem Florya Metin Oktay tesislerinde takım otobüsünün gelmesini, futbolcuların gelmesini umut ediyordu, bekliyordu. O bölgelerde bir yoğunluk vardı. Hani gecenin bu saatinde artık saatlerimiz 00:28'i gösteriyor. Boşu boşuna beklememeleri için bir kez daha altını çiziyorum. Bu gece ne Kemerburgaz'da ne de Florya'da bir kutlama yapılmayacak. Futbolcular da büyük ihtimalle stadyumdan evlerine veya eğlenecekleri mekanlara doğru ayrılacaklardı. Evet. Bu önemliydi, o yüzden sözünüzü kestim.
0: Çok güzel söyledin. Çünkü Florya'ya giden binlerce Galatasaraylı da olabilir.
1: Tabii.
0: Kemerburgaz'dan oraya geçelim, orada da bir kutlama vardır diye.
1: Bu açıklamanın tabii biraz daha öncede yapılması gerekiyordu. Evet. Hani biz de
0: demek ki gidenler oldu.
1: Olarak iki tesise kamera gönderdik. Hatta ortada tutmaya karar verdik. Hangi tesise giderse eğer takım otobüsü, o tesise gidebilmek için öyle bir önlem almış.
0: Evet.
1: Tabii taraftar da, az önce biz de ekranlara getirdik. Kemerburgaz testlerinde hatır sayılır bir taraftar grubu bekliyordu. Hemen İbrahim'e bırakalım sözü. Yanında şampiyon teknik direktör Okan Buruk var. Biz de stüdyodan tebriklerimizi gönderiyoruz Okan Hoca'ya. Bu sene Turkuaz Bey'de binasında yine ödül töreni olacak. Hocamızı da şimdiden davet edelim yılın teknik direktörü olarak.
0: Evet.
2: Teşekkürler Cüneyt Şen, Okan Buruk'la birlikteyiz. Cüneyt Şen de sizi tebrik ediyor. Şampiyon hocamızı bekliyoruz diye de iletti. Hocam 26. şampiyonluk geldi. Bu sene biraz daha sancılı geçti ama yolun sonu mutlu bitti. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet. Tabii ki hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik. Hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayılarının çok yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız, her zaman yanımızdaydı, her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil, nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel, sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori oldu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
2: Sen hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
3: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği gösterdiği performans, bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar. Yani

0: Bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasındayı gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde. Yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı. Bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama biz başından sonuna kadar önde götürdüğümüz bir ligi kazandık. Geçen hafta da kazanabilirdik. Bu hafta kazandık. Belki bugün kazanamasak son haftaya kalacaktı. Orada da tekrar kazanma şansımız vardı. Dediğim gibi oyuncuların büyük bir iş başardı. Öncelikle onlara teşekkür etmem gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz ve bunun karşılığını en doğru şekilde vermeye çalıştık.
1: Hocam son olarak hem 4 sene üst üste futbolcu olarak şampiyonluk yaşadınız hem de teknik adam olarak. Gururlu musunuz? Ne hissediyorsunuz?
0: Ya şöyle gururluyum tabii ki. Benim bir sorumluluğum var. Yani Galatasaray takımı geldim. Bu 4. senem. Bu 4. senemde de şampiyonluğa ulaşmak. Yani Galatasaray takımını Galatasaray taraftarların hiçbir zaman başlarını eğik gezdirmedik. Yani bu sadece şampiyonluklar anlamında değil. Derbilerde de oynadığımız futbolla. Yani 2 hafta önce burada Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük. Diğer rakiplerimize karşı kurduğumuz derbi üstünlükleri. Bence yani hiçbir zaman taraftarımızın başını eğik gezdirmedik. Ara sıra hatalarımız oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi yani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yoğun sezonu iyi yönetmek gerekiyor. Sonu güzel bitti. İstediğimiz gibi bitti. Hak ettiğimiz gibi bitti. O yüzden bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki yaşıyorum. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Ağızpur ailesi olarak şampiyonunuzu da kutluyoruz. Evet Güneş Şen, Okan Buruk'la birlikteydik. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Ben İbrahim Uslu'ya böyle bir gecede gecenin yıldızlarından Okan Buruk'u da canlı yayına aldı.
3: Tebrik ederiz.
2: Okan Hoca'nın da neden başarılı olduğunu işte buradan da anlıyoruz. Hani bizim yerimize çıktığı için değil. Ödül törenini düzenliyoruz.
3: Tabii,
2: siz mimarlarından birisiniz, en başta ekibi yönetiyorsunuz. En kolay kimi davet ediyorsunuz? Okan Hoca'yı değil mi? Yani
3: Okan
2: insani yönü.
3: Dursun Başkan da her zaman sağ olsun. Ben bir Ertuğrul Başkanı,
2: diğer medya kuruluşlarına karşı da bu şekilde
3: olacak. Herkese karşı sağ olsunlar, sorduğun soruya cevap alıyorsun. Yani asla karşılıksız kalmıyor sorduğun soru. Gayet iyi iletişimleri. Ben Dursun Özbek'le ilgili en son şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluğu Osimhen'le geldi. Niye? İşte dedik ya, 4. yılda da rehavete girmedi. Başkanın ve Okan Hoca'nın söylediği şu: İdmanlarda bile takımı sürekli tetikte tutuyor. Asla işte rehavete, idmanlarda bile maç gibi idman yaptırıyormuş takıma. Hatta bazı oyuncular diyormuş, eyvah Osimhen geldi. Osimhen geldi mi tamam, takım pür dikkat, maç oynanır gibi idman yapıyor. Bugün de mesela, bugün gerçekten o yaptığı başkaldırı galibiyete getirdi. Ya rakibin elinden, kalecinin elinden topu alıyor. Oyuncunun elinden topu alıyor. Hakeme tepki gösteriyor. Oyunu durduruyorsun diye. Sahaya tedavi için gelen sağlıkçılara, doktorlara bile hemen çıkın diyor. Vakit geçiyor. Ya bunlar gerçekten ne kadar sevdiğini,
4: bir yenilgiye, geziniyor bazen.
3: Yenilgiye nasıl baş kaldırdığını gösteriyor. Sanki
4: lider risk alır.
3: Sanki işte, Galatasaray'ın,
5: evet, riski alıyor.
3: Galatasaray'ın sahibi gibi adam. Yani tamam 21 milyon euro alıyor, o ayrı konu. Ama bir tarafta da tamamen başarıya odaklı bir adam. Yani tahammülü yok yenilgiye, işte geriye düşmeye. İşte takımı da sürekli ateşliyor. Onu söyleyelim. Okan Hoca'ya gelirsek de, Okan Hoca dediğim gibi büyürken küçülen, asla kibir yapmayan bir teknik direktör. Biz ne şampiyon olduktan sonra kibirlenen, işte dağları ben yarattım nidasıyla İnsanlara tepeden bakan, gazetecilere tepeden bakan teknik direktörler biliyoruz.
2: Hiç Okan onlardan Hoca, değil meslektaşlarına
3: bile. Aksine,
2: hiç unutmuyorum, yine bizim ödül töreninde Mustafa Hoca vardı yaklaşık 2 veya 3 sene önceki ödül töreninde. Mustafa Hoca sarılmıştı o konuyla. Çekemedim o fotoğrafı, çok üzülüyorum. Yani lise öğrencisi gibi böyle mahcup kibar oturuyordu o konuca, şampiyon teknik direktörü.
5: Mustafa Denizli'ydi değil mi?
2: Çünkü Mustafa Denizli hocası.
3: Aynen.
2: Ve iyi bir Galatasaray.
3: Bir anım daha var Okan Hoca ile ilgili. Bir gazi Güneydoğu'da çatışmada gazi olmuş. Hatta beyninde kurşun bile kalmış, ameliyatlarla, tehlikeli diye almamışlar. Galatasaray

0: O başarın daim olmaz. Allah der ki ya bir ayakları yere bassın bu kulumun. Burnu çok büyüdü. Orada dur bakalım der. Okan Hoca şey tam diyeceğim. Tersi küçüldüğü için hep böyle şey sevgiyle bakan, işte sağ kenarındaki şeylere bakmayalım. Sağ kenarında biz de her kim olursa olsun o adrenalinle kendini kaybedebiliyor. Bütün teknik direktörler kaybedebiliyor. Ama sağ dışında çok insan oğlu insan Okan Hoca. Bir de mesela Emre Belezoğlu. Acayip bir efendi, bir insan. Sağ dışında, sağ içini demiyorum. Yani tanışma fırsatımız oldu, sohbet etme fırsatımız oldu. Yani şey olarak sağda bir sağ içinde futbolcu.
1: Bir kez daha Rams evet. Farkı edelim sözünü keseceğim. Tamam. Keseceğim. Abdullah Kavukçu var İbrahim Uslu'nun yanında.
2: Teşekkürler Güneşcan. Abdullah Kavukçu ile birlikteyiz. Evet Abdullah Bey, 26. şampiyonluk hayırlı olsun öncelikle.
3: Teşekkür ederim.
2: Bu sene biraz daha zor oldu.
3: Her sene çok zor. Her sene daha zor
2: oldu. Neler hissediyorsunuz?
3: Anlatılmaz yaşanır. Allah'a şükür Allah bize bu imkanı verdi. Bunu yaşadık. Ne kadar şükretsek az. Çok zor geçti bu sene. Yani her sene çok zor geçiyor. Bu sene de daha farklı bir zor geçti. Çünkü bütün takımların birleştiği, tek bir takım olarak herkesle savaş verdiğimiz bir sezon geçirdik. Yani bugünden sonra artık tekrar geriye dönüp bu neler yapıldı neler yapılmadığı tartışmamamız lazım. Biz bugün şampiyon olduk. Ve bizim inanılmaz bir taraftarımız var. O taraftarlarımıza armağan olsun. Ultrasan gerçekten bizi hiç her yerde. Bugün düşünebiliyor musunuz? Yurt dışına gidiyoruz, orada destekliyorlar. Nereye gidersek bizim hep yanımızda oldular. Bu da futbolculara inanılmaz bir motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla da bize bütün transferler geliyor. Yani bugün Osimhen buradaysa, Sané buradaysa, işte Novalang bugün geldi, gitmek istemiyor. İnanın başkalarına giden, bize gelmek isteyip de başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor biz gelebilir miyiz diye.
2: Kimler onlar mesela?
3: Yani onu isim söylemeyeyim, anlayanlar anlar. Ama Allah'a şükürler olsun gerçekten Galatasaray çok iyi bir sezon, zor da olsa geçirdik. Çok saldırılar da olsa bunu başardık. İnşallah 5'te 5 yapmak için hemen başlıyoruz çalışmaya. İnşallah 5'te 5 hedefimiz şimdi. 5'te 5 yapabilmek, Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek. Bugün bunu da teyit etmiş olduk Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor olduğumuz için. İnşallah çok duygularım çok farklı. Şu anda bunları konuşmak şey geniş geniş inşallah konuşuruz.
2: Yakın dönemde de seçim var. Yine Dursun Başkan'ın yanındasınız. Seçimle ilgili neler söylersiniz?
3: Ben şöyle söyleyeyim. Ben benim için Galatasaray'da kongre üyesiyim. Her Galatasaray'ın gelip bu görevi yapması önemli. Benden önce Erdem Bey vardı. Şimdi işte İbrahim Bey olmuştu. Sonra şimdi ben varım. Yarın da benim yerime başkaları gelecek. Şu anda başkanım sağ olsun yazdı. Benim gerçekten belli bir şeye geldik artık. Burada devamlı kan değişikliklerinin olması lazım diye düşünüyorum. Ama inşallah hayırlısı. Daha hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey daha kararını vermedik. Hangi görevde de mevcut görevde mi devam edeceğim, etmeyeceğim. Bunların hiçbirini konuşmadık. Şimdi bunları konuşmak çok erken. Her şeyin Allah hayırlısını versin. Biz de şu gururu yaşıyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak burada görevimi 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak benim için çok büyük bir onur ve gurur. O kadar.
2: Son olarak Galatasaray yorumcumuz Seren Türk'ün bir sorusu olacak. Onu da
4: çok fazla eleştirilen, siz eleştirdiniz. Okan Hoca eleştirildi. Şu an 4. şampiyonluğu alan Okan Hoca çok fazla eleştiriliyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani arkasında durmanız konusunda.
3: Kelime söylüyorum. Hocam da hocam. Bunun için bile beni eleştirdiler. Hocam da hocam dediğim için. Gerçekten hocam da hocam diyorum. Zaten bakın bütün daha önce İmparator Fatih Terim vardı. 4 senede 4 yaptı. Hocam şu anda 4 senede 4 yaptı. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ve bizim kendi oyuncularımız kendileri buradan yetişerek bunları başardı. Bunlar çok önemli. Ve biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu koltuklar çok önemli koltuklar. Onun için bu koltukları gelmek isteyenler, kendi içimizde olan insanlar oluyor. Bazı artık bunlara çok baksaydık zaten bugünlere başaramazdık. Bazen oyuncular bana söylüyor, abi sana niye saldırıyorlar, sen ne yaptın diyorlar. Bunu anlatamıyorsunuz. Yani özellikle yabancılara anlatmamız imkansız bunu. Ama eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler bizi Galatasaray'ın kültüründe var zaten. O eleştiri olmadan biz başarıyı elde edemeyiz. Ama birazcık daha artık önümüzdeki sene çok daha zor bir sene. 5. yıl. Çünkü düşünebiliyor musunuz?

0: takımlara hocam kaç tane hoca değiştirdi siz sayısını biliyor musunuz? Yani toplayalım bütün kulüpleri 30 tane hoca değiştirmiştir herhalde bugüne kadar hocamın. Yani böyle bir hocamız var bizim yani.
1: O yüzden hocam
0: ya, hocam da hocam diyorum.
1: Bir şey daha soracağım. Sizin vizyonunuz gerçekten bu Victor Osimhen'le beraber daha fazla ön plana çıktı. Önümüzdeki senede Victor Osimhen tarzı görecek miyiz? Bir de şunu sormak istiyorum. Victor Osimhen'e çok büyük talepler olduğu söyleniyor. Size gelen talepler var mı? Ve sizin için belirlediğiniz bir rakam var mı Osimhen?
0: Bir soru sorayım. Victor Osimhen'in bugün piyasada yani dünya piyasasında nedir değeri?
2: 150 milyon.
0: Verir misin 150 milyona? Ben Abdullah Kavukçu olarak vermem. Ama bu sonuçta başkanımızın karar vereceği bir olay. Yani bu şu anda onu verdiğiniz zaman onun yerine koyacağınız oyunculuğu da bulmanız lazım. Çok önemli.
2: Orası çok zor var.
0: Evet. Yani biz o gün başkanım gerçekten buna ilk daha biz Ocak ayında başlamıştık bu transferle ilgili görüşmeleri. Herkesi de ben başkanıma söylemiştim. Çok gizli bir şekilde başlamıştık görüşmeye. Sonra oturduk. Osimhen'le anlaştık. Ve hayaldi gerçekleştirdik. Kimse inanmadı. Ve parasını ödedik yani. Biz böyle bir kulübüz. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Bu sene Victor Osimhen'in 75 milyon. Geçen Arsenal'in sportif direktörü geldi. O bile şaşırıyor yani bizim bu paraları dememiz. Şimdi onların bütçeleri 800 milyon. Biz de bu sene inşallah 500 milyon bütçeyle bir de inanılmaz projeler yaptık. Yani başkanımızın liderliğinde bugün tesisleşme anlamında da 70 milyona yakın para harcandı. Yani Galatasaray sadece şey yapmıyor. Futbol takımı yok. Diğer branşları var. Ve yatırımları yaparak devam ediyor. Onun için inşallah biz hedef koyduğumuz zaman dünyada ilk 10 içine girme hedefi bunu başaracağımız için.
3: Haberin içinde de haber verdiniz. Yani sportif direktör geldiniz dediniz Arsenal. Ne konuştunuz? Yani birliktelik nasıl olacak Galatasaray'la ilgili?
0: Ya şimdi biz sadece Galatasaray'da gidip de Arsenal'le transfer konuşmuyorsunuz. Bizim şu anda dünyada global bir markayız biz. Ve formalarımızı beraber belki ortak noktada satabiliriz konuştuk. Bizim bu kafe projemizi onların çok ilgisini çekmiş bunları konuştuk. İnşallah onu da hayata geçiriyoruz. Gerçekten o da bizi heyecanlandırıyor. O da çok iyi olacak. Bu zaten benim mevcutta yaptığım bir perakende gıda perakendesi işi yaptığım için bu işleri çok iyi biliyorum. Ya biliyorum demeyeyim ama Allah'a şükür dünyada kanıtladık. Dünyada çok mağazalar açtık. İnşallah o da çok iyi olacak. Bu da bir Galatasaray'a bir emeğimiz olacak inşallah.
2: Son bir sorum. Başarı istikrarla geliyor. Fatih Terim dönemi 4 sene üst üste şampiyonluk, sonra UEFA Kupası geldi. Şimdi Okan Buruk dönemi tekrar 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray, taraftarların aklında Avrupa'dan bir kupa gelir mi düşüncesi mutlaka ki var.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Biz birlik ve beraberlik olursak, İçimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Burada Abdullah olmuş, başkası olmuş önemli değil. Biz yeter ki beraber olalım, birlikte olalım, tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu zaten başkanımın liderliğinde başarıldı yani 4 sene. 2 senesinde ben yoktum, Erdem Bey vardı. Son 2 senesinde ben varım. Ya bunlar çok önemli bir şey. Yani ben gerçekten Galatasaraylı olmakla gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaray olmasından gurur duyuyorum. Allah bize inşallah bunun devamını getirmeye nasip etsin. 5. seneyi de şampiyon olalım. Hedefler çok.
2: Galatasaray ailesi olarak tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Abdullah Kavukçu ile birlikteydik. Görüşleri bu yöndeydi Cüneyt Şen.
4: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya ve Abdullah Kavukçu'ya. Önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Osimhen konusunda bırakmam Osimhen diyor Sayın Kavukçu.
5: Ya tabii çok iddia var Osimhen'le alakalı transfer iddiası.
4: Var mı?
5: Yani iddia düzeyinde Arsenal'ın ismi geçiyor Barcelona. Hani bir teklif yok, kulübe ulaşmış. Herhangi bir resmileşmiş bir
6: şey. PSG'nin geçiyor. Kravaskeliya ile tekrar birleştirme projesi.
5: Olabilir. Çünkü Osimhen'i. 9 numarası yok Paris Saint Germain'in de. Yani teklif gelebilir tabii ki Osimhen'e ama hani ben çok böyle hani 125'ler 150'ler hani bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası ama tabii göreceğiz onları.
7: Onur, Galatasaray şey ödedi mi Osimhen'in parasını yani?
5: Ödedi. Hepsini ödemedi. %80 kısmı.
6: Yok, en son taksitini ödediler. Mart'ta bitti, evet.
7: Tamam,
6: Mart'ta
7: şu anda bitti yani.
6: Evet. Başkan kendi söyledi çünkü son taksitini ödedi.
7: Dolayısıyla hani Osimhen'le yapacağı her türlü onun üzeri satış Galatasaray'ın kasasını da kar olarak geçecek.
4: Bu arada Kemerburgaz testleri açıklamaya rağmen Galatasaray taraftarlar canlı mı görüntüler?
5: Önceden gitmişler.
4: Canlı mı görüntüler?

0: canlı canlı ekranları taşıyoruz.
1: Gidecek, eğlenecek, o işin yani keyfini
0: çıkartacak. Malzemeleri taşıyan minibüs geliyor, ona tezahürat yapıyor.
1: Tabii canım.
0: Güzel oradan bir araba geçiyor, bir futbolcunun arabasına benzetiyorlar büyük ihtimalle.
2: Ya açıkçası yani
0: şu coşkuyu yaşamak istiyor.
2: Yani Galatasaray'ın bir klasiğidir bu.
1: Çünkü kendini özdeşleştirdiği yere gitmedi. Aynen. Ya stada gidecek, ya tesislere gidecek, bence ya bugün, Taksim'e gidecek, yani bir yere gidecek.
2: Bence
1: yani.
2: Bu eksik kaldı bu arada. Hani
0: İşte bu enerji yönetim istiyor ki şampiyonluk programı.
2: Ama herkes gidemeyecek oraya.
0: Evet.
2: Yani örnek veriyorum, statta yapıldı diyelim ki kupa töreni önümüzdeki hafta, herkes gidemeyecek.
1: Şeyde yapsınlar geçen sene.
2: Yeni kapıyı çok sıcak bakmıyorlar bu sezon. Geçen yıl bazı tatsızlıklar orada, aksaklıklar oldu çünkü.
0: Şöyle Florya'da yapıldığında da o bilinçli yapılan bir şey değil de taraftar değinmeyse kapıları kırıp içeriye giriyordu.
2: Ama takım oraya gidiyordu.
0: Ama idman sahaları biliyorsun çok büyük zarar görüyordu.
2: Yıpranıyordu. Doğru. Lig de bitmedi daha.
0: Yenileniyordu.
2: Tabii onunla ilgili bir şey yapılabilir. Doğru.
3: Stadı kaç kişilik?
2: 52 bin kişilik.
3: Onu bence bir 75
2: söyleyeceğim. Zeki abi o konuyla alakalı.
0: Var hocam 100 bin.
2: Vallahi 75 onunla ilgili bir şey var. Hani bir genişletme projesi yani vardı
3: mevcut
2: ama.
3: Mevcut yerinde eğer.
2: UEFA'dan kabul görmedi ilk yapılan proje. Oo. Ayakta seyirci alanı.
3: Kale arkalarını.
2: O kabulü görmedi. Okan Hoca ile ilgili Zeki abi şey dedi ya hani büyüyünce küçüldü Okan Hoca, kibir yoktu. Evet Okan Hoca kısmında doğru ama bu sezon mesela ben Galatasaray takımında kibiri gördüm. Hani sezon boyunca Galatasaray'ın o sallandığı maçlar ligde özellikle bazı futbolcular özelinde bunu söyleyebilirim. Ben yani takımın tamamı, oyuncu grubunun tamamını söyleyemem ama bazı oyuncularda o kibir, ligi küçümseme, ne olursa olsun bir şekilde rakibi biz küçümseme. Bu ligi alırız, rakibi küçümseme şeklinde sorunlar yaşandı bence. Hatta bazen taraftarda da yaşandı bu. Yani taraftarın da lige bakışı bazen çok yanlıştı. Hani bu takım ne olursa olsun bu ligi alır şeklinde bir bakış açısı vardı. Bunun sıkıntısını çekti Galatasaray. Şöyle bir gerçek var önümüzde aslında baktığımız zaman. Galatasaray eğer ki hani o yeni sezonda bahsettiğimiz transfer planlamasını doğru yaparsa 3-4 yıl boyunca Galatasaray'ın elinden şampiyonluğu almak çok kolay olmayacaktır bu ligde. Çünkü şimdi şöyle bir tablo çizelim. Sezon bitti. Galatasaray en güçlü kadroya sahip. Bu kadronun üzerine 3-4 takviyeyle Galatasaray birçok problemini oyun anlamında giderebilir. Avrupa'da daha üst seviyeye çıkabilir. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bir seçim var. Başkanı belli değil. Hocası belli değil. Kadro çok problemli. En az 15-20 tane oyuncu gidecek. Bir o kadar oyuncu gelecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ne olacak? Gidecek mi kalacak mı? Muamma. Yani kadro çok problemli. Trabzonspor zaten Sayın Başkan açıkladı. Ekonomik anlamda Galatasaray'la yarışması şu anda çok mümkün gözükmüyor. 6'da 1, 7'de 1 geliri var Trabzonspor'un. Yani bu tabloda Galatasaray eğer ki doğru hamleleri yaparsa, problemlerini doğru teşhis ederse bir 4 yıl daha şampiyon bir olabilir Galatasaray. Öyle bir tablo var önümüzde bence şu anda.
3: Doğru.
0: Galatasaray'da Kemalburgaz'da bir kez daha altını çizeyim. Bu görüntüler canlı. Taraftar sayısı her geçen dakika artıyor ama Aspor Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz, yolda olan dinleyicilerimiz Kemalburgaz'da ve Florya'da ekstra bir kutlama yapılacak.
3: Onlar oyuncuları bekliyorlar ya.
2: Evet, oyuncular şu an zaten paylaşım yapıyor. Şu anda bir yerde eleniyor oyuncular.
0: Evet.
2: Osimhen paylaşımlar yapıyor.
1: Şöyle yani Galatasaray...
0: Araçlar da stadyuma gitmişti.
1: Evet. Özellikle yani bu sezon... Yani maç sayısını hatırlamıyorum ama birçoğunu bireysel performanslar üzerinden çözdü. Yani bir oyunla değil. Burada tabii fark yaratan oyuncular da vardı ortaya çıkan. İşte Uğurcan Çakır. Ben mesela Abdülkerim.
3: Alanya Spor maçı
1: tabii,
3: dediğim gibi.
1: Abdülkerim Bardakçı'yı çok ayrı bir yere koyarım.
2: Çok iyi sezon geçirdi. Uğurcan Abdülkerim
1: evet,
2: özellikle.
1: Ondan sonra şeyi mesela Osimhen'i evet. Ayrı bir yere koyarım şimdi. Geliyor böyle kadro gözümün. Barış Alper keza öyle. Yani Torreira her şeye rağmen yine yani büyük katkılar
2: Şalai bence abi
1: sağladı.
2: Sezon geçirdi.
1: Şalai tam bir istetme gibiydi. Yani aynen. Nereye koyarsan hakikaten oynadı. Ama Okan Hoca'nın bence yani gelecek sezona dair ve aynı zamanda da Avrupa'ya dair yani yeni bir oyun üzerinde çalışması lazım.
3: Bence birkaç oyun üzerinde.
1: Ya evet tabii ya A planı B planı C planı abi. Çalışması gerekiyor. Bizim haddimiz değil tabii ki Okan Hoca ve ekibi mutlaka bunları da düşünüyordur, düşünmüyordur değil ama artık bu klasik o oyun anlayışı şey oldu. Çünkü Galatasaray'ı çözdüğü anda
2: evet.
1: B planı yok.
2: Doğru.
1: Şimdi burada çünkü mesela en son şeyi izledik. İlk maçtan bahsediyorum ben. Yani Paris Saint Germain Bayern Münih maçı ya inanılmaz. Ya oyunun hızı,
2: zayıf futbolu.
1: Yani atletizm, o oyuncuların

0: şeyleri, ortaya koydukları performanslar ve birebir olarak bir de şöyle bir şey vardı. Bağımsız hareket etmeleri. Ya bu başka bir seviye tabii ki ama ikinci maçta başka bir seviyeye gitti.
1: Başka bir oyun oynadı çünkü.
0: Başka bir oyun oynadı. Golü attı ve savunmaya geçti. Geçiş kovaladı ama evet. Başarılı da bir savunma yaptı
2: çok
0: mesela.
2: Çok iyi.
1: Onu da iyi oynadı.
0: Oralardan bunları derleyip toparlayıp güzelce böyle Türkiye ligimize uyarlayacağımız çok güzel oyun şablonları da var. Yok değil ama buna uygun da oyuncu profili aslında olması tabii lazım. Mesela İtalya hatırla Avrupa Şampiyonası'nı kazandığı zaman yani 60 kişi çağırdılar şeye. Kupadan önce, Avrupa Şampiyonası'ndan önce ama yani 30 kişi kaldı, 20'si gitti. Niye? Çünkü hocanın kafasında bir oyun planı vardı ki biz orada başarısız olduk. Çünkü bizim bir oyun planımız yoktu.
1: Aynen.
0: Bir oyuncularımız vardı, onlara güvendik ama Hüsran oyun planı oldu. Olmadan Hüsran'la döndük. Ama İtalya o sezon o şampiyonayı, şampiyonu da kupaya uzandı. Niye? Çünkü bir oyun planı vardı ve ona uygun oyuncuları seçti. Dolayısıyla burada da mevcut kadronun içerisinde kalacak oyuncular ve bunların üzerine yapılacak olan eklemelere göre Okan Hoca'nın hem Türkiye hem Avrupa için bence böyle Abdullah Hoca'ya da katılıyorum bir değil birkaç tane oyun planı üzerinde çalışması gerekiyor.
3: Abdullah Kavukçu işte az önce canlı yayını bizim yayınımıza söyledi. Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden
1: evet, oyuncular. Evet, enteresan maçtı.
3: Şimdi Galatasaray'a gelebilir miyiz diye haber yolluyor.
2: Kim acaba? Şimanski'yi söylüyor.
3: İsim söylemeyeyim, anlayan anlar demiş.
2: O ama. Tabii orada şöyle bir sıkıntı oldu biliyorsun. O dönemin oyuncuyu getiren yöneticisi Erden Tumur şunu açıklamış. Yani biz Florya'ya getirdik. Oyuncuya beklemesini söyledik. Çünkü harcama limitlerimiz bitmişti. Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla oyuncuyu alacaktık ama o sırada Fenerbahçe devreye girdi, parayı verdi, aldı. Şimdi Şimanski haber gönderiyor tabii Galatasaray'a gelmek için. Menajeri vasıtasıyla görüşüldü. Aa, büyük bir ihtimalle de o transfer olabilir diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın. Çünkü Okan Hoca'nın çok beğendiği
1: bir oyuncu. Galatasaray'ın seviyesi o zamanki seviye değil artık.
2: Tabii değil ama şey olarak ekonomik anlamda.
1: O Galatasaray için ideal oyuncu tabii olabilirdi ama şu seviye için ideal
0: yani
1: değil
0: artık. Yani Fenerbahçe'de oynadığı zamanki Galatasaray'dan bahsediyoruz.
1: Aynen. Evet. Ama şu an yani değil o seviye bence.
2: Düşüşte olan bir oyuncu ama ekonomik olarak hani alınabilir. Çünkü Galatasaray'ın artık istediği her oyuncunun maliyeti, bonservisi 30 milyon euro ve üstü. Yani öyle, işte Torreira'nın yerine istediğin evet, 17 kasından tut da işte santrafor istediğin oyuncu 50-60 milyon euro. Yani şimdi Icardi'yi gönderdin diyelim. Icardi'nin yerine bir tane santrafor alacaksın. Yani o Bertuğlar, Deniz Güller falan onlarla olacak iş değil. Bugün bakıyorsun Icardi'ye. Yani müthişti yani o gol pası, evet. Oyuncunun içinden geçmesi. Yani Galatasaray önde artık maç bitecek ama ne yaptı? 90+5 miydi? 5'te. 90+5'te o driplingi yapması. Yani ama Icardi benim bana gelen bilgi Icardi'nin bir kulüple anlaştığı. Kulübün ismini bilmiyorum ama yoksa yönetim yine konuşacak. Yani kesin değilse
1: Brezilya'dan talipleri var Icardi.
2: River Plate biliyorsun açıklama yaptı birkaç hafta önce. Biz anlaştık aylar öncesinde Icardi ile diye. Menajeri Pina da dedi ki biz kimseyle anlaşmadık.
1: Bir bilgi vereyim mi abi?
2: Evet.
1: Icardi stat'tan çok geç ayrılmış. Fotoğrafçısına özel çekimler evet yaptırmış. Büyük doğru ihtimalle veda çekimlerini
2: çünkü
1: yaptı.
2: Çünkü anlaştı. Tamamdır. Anlaşmasa benim bildiğim Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek bir yıl daha kal derdi. Çünkü bir vefa gösterisi için. Taraftar yani seviyor. Yani sonuçta Icardi'nin finansmanını sağlayacak bütçe var. Icardi'nin yerine şimdi kim alacak?
1: Şey
2: alacağın
1: abi
2: oyuncu
4: konu sadece performans oyuncu değil. Bak,
1: yönetimi, evet, oyuncu yönetimi. Şimdi ben bir şey söyleyeyim abi, tahmin anlamında o söylüyorum.
2: Evet.
1: Okan Buruk Icardi'nin gitmesine üzülüyordur. Tabii ki 4 yıldır çalıştığı evet bir isim. Ama bence bir yandan da seviniyordur. Rahatlıyordur hatta Icardi'nin gidecek olmasından dolayı.
2: Doğrudur ama
1: yönetimsel anlamda rahatlıyordur.
2: Şimdi Mertens gitti mesela. Hep Mertens'i arıyor
1: Mertens
2: gözler.
1: Mertens başka bir oyuncuydu yani.
2: Ama öyle. Icardi'yi de arar. Çünkü Icardi bir nesil işte Galatasaray'da olduğu tribünler, çarkılar, işte forma satışları. Icardi'nin emin ol forma satışlarında Icardi bu sezonda dahil Osimhen'le yarışmıştır Icardi forması.
1: Icardi.
2: Çünkü çocuklar genelde ele Icardi'ye gider.
1: Simge bir oyuncu.
2: Simge bir yıldız. Yani görünüşüyle,
1: aynen,
2: giyimiyle, hareketleriyle farklı bir oyuncu. Sadece saha içi değil, saha dışı da tanıtım açısından işte baktığında

0: verdiği ışık anlamında, her anlamda Galatasaray'a hizmetler oldu. Yani para kazandırdı, evet para aldı ama belki kazandırdığın daha fazlasını Galatasaray'a gelir olarak kattı. Yerine kimi bulacak şimdi? Yani ben bakıyorum işte konuşuluyor.
1: O seviyede biri olmayacak.
0: O seviyede birini alma şansı yok. Niye? O seviyede biri Osimhen maliyetlerinde artık. Çünkü yok, iyi santriforların
1: öyle bir oyuncu gidecek Galatasaray zaten. Yani. Zaten
0: ama
1: Galatasaray
0: bunun sıkıntısını yaşar. Niye biliyor musun? Osimhen, Osimhen hatta şunu söyleyeyim. Kolu kırıldıktan sonra bir judo hocası tutmuşlar Osimhen'e. Çünkü sen çok darbeli oynuyorsun. Düşerken o vücudunun enerjisini, işte o şeyi sen iyi bilirsin düşerken hocam.
2: Evet.
0: O gücü, güç transferini vücudundan ziyade o sahaya vermen lazım. Yani vücudun sakatlanmaması için, hani judocuların düşüşleri, hareketleri vardır ya. Hoca bunu öğretiyormuş. Çünkü sen çok sertliğe maruz kalıyorsun. Kendin de çılgınca ikili mücadelelere giriyorsun. Sakatlanmaması için o kolu kırıldıktan sonra, iyileştikten sonra şimdi bu dersleri de alıyormuş. Düşme dersi, işte nasıl rakiple mücadeleye girilir, işte faul yapmadan top nasıl alınır, bunları da öğreniyormuş. Yani o yüzden Osimhen mesela önümüzdeki yıl kim garanti edebilir? 50 maçın 50'sinde de oynayabileceğini garanti edebilir misin?
2: Hayır,
0: edemezsin.
2: Ama Osimhen'in,
0: yerine kimi koyacaksın?
2: Osimhen'in kaldığı denklemde şöyle bir çözüm üretilebilir. Bir tane Osimhen'in ekonomik olarak aynı ayarda değil ama daha böyle düşük seviyede bir oyuncu alınabilir.
0: Tabii canım.
2: Ya mesela hem oyuna sokmak için hem zaman zaman Osimhen oynamadığı zaman, bir de orada Barış'ın gitmediği bir denklemde Barış'ı da kullanabilir. Türkiye
0: olmuyor
2: Ligi'nde sana
0: Barış. Efendim, olmadı ama Barış
2: oluyor
0: olmadı
2: ya, niye olmadı? Böyle sezon başını
0: kendi kanadında daha iyi oynuyor hocam. Kanatta daha iyi oynuyor.
2: Tabii ki kendi kanadında. Tabii. Ben çözüm üretme açısından
1: anlatıyorum. Bir takımın iki tane üst seviye kalecisi de olmaz. Üst seviye 9 numarası da olmaz bence. Kullanım açısından.
0: Ya Trabzonspor gibi yapabilir şöyle, bak.
1: 1 ve 9 numara çünkü
0: Felipe Augusto'yu Trabzon kaç aldı? Serkul Buruş'dan
2: 5.5-6.
0: Serkul Buruş. Neyse 5 milyon euroya aldı. Böyle bir oyuncu da alabilir ama Galatasaray taraftarı daha iyisini ister. O yüzden diyorum. En başta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ister. Niye biliyor musun? Golcü transferi demek, sponsorluk demek, ekstra gelir demek, forma satışı demek, maç günü gelirleri demek. Yani Osimhen'in de bir taraftan yüzü eskimeye başlayacak. Artı Osimhen'i her an satabilirsin. Şimdi Şampiyonlar Ligi var. Ocak ayı belki Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir sezon geçirecek. Ocak ayında gelecek diyecek ki Paris Saint Germain ya da Arsenal ya da ne bileyim Liverpool 150 milyon euro veriyorum. Satar mısın? Satarsın. Yerine hemen takviye yani koyacağın oyuncu da elinin altında olmalı bence. Bir güvencedir. Ben öyle 5 milyon euroluk işte alalım kenarda. Evet. İşte Osimhen sakatlanırsa devreye girelim diye böyle çok böyle yani şöyle geleceği olan genç başarıyı aç bir oyuncu yerine yine de Galatasaray'ın 30'lu yaşlarda iyi bir santrfor alacağını düşünüyorum ben. Bu Güney Amerika'dan olur, Dünya Kupası'ndan olur. Çünkü Dünya Kupası'nı bekler Galatasaray. Eylül'de maçları çünkü.
2: Tabii. Ya ama tabii onun ekonomik değeri Osimhen kadar olmaması lazım.
0: Tabii. Herhalde olmaz. Alamaz yani, zaten. Tabii ki.
2: Ama tabii Galatasaray yani Şampiyonlar Ligi'nde düşünerek Galatasaray'ın mutlaka yani Osimhen ayarında olmasa bile Icardi'nin gideceğini planlayarak.
1: Ya Osimhen yokken o oyunu sürdürebileceğim bir oyuncu mutlaka alınacak diye düşünüyorum. Ama tabii maliyet açısından
0: 20 milyon, 25 milyon euro maliyetlerinde bir oyuncu alırlar.
1: Bence parlak genç bir oyuncu tercih edilebilir.
0: Dünya Kupası'nda.
2: Ya bir de tabii Galatasaray'ın şu anda yaptığı çok önemli bir şey. Aradaki şey çok açılmaya başladı.
3: Makas.
2: Çok açılmaya başladı. Yani Galatasaray hem şampiyon oluyor hem bunu marketing olarak çok iyi değerlendiriyor.
1: Bunu ilk kez yapıyor bu arada hocam. Efendim, tarihinde bunu ilk kez yapıyor Galatasaray.
2: Yani ve rakamsal olarak diğer takımlar yetişmek için Galatasaray'a örnek alıyorlar. Para harcıyorlar özellikle Fenerbahçe. Başarı gelmediği zaman para eba oluyor. Hadi tekrar bir kadro, baştan bir kadro kur. Beşiktaş da öyle yapmadı mı? Devre arası 50-60 milyon euro harcadı.
3: 57 milyon euro.
2: Bunu mantık olarak en doğru yapan Trabzonspor.
1: Doğru yapı o.
2: Yani yarın öbür gün Trabzonspor

0: Galatasaray'ın karşısına çıkabilecek en güçlü aday.
1: Evet.
0: Genç oyuncular alıyorlar. Oyun gelişiyor. Tamam, devre arası daha önemli bölgelerine oyuncu alabilirlerdi. Ama belirli sebeplerden alamadılar.
2: Ben şunu da söyleyeyim. İlk kez burada söyleyeyim hatta.
0: Bir de Galatasaray'ı Trabzon yendi yani.
2: Icardi'nin yerine istediği...
1: İstanbul'daki maçta da berabere kaldı.
0: Tabii 0.
2: Icardi'nin yerine istediği santrforu söyleyeyim. Vedat Muriç. Rize'den biri. Hatta görüşmüş. Kulübümle anlaşırsanız gelirim demiş.
3: Zaten biliyorsun, şunu söyleyeyim abi.
2: Vedat Muriç direkt
3: doğru
2: alacağı
3: olabilir.
2: Oyuncu Vedat Muriç.
3: Şu anında doğru olabilir.
2: Galatasaray'ın Icardi'nin yerine alacağı oyuncu Vedat Muriç. Görüşmüşler.
1: Ha, ikinci santrafor.
2: Tabii. Hayır, oynar da kanatta da oynatabilirsin Vedat.
0: Yok şöyle söyleyeyim. Oynamaz.
3: Şunu söyleyeyim. Vardır. Okan Hoca aslında şöyle bir oyuncu istiyor. Hani oyunu devam ettirecek bir oyuncu ama Osimhen gibi değil. Biraz da sırtı dönük oynayan bir oyuncu istiyor. Vedat Muriç.
0: Ya onu açıyor gibi yani. Evet,
2: kapalı savunmayı Osimhen açamıyor mesela. Vedat Muriç de açarsın.
3: Trabzonspor oyuncusu o yüzden şey yapıyorlar.
2: Çaykur Rizespor'da biliyorsun müthiş Vedat Muriç yapan da Okan Hoca'dır. Çaykur Rizespor'da ki Fenerbahçe'ye transfer olması ki Galatasaray'la yarıştılar o dönemde biliyorsun. Hatta Çaykur Rizespor başkanı o dönemde hani Fenerbahçeli olduğu için kendi söyledi, fanatik Fenerbahçeliyim, Galatasaray'a vermeyeceğim. O dönemin yöneticisi Abdurrahim Albayrak anlaşmıştı normalde Vedat Muriç'te. Ama Çaykur Rizespor'un o dönemdeki başkanı Fenerbahçe'ye verdi oyuncuyu biliyorsun. Fenerbahçe'de de çok iyi iş yaptı. Şimdi bu sezonda çok iyi bir sezon geçiriyor.
1: Yani. Bir Lukman hamlesi gelir mi abi?
2: Yok, gelmez
3: Lukman
2: artık. Lukman
3: artık Atletico Madrid oyuncusu.
2: Orada da çok iyi gidiyor. Lukman hamlesi güzel.
1: Yani bilmiyorum ben öyle bir şeyler
3: yok, Atletico Madrid'e gitmese hani Atalanta'da evet, kalmış olsa.
1: Canım alabilirler yani sonuçta bonservisini ödeyip.
2: Ben 17 hamlesi olabilir
3: ya
2: diyorum.
3: Çok, şimdi ekonomik anlamda çok güçlü Galatasaray. Abdullah Hocam'ın söylediği kısım önemli. Yani daha önce Galatasaray çok başarılı süreçler geçirdi. Ama hiçbir zaman bunu paraya çeviremiyordu.
0: Evet.
3: Şu UEFA Kupası dönemini hatırlayalım.
1: Fenerbahçe iyi yaptı ama.
3: Fenerbahçe
1: bu oyuncu kadar kötü kadro yapılanması.
3: Tabii
1: iyi
3: bu çok
1: yaptı.
3: Önemli bir hala şey zaten. Yani hala yarışmacı olabilmek Galatasaray'la bu kadar başarısızlığa rağmen ama Galatasaray ilk kez Dursun Özbek döneminde başarıyı paraya da çevirmiş durumda şu anda. Yani
2: çok.
3: Minimum Fenerbahçe'den en yakın rakibi olarak söylüyorum ekonomik anlamda. Artı 100 milyon euro bir sezona önde başlıyorsun yani. Çok büyük bir avantaj.
2: Evet.
1: Ya öyle ama burada tabii şöyle yani Galatasaray'ın bu yarışta rakiplerine de teşekkür etmesi gerekiyor.
3: Tabii ki.
1: Niye
3: rekabet her zaman başarıyı getirir o
1: yani
3: anlamda.
1: Sonuçta tabii. Fenerbahçe ya devre arası hani bir santrafor alsa, bir tane stoper alsa, değil mi?
3: Başka bir şey konuşabiliriz tabii
1: orta
3: ki.
1: Orta sahaya tabii. Hani Kante yerine daha böyle
3: efektif kreatif bir oyuncu
1: alsa.
4: Daha şöyle yapalım. Bir sevinç turuna çıkalım. Yurtta ve dünyada Galatasaraylıların coşkusunu getirelim ekranlara. Ardından bu sezona da kısa bir bakış yapalım.
2: Yapalım.
4: Fenerbahçe bu akşam bir derbi oynandı. Derbiyle konuşalım. Her şeyi masaya yatıralım. Ama önce işte Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci.

Juventus 3. hafta maçında sahasında hesap koyan Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbol sever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim.
3: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim. Sarı, kırmızı, şampiyon.
4: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
5: Evet.
4: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
7: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
8: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Denizli olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
9: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
10: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
0: Maşallah. Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.

0: şu anki maçta yani öldüm öldüm diye.
1: Allah abla çok mutluyuz. Yani 4 sene üst üste. Allah yani değişiklik olsun artık. Fener falan olsun yani. Sıkıldık artık hep Galatasaray, hep Galatasaray. Biraz onlar mutlu olsun yani.
2: Yani rakip takımımız bilmem kaç sene boyunca şampiyon olamamış. Biz bu 4 kere şampiyonluğu eskiden küçükken bunu marş şeklinde söylüyorduk. Şimdi gerçekleştirdik. Yani
3: biz zaten Besereli'yle büyümüş çocuklar olarak buradayız. Biz 5'i taktık. Onlar sahteden 5 taktı.
4: Şampiyon olduğumuz için her zamanki gibi çok mutluyuz. Fener böyle umudu yarı yolda kalmaya devam etsin. Daha bir 20 yıl daha şampiyonluk göreceklerini düşünmüyorum. Galatasaray ailesi sevgiler, selamlar.
5: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
6: Sarı kırmızılılar üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğun ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
7: Çok mutluyuz. Alıştıklarımız, her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
8: Erzurum şampiyonluğu.
7: Aynen öyle, çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
9: Atakan 2 yaşında. Geçen sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
10: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesapkom Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

0: Galatasaray şampiyonluğu kutluyor. Yurttan manzaraları ekranlara taşıdık. Güzel duygu değil mi Abdullah Hocam?
1: Çok.
0: Yaşadınız.
1: Çok.
0: Bir kere yaşadım. Futbolcular uyumaz falan herhalde sabaha kadar.
1: Yok, kutlamaları
0: direkten
1: var.
0: Direkten döndükleriniz de var hocam.
1: Evet.
2: Ulaş da hak verecektir.
1: Direkten döndükleriniz bence, de çok kıymetli.
2: Bence dünya üzerindeki en güzel ve kendiliğinden gelişen şampiyonluk kutlamasını Trabzonspor. Evet. Yani Trabzon halkı yaşadı. Yani onu kurgulasan hiçbir organizasyon hayır, o şekilde
3: yapsan,
2: yapamazdı.
3: Yani evet. Üzerinde çalışsan bu evet kadar güzel yapamazdın tabii. Ya.
2: Kendiliğinden gelişen bir olay.
3: Ya dünya tabii üzerinde 10-15 milyara yakın tabii izlenen, hatta FIFA resmi hesabı bile paylaştı onu yani.
1: Tabii şampiyonluk büyük bir emeğin karşılığında, büyük bir fedakarlık, çok uzun süreler haftalar ve büyük bir başarı oluyor. Çok oyuncuyu çok motive eden bir şey. Galatasaray'ın bunu 4 kere yapması ciddi anlamda çok zor yani. Türkiye Ligi'nde özellikle biliyorsunuz Türkiye Ligi bir kaos ligi yani.
2: Ben çok neye fazla üzülüyorum biliyor musun hocam? Şimdi tabii şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Çok zor. Şimdi bakıyorsun Freiburg Avrupa Ligi'nde final oynuyor.
1: Evet. Yani İstanbul'da oynayacak.
2: Evet, şu Galatasaray değil mi Avrupa Ligi'nde mesela bir kıstırsa belki tabii kupayı alacak yine. Hani 4 yıl üst üste
4: Avrupa Ligi'nde oynaması için ilk de şampiyon olmaması hayır, gerekiyor.
2: Onu diyorum işte bak.
1: Hayır, Galatasaray
2: şanssızlığı o Galatasaray. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kupa almak çok zor.
1: Fatih Hoca zamanında yapmadı
2: onu
1: mı?
2: Onu diyorum. Bu kadro Avrupa Ligi'nde final oynar, kupayı bile alır. Yani bu Okan Hoca'yı
4: da o paradoks işte.
2: Evet. Yani
4: Galatasaray'ın Avrupa'da başarılı olması için ilk de başarısız olması gerekiyor. Evet.
2: İkinci olursa
4: ikinci ya da üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitmesi
1: niye
4: gerekiyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nden gelip UEFA'yı aldı seni.
4: Hayır, o statü değişti ya şimdi.
1: Değişti işte.
4: Ben diyorum yani. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi için Galatasaray'ın ligde şampiyon olmaması gerekiyor.
2: Mesela Fenerbahçe'nin
4: o zaman da başarısız olmuş oluyor.
2: Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kadroları Avrupa Ligi'nde final oynayacak
3: bence
2: kadrolar.
3: Bence bu sene Avrupa'da Galatasaray başarısız değil.
4: Kesin başarılı.
2: Değildi tabii canım. Çok başarılıydı.
4: Ben hep şunu söylüyorum. Şu an Şampiyonlar Ligi'ne bir Türk takımı için maksimum derece çeyrek finaldir.
3: Tabii tabii.
4: Yani ötesi çok zor çeyrek final ötesi.
3: Yani gelecek
2: görüyoruz oyunu
3: gelecek
2: zaten.
3: Sezon bir yarı finali görmesi lazım.
1: Mümkün değil. Ya Ulaş bu sene
4: mümkün
1: Galatasaray
4: değil abi, yarı final öyle bir şey yok.
1: Avrupa'da Türkiye Ligi'nden daha iyi oyunlar oynadı.
4: Öyle bir hedef yok yarı final. Bak,
2: çok zor.
3: Şu anda görmesi lazım diyor.
4: Ekonomik ve sportif olarak bir Türk takımının gelebileceği maksimum nokta çeyrek finaldir.
3: Ya işte doğru, hedefi büyütmek lazım.
4: Yani büyütmek ayrı bir şey. Tabii ki olmaz demiyorum ama çok zor yani şu anda. Rakiplere aynen baktığınız zaman yarı finalde kimler vardı bu sezon gördük yani. Oraya girebilmek şu an çok mümkün gözükmüyor yani. Ya, önemli olan şu. O başarıyı bu sezon Galatasaray ne yaptı? Önce 24'e girdi, sonra 16 yaptı. Bunu istikrarlı hale getirmek
2: bravo
4: lazım.
2: Şunu örnek verebiliriz. Bence bu sezonun yani Avrupa'nın 10 büyük ligi diyelim, nereyi dersen diyelim, en seyir zevki, ya keyif veren takımı Bayern Münih'ti mesela. Yine final göremedi. 11 yıl aynen üst üste şampiyon. Hep neydi amaçları? Yıllarca uğraştılar. Ya biz Şampiyonlar Ligi kupasını almak
3: ucundan
2: için
3: döndü.
2: Hep
3: işte
2: ucundan yani döndüler. Yine bu sefer tabii hakem hataları da vardı ama
4: olay,
2: yine olmuyor.
4: Kolay değil oraları gerçekten yani, oynamak üst seviye.
2: Şimdi orada Paris Saint-Germain'in olduğu yerdeki Arsenal bence bu sezon müthiş. Onlar da gerçekten abi, saygı
3: Louis
2: duymak lazım.
3: Louis Henrique'nin futbol aklına ben hayranım kim de derseniz.
0: Doğru. Avrupa'da

0: olur mu? Evet. Başka getir.
1: Sevgili moderatörümüz darbeyi vurdu.
2: Hangi maçı konuşalım Cüneyt? Söyle.
0: Şampiyonluğunu konuşalım.
2: Evet. Derbi
0: bu arada 2006-2007 sezonundan bu yana hep 19 sezondur yerli teknik direktörler
3: şampiyonu. En son Zico.
2: En son Zico değil mi Fenerbahçe?
3: Artur Zico en son. Ondan beri 19 sezondur Türk hocalar. Hani bu üzerinde bence durulması, düşünülmesi gereken bir istatistik. Hani kesinlikle tesadüfi bir şey değil bu.
1: Tabii Mourinho geldi, o bile olmadı yani. Olmuyor.
3: Kimler geldi, kimler geçti 19 yıl içinde? Hani
2: bence
3: bu
2: Mourinho olmak istemiyor.
3: Hani kulüpler tarafından analiz edilmesi gereken bir konu. Niye bunu söylüyorum? Hani Fenerbahçe'nin bir hoca değişikliği ihtimali var. Beşiktaş'ın var.
1: Peki burada şu soruyu, vurucu soruyu hemen yönelteyim. Moderatörümüz izin verirse.
0: Estağfurullah.
1: Mesela Galatasaray'ın şu kadrosuna yabancı bir hoca gelse şampiyon yapabilir miydi? Okan Hoca gibi böyle sürekli ama, olur muydu?
2: Şey ya, provokatif bir soru bence.
1: Hayır.
2: Zeki abi.
1: İyi kadrolar mı yabancı teknik adamın şampiyon olması için kadro mu gerekli, yoksa Türkiye'deki futbol iklimini çok iyi bilmesi mi?
2: Edin Terzic boşta değil mi hala?
3: Evet, boşta.
2: Getir Galatasaray'ın başına. Ya bu kadroda en az 12-13 oyuncuyu yollar.
4: Edin Terzic Atletico Bilbao'yla.
0: Bana bakarsan da milli takım Avrupa şampiyonasına, Dünya Kupası'na
3: yabancı hocaya
0: gidecek.
3: Şunu söyleyeyim. Bir yabancı hoca Galatasaray tabii ki şampiyon yapabilir ama 4 yıl üstü yapamaz bence.
1: Tabii.
3: O çok zor bir şey. O başka bir olay. Ama bu bir istatistiktir. Önemli bir istatistik tabii ki. Yani
1: çok
3: bu
1: güçlü bir istatistik.
3: Yabancı hocalara karşı olduğumuz anlamına
1: mesela
3: gelmiyor
1: Fatih
3: tabii ki.
1: Fatih Tekke'nin bu seneki başarısında şu kadroyla yabancı bir teknik direktörü, ne bileyim Jesus'a, Mourinho'ya versen
3: mümkün değil.
1: 7. 8. olurdu Trabzonspor.
3: Bielisa geldi işte. Hatta kadrosu belki de isim olarak daha iyi olabilir bu kadrodan Bielisa'nın kadrosu. Yani belki de.
2: Yakın.
3: Yakın diyelim. Ya yani. Sonuç ortada yani.
1: O dönemde iyi bir kadroydu. Evet, o da iyi.
4: Trabzonspor'un 11 tane yabancıyla oynuyoruz.
2: Kötü bir kadrosu yok.
1: Bir de var.
3: Rakiplerle kıyasladığımız zaman maliyet anlamında söylüyorum.
2: Şimdi bu kadro bence ligde yani şu haliyle çok çok iyi işler yani.
3: İyi oldu bu kadro. Geliştirildi çünkü. Tabii. Oyuncu geliştirildi.
2: Ya burada tabii şöyle mesela hani sen Muşari'den bir sezon boyunca belki performans alamadın ama son 3-4 son maç
1: müthiş
2: çok
1: oynuyor.
2: İyi oynuyor.
1: Müthiş oynuyor.
3: Kapatıyor sezonu.
2: Bugünkü maçta da çok iyi oynuyor.
4: Bence özellikle ilk yarı çok iyi.
1: Çok,
0: peki onu da konuşacağız. Bir Galatasaray'ın şampiyonluğunu ardından arda arda yaptığı paylaşımlar vardı. Kurgu ekibimiz hazırladı. O paylaşımları da getirelim ekranda.

0: renkli paylaşımlarda rakibe de göndermeler vardı. Özellikle Fenerbahçe'ye.
1: Özellikle değil, tamamı Fenerbahçe'ye.
0: Şampiyonluk da Fenerbahçeli'ye.
1: Yani tamamen Fenerbahçe'ye göndermeler.
0: Bu paylaşım Çopa'ya Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktörler yaklaşınca.
1: Ya bence İsmail Hoca olmasaydı iyi olurdu be.
0: Ya İsmail... Ama yarışta o da o kadar.
1: Ya şey evet ya, yarışta ama ya. Yani sonuçta bunların içinde en hak etmeyen oydu be. Evet. Gerçekten oydu yani.
0: Çok iyi bir sezon geçirdi.
2: En çok zorlayan o konu.
1: En çok zorlayan oydu.
2: Evet. En çok puanı alan.
1: En çok puanı alan. Ona rağmen...
0: Rekor kırdı falan.
1: Ya işte bak bunu konuşmak lazım. Yani böyle bir adamı teknik direktörü gönderiyorsun. Tamam mı? Mourinho'yu getirdiler değil mi?
2: Evet. Evet.
1: Mourinho'yu getiriyorsun. Yani her şey bir anda darmadağın ediyorsun. İşte ya bir futbol aklının olmayışının en büyük sebebi bu. Niye? İsmail Kartal'a yakıştıramadılar.
3: Yok, seçim kazanmak için tamamen yapıyorlar.
1: Ya tamam yani ama kurban ettiler İsmail Kartal'ı.
3: Doğru.
1: Oysa kalsaydı bak 3-4 eklemeyle gelecek sezonun belki de en büyük adaylarından bir tanesi olacaktı İsmail Hoca.
3: Seçim olmasaydı o sezon kalabilirdi. Seçim olunca işler değişti.
1: Bir de yakıştıramadılar ha.
3: Evet, hep bir şey, hor görme vardı İsmail Hoca'yı.
1: Yani
3: boğazı kazandan tutun da saçına kadar.
1: Olacak abi ya, bırak adam istediği gibi. Kıyafeti mi önemli bizim için, ortaya koyacağı oyun mu? Ya bunlar güzel şeyler Cüneyt, onu söyleyeyim.
0: Sayfalar da güzeldi.
1: Evet. Ama şöyle iletişimci arkadaşlara bir eleştirim var. Bu sayfaların içi ne böyle hani gol ya sevinçleri taraftar.
0: Yapay zeka yaptı.
1: Tamam için. Yapay zekaya verince zaten onu yapardı oraya yani. O sayfalar boş olmamalıydı. Orada bir eleştirim.
0: Bunu nasıl buldunuz, oyun üzerinden görmüşler. Orada göndermeler de var.
2: Tabii. Değil mi? Hakem göndermeleri var.
0: Kırmızı kart çok yeri, penaltı çok yeri var.
3: Sarı kart çok yeri var var. Sezon boyunca bu akşam, yapılan
1: yani
3: şey.
1: Şimdi hani bunu yapmış ama bu akşam da verilen penaltı bana göre penaltı değildi, kusura bakmasın mı?
3: Sen yine diyorsun ben bu akşam.
1: Hayır hayır, değildi yani sonuçta. Bana göre değildi. Öyle bir penaltı olmaz.
3: Çok oldu bu sezon.
1: Ya çok oldu evet ama hangi maçlarda olduğuna bakmak lazım.
2: Gelecek sene şampiyon olan takım neler yapar düşünemiyorum.
0: Eğer başka bir takım olursa hocam dönseydim Galatasaray yani. Olur.
2: Yok, Galatasaray olsa bile daha farklı şeyler yapar herhalde.
0: Teknolojide ilerliyor.
1: Yok her güzel şey ama yani.
2: Çok güzel.
1: Evet, iyi yapmışlar arkadaşların, ellerine de sağlık.
0: Bu sondaki ne sen beğenmiştin? En son gelecek.
1: Evet. Şimdi. En son şey ya bana göre o daha iyiydi.
2: Bence ilki güzel.
4: Evet.
2: İlki.
1: Yok şu son günlerin bir trendi var ya.
2: Şarkı.
1: Tamam da kanka ne alak.
0: Şunu bir ses açalım, bir daha dinleyelim o zaman.
1: Tamam.

0: Özellikle soldaki müzik değil mi?
1: Tabii tabii. Tamam da kanka ne alaka? Yeni trend bu ya.
2: Evet.
1: Trendleri de sosyal medya ekibinin takip etmesi güzel.
2: Tüm gençlerin dilini

0: Z ve Alfa kuşağı döneminde oynanan son 28 sezonda Bayern Münih 20 Porto 15 kez şampiyon olmuş. Galatasaray'da Z ve Alfa kuşağında doğanların olduğu arada 14 kez Avrupa'da en fazla lig şampiyonuna şahit olduğu 3. takım.
1: Biz hangi kuşağız?
0: Z, Alfa.
2: Bizim kuşak bitti abi.
1: Bizim kuşak ya. Bitik kuşak ya.
2: Kara kuşak.
1: Abdullah Hocam. 96'dan başlayalım.
0: Valla
3: benim kuşak yok o zaman.
1: Hayır hayır. 96'yı kaybettiniz ya Trabzonspor'da.
3: Evet, evet.
1: Ya oradan başlayalım.
0: Zeki Uzunurkan, ben ve Abdullah Hocam en şanssız kuşağız. Çünkü bizim dönemimizde en teknolojik alet evdeki telefonla oda çevirmeliydi.
3: Doğru.
0: Ama bir şey olur diyordu annemiz babamız.
4: Ellettirmiyordu.
0: Sonra biz bu kuşağı...
5: Teyip vardı.
0: Tek kanallı televizyondu.
5: Siyah beyaz.
0: Siyah beyazdı orada. Evet. İkinci kanal gelince ikinci bir anten almak zorunda kalmıştık. Oralardan geldik, büyüdük. Şimdi çok kanallı televizyonda ekrana çıkıyoruz.
5: Evet. Anten çeviren kuşağız biz.
0: Yani orada...
5: Çekiyor mu? Çekiyor mu?
3: Hakikaten ya.
5: Regülatör de vardı.
0: Bunları
5: çekiyor mu?
0: Çok zor.
5: Ya yani. Güzel söyledin.
0: O yüzden regülatör... en şanssız kuşak diyoruz bana.
1: Turgut Özal o zaman başbakandı, bizim köye elektrik geldi. Bak düşün, ben 7 yaşında falandım. Yani sevinç çığlıkları attığımı hatırlıyorum. Şey, anahtarı basıp elektriği şey yaptığımız zaman ya yandığını işte, görünce.
0: O yüzden şanssız kuşak diyor psikologlar bize.
1: Gaz lambasıyla oturuyorduk evde.
0: Galatasaray'ı tutan kuşak şanslı kuşak.
2: Ya zaten şu an Avrupa'nın 10 ligine bakalım. Hani Paris Saint Germain,
0: 2000'li yıllarda en çok kupa kaldı.
2: Bayern Münih ve Paris Saint Germain. Hani bu kadar liglerinde dominasyon yapan. Evet.
1: Barcelona.
2: Barcelona evet. Dominasyondan çok bahsedemeyiz.
1: Ya önceki işte Xabi, Iniesta.
5: Bir ara vardı.
2: Son 10 yıldan bahsediyoruz.
5: Son 10 yılda
2: yani Galatasaray.
5: Bayern Münih vardı.
0: Bayern Münih, Porto, Galatasaray. 2000'li yıllara damgasını vuran takım.
1: Porto için şampiyon yaptı.
2: Farioli.
0: 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu.
2: Ya 80'li yılların ortasında Galatasaray Fenerbahçe'nin 4 şampiyonluk gerisindeydi. Şu an 7 tabii şampiyonluk önüne geçti.
5: Tabii.
2: Acayip.
0: O internet sitesinde belki 2013 yılında son şampiyonluğuna kutlarken bir taraftar, bir Fenerbahçeli taraftar gelecekten geliyor. İşte bu sene şampiyon olduk, bu sene şampiyon olduk, onları sayıyor.
2: Evet.
0: Hani Başakşehir duyunca şey diyor, öyle bir takım mı var diyor. Ya oradan buraya Fenerbahçe bu sezonda direkten döndü Abdullah Hocam. Son 5 sezonun ikincisi Fenerbahçe.
5: Ya hep ikinci oluyor zaten.
1: Avrupa'da da şampiyon olamayan takımlarda da ikinciymiş.
2: En çok fazla ikinci olan takımlar arasında ikinci.
0: İkinci ama Barcelona...
1: Orada da ikinci cüneyt.
0: Orada birinciliğe çıkıyor şimdi Barcelona şampiyon olacağı için.
5: Real Madrid.
2: Senin şeyi çok paylaşıyorlar abi. Sen diyorsun ya Fenerbahçe şampiyon oldu.
0: Voleybol oldu.
2: Yani.
0: Ya Fenerbahçe bir spor kulübü olarak gerçekten çok başarılı.
2: Evet. Şimdi Final Four'a kaldı şimdi.
0: Altını çizelim. İnşallah
1: diğer
0: son şampiyon olarak. Evet. Ya olimpik sporlarda bir kez daha göğsümüzü kabartacaktır Fenerbahçe'de. Yavaş yavaş noktaya koyalım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Belki diğer maçları konuşamadık ama programlarımız devam ediyor dediğim şey.
1: Daha kupa maçlarımız var.
5: Bugün anneler günü. Onu kutlamadık.
0: Onu söyleyelim.
5: Yani
0: annelerini kaybetmiş olanların.
5: Evet, hem yaşayan hem yaşamayan.
0: Sağ olsun.
5: Bütün annelerin.
0: Hakkı ödenmez hocam.
5: Aynen.
0: Gerçekten ödenmez.
1: Cennet annelerin ayakları altındadır. Bitti bu kadar. Hiç uzatmaya
0: gerek yok. Her şeyi özetliyor. Çok doğru.
1: Hiç uzatmaya gerek yok. Peygamberimizin çok güzel bir hadis-i şerifidir.
0: Kesinlikle. Sevinç gösterileriyle de noktayı koyalım. Takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: Şiş'ten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A Spor'da.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine keyifle geçireceğinizi umut ettiğimiz bir 45 dakika vaat ediyoruz sizlere. Güzel, keyifli başlıklar belirledik. Hiç vakit geçirmeden start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim. Evet, Kemal abi 99. program.
1: Evet, öyleymiş.
0: Yani 100 önemli bir rakam, hele böyle evet. Bir program için. Konuşacağız gelecek programda. Daha detaylandırırız zaten. Şimdi güzel bir, enteresan bir konu var. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden futbolcular var. Onlardan birini konuşacağız ama enteresan. Öyle zannediyorum ki hani ilklerdendir.
1: Aşağı yukarı tabii.
0: İsmail Kurt.
1: Evet. Metin Kurt'un abisi.
0: Kurt kardeşlerden büyük
1: evet.
0: olanı.
1: Evet.
0: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gidiyor efendim. Şimdi 57-58'de Galatasaray'da İstanbul Ligi değil mi o tabii, dönemki İstanbul. Şampiyonluğu yaşıyor.
1: Tabii.
0: Sonra 60-61 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oluyor. O şeydeyken mesela ilk finalde Galatasaray'daymış.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe Metin Oktay'ın golüyle 1-0 kazanılıp 4-0 kaybedilen sonraki ikinci maçta Galatasaray forması giyerken bir sene sonra Fenerbahçe forması evet. giyiyor. İsmail Kurt şöyle bir anlatmış. Sakatlanmadan önce değerimin 120 bin lira olduğu konuşuluyordu. Sakatlık yaşamış. Evet. Milli takımda oynamayan Can Demir'e 40 bin, Ergun'a 80 bin lira vermişlerdi. Ben de 120 vardır herhalde.
1: Can Demir sağ bek, Ergun orta sağ. Evet. Orta sağ olunca biraz tabii değerin yükseliyor savunmaya göre.
0: Demiş ki 60 bin liraya inelim, bir sakatlık yaşadım. 20 bin lirasını peşim verin, borçlarımı ödeyeyim. 20 bin lirasını da eğer milli takımda oynamazsam, milli takıma seçilmezsem, o şekilde oynamazsam geri veririm size. Bir 20 binin peşim verin. Diyor ki bakkal manav şu bu borçlarımız var diyor. Yok demişler 30 bin lira veriyoruz. Öyle olunca gitmiş Fenerbahçe'ye. Enteresan bir hikaye. Ne dersin? Hem İsmail Kurt için hem bu transfer tabii. hikayesi için.
1: Vallahi şimdi İsmail seyrettiğim kadarıyla tabii konuşuyorum. Tanırım da iyi de konuşurduk. Bizim futbolumuzun öyle de diyebiliriz. En teknik ilk bekiydi.
0: Öyleymiş, enteresan.
1: Teknik ama.
0: Şöyle bir not var. Bilemiyorum doğru mu. Daha doğrusu bunu Metin Kurt söylüyor. Abim için diyor. Abim Türk futbol tarihine orta sahaya geçen ilk bek olarak geçmiştir bana göre. Zira o güne dek hocalar beklerin orta sahaya geçmesini istemezlerdi.
1: Tabii.
0: Abim ileri çıkıp rakip kaleye hani gol arayan orta yapan ilk bektir diye anlatmış.
1: Bir de teknik yani top tekniği çok iyiydi İsmail'in. Çünkü genelde beklerin top teknikleri zayıf olur. Yani ne kadar uzun vurabilirsen hele o zamanlarda ileriye aferin sana en iyi bek sensin. Adamı ne kadar geçirmezsen bravo. İsmail'de bir de iki ayaklı sol bek oynardı ama genelde ama iki ayaklıydı İsmail ve tekniği çok iyiydi İsmail Kurt'un. Bu Galatasaray'daki resmi tabii. Baksana Kambur Ahmet falan var. Cando var en başta. Ondan sonra Ergun. Efendime söyleyeyim. Mete galiba o tabii. Sarı Ahmet, Ergun. Bu iyi, önemli bir Galatasaray takımlarından
0: bir. Bir imzalı bir fotoğraf vardı. Onu alabilmiş mi arkadaşlarım bilmiyorum. Böyle bütün futbolcular imzalamış.
1: O Fener'de galiba. Fener'de miydi? Neredeydi? Fener formasıyla mıydı? Diye aklımda kaldı.
0: O Fenerbahçe evet. He. O da Fenerbahçe'deyken.
1: Bak. Bu, evet.

0: Burada evet, bu da Fenerbahçe. Efendime söyleyeyim. Enteresan bir Fener takımı. Şimdi bu takımda Osman Sağbek. Şeref'in yanındaki
1: İsmail Göktan.
0: Evet, İsmail Solbek. Avni, Naci. Sonra öteki kim? Kadri büyük bir ihtimalle. Mikro sağ açık.
1: Kadri Aytaç.
0: Aha, mikro sağ açık. He. Can işte, Şeref, Lefter, Hilmi.
1: Naci Erdem.
0: Tabii. Yani,
1: ben bile öğrendim ya.
0: Baksana yani burada çok önemli transferlerin olduğu bir takım. Kadri Aytaç, Hilmi Kiremitçi.
1: İsmail Kurt da önde şu beni mikro Mustafa'nın yanında.
0: Evet. Sol baştakinin yanında. Evet. İkisinin arasında. Hilmi ile Mikro'nun arasında.
1: Mikro Mustafa'yı tanırlar diye hani şey yapıyorum. en ufak tefek o ya.
0: Şimdi burada bir tane fotoğraf koymuşsunuz. Onu arkadaşlar getirebilirler mi? Bir masada İsmail dahil 3 kişi oturuyor. Şimdi özellikle Fenerbahçe.
1: Bu herhalde imza şeyi.
0: Evet evet. Şimdi özellikle Fenerbahçelilere geçinen, hele hele yönetimdekilere. Ortadaki kişi kim? İsmail sağda.
1: Evet.
0: Hadi soldakini belki tanırsınız. O kim?
1: Bunların bilgileri vardı benim aldığım yerde.
0: Şimdi de benim önemli bir şey.
1: Bu, o yüzden söylemeyeyim ben.
0: Bu soldaki teknik direktör Zekelli.
1: Evet.
0: Ortadaki kim? Bu Fenerbahçe'nin tahta statlı tribündeki, tahta tribünün arkasındaki toplantı odası, yönetim odası. Hepsi karışıktır zaten.
1: Burada da, orada mıydı o şey?
0: Kim?
1: Yönetim odası orada mıydı?
0: İsmail, kupalar falan da orada bak, dikkat et. İsmail imza atıyor işte Fenerbahçe'ye. Ortadaki kim? Bilemezler. Fenerbahçe'nin tarihini falan çok iyi biliyorlar ya. O televizyonda neler veriyorlar, neler, neler yapıyorlar, neler. Ya bazen ağlayasım da geliyor yani. O söylüyorum, belki merak etmişsinizdir. O Niyazi Sel, Fenerbahçe'nin efsane takımlarından birinin sağ açığı. O zaman işte Bedri sol açık, Niyazi sağ açık, Zeki Rıza santrfor, Ala sağ iç, Büyük Fikret sol iç. O efsane forvetin sağ açığı. Yönetim tabi topu bıraktıktan sonra da yöneticilik de yaptı Niyazi abi rahmetli. O üçü işte imzada bulunuyor. İsmail atıyor. Zekelli ile Zekelli çok memnun İsmail'i aldık diye. Niyazi abi de yönetim kurulu üyesi imza atıyor.
1: Vaziyet ediyor.
0: Evet, güzel bir fotoğraf bulmuşsunuz. Tebrik ediyorum.
1: Şimdi enteresan ama o dönemde yani Galatasaray'dan Fenerbahçe, Galatasaray'da da belli bir seviyeye gelmişken
0: tabii.
1: İşte o kadar yıl oynamışken Fenerbahçe'de 60-61 şampiyonluğunu görmüş.
0: Tabii.
1: 63-64, 64-65.
0: İki sene üst üste evet.
1: Yani
0: evet.
1: Ondan sonra bayağı da bir Fenerbahçe'ye de gitmiş yani.
0: Tabii.
1: Çünkü çok fazla değildir bir takımda başarılı olup gittiği takımda da yine evet. Yani birisinde şampiyonluklar görüp yine diğerinde de şampiyonluklar görmek.
0: Ama şöyle Ender, o dönemlerde diyelim, o dönemlerde hani 60'lı dönemlerde diyelim daha doğrusu, büyük paralar karşılığı transferleri Fenerbahçe yapardı. Öyle bir adet vardı diyelim yani.
1: Değil yöneticiler de, mi atardı eli cebe?
0: Atardı, elini cebe atardı. Şunu yapardı, bunu yapardı. Şenol'la Birol alındı 63'te Beşiktaş'tan. Düşünebiliyor evet. Musun abi? Biri 110 bin, biri 120 bin. Aydın Yelken sağ şu anda. Allah selamet versin Aydın. O gün sağ karşı yakadan falan. Yani büyük paralarla transferleri Fenerbahçe yapardı o dönemde. Bu da İsmail de burada siz özetlemişsiniz. Hani Galatasaray'la işte para pazarlığı çıkamamışlar.

0: o seviyeye yönetim olarak falan. Zaten Galatasaray ile Beşiktaş'ın pek öyle bir patlama transferi yoktu. Fenerbahçe yapardı genelde. İşte bu İsmail'in transferi de güne göre onlardan biridir yani.
1: Peki o zaman devam edelim. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakalım hangi hikayeyi anlatacağız? Şimdi bizimle bir dönem beraber çalıştığımız, çok sevdiğimiz Gökmen abimizin Gökmen Özdalan bir hikayesini aktaracağız sizlere. Sizlerin de yakından yorumculuk dönemine belki kiminizin yetiştiği, kiminizin futbolculuk dönemini bildiği bir isim. Şimdi Gökmen abinin hava toplarındaki başarısı hep konuşulur.
0: Tabii öyle.
1: Kafa vuruşları etkilidir diye. Onunla ilgili bir hikaye anlatmış Gökmen Özdalak ve o kafa vuruşları ile ilgili o hikayesini paylaşacağız. Şimdi İstanbul Spor menşeli değil mi? Hatta Gökmen abi bizim Bakırköy'de galiba Yüce Spor geçmişi de vardı.
0: Bakırköy sahasını tabii. Yasin de
1: Zurat
0: öyle.
1: Baba.
0: Tabii. Zurat Baba.
1: Oralardan, kardeşi oralardan de, geçenlerdir.
0: Yasin işte. De öyledir. Onlar da İstanbul Spor.
1: Evet.
0: Yani çıkışlı. Öyle diyelim.
1: Hatta o da Gündüz Kılıç'ın bıraktığı listedeki isimlerden biriymiş.
0: Kim?
1: Gökmen abi. Tabii. Gündüz Kılıç ayrılmış ama demişler ki Gündüz Baba bıraktıysa
0: dediyse
1: bunu vardır bir şey. Ama lisede kimler var? Bak ben buraya not etmiştim.
0: Kimler var?
1: Yasin var. Kadırga'dan Büyük Mehmet var.
0: Tabii.
1: Ve İnegöl Spor'dan Özmetin var. Yasin Özmetenak, Gökmen Özdenak ve Halil Burnaz demiş. O dönemin bu işlere bakan ismi. Tuzla'da bu otele kaçırmışlar. Sonra otel yanmış. Bende'ye geçtik diyor. Şeyde de imzayı atmışlar. 100'er bin lira aldık diyor Yasin'le ben. 50 bin lira peşine aldık. 100'er bin lira aldık diye anlatıyor o dönemi Gökmen abi. İşte burada Metin Oktay'da. Evet. O hikayeye gelince onu da anlatayım sözü. Kemal abiye bırakayım. Kampta bir gün Metin Oktay'la birlikte. Metin Oktay çağırıyor. Diyor ki artık benim son 1-2 yılım.
0: Yani Metin'in olduğu bir takıma santrfor transfer etmek çok büyük olaydı.
1: Evet ya.
0: Çok ama büyük
1: değil
0: olay
1: mi?
0: Tabii.
1: İleri görüşlülüğü ve o şeyi de gösteriyor. Yani biz bir efsanemiz var ama artık yani emeklilik zamanı geliyor. Biz yedeklemeliyiz bu işi.
0: Bir de Çilli Mehmet var.
1: Evet.
0: Yani o işin içine giren.
1: Bir antrenmanda çağırıyor Gökmen abiye, diyor ki gel bakalım şöyle. Sen diyor ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ki hangi özelliğini çok beğeniyorsun? Bir de diyor ki ben tamam artık bir sene sonra falan bırakacağım. Sen benim yerime geçeceksin. Senin bir şeyin var falan. Hani genç futbolcu olarak onu motive etmeye çalışıyor. Aman abi diyor Gökmen abi. Aman ne haddimize falan diye. Hadi ben falan diye kızıyor ona. Bir de diyor Gökmen abi ağır ağır konuşurdu diyor. Hakikaten evet. De öyleydi. Yetiştik rahmetlinin o şeyine, konuşmalarına. Ertesi gel bana yarın diyor, anlat diyor. Hangi özelliğinle öne çıkacaksın? Ertesi gün geliyor abi diyor, ben diyor gökleri seviyorum. Göklerin hakimi olmak istiyorum. Ben diyor hava topla. Heh diyor tam isabet. Ben seni o şekilde çalıştıracağım. Beni de çok çalıştırdı diyor antrenmanlardan sonra. Yarım saat bana orta yapar, bak şöyle vur, şöyle yap, oraya dön, buraya dön, belden işte şey ver, onu anlatırdı diye nakletmiş. Hava toplarında gerçekten etkiliydi
0: tabii, değil mi? Etkiliydi tabii. Gökmen bayağı etkiliydi yani. Yani şimdi böyle ne uzun boylu adamlar gördük biz santrfor'da.
1: Hava topları. Evet. Gökmen abi de bütün golcülerle yan yana gelmiş yani.
0: Ya valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün golcülerle böyle uluslararası golcülerle yan yana gelmek yani kandan geçer bir şeyler yani. Vücuttan, deriden, meriden falan yani.
1: Büyük iş ya. Şeyi de ama söylerler yani hava toplarında etkili ama hani vuruşları çok avuta gider, tribünün
0: ya,
1: dışına
0: avuta
1: çıkar
0: gider,
1: falan
0: gitmez diye bir şey yok.
1: Yani
0: gitmez diye bir şey yok ama yani epeyce bir sene Metin gibi bir yani Metin Oktay gibi rahmetli Metin Oktay gibi bir adam

0: mevkiinde oynayıp Galatasaray'da uzun süre forma giymek
1: değil mi?
0: Kolay bir iş değildir. Şimdi bak takıma bak. Yani Turan var mesela, Ayhan var, Uğur var. Takıma bak abi. Ergün var. Yılmaz var sağ açık.
2: Burada Gökmen abi sol başta oturan.
0: En başta oturan evet.
2: Bayağı bir tırnak içinde tıfılmış orada Gökmen
0: tıfıl
2: abi.
0: Tıfıl baksana onu öne oturtmuşlar. O boylan arkaya arkada durması lazımdı. Ama kimin yerinde duracaksın abi? Ayhan'ın yerinde mi duracaksın yani? Ayhan gibi adam. Uğur, Metin yani. Enteresan tabii.
2: Evet. Sağ başta Metin. Metin Oktay'ın da tabii o dönem genç bir golcü adayının bu kadar ilgilenmesi, onunla sohbeti, ona bak hangi
0: bak,
2: yönünü
0: iki kardeş, önemsiyorsun. Gökmen Neyyas'ın Bülent abi almış kolları arasına. Yandaki kim?
2: Hangisi?
0: Şeyin o... Yasin'in yanındaki gri.
2: Kim abi?
0: Kim?
2: Yoklardan bilelim.
0: He? Ben bilirim.
2: Sen bilirsin tabii canım.
0: Lakabıyla meşhur Vak Vak Mehmet. Büyük Mehmet.
2: Öyle mi?
0: Tabii.
2: Vak Vak Mehmet.
0: Lakabı öyle ya. Ben çok severim. Yani çok da iyi dostumdur. Çok severim kendisini. Öyle takıldı ismi. Yani orta sahada yani Galatasaray takımını sırtına alıp kaç sene taşımıştır. Oradan da Cemil Turan'ın çalımıyla Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Onları pek kimse bilmez.
2: Bak bak. Enteresan. Şimdi tabii bir konuda ön plana çıkmak değerli bir şey. Yani, tabii. Yani Gökmen Özalak deyince hep ya çok iyi kafa vuruşları vardı diye.
0: Yok canım yerden de ama zaman içinde ha. Yerden de çok fena goller attı canım. Tabii. Yani. Şimdi... Ender, yani Galatasaray takımına İstanbulspor gibi bir kulüpten, o zaman İstanbulspor önemli kulüptü. Bebeyken Galatasaray takımına giriyoruz mu? Metin Oktay oynuyordu abi. Yani anladın mı? Önünden yani, bile geçmeye korkarsın
2: yani,
0: kulübü.
2: O kadar küçükken, o küçük yaşta oraya gidebilmek büyük iş yani. Büyük iş.
0: Hem de nasıl?
2: Öyle herkesi dediğin gibi almazlar ki.
0: Tabii. Hem de nasıl? Yani kolay değil yani. Yani neden almazlar? Metin Oktay var yahu. Sen kimsin ya derler adama.
2: Değil mi?
0: Ama Metin rahmetli, Metin Oktay kardeşimiz bıraktıktan sonra Gökmen de uzun yıllar o formayı sırtında layıkıyla taşıdı.
2: Ya hakkıyla taşıdı
0: tabii,
2: değil mi?
0: Tabii.
2: Bu biraz daha sonra artık Gökmen abinin de Fatih Hoca falan da var.
0: Fatih tabii en önde oturuyor solda. Tabii. Öner
2: Cüneyt
0: var.
2: Cüneyt Tamman var. Kaleci Eser.
0: Cüneyt var. Öner var. Şey biraz fotoğraf.
2: Ha, Öner Cüneyt abi, hocanın yanında.
0: Ha, Güngör var. Şey var. Gökmen'le Güngör'ün arasındaki bir fit değil mi?
2: Evet.
0: Hı-hı.
2: Evet evet. Doğru vallahi.
0: Tabii müfit. Fatih'in sağ kolu. Evet, yani hocalıkta da Fiorentina'ya kadar götürdü ya müfiti. Doğru. Tabii. Doğru. Tabii.
2: Bu da böyle bir takımmış yani.
0: Evet.
2: Vay vay vay. Enteresan. Geçmiş günler. Evet. Gökmen abinin o hikayesini de bu şekilde anlatmış olduk. Hadi geçelim unutma.
0: Bu arada ilave etmem lazım tamam. Bir şeyi. Gökmen'le Yasin'in babası rahmetli oldu bildiğim kadar. Haftanın nereden baksan 2-3 günü bendeydi. Tercümanda.
2: Hmm.
0: Şeyde Cağaloğlu'ndayken biz fareli bina derdik oraya. Fareli binada gelirdi. Çayımızı kahvemizi içer sohbet ederdik. Şuradan buradan falan filan. Ne diyorsun bu haftaki bilmem Gökmen'e veya işte ne bileyim Yasin'e falan. Bu kadar bir şeyimiz vardı. Babalarıyla rahmetli babalarıyla. İlişkimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz. O da bize herhalde güvenmiş ki.
2: Evet.
0: Hani bu yalan yazmaz, uydurmaz diye. Gelir böyle bazen enteresan şeyler de söylerdi. Yazayım mı derdim. Bak yaz derdi.
2: Güzel. Peki hadi bakalım unutulmaz anlar diyeceğiz.

0: Evet, şimdi gerçekten unutulmazlar arasında 90'lı yılların başına götüreceğiz sizi. Trabzonspor Aston Villa eşleşmesine.
1: Evet.
0: Ben de mesleğe daha çok yeni başlamıştım o dönemde. Ben de o yayıncı kuruluşta olduğum için bizzat çok yakından yaşadığım bir eşleşme. İlk maç sevgili Orhan Kaynağ'ın, iki maçta da golü atan o. Bu maçın biz yayınlamıştık. Öztürk abinin de kulakları çınlasın maçı anlatan bir... Onu sesli vermek lazım. Var mı sesli? Köşe vuruşundan gelen topa arkadaşlar, yoksa sessiz mi almışlar? Sesi yok mu? Buradaki replik değerlidir. Keşke sesiyle alsalarmış. Ben oraya not etmiştim ama... Öztürk abi şey der, kim vurursa gol olur diye. Hakikaten de öyle bir gol geliyor burada Orhan Kaynak'tan. O repliğiyle ünlenmiştir bu. Kim vurursa gol olur sözü. Buradan da Öztürk abiye selam yollayalım. O dönem beraber çalışma ayrıcalığında yaşamıştık. Aston Villa UEFA Kupası ikinci tur eşleşmesi. Trabzonspor'un çok iyi takımı Aston Villa'da. O dönemde şöyle söyleyeyim. O sonradan Atkinson falan da o dönemde
1: Premier Lig'in, Premier Lig'in en baba takımlarından biri Aston Villa. Ben orada bir maça gittim.
0: Saunders Aston Villa'daydı diye hatırlıyorum.
1: Aston Villa bir Fener maçına gittim orada ben. Yine Avrupa Kupası maçı, işte Alparslan orada ağır bir sakatlık geçirdi. Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Uzun bir süre oynayamamıştı Fenerbahçeli Alparslan. Yani Aston Villa o zamanın Bay Premier Lig'in en önemli takımlarından biriydi. Sonradan
0: ikinci maç, ilk maç burada Ekim ayı kaçı burada tarihte yazıyor, orada da vardı demin ama 18 Ekim 1994 rövanş. Hemen Kasım'ın ilk günü 1 Kasım'da rövanşa çıkıyorlar. Yanılmıyorsam Lemi oynamıyormuş galiba. Yandınız siz diyormuş arkadaşlarına o nükteden ve esprili bir kişiliği vardır. 2-1 bitiyor maç. Ve orada da Orhan atıyor, Orhan Tabii. Kaynak. Son bölümde oradaki golde işte geliyor ve 2-0 gerideyken bu gol 2-1 yapıyor skoru. Ve Trabzonspor'u deplasmanda atılan golün avantajıyla 1-3 tura
1: o zaman öyle,
0: taşıyor. Yani şöyle bir güzel bir anekdot var. Orhan o zamanların kağıdıyla Küçük Orhan.
1: Küçük Orhan.
0: Böyle kaldı. Tabii. Büyük Orhan, Orhan Çıkırıkçı.
1: Küçük Sol Orhan. Açık o.
0: Samsun Spor'dayken, Samsun'dan gelmişti Trabzon'a. Hamdi'nin Barcelona'ya attığı golü imrenerek seyretmiş ve bunu Hamdi Hoca'ya da soralım ya. Allah'ım şimdi ne kadar mutludur, Barcelona'ya gol attı. O futbolcunun yerinde olmak isterdim demiştim. 2 yıl sonra ben geldim ve Aston Villa'ya gol attım. O golden sonra ellerimi havaya kaldırıp Allah'ım sana çok şükürler olsun bugünü bana gösterdin diye dua ettim diyor. Hamdi'ye imrendim. 2 yıl sonra aynı sevinci yaşadım diye anlatıyor Orhan Kaynak.
1: Bunlar ailece futbolcuydu biliyorsun.
0: Evet.
1: Ömürleri kısa oldu.
0: Maalesef.
1: Allah'ın bileceği işte, tabii ona karışamayız, biz bir şey diyemeyiz. Ama tabii ki Orhan da, yani küçük kardeş öyle diyelim. O da bayağı oynadığı süreçte Trabzonspor'a başta olmak üzere katkıda bulundu. Evet. Yani işte bak, attığı 2 tane golle Avrupa Kupası'nda tur atlamak ne demek o dönemler?
0: Fırsatçı bir golcüydü. Evet. Yani tek vuruşları da iyiydi. İşte en büyüksün Trabzon'um diye o dönem Fotomaç gazetesi UEFA Kupası'ndaki şanslı temsilcisi Trabzon'u İngiliz Aston Villa'yı Küçük Orhan'ın golüyle yıkıp avantaj sağladığını yazmış o dönemde.
1: Tabii.
0: Yani çok önemli bir galibiyet.
1: Tabii. Yani İngiliz Premier Lig'in en iyi 3-4 takımından birini yeniyorsun abi. Kolay mı ya?
0: İyi bir takımdı ama o. Yani yanılmıyorsam orada olacak bir fotoğrafları verebilir miyiz? Yok, Trabzonspor takımı.
1: Trabzon.
0: O günün
1: tabii.
0: Bir arkadaşlar, bir takım form şeyi vardı. Takım fotoğrafı.
1: Apo var. Tolunay var, değil mi?
0: Tabii. Bunu şey mi

0: geliyor. Burada biz aşağıda görüyoruz sanki biraz. Niye öyle arkadaşlar?
1: Orhan var.
0: Gerçi burada ekranda sıkıntı yok da.
1: Öbür Orhan var, var işte.
0: Abdullah var, Ünal Cengiz. Var. Yine diğer Orhan, Hamdi, Ünal. Oo.
1: Tabii. Yani kim istersen var.
0: Evet.
1: Yani.
0: Güzel takım.
1: Bayağı iyi oyuncuları olan bir Trabzon takımı. Ya bu Ünal'ın şeyde Fransa'da Lyon'la oynadıkları maçta, tabii oradaydım. Bir attırdığı gol var. Hamiye.
0: Ama çok iyi futbolcuydu ya.
1: Ya
0: Ünal Hoca, yani seyretmeyenler bayağı bir şey kaybetti.
1: Karşı tribünün önünden Santra'nın böyle 4-5 metre önünden bir top aldı. Çizginin oradan gidiyor. Çok da Lyon'da da çok iyi oyuncular var o zaman ha. Ya adamın üstünden geçti topla ya. Mümkünatı yok böyle bir şeyin yani. Oradan ortaya attı. Şeyde Hamide ayıp olmasın diye muazzam bir çaktı, gol olduydu yani. Bayağı iyi oyuncuları olan bir, evet, takım işte.
0: Hakikaten iyi bir takım. O Aston Villa maçının kitapçığının resmi de vardı. O kitap, maç için kitapçık bastırılır malumunuz.
1: Tabii o zamanlar öyleydi.
0: Şimdi seyrek de olsa şimdi de yapıyorlar. Ha. Finallerde falan yapıyorlar artık. Evet. Eskiden hemen her maçta yapılırdı. Bir kitapçığı olurdu, tabii, maçın. O var mı o kitapçığın kapağı? Ben vermiştim ama yok mu? Şu Villa diye yazıyor yani, bir almamışlar onu. Cem bugün programın 99. programda Cem'i kenara not ettik.
1: Cem kim?
0: Bizim arşiv.
1: Ha arşiv.
0: Bu fotoğraflı. Cem şimdi kamera arkasında tabii yavaş yavaş yüze gelirken onları da vurgulamak lazım.
1: Tabii,
0: önemli
1: tabii,
0: bir
1: tabii.
0: Katkı var.
1: Herkes tabii.
0: Çok
1: tabii.
0: Ciddi bir destekle şey, bu iş yürüyor tabii.
1: Sütlü kahve?
0: Aa, o. O yani, bambaşka. Evet, Trabzonspor Aston Villa maçları Orhan Kaynağ'ın Trabzonspor tarihinde özel bir yer edindiği maçlar ve bak teknik direktör Şenol Güneş.
1: Şenol'du tabii.
0: İlk yenilgisini alıyor. 7. maçında Avrupa Kupalarında tabii. İlk yenilgisini alıyor ama Güneş, futbolcularımla gurur duyuyorum. Bu zafer Türk halkının diye konuştu şeklinde. Cevat Kol yazmış şeyde.
1: Ya şu Şenol Güneş denen hocamızı bazı eski yorumculara bir türlü kabul ettiremedik ya. Ya abiler, öyle diyeyim hadi bari. Ya adam neler yapmış ya. Yani ayıp ya. Beşiktaş'ı 2 sene üstte şampiyon yapmış. Dünya Kupası'nda milli takım 3. yapmış. Vay efendim, kimlerle oynamış. Orası Dünya Kupası abi. Ya inanılır gibi değil ya. Yani bir yere bir şeye takıyorsunuz. Takmayın abi. Ne oluyorsa ona göre konuşun ya. Al. O evet. Gün de teknik direktör Şenol Güneş işte.
0: Evet, evet. Yani. Evet. Peki hadi devam edelim. Şimdi bir başka bölüm, biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın neyi bilip bilmediğimizi konuşacağız. Şimdi 96-97 sezonundan bu yana teknik adamlık, ama hani kulüpten içeri adım atması derseniz 74 yılı Fatih Hoca'dan bahsediyoruz. Şüphesiz ki hem Galatasaray tarihine hem Türk futbol tarihine altın harflerle geçmiş bir teknik direktörlük kariyeri var. Futbolculuğu da tabii önemliymiş ama hani teknik direktörlük kariyerinin futbolculuğunu çok geride bıraktığına şüphe yok.
1: UEFA kupası var ya, daha ne olacak yani, adam bir de namalum. Her hiç şey, yenilmeden.
0: Her şey var, Süper Kupa da var. Şimdi bu teknik direktörlük imzası dönemin başkanı Faruk Süren'le.
1: Evet.
0: Çeşitli dönemde. Bir de Fatih Galatasaray'da diye bir küpür var. Gazete küpürü. O var mı Fatih Hoca'nın? Çünkü o da kritik bir şey. Farklı dönemlerden yine tabii. İmzalar. İşte ilk imza bu. 1.400.000 liraya gelmiş Galatasaray'a Fatih Hoca. 74 yılı.
1: Metin Oktay.
0: Metin Oktay da var orada. Ha. 74 yılındaki imza. Futbolcu olarak. Yanılmıyorsam 11 yıl

0: Tabii.
1: 85-86 sezonuna kadar değil mi? 11 yıl ama o 11 yılda şampiyonluk yok.
2: Yok. Şimdi bunu bir kere anlatmıştım, bir kere de anlatmakta yarar var.
1: Konuya birazdan geleceğiz.
2: Neden? Faris Homer abimiz, Allah rahmet eylesin, milli takımda tek seçicilik yaptı. Yani yapmadığı iş yok futbolda. Hı-hı. Tercümanda o da yazıyor bizle beraber. Bana dedi ki bir gün cumartesi günü, hadi kalk maça gidelim dedi. Ne maçı abi dedim ya. Ya İnönü Stadı'na gidiyoruz.
1: He, anlatmıştın evet.
2: Hayrola abi ne maçı dedim. Ya Feriköy Adana Demirspor dedi. Abi ne işimiz vardı? Ya gel sana orada bir şey göstereceğim. Önemli dedi. Neyse bir araba çağırdık bizim şeyden. Çocuklardan geldi gittik girdik içeri. Statta toplam 30 kişi var. Öyle bir maç düşün. Çıktı takımlar falan. Bak dedi Kemal'cim bu Adana Demirspor'da bir 9 numara var dedi. Görüyorum dedim. Onu dedi seyret dedi. Allah Allah dedim. Neyse santrfor oynuyor o zaman Fatih. Evet falan. Dedim abi 20 dakika falan geçti. Kemal'cim dedi bu dedi Galatasaray'a gidecek dedi. Yapma ya dedim. Onun için ben seni buraya getirdim dedi. Hadi ya dedim. Evet dedi ya. Bak göreceksin sezon bitsin. Fatih dedi Galatasaray'da bu çocuk. Ben bunu birkaç sefer seyrettim dedi. Anlaşılan o ki benim anladığım kadarıyla Fahri Baba'ya da sormuşlar bunu. Fahri Baba da dediyse eğer alın işe yarar diye bitti o iş zaten. Bir baktık hakikaten
1: Galatasaray'da işte o imzayı
2: atıveriyor. İmzayı atıyor. Atmış ondan sonra orta sahada oynadı, libero oynadı. Bir kaleci oynamadı yani ha.
1: Kaptanlık yaptı.
2: Kaptanlık yaptı bırak. Tabii.
1: Biz neye geleceğiz? Biz Fatih Terim'in teknik direktör olarak en başarılı ve en başarısız sezonlarına bakacağız. Onu grafik olarak vermiş mi arkadaşlar? Grafik olarak var mı o?
2: Şöyle bir şey var bak.
1: Heh. Ya şimdi 96-97 zaten o ilk sezon.
2: Evet tabii.
1: 2.41 puan ortalaması. Değerli izleyenler 2.41. Bugün geliyoruz 2021-2022 sezonu içinde bulunduğumuz sezon an itibariyle 1.33 ya. Şimdi burada bugüne kadar en kötü sezonu 1.58'i 2003-2004 sezonuydu. 2003-2004 sezonu 26. haftada zaten görevi bırakıyor Fatih Terim.
2: Devre arası mı?
1: Yok. İkinci yarının böyle ortaları gibi. O sezon
2: Özhan Başkan galiba.
1: Görevi bırakıyor. 1.58 ortalama. 2013-2014'te de 1.80 iken bu sefer Ünal Aysal dönemi. İşte o pas konusu artık zaten herkes hani pasın nerede yapıldığı, Allah ne şekilde ileriye mi, yana mı, geriye mi yapıldığı.
2: Pas yaparım onlar 10 dakikada.
1: Artık onları da veriyorlar.
2: O ne olacak abi? Kendi tabii. Kalemin önünde bir sana bir bana,
1: ama
2: bir sana bir bana.
1: Ayırıyorlar. Artık ayırıyorlar.
2: Ayıp ya.
1: Başlangıçta böyle kümülatif veriyorlardı.
2: Şey biliyorsun.
1: Şimdi diyor ki işte rakip alanda ileriye doğru pas, etkili pas. Ne kadar?
2: Etkili pas onlara ona bak sen. Tabii. Yoksa ben.
1: Ama artık o ayrımı yapıyorlar.
2: Yapsınlar
1: bir yoksa böyle.
2: Biz senden yanlarız burada kimse yok sana veririm sen de bana veririm.
1: Al her gülüm bu tarafa.
2: Oh ne güzel hayat. Ne oldu hep isabetli pas yaptı arkadaş.
1: Evet Fatih Hoca'nın kronolojisi bu şekilde en iyi ve en kötü sezonlar.
2: Yalnız
1: en iyi
2: şöyle
1: sezonu
2: bir şey 2.41 daha.
1: En kötü bu sezon 1.33.
2: Bir ilave yapayım. Fatih Hocam yaştan da olabilir bak. Yaşadıklarından da olabilir bugüne kadar. Yani biraz daha sakin olmalı.
1: Yaştan daha sakin olunmuyor mu?
2: İşte ama yani bazen olunmuyor, herkes olmuyor. Şimdi yani sen çok sinirleniyorsun, bağırıyorsun, hakemle çatışıyorsun filan falan da hocam. Sen 4 sene üstte şampiyon olmuşsun. O zaman UEFA kupasını namalup kazanmışsın. Bir o zamanki takımının oyuncularına bak. Bir de bunlara bak abi.
1: Evet.
2: Benim kendi ölçülerime göre bugün Galatasaray takımında 25 tane mi oyuncu var bilmiyorum. Attım kafadan 5 tanesi oynar ancak. Bana göre. Ama 11 kişi çıkmak zorunda.
1: Levent abi de aynı tezi savunuyor.
2: Yani bak dinlemedim ha. Levent'i duymadım. Haberim yok yani böyle bir laf ettiğinden. Yani 5 kişi oynar abi.
1: Evet. Yani. Peki haydi son bölüm o zaman. Geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve sizi 50'lerin bir ilginç

0: simasıyla tanıştıralım. Aslında 50'lerin demek yanlış, 70'lerin demek lazım. Çünkü 50'lerde doğmuş.
1: Ha tabii.
0: Görüntüde Niko Kovi. Bilmiyorum kaç kişi duymuştur acaba?
1: Vallahi bilmiyorum da ne kadar oldu tabii sayma, öyle bir şey tutmam. Yakın bir zamanda Yunanistan'da ne vardı? Bir şey vardı. Bizim takımlardan biri özel maça mı gittiydi, neyin nesiydi? Gazeteci bana selam yollamış.
0: Gerçekten sevilen bir karakter, sevilen bir oyuncuymuş. Dün Erman Hoca ile de konuşuyorduk. O da Ümit Milli Takım'dan, takım arkadaşımdır dedi. Çok da severiz.
1: Evet, takıma bak. Dur, kaldırmayın sakın ha.
0: Vefa değil mi?
1: Evet. Solda oturan, yani oturanlardan en soldaki. Erdinç. Geçen gün otobüste beraberdik, sohbet ettik. Fener altyapısı. Onun yanında rahmetli oldu Fare Raşit. Tabii lakabı öyle. O da Fenerbahçe altyapısı. Yanında Savaş. O da rahmetli oldu galiba. Yani oyunculara bak. Bekir orada. Abdülmetin orada. Niko orada işte. Dediğin gibi. Hey gidi Vefa takımı.
0: 17 yaşında ilk resmi maçını oynamış Vefa'da.
1: Tabii.
0: Ve 73-74 sezonunda... yani Vefa 74-75'te düşüyor. Ondan bir sezon önce Beşiktaş'a
1: geçti. Evet.
0: Beşiktaş'a geçiyor.
1: Evet.
0: Çok genç yaşta, 20 yaşında tabii. Beşiktaş'a transfer oluyor. Niko Kovi ve Beşiktaş'ta da 5 sezonu var tabii. Ya. Önemli.
1: Bakalım
0: bir şey.
1: Burada kimler var? Rahmetli diyeceğiz artık. Sabri'den hiç haber yok. Sanlı kardeşimiz.
0: Sanlı abi var.
1: Geçen gün bir televizyondaydı.
0: Bizdeydi.
1: O. Bizdeydi değil mi? Ha. Lütfü. Sık sık rastlaşıyoruz. Biraz rastlaşamadık bugünlerde. İnşallah hayırdır. Vedat orada rahmetli.
0: Ya.
1: Zeko orada, Zekeriya. Ahmet var. Tuğrul var. İşte Niko var. Ey gidi ey.
0: Aslında iyi takılmış. Ama o sezonlar, o dönemler Beşiktaş için sıkıntılı dönemler değil mi?
1: Ya yani ekonomik olarak bir kere sıkıntı. Yani. Yani... Yani, o zamanlar, o zamanlar yayıncı kuruluş yok, bir şey yok. Mete'ye bak. Kaleci Mete.
0: Niko Kovi. Nasıl bir futbolcu Niko Kovi?
1: Niko sert, tatlı sert. Hareketli, atletik kabiliyeti olan. Zıplayıp
0: oru yenerken golü Niko atıyor.
1: Evet. Evet, maçtaydık.
0: O benim için unutulmazdır. Evet. Beşiktaş'ta da camiaya beni sevdirmişti diye anlatıyor tabii, o golü.
1: Tabii. Diyorum sana. Yani giydiği formanın hangi nesini vermek gerekirse, hakkı neyse onu verirdi. Şimdi yukarıda Allah var. Sonra zaten Atina'ya gitti.
0: Sakatlandım, az oynamaya başladım. Sonradan oyuna girmeye başladım diyor. 9-10 maç oynamış. AYK istemişti, gitmedim diye anlatıyor. Sonra ya dedim belki hani daha iyi bir takım olur. Panathinaikos'la anlaşıyor.
1: Bu da Beşiktaş. He?
0: Evet.
1: Evet. Bak Ali Kemal orada.
0: Rasim Hoca kaleci mesela.
1: Tabii. Ali Kemal orada bak. Gördün mü? Fener'den gitti ya.
0: Beşiktaş'ta.
1: Ya hiç unutmam bir gün Fener antrenmanı.
0: Herkes Kempes.
1: Fener antrenmanını seyredim. Kaldırmayın bunu ne olur. Vedat Çolpan rahmetli oldu. Fener'in genel sekreteri o zaman. Böyle dolanıyoruz işte sahanın etrafında, hem de muhabbet ediyoruz. Dur dedi, sana dedi bir açıklama yapacağım dedi. Hayırdır abi dedim, ne açıklaması bu saatte dedim antrenmanda. Kemal'cim dedi, Ali Kemal'i Beşiktaş'a verdik dedi. Ne dedim? Vallahi dedi, Ali Kemal'i Beşiktaş'a verdik dedi. Ya dedim abi dalga geçmiyorsun, gırgır gır. Vallahi verdik dedi Beşiktaş'a dedi. Hiç unutmam. Beşiktaş'ın Beşiktaş formasıyla. Gördün mü? Ya. Rasim. Değil mi?
0: Evet. Rasim Hoca kaleci sol başta.
1: Evet.
0: Evet, Niko Kovi dedim ya, şeyi hakikaten önemsedim ama hala Türk pasaportuyla seyahat ediyor olmasını.
1: Tabii.
0: Çok önemli yani, insan. Oyuncu izlemeye gidiyordu. Onu da Erman abi anlattı. Karşılaşmışlar galiba. Oyuncu izlemeye gidiyormuş Panathinaikos adına. Girerken diyor vize bilmem ne var diye yine sıkılıyor. Ben yok, benim pasaportum bu diyormuş.
1: Diyorum bak yani, ne zaman tabii böyle bir şey gün

0: önünü tutmam da bir şey oldu. Bir arkadaşlar gitti oraya. Bir maçımız vardı bizim takımlardan birinin.
1: Yakın zamanda o çok oynandı çünkü.
0: Oynandı. Kemal abiye selam söyleyin. Ellerinden yanaklarından öperim diyor.
1: Evet, yani güzel insanlar, iyi futbolculuğun vesairenin tabii ötesinde güzel insanlarmış.
0: Abi eskiden, yani bilmiyorum şimdi bu sakın yeniler alınmasın ama eskiden sanki, ha şu var, bir dakika bunu da söylemekte yarar var. Eskiden spor yazarı olanlar, yani spor yazanlar öyle diyelim, ne varsa onu yazarlardı, bakarken de hiçbir şekilde forma, rengi, yorumu yapmazlardı. O yüzden de o zamanın topçuları, yerli yabancı, zaten yabancı çok az var. Onun için spor yazarlarına öyle diyelim, saygı gösterir, sevgi gösterirlerdi. Şimdi gösterdiklerini zannetmiyorum. Yani.
1: Evet, biraz o noktaya geldi işler. Ha. Yani pek çok yazar ya da yorumcu o gönül verdi. Herkes elbette bir takıma gönül veriyor
0: zaten,
1: da.
0: Zaten
1: öyle olmasa bu işte işin
0: ne? Bu işte işin ne abi o zaman, değil yani, mi? Tabii. Yani bu işte
1: onu beklemek ne? Saçmalık.
0: Tabii.
1: Futbolu seveceksin, bir şeylere gönül vereceksin ki bu işe yapasın.
0: Ama düz.
1: Ama her takıma aynı uzaklıkta, aynı yakınlıkta olarak.
0: Tabii. Yani.
1: Evet, doğru söylüyorsun o Kemal abi. Mesleğin, oralarda bir yerlerde...
0: Evet, Ender'cim bir de mesleğin ahlakı bu.
1: Doğru.
0: Yani çünkü neden? Sen kendin evde oturup da demiyorsun ki duvara karşı. Kaç bin satıyorsa gazete, kaç bin kişi izliyorsa o televizyonu, o da seni dinliyor. Yani. Ha diyorum evde tek başınaysan veya arkadaşınla, hanımınla, neyin nesiyse, orada ne edersen de orada kalır zaten. Ama öbürkü kamuoyu.
1: Doğru.
0: Olmaz.
1: Peki. Ağzına sağlık Kemal abi.
0: Rica ederim efendim.
1: Teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyicilerimizi de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 100. programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Dünyanın en iyi ligleri, süper yıldızlar ve süper maçların özetleri A-Spor'da.
1: Topalarda gol!
0: İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Portekiz Premier Ligi ve Yıldızlar Topluluğu Suudi Arabistan Pro Lig maçlarının özet görüntüleri, en güzel goller, en keyifli aksiyonlarla A-Spor ekranlarında.
1: Ve gol!
0: Futbol sizin için bir tutkuysa A-Spor size yeter.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
10: Aspor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

1980. Tüm şehirler ve statlar, Karadeniz'den gelen ve şampiyonluklara, kupalara ambargo koyan fırtınanın etkisi altındaydı. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla büyüyen gözü kara evlatları, ligde oynadığı maçların 12'sini kazanıp çıktığı 15 karşılaşmadan da beraberlik dağılarak 39 puanla ligi ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bitiriyor ve Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde 4. şampiyonluğu şehre getiriyordu. Ligde kıran kırana geçen mücadeleye ortak bir de Türkiye Kupası maçları vardı ki ortaya çıkan sürprizlerle dolu sonuçlar adeta nefesleri kesiyordu. O sezon Türkiye'nin kupasında büyük bir sürprize imza atılıyordu. Kim tahmin edebilirdi? İstanbul'un arka bahçesinden gelen ikincilik takımı Lüleburgaz Spor'un sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi

0: Finalde karşılaştığı Galatasaray'ı ilk maçta Ümit Kayağan'ın golüyle 1-0 yeniyor ve rövanş maçı için avantaj elde ediyordu. İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında Galatasaray 10. dakikada Öner'in golüyle 1-0 öne geçmişti. Sorunsuz, temiz bir mücadele vardı sahada. Fakat dakikalar 60'ı gösterdiğinde Altay lehine verilen penaltı tribünlerde homurdanmalara sebep olmuştu. Altay'ın yıldız forveti Mustafa Denizli penaltıyı gole çevirdiğinde ise ortalık tam anlamıyla karışmıştı. Saha içi gerginliğe bir de tribünden atlayan taraftarın maçın hakemi Nihat Özbirgül'ün dudağını patlatması eklenince tansiyon iyice yükselmişti. Maç zor şartlarda sona ererken yaşanan tatsız olaylar sebebiyle Altay için kupa seremonisi düzenlenemiyordu. Şartlar bu denli olumsuz olunca Altay kaptanı Mustafa Denizli stattaki federasyon odasına çağrıldı ve kupayı federasyon üyesinin elinden aldı. Diğer yandan öfkesi dinmeyen Galatasaray taraftarı stadın çevresinden ayrılmıyor ve hakemin çıkmasını bekliyordu. Hal böyle olunca taraftar havaya ateş açılarak dağıtılıyor, Altay ise uzun bir süre sonra kupa turuna yaşanan gerginliğin ve silah seslerinin gölgesinde çıkıyordu. Her şeye rağmen bu büyük zaferle kupa sevincini doyasıya yaşayan Altay, hiç vakit kaybetmeden lig şampiyonu Trabzonspor'la oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarına hemen başlamıştı. Türkiye 1. Futbol Ligi şampiyonu Karadeniz Fırtınası Trabzonspor ve İzmir'in köklü kulübü Altay için tarihe kazınan, adının bir daha silinmeyecek şekilde kazınacağı o gün gelip çattığında Ankara'da kritik 90 dakikayı yönetecek düdüğü Hilmi Ok çalıyor ve maçın başından sonuna kadar Trabzonspor baskın bir oyun ortaya koyarak Güngör ve Galip'in golleriyle Altay'ı 3-0 mağlup etme başarısı gösteriyordu. Bu sonucun Türk futbol tarihi ve Trabzonspor açısından da büyük bir önemi vardı. Çünkü Bordo Maviler Altay'ı devirerek 5. kez üst üste Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyordu. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir ilk yaşanmıştı. Fırtına esmeye devam ediyordu. Trabzonspor şahlanıyor, İstanbul'un 3 büyüğü adeta Karadeniz'de gemileri batırıyordu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda hedeflenen başarıya ulaşamayan İstanbul'un devleri, iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Başbakanlık Kupası finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyordu. Lig ikincisi Sarı Lacivertlerle Türkiye Kupası finalisti Sarı Kırmızılar, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü iki takım da sezonu kupasız tamamlamayarak taraftarının gönlünü bir nebze de olsun kazanmak istiyordu. Hal böyle olunca, yani ezeli rekabetin içine bir de havaya kaldırılacak bir adet kupa girince nefesler öyle bir tutuldu ki.
1: Sayın seyirciler, Galatasaray'la Fenerbahçe arasında 274. karşılaşma.
0: Sıcak bir Haziran gününde, 1 Haziran 1980'de maçın hakemi Talat Tokat karşılaşmanın başlangıç düdüğünü çalar çalmaz yaklaşık 40 bin seyirci Ankara 19 Mayıs stadını tezahüratlarla inletmeye başlamıştı. Kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 biterken, uzatma devresinin 103. dakikasında Selçuk Yula attığı golle Başbakanlık Kupası'nı Fenerbahçe'ye getiriyordu. Böylece Lig ve Türkiye Kupası'ndan sonra Başbakanlık Kupası'nda da hüsran yaşayan Galatasaray, sezonu kupasız kapatmanın hüznünü yaşıyordu. Ama henüz kimse bir kupa maçına daha çıkılacağını bilmiyordu. 1980'de futbol adına akılda kalacak güzel anılardan biri de Vatan Kupası olacaktı. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet ilk defa yabancı bir ülke sınırında yaşanacaktı. Almanya'da yaşayan gurbetçi işçilerimizin de büyük isteği ve arzusuyla ezeli rakipler karşı karşıya gelecek.

0: ve ortaya konan kupanın adı da Vatan Kupası olacaktı. Hani derler ya, Galatasaray ve Fenerbahçe gazozuna bile oynasa rekabetten ödün verilmez diye. İşin içine bir de kupa girecekti. Hem de Almanya'da oynanacak. İlk defa. Belki de bu Galatasaray adına kötü geçen sezona sıkıştırılacak sevimli bir hatıra, camiaya ve taraftara hediye edilecek anlamlı bir kupa galibiyeti demekti. Hem de ezeli rakibine karşı. Sezonun son şansı. O zamanlar henüz Berlin Duvarı yıkılmamış ve Federal Almanya ile Demokratik Almanya birleşmemişlerdi. İki ezeli rakip, maçın hasılatı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlanmak üzere tarihlerinde ilk kez Türkiye toprakları dışında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Offenbach'taki Bayer Bererberg stadında oynanacak derbi için yaklaşık 20 bin kişi yerini almıştı ve sezonun son derbisinin başlama vuruşu yapıldıktan sonra 40. dakikada Metin Yıldız Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 2 dakika sonra Ali Kemal Denizci Fenerbahçe adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 53. dakikada Mustafa ve 77'de Hasan Sarı Lacivertleri 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Fatih Terim Galatasaray adına bir gol daha attı ama bu skor Galatasaray için yeterli olmayınca ezeli rakibini 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Vatan Kupası'nı kazanıyor ve böylece aynı sezonda ikinci kupayı da Galatasaray'ın elinden almış oluyordu. Bu maç uyandırdığı büyük ilgiye layık bir hava içinde geçerken gurbetçiler iki takıma da sevgilerini ve desteklerini maç boyunca ayırt etmeksizin göstermişti.
1: Gerçekten futbol tarihine geçecek bir mücadele izledik. Futbol tarihine geçecek bir sonuç izledik Fenerbahçe ile Galatasaray arasında.
0: Ülke sınırları içerisinde Trabzonspor ligde ve kupada şampiyonluklara ambargo koymaya devam ederken Avrupa'da da gözler Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çevrilmişti. 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası finali. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kimin kaldıracağı merak konusuydu. İngiltere'den Nottingham Forest'ta, Batı Almanya'dan Hamburg takımları arasında oynanacak dev finalin başlaması için birkaç ritüel kalmıştı sadece. Oyuncular soyunma odasından çıkıp baştan çıkarıcı bir çim zemine adım atıyor ve seremoni sonrası sahadaki yerlerini alıyordu. Portekiz hakem Antonio Garrido derin bir nefes aldı. O, ciğerlerini yakan oksijeni vücudunun tüm hücrelerinde hissederken Santiago Bernabeu'daki 50 bin futbolseverin sabırsız çığlıklarına kulak verip tüm tribünleri gözleriyle süzdü. Ardından yardımcılarına döndü. Hemen sonra gökyüzüne baktı ve son olarak santra noktasıyla göz göze geldi ve sağ elini ağzına götürüp Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin başlama düdüğünü çaldı. 1957 ve 1969 yıllarından sonra Santiago Bernabeu'da oynanan 3. finalde Hamburg'u 1-0 yenen Nottingham Forest kupayı kazanırken üst üste 2. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kaldırıyordu. Kazanılan bu kupayla ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıkıyordu. Kendi liginde bir şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest bu galibiyetten sonra ligindeki şampiyonluktan daha çok Avrupa şampiyonu olan ilk takım olmuştu. Şampiyon Kulüpler finalinden sonra Avrupa'da merakla beklenen ikinci final için geri sayım başlamıştı. 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finali 22 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da Batı Almanya ile Belçika arasında oynandı. Batı Almanya, Horst Urbeş'in 10 ve 88. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu. Üst üste 3. defa Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen Joop Derwall'in Batı Almanya'sı, favori olarak çıktığı final maçında Ben Schuster'in hızı ve vizyonuyla Horst Hurubesch'in inanılmaz performansıyla zafere ulaşmıştı. Turnuva boyunca vermiş olduğu katkıyla Köln'ün yıldız oyuncusu Ben Schuster, toplamda takımının 4 golünün direkt hazırlayıcısı olmasının yanı sıra gücü, hızı ve vizyonuyla 1980 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızı olmayı başarmıştı. Tekrar ülkemize dönecek olursak, 1980 yılından Türk futbolu adına akıllarda kalan olaylardan bir diğeri ise İsa Ertürk'ün dünya karmasına seçilen ilk Türk futbolcu olmasıydı. Daha önceden Zeki Rıza Sporel, Büyük Fikret, Metin Oktay gibi adaylarımız olmuş ancak maalesef bu isimlerin hiçbiri karmaya seçilememişti. 16 Aralık 1980'de Barcelona'da bir yardım kuruluşu yararına düzenlenen ve geliri yoksul dünya çocuklarına bırakılan maçta bir devre forma giyen İsa'nın 30 metreden çektiği şut Barcelona kalesinin direklerinden dönmüş, futbolcumuz adına akıllarda kalan bir şanssızlık olmuştu. Türk sporunun gururu Eczacıbaşı. Ülkemizde ve dünyada futbol ekseninde dönen organizasyonların, finallerin, kupaların dışına biraz olsun çıkıp gözümüzü amatör bir branşa çevirdiğimizde ise Türkiye'yi, Türk halkını sportif anlamda uluslararası bir sevince boğan önemli bir başarıya şahit olacaksınız. 1980'de voleybolda Eczacıbaşı uluslararası başarısıyla Türk sporunun gurur vesilesi oldu. 8-9-10 Mart 1980'de oynanan final maçlarında Macaristan'ın Nîmes Budapeşte takımını 3-0 yenen, Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız Oray takımına 3-0 yenilen ve son maçında Arnavutluk'un Dinamo Tiran takımını 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Avrupa ikincisi oluyor ve Türk spor tarihi adına eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılıyordu. Bu başarıyı Türk sporuna armağan eden altın kızlarımız Aylin Üstünda, Selcan Çağlar, İlya Venkova, Arzu Bağdatlıoğlu, Meral Babalı, Violet Constante, Hülya Babalı, Nurdan, Sibel, Meral Özdemir ve Çiğdem, Türk insanının kalbine adlarını altın harflerle kazıyordu. Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda elde ettiği bu başarının peşi sıra sadece 80 ülkenin temsil edildiği Moskova Olimpiyatları'nda Japonya, Batı Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kayda değer ülkelerin takımları yoktu. Batı ülkeleri Moskova Olimpiyatları'ndan genelde düşük standartlara sahip bir organizasyon olarak bahsettiler ve kazanılan madalyaların sportif değerine gölge düşürdüler. Ancak kırılan 36 dünya rekoru, 39 Avrupa rekoru ve 73 olimpiyat rekoruyla sergilenen üst düzey beceriler sayesinde Moskova Olimpiyatları standartların altında kalmıyordu. Türk sporunun acı günü. 1980 yılı Türkiye ve dünyada birçok spor olayına şahitlik ederken maalesef acı bir haberin tarihine de imza olarak düşmüştü. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi, ünlü futbolcu, değerli hoca, sevilen spor yazarı ve büyük futbol adamı Baba Gündüz, 17 Mayıs 1980'de New York'ta hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç'ın cenazesi büyük bir kalabalığın iştirakiyle kaldırıldı.

0: Cumhurbaşkanı mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pick-up'larda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyodar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: bir reklam.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Fransa'nın üstlendiği 1938 Dünya Kupası'ndan 4 yıl sonra, yani 1942'deki kupa oynanamamıştı. Nasıl oynanabilirdi ki? Dünya Kupası'nın yerini Dünya Savaşı almıştı o zamanlar. Masum futbol topları vahşi bombaların yıktığı binaların altında kalmıştı. Onlarla oynayacak gençlerle beraber. İkinci Dünya Savaşı dünyaya dair pek çok güzellik gibi 4. Dünya Kupası'nı da ezip geçmişti. Zaman durmuştu sanki. ...1949 yılı, 1950 Dünya Kupası hazırlıkları açısından ülkeler için çok önemli bir yıldı. Çünkü futbol tutkunları 4. Dünya Kupası'na kavuşmak için tam 12 yıl, yani 1950'ye kadar beklemek zorunda kalmışlardı. Türk Milli Futbol Takımımız, futbol dünyasının en büyük...

0: organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finallerine katılma hakkını ilk kez 1949 yılında kazandı. 1949 yılındaki Dünya Kupası elemelerinde Avusturya ve Suriye ile aynı gruptaydık. Avusturya kupaya katılmaktan vazgeçtiğini bildirince grupta sadece Suriye ile oynayacaktık. Yani Suriye'yi yendik mi Rio yolu Türk milli takımımıza açılıyor olacaktı. Futbol tarihimizde ilk kez bir Dünya Kupası oynama onurunu taşıyorduk o zamanlar ve takvimler 20 Kasım 1949'u göstermişti. O gün milli takımımız tarihi bir maçtan tarihi bir zaferle ayrılacaktı. Ankara 19 Mayıs stadında Suriye milli takımının karşısına çıkan Ay Yıldız 11'imiz şöyleydi. Kalede Fenerbahçe'den Erdal Koca Çimen, sağ bekte Galatasaray'dan Naci Özkaya, sol bekte Beşiktaş'tan Doktor Vedi Tosuncuk, sağ hafta Harp Okulu'ndan Mustafa Ertan, santrafta Galatasaray'dan Bülent Eken, sol hafta Beşiktaş'tan Hüseyin Saygun ya da namı diğer Çengel Hüseyin, sağ açıkta Fenerbahçe'den Erol Keskin, sağ işte Fenerbahçe'den Lefter Küçük Andoniadis, santraforda Galatasaray'dan Gündüz Kılıç, sol işte Beşiktaş'tan Fahrettin Cansever, sol açıkta da yine Beşiktaş'tan Şükrü Gülesin. Bu maç 1925 yılındaki Türkiye-Sovyetler Birliği maçından sonra Ankara'daki ilk milli maçımız olduğundan başkent seyircisi maça büyük ilgi göstermişti. 24 yıl sonra başkentte sahaya çıkan tarihi milli kadromuz, tribündeki muhteşem seyirci atmosferinin de etkisiyle rakibi karşısında baştan sona kadar hakim, hatta ezici bir oyun çıkardı. 12. dakikada Fahrettin'in golüyle açılan perde, 72. dakikada Gündüz'ün golüyle kapanırken, maç tamamlandığında skor tabelasında şu yazıyordu: Türkiye 7, Suriye 0. En az bu kadar da gol kaçırmıştı milli takımımız o gün. Bu galibiyetle Türk milli takımı kendisine Dünya Kupası finallerine giden yolu açmıştı. Ama işte hepsi bu kadarla kalacaktı. Öyle de oldu. Bu tarihi maçımız sadece tarihe geçti. Dünya Kupası hayalimiz de sönüp kayboldu. Çünkü bize Rio yolunu kapatan bir duvar dikilmişti. Parasızlık, imkansızlık. Futbol Federasyonu tüm çabalarına rağmen takımımızı Brezilya'da yapılan finallere götürüp getirecek parayı sağlayamamıştı. Ayağımıza gelen fırsat bir anda heba olup gitmişti.
1: Türk sporunun, öyle diyelim, içindeki Türk futbolunun en acı anılarından biri. Bilmiyorum, belki de bir numarasıdır. 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edip maddi imkansızlıklar yüzünden gidemeyişimizdir. O Dünya Kupası'na katılabilme adına baraj maçı dediğimiz, işte şimdi baraj, şimdikiler anlasın diye söylüyorum. Baraj maçı diye adlandırdığımız maçta Ankara'da Suriye'yi 7-0 yendiydik. Ve vizeyi aldık, yani 50 Dünya Kupası'na gideceğiz. Fakat gidemiyoruz, para yok. Öylesine bir dönem ki, işte İkinci Dünya Harbi'nden yeni çıkılmış, daha 5 sene olmuş, acıları ve aksilikleri de hala hayatta. Avrupa kulüpleri, Avrupa milli takımları, 8-9 tane yanlış hatırlamıyorum, ortak gemi kiralayıp Brezilya'ya gemiyle gittiler. Düşünebiliyor musun? Bir ay seyahat. Paraları toplayıp ortaklaşa gemi tutup gemiyle gidiyorlar Rio'ya, Brezilya'ya. Biz o kafileye dahil olamadık. O zamanlar olamamışız diyeyim daha doğrusu. O gemide ortaklık elde edip gemide yer bulacak para bile yok. Yok. Dolayısıyla katılma hakkını elde etmiş olmamıza rağmen Dünya Kupası'na gidemedik ve o koca Dünya Kupası bu imkanlar, bu imkansızlıklar dolayısıyla sadece 13 takımdan oynanabildi. Yani Türk spor tarihinin içindeki ünitelerden biri olan Türk futbol tarihinin en acı anılarından biridir. Şimdi Dünya Kupalarına katılabilmek için Türkiye futbolda ne mücadeleler veriyor, değil mi? Efendim, antrenörler değişiyor, antrenörler geliyor, işte yurt dışında doğmuş bir

0: olmuş, oralarda oynamış oyuncularımızı getiriyoruz buraya, Türkleri oynatıyoruz gidebilmek adına. Orada gitmişiz. Yani gitmeyi hak etmişiz ama parasızlık yüzünden maalesef gidemedik o Dünya Kupası'na.
1: Tıpkı bizim gibi Brezilya'daki Dünya Kupası'na gideceğini bildirip de parasal engelden dolayı bu arzusunu yerine getiremeyen birçok ülke olmuştu. Avusturya, Belçika, İskoçya, Burma, Filipinler, Hindistan, Arjantin, Peru ve Ekvador. Şampiyonadan çekilen diğer ülkeler de onlar. 1950'deki 4. Dünya Kupası finalleri böylece sadece 13 takım arasında oynanmıştı. Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra tüm dünyanın gözleri Türk güreşine çevrilmişti. Ülkemizde yapılacak ilk Avrupa Şampiyonası'nda kendi seyircimizin önünde en iyi dereceleri elde etmemiz gerekiyordu. Bu sebeple 1949 yılında Türkiye Güreş Federasyonu, Türk güreşçilerimizin bu turnuvaya en iyi şekilde hazırlanması için bir Avrupa turnesi düzenledi. Turne bir ay sürecekti. Türk güreşçilerimiz bu turnede 5'i Grokoreben, 1'i serbest stilde olmak üzere yaptıkları 6 milli karşılaşmada 34 galibiyete karşı 14 yenilgi almışlardı. Bu, güzel başarılar elde edeceğimiz 1949 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası öncesinde büyük ümitler vadeden bir sonuçtu hiç kuşkusuz. Tarihler 3 Haziran'ı gösterdiğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz ülkemize hazırlık turnuvasının da etkisiyle çok güzel temsil etmişlerdi. Yalnızca erkekler serbest müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Türkiye'nin adı 8 madalyayla ilk sırada yer alıyordu. Türk milli basketbol takımımız için 1949 önemli bir yıl oldu. İlk kez 1949 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmıştık. O tarihlerde bir tek Mısır'da basketbol oynanıyordu ve Mısır aynı yıldaki Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonunu üzerine almıştı. Savaş sonrasının bu 3. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na sadece 7 ülke katıldı. Türkiye de bu ülkelerden biriydi. İlk kez böylesine büyük bir şampiyonaya katılmak oyuncularımızın üzerinde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Milli basketbol takımımız ev sahibi Mısır'ın şampiyon olduğu ve Fransa ile Yunanistan'ın arkasından Avrupa dördüncüsü olurken Hollanda, Suriye ve Lübnan'ı geride bırakabilmişti. ...1949 yılı futbol turnuvaları adına da bir ilki barındırıyordu. Yunanistan tarafından düzenlenen Akdeniz Kupası futbol turnuvasının ilki 1949 yılı Mayıs ayı içinde Atina'da Türkiye, Mısır, Yunanistan ve İtalya arasında oynanmıştı. Atina'da Panathinaikos stadının toprak zeminli sahasında ve sıcak hava şartlarında oynanan bu turnuvada Türk milli takımı ilk maçını Mısır'a karşı oynayacaktı. Bu maç bizim için ayrı bir anlam taşıyordu ve 21 yıl önce Amsterdam Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'a 7-1'lik yenilgimizin rövanşı niteliğini taşıyordu. Millilerimiz müsabakayı çok güzel bir oyunla 3-2 kazanmıştı. İkinci maçı ev sahibi Yunanistan'la oynadık. Rakibimiz karşısında güzel bir oyun oynamıştık ama Yunanlılar ne yapıp edip bu kez Türk milli takımını yenme azminde ve hırsındaydılar. Yunan seyircisi de buna şartlanmış görünüyordu. Yunan takımının sert oyunu ve seyircinin taşkın hareketlerine rağmen Türk milli takımı çıkardığı güzel ve şuurlu oyunla rakibine bu fırsatı tanımadı. Yunan milli takımını bir kez daha yenmiştik. Maçtan sonra taşkın Yunan taraftarlarının Türk futbolcularına saldırmaya yönelik teşebbüsleri memlekette infiale yol açacak ve İstanbul'da gençlik, toplantılar, mitingler düzenleyerek bu davranışları protesto edecekti. Milli takımımız son maçını 20 Mayıs 1949 günü İtalya milli takımına karşı oynadı. İkişer galibiyeti bulunan bu iki takım arasındaki maç bir bakıma turnuvanın finali anlamını taşıyordu. Maalesef bu zorlu karşılaşmada İtalya tecrübesiyle üstün geldi. Yunanlı hakemin de aleyhimize verdiği kararlarıyla bozulan takımımız maçı 3-2 kaybederek şampiyonluğu İtalya'ya kaptırdı.

0: 1930-1931 sezonundan beri İstanbul Ligi'nde şampiyonluğu kazanamayan Galatasaray, 18 sene sonra şeytanın bacağını kırıp sarı kırmızılı bayrağı şampiyonluk direğine çekmeyi başarmıştı. Galatasaray şanssız yıllar geçirmiş, ateş güneş meselesi gibi büyük ve tahribatı yüksek badireler atlatmış, bu dönem zayıf dönemleri olmuş ve bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı. İngiliz antrenör Peter Molyneux nezaretinde sıkı ve disiplinli bir çalışma yapan Galatasaray, o yıl tarihindeki 11. lig şampiyonluğuna Erdoğan Atlıoğlu, Osman İncili, Necmi Erdoğdu, Fazıl Göknar, Musa Sezer, Bülent Eken, Doğan Koloğlu, Muzaffer Tokaç, İsfendiyar Açıksöz, Halis Etçi, Reha Eken, Gündüz Kılıç, Orhan Can Polat, Koçi Konditis ve Süreyya Görke ile ulaşmıştı. 1949 yılı Fenerbahçe için de çok önemli bir yıldı. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptırdığı 15 bin kişilik beton açık tribünle 25 bin seyirci alabilecek hale getirdiği yeni Fenerbahçe Stadı 13 Şubat 1949 günü törenle açıldı.
1: Fenerbahçe'nin bugünkü stadından bir önceki stat bir ucubeydi. 14 senede yapılabildi maalesef. Ondan evvelki stat tahta tribün stat, öyle tanınır. Şöyle bir tribünü tahta, hakikaten bildiğiniz tahta, tahtadan yapılma. Bir tane şimdiki otoban tarafı diyelim, açık tribün küçük, bir de tahta tribünün karşısında kapalı bir açık tribün daha. Stadın girişi, bugünkü girişlerinden biri olan Derazı tarafından diyelim oluyor. Orada tribün yoktu. Şimdi stadın açılışı derken, tabii bunları ben şimdiden geriye giderek anlatmaya çalıştım. O stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından, devrin başbakanı Şükrü Saracoğlu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne hibe edilmiştir. Bila para, öyle derler eskiler, parasız. Hibe edilmiştir. Ve kendisi de Fenerbahçe Kulübü'nde, yanlış hatırlamıyorsam, 13-14 senede başkanlık yapmıştır Şükrü Saracoğlu aynı zamanda ve orayı kulübe hediye etmiştir. Ve işte 49 falandı galiba, açılmış, o zaman daha biz çocuğuz. Ve o bir tahta tribünü, iki açık tribünü, bir tarafı tribünsüz Fenerbahçe stadı hizmet etmiştir. Ama şöyle, orada ağırlıklı olarak 19 Mayıs gösterileri yapılırdı. 23 Nisan'da zaman zaman yapılırdı. Fakat orada imkansızlıklar, teknik eksiklikler, adını ne koyarsanız koyun, lig maçı pek oynanmazdı. Fenerbahçe takımı, futbol takımı orada antrenmanlarını yapar. Bir de yazın, ölü sezonda hazırlık maçlarını oynardı.
0: Törende Fenerbahçe kurucularından ve hayatta kalan en yaşlı üyesi bulunan Muallim Enver Bey de bir konuşma yaptı. Bando, İstiklal Marşımızı çaldıktan sonra açılış günü maçının oynanacağı Avusturya'nın ünlü Veker takımıyla Fenerbahçe sahaya çıktı. Fenerbahçe, Şubat ayı ortasında olmasına rağmen bu güzel ve güneşli günde tribünleri tamamen dolduran 25 bin seyirci önünde çok güzel bir maç çıkarmıştı. Kadrosunda Pelikan, Henepi, Wagner, Brinek, Zvazli gibi Avusturya milli takımının en ünlü futbolcularının yer aldığı Veker takımı, Salacvertli takımımız karşısında adeta şaşkına döndü. Tarihi maçı Fenerbahçe 4-2 almıştı.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Peşişten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
9: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
10: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
11: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
12: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
13: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A Spor'da.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artarak 25.4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi %10,5'lik artışla 59.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da bu dönemde %29,8'lik düşüşle 8,5 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünü 3.1 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.8 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1.4 milyar dolarla hazır giyim sektörü takip etti. Türk lirası ile ihracat

0: Mart'ta Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %56,6 artışla 38 milyar 54 milyon lirayı buldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip, Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor, Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadı'nda oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bella Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Burke, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, Kort'tan zaferle ayrıldı.

0: Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Galatasaray dün akşam hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar bu mücadeleyi 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti ve maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Okan Buruk açıklamalar yaparken oyuncular da ona sürpriz yaptı.
2: Evet, tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle, maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede, tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar, bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum. Şöyle, yani Galatasaray tabii daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: mesajı bol.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şampiyonluğun ardından duygularını A-Spor anlattı. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu ve çok gururluyum dedi.
2: Hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik, hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayılarının çok yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız, her zaman yanımızdaydı, her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil, nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel, sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori oldu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
3: Senin hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
2: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği performans, bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar, yani bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında iyi gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde, yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı, bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama biz başından sonuna kadar önde götürdüğümüz bir ligi kazandık. Geçen hafta da kazanabilirdik. Bu hafta kazandık. Belki bugün kazanamasak son haftaya kalacaktı. Orada da tekrar kazanma şansımız vardı. Dediğim gibi oyuncuların büyük bir iş başardı. Öncelikle onlara teşekkür etmem gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz ve bunun karşılığını en doğru şekilde vermeye çalıştık. Benim bir sorumluluğum var. Yani Galatasaray takımına geldim. Bu 4. senem. Bu 4. senemde de şampiyonluğa ulaşmak, yani Galatasaray takımını, Galatasaray taraftarların hiçbir zaman başlarını eğik gezdirmedik. Yani bu sadece şampiyonluklar anlamında değil, derbilerde de oynadığımız futbolla, yani 2 hafta önce burada Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, diğer rakiplerimize karşı kurduğumuz derbi üstünlükleri, bence yani hiçbir zaman taraftarımızın başını eğik gezdirmedik. Ara sıra hatalarımız oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi yani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yoğun sezonu iyi yönetmek gerekiyor. Sonu güzel bitti. İstediğimiz gibi bitti. Hak ettiğimiz gibi bitti. O yüzden bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki yaşıyorum.
1: Şampiyonluğun ardından yapılan özel röportajlarla devam ediyoruz. Okan Buruk'un ardından oyunculardan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün A-Spor'a konuştu.
4: Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da

0: Yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'le Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum.
1: İlk önce şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür Allah bana nasip etti burayı. Burada tarih yazmayı da nasip etti. Üst üste 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum. Ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu. Ya, tabii ki de önemli olan iyi bir kadro kurmakta. İlk sene buraya geldiğimde öncelikle buradan başkanımıza, hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kadro kurdular. Hani kadrodan hariç tam bir aile ortamı gibi oldu. Böyle olunca da tabii ki de başarı geliyor. Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah daha da uzun.
2: Biz için üzgünüz. Ama seneye neler olacağını göreceğiz.
3: Galatasaray Sportif Direktörü Abdullah Kavukçu şampiyonluk sonrası Aspor'a konuştu.
4: Galatasaray taraftarı olarak burada görevimi 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Kelime söylüyorum, hocam da hocam. Bunun için bile beni eleştirdiler. Hocam da hocam dediğim için. Gerçekten hocam da hocam diyorum. Zaten bakın bütün daha önce İmparator Fatih Terim vardı. 4 senede 4 yaptı. Hocam şu anda 4 senede 4 yaptı. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ve bizim kendi oyuncularımız kendileri buradan yetişerek bunları başardı. Bunlar çok önemli. Ve biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu koltuklar çok önemli koltuklar. Onun için bu koltukları gelmek isteyenler, kendi içimizde olan insanlar oluyor. Bazı artık bunlara çok baksaydık zaten bugünleri başaramazdık. Bazen oyuncular bana söylüyor, abi sana niye saldırıyorlar, sen ne yaptın diyorlar. Bunu anlatamıyorsunuz. Yani özellikle yabancılara anlatmamız imkansız bunu. Ama eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler bizi Galatasaray'ın kültüründe var zaten. O eleştiri olmadan biz başarıyı elde edemeyiz. Hocam kaç tane hoca değiştirdi, siz sayısını biliyor musunuz? Yani toplayalım bütün kulüpleri. 30 tane hoca değiştirmiştir herhalde bugüne kadar hocamın. Yani böyle bir hocamız var bizim yani. Bugün piyasada, yani dünya piyasasında nedir değeri?
5: 150 milyon.
4: Verir misin 150 milyona? Ben Abdullah Kavukçu olarak vermem. Ama bu sonuçta başkanımızın karar vereceği bir olay. Yani bu şu anda onu verdiğiniz zaman onun yerine koyacağınız oyunculuğu da bulmanız lazım. Biz birlik ve beraberlik olursak, içimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Burada Abdullah olmuş, başkası olmuş önemli değil. Biz yeter ki beraber olalım, birlikte olalım. tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok.

0: Bunu zaten başkanımın liderliğinde başarıldı yani 4 sene. 2 senesinde ben yoktum, Erdem Bey vardı. Bu son 2 senesinde ben varım. Ya bunlar çok önemli bir şey. Yani ben gerçekten Galatasaraylı olmakla gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaraylı olmasından gurur duyuyorum. Allah bize inşallah bunun devamını getirmeye nasip etsin. 5. seneyi de şampiyon olalım. Hedefler çok.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından hem ülkemizde hem de yurt dışında kutlamalar gerçekleşti.

33. hafta maçında sahasında Esap Komantalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbol sever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim.
3: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, şampiyon, cimbo, şampiyon, cimbo.
4: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
5: Evet.
4: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
7: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
8: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
9: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
10: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
0: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi.

0: verdi. Kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
1: Ver beş numara!

0: Kayseri'de meşaleler yandı, taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
1: Şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
2: Çok mutluyuz. Gerçekten bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik. Coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftada Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene şampiyonlukta çok güzel işler yaptık. Olmadı. Elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla. Kutlamaya geldik şimdi.
3: Çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
0: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
4: Sarı kırmızılılar üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
5: Çok mutluyuz. Alıştık doğrusu. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
6: Erzurum şampiyonu Antep'e.
5: Aynen öyle. Çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
7: Atakan 2 yaşında. Geçen sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
8: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesapkom Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından yapılan açıklamalara, kutlama görüntülerine baktık ki bakmaya da devam edeceğiz 2. ve 3. saat dilimimizde. Ama biliyorsunuz dün Trendyol Süper Lig'de tüm karşılaşmalar aynı saatte oynandı. Diğer mücadelelerden detaylara bakalım. Sıradaki takım Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı 3-0 kazandı. Fenerbahçe Konya'da 3 golle kazandı. Sarı lacivertler 13. dakikada Fred'in golüyle öne geçti. 56'da Archie Brown'la farkı 2'ye yükselten Fenerbahçe'de Fred 71. dakikada tekrar sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Galibiyetin ardından Fenerbahçe 73 puanla yükselirken Tümosan Konyaspor 40 puanda kaldı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İKS Eyüpspor'u konuk edecek. Tümosan Konyaspor ise deplasmanda Z Korner Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından teknik direktörlerin açıklamalarına bakacağız. Fenerbahçe cephesinde Zeki Murat Göle, Konyaspor'da da İlhan Palut mücadeleyi nasıl yorumlamış? Hatırlayalım.
2: Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olacak olursak da oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık ve çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok.
3: İlk yarıya baktığımız zaman başa baş bir oyun vardı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Ama çok basit bir top kaybından sonraki futbolda bunlar var. Golü yedik. Aslında o biraz açıkça söylemek gerekirse biraz bizi moralmen aşağı çekti. Ama dediğim gibi sonuç olarak ilk yarı istatistiklerin de desteklediği başa baş bir oyun izledim. İkinci yarı bir 5-10 dakika daha evet kabul edilebilir ilerledi oyun. Ama ondan sonra oyundan adım adım düşmeye başladık açıkçası ve goller de geldikten sonra oyuncularımı daha efektif kullanmak istediğim bir maç şeklini aldı. Hafta içi kupa maçı, işte çıkılan final biraz bizi konsantrasyon yönünden bu maç hazırlığından alıkoydu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu bir bahane değil. Önden bir Fenerbahçe'yi tebrik edeyim de bahane olmasın. Böyle bir rakibe karşı da iyi hazırlanamadan maça çıkarsanız ki bu en başta benim sorumluluğum, cezayı kesecek oyunculara kesinlikle sahipler. İyi bir gün değildi bizim için, özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim.
1: Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sakın ha sezonu sona erdi, biz mücadelemizi verdik dedi.
4: Sakın ha sezonu sona erdi. Futbol severlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Biz sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık, bütün yazışmalarımız da duruyor. İşte VAR odasında birer temsilci olsun kulüplerden. Onlar da oluşan VAR'a gelen telefonlara, gelen gidenleri görsünler, kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara

0: diyoruz eski hakem arkadaşlarım. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını, yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
1: Sezonun Dolmabahçe adına kapanış karşılaşmasında Beşiktaş da Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş bu sezon sahasındaki son maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazların tek golünü 14. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan kaydetti. Bordo mavilerin galibiyet golleri ise 15'te Zubkov ve 62'de Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş ligin son maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Karşılaşma sonrası yapılan açıklamalar var sırada. Fatih Tekke ve Sergen Yalçın neler söylemiş bakalım.
2: Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını, çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor, işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi, ama öyle bir durum yok. Son herhalde 5 sezondur arka arkaya giden kötü gidişat artık sabırı minimuma indirilmiş durumda, onu söyleyebilirim. Biz de bundan nasibimizi aldık son iki maçta. Ben kendi açımdan şunu söylemek istiyorum. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum şu an. Ocak ayından beri zaten biz kulübede otururken ne zaman olacak diye bekliyoruz zaten. Sürpriz değil bizim için bunlar. Ama şu var. Düzeltiriz dedik, yapacağız dedik ve devre arasında yaptığımız doğru değişimle taraftarımıza hayal kurdurduk. Dedik ki onlar herhalde bize inanırlar artık, çünkü doğru şeyler yapıyoruz ve bunu sezon sonunda eğer birleştirebilirsek önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım çıkacak ortaya. Yani düzelecek, burası hedefe oynayan bir takım haline gelecek, sadece zaman lazım. Hep diyorum, 2 transfer dönemi lazım, 3 transfer dönemi lazım, sabretmek lazım. Bu sene taraftarımız acı çekecek, bunları 6 ay evvel söyledim zaten, bugünün konusu değil. Ya siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Biz para falan vermedik oyunculara, para falan harcamadık biz devre arası. Şimdi listeyi çıkarıp anlatsam şoka girersiniz. Kulübün en az 40-50 milyon euro karı var devre arasından. Ya tabii bunları anlatamıyoruz, ne yaptığımızı kimseye anlatmıyoruz, kafamızı kuma sokmuşuz, öyle devam ediyoruz, ya kimse bilmiyor. Beşiktaş benden önceki 3 tane hocanın maaşını ödüyor hala arkadaşlar, bunu da bir kenara yazın. 3 hocanın hala, Santos'un maaşı daha yeni bitti ödenmeleri, maaşları, 3 hocanın maaşını ödüyor Beşiktaş benden önceki, bunu da unutalım bence bir. Ya hiç merak etmeyin, yani kulübün menfaatinin doğrultusunda ben istifa etmeye de hazırım, bilginiz olsun yani. Öyle hiçbir şeyden kaçtığım falan da yok yani, öyle hani bir açıklama yapmıyorum ama... Biz buraya şey yapmaya gelmedik yani. Biz taraftarımız bırak diyorsa biz bırakırız hocam. Bizim için bir sorun yok yani. Yeter ki kulübün menfaatleri doğrultusunda olsun. Ama üzüldüğüm konu, bir şeyleri yani bir planlar yaptık, bir şeyleri yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması gerçekten bir teknik direktör için üzücü. Tribüne gelen taraftar her zaman gerçek taraftardır. Ben öyle düşünürüm. Benim de en güvendiğim kale taraftardı. İlk geldiğim dönemde de söyledim. Taraftar ne zaman isterse bırakırız. Taraftar bırakma derse bırakmayız. Çünkü büyük camiada taraftar arkanda olmasa zaten çalışamazsın. Onun farkındayız ama ya son güvendiğimiz kalede düştü.
3: Oyuncularıma benim söylediğim şey, Trabzonsporlu oyuncu nerede kimle oynarsa oynasın, bu abartı bir şey değil, cesur olmak zorunda. Biz oynamadan sadece bir şeyleri savunarak böyle kendimizi ve oyunumuzu geliştiremeyiz. Bizde genç oyuncu çok fazla var. Hata yapa yapa gol yiyecek, gol atacak, deneyecek ve bu arada işte belki de bazılarınızın gördüğü oyunun kendi oyun formasyonlarının, ki dünyada artık bunlar çok çok önemli hale geldi. Hiç kimse spontane oynamıyor. Hemen hemen hiç kimse. Dolayısıyla ben hoca olarak oyuncularıma sadece cesaret. Cesaretini görmediğim anda çok kızarım. Olmayacak. Cesur ol, hata yap. Hata yapacaksın. Hata yapmadan öğrenmem mümkün değil. Çünkü oralardan geldik biz. Bu işin temelinde bu var. Mesela Arsen Batagol kimse sormuyor. Çok enteresan. Bizim oyunumuzun en temel oyuncularından bir tanesi mesela. Kaç haftadır yok. Kimse sormuyor. Çünkü oyunla kimsenin ilgilendiği yok. Her zamanki aynı şeyler. Biz geveleyip duruyoruz yani. Savic'in durumu belli değil ama büyük ihtimalle yani bu, bugün doktorun söylediği çok şey değil. Tim, Felipe belki gözüküyor, belki. İşte Mustafa Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü bilmiyorum. Onana'nın durumu bilmiyorum. Daha yeni, çok sıcak. Ama olabildiğimizce güçlü çıkmaya çalışacağız ve kimle çıkarsak çıkalım fark etmez. Kazanmamız gereken bir maç. Ve o beklenti bugün için de yaşadığımız, bu sezon içerisinde de yaşadığımız şey. Trabzonspor'da benim söylemim gerçekçi bulunuyor, evet, ama bunu niye söylüyorsun diyorlar. Doğru ama ben böyleyim. Ben hayal satmıyorum. Satmayacağımı söylemiştim zaten. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Benim tarzım bu. Seneye ayrılacak oyuncular, gitmek isteyenler var. Söyleyeyim net. Doğal sözleşmesi gereği ayrılmak zorunda olanlar var. Bizim oyun performansından dolayı aşağıda ve yukarıda tuttuğumuz oyuncular, belki başka oyunda isteyeceğimiz oyuncu profilleri var. Ama tüm bunların hepsi çok kolay gözükmüyor. Bence geçen seneki süreçten çok daha zor süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen, sorduğunu söyleyeyim, çok transferine çok yakın olduğumuz iki oyuncu, çok rahat alabileceğimizi düşündüğümüz iki oyuncu yine bizi reddetti. Şartlarını çok yükseltmemize rağmen reddettiler. Bunları yaşıyoruz. Bu da bence ülke futboluyla alakalı bir şey. Bunun zararını ben çekiyorum. Trabzonspor, Beşiktaş, Fener, Galatasaray hepsi çekiyor. Herkes çekiyor. Burada birileri çıkıp bir şeye dur demesi gerekiyor.
1: Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Bordo Mavili futbolculardan Salih Malkoçoğlu ve Benjamin Boçuari mücadeleyi değerlendirdi.
4: Bizim için çok önemli maç. Beşiktaş maçları, Trabzon Beşiktaş maçları hep önemli maçlardır. Buraya eksik geldik. Fakat Trabzonspor olarak her zaman 3 puan hedefimiz. 3 puanı da aldık. Hocam da bana güvendi. Tekrardan forma şansı verdi. 90 dakika mücadele ettim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek çıkmaya çalışıyorum. Bugün de yaptığıma inanıyorum. Geçen sene çok güzel bir seneydi bizim için. Bugün de altyapıdan arkadaşlarla beraber sahadaydık. Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Daha çok oynadığım maçları, A takımda oynadığım maçları daha çok stoper ağırlıkta oynadım. Ben hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum açıkçası. Her bölgede elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum.
5: We are very happy with the win.
6: Tabii ki çok mutluyuz. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Özgüven açısından da bizim için çok değerliydi bugün burada galip gelebilmek. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanamama serimiz vardı maalesef. Onu da bitirmiş olduk. Bu maçla birlikte, bu galibiyetle birlikte. Bireysel olarak yine sizin de soruda bahsettiğiniz gibi ilk 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün orta sahada partnerim Christoph Ola iyiydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir zevk. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen, okuyabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdi. Gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. En önemlisi aslında olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey, belki de tek gerekli olan şey, düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince fazla maçta görev alabilmesi. Umuyorum sezon sonu güzel olacak bizim adımıza ve gelecek sezonda neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi kupayı kazanabilmek ve aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi bizim adımıza. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak diye düşünüyorum. Umuyorum da öyle olacak. Kazanabileceğimize inanıyorum ben tabii ki, ama öncelikle tabii ki çarşamba günkü maçı kazanıp sonrasında finalde yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Dün akşam oynanan karşılaşmaların sonucunda Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük ve Zekornay Kayserispor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında iki takım küme düştü. Fatih Karagümrük Kocaelispor karşısında aldığı galibiyet yetmedi. İstanbul ekibi Gençler Birliği ve Eyüpspor'un kazanması sonrası ligde kalma şansını yitirdi. Kayseri Spor'sa Alanya Spor deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle birlikte ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyamadı. Süper Lig'e veda edecek son takım önümüzdeki hafta sonu oynanacak son hafta maçlarıyla belli olacak. 32'şer puanlı Eyüpspor ve Kasımpaşa, 31 puanlı Gençler Birliği ya da 29 puanlı Antalya Spor lige veda edecek. Günün gazete manşetleriyle devam edelim. Şimdi de şöyle bakalım gündemdeki haberler, görseller. Çünkü şampiyon belli oldu biliyorsunuz. Hemen şöyle ilk iki gazete, Fotomaç ve Fanatik'te de şampiyonluk fotoğrafları var. Fotomaç'la başlayalım. Mauro Icardi'yi görüyorum en başta. Şampiyon Galatasaray başlığıyla birlikte yine Victor Osimhen ve teknik direktör Okan Buruk da var burada. Galatasaray iki kez geriye düştüğü maçta Antalya Spor'u 4-2 yenerek Rams Park'ta dün akşam şampiyonluğunu ilan etti. Uzay golcüsü Osimhen'in iki golle yıldızlaştığı maçta Icardi'nin Kaan Ayhan'a attırdığı gol öncesindeki Messi'vari hareketleri hafızalara kazındı. Maçın bitiş düdüğüyle Rams Park'ta şampiyonluk coşkusuyla yer gök inledi. Tarih yazarı Galatasaray bir şampiyonluk destanına daha mührünü basmış oldu dün akşam. 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti. Geçtik Fanatik'e. Aynı başlık burada da var. Şampiyon Galatasaray. Nefes kesen bir sezon daha sona erdi. Şampiyonun rengi değişmedi sarı kırmızı. Antalya Spor önünde iki kez geriye düşen Galatasaray yıldızlarıyla şoktan çabuk çıktı. Rakip kaleye 4 gol göndererek mutlu sona ulaştı. Üst üste 4. Toplamda da 26. kez şampiyon oldu Cimbom. Rakipleriyle de arayı iyice açtı. Okan Buruk rekorları alt üst etti. Victor Osimhen sezona damga vuran isimdi. Şampiyonluğun görülmeyen kahramanıysa her maç tribünleri dolduran taraftardı kuşkusuz. Geçelim sonraki gazeteye. Hürriyet'teyiz. Okan Buruk'un Avrupa'da rakibi yok. Galatasaray teknik direktörü bu sezon kazandığı şampiyonlukla birçok ilke imza attı. Avrupa'nın 10 büyük liginde aynı takımda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan tek isim olarak dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyerinde 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk Fatih Terim'e bir adım daha yaklaştı. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var. Ligde futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan Okan Buruk bu sezon rekorunu daha da geliştirdi. Ligde futbolcu olarak 7 kez sevinç yaşayan Buruk teknik adamlık kariyerinde de 5. zaferine ulaşırken toplamda 12 şampiyonlukla bu alanda da zirvede yer alıyor. Lucas Torreira sarı kırmızılı kulübü olan sevgisini şöyle dile getirdi. Galatasaray'ı hayatımdaki her şeyin önüne koydum dedi. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum dedi. Sabah gazetesine bakalım. Aslan gibi coşku. Antalya galibiyetinin ardından sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Geçtik sayfanın ikinci kısmına. Freddy görüyorum. Dünkü karşılaşmada ilk golü atan isim. Züğürt tesellisi başlığını kullanmış gazete burada. Fenerbahçe kendisini kupadan eleyen Konya'yı deplasmanda yendi ancak Galatasaray Antalya karşılaşmasından istediği sonucu alamadı. Maçın gollerini Fred ve Archie Brown atarken farklı galibiyet sarı lacivertlerin 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmeye yetmedi. Son hafta Eyüp'le oynayacak olan Fenerbahçe ligin ikinci sırada tamamlamış olacak. Milliyet gazetesine de bakalım. Bir darbede fırtınadan tutunduğu tek dal olan Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde

veda eden Beşiktaş'a bir darbede Trabzonspor vurdu. Orkun'un penaltısıyla ilk yarıda üstünlüğü yakalayan Kartal Zubkov ve Muçi'nin gollerine engel olamazken evindeki son maçta taraftarını bir kez daha üzüntüye boğdu. Tabii mağlubiyetin gelişiyle birlikte yine Sergen Yalçın'a ve yönetime tepkiler vardı. Sergen Yalçın istifaya hazırım ama şu anda görevim devam ediyor açıklamasını yaptı.

0: gazete manşetlerine de baktıktan sonra dünyadan spor haberlerine geçiyoruz değerli izleyenler. Hep ligimizi, ligimizdeki sıralamaları, küme düşmeyi, şampiyonluğu konuştuk. Avrupa'da neler oluyor? Lig 1 ile başlayalım bu bölüme. Lig 1 ekiplerinden Nantes 13 yıl sonra küme düştü.
1: Nantes'ın küme düşmesi kesinleşti. Lig 1'in 33. haftasında deplasmanda Lens'a 1-0 mağlup olan Sarı Yeşilliler, Metz'in ardından küme düşen ikinci takım oldu. Mücadelenin ardından konuşan takımın tecrübeli isimlerinden Frederik Gilbert, Nantes'ın Lig 2'de işi yok. Son haftalarda bunu gösterdiğimizi düşünüyordum ama burada olmamızın da sebepleri var tabii dedi. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktör Vahit Halilhodžić ise özür dilerim, çok üzgünüm, konuşamıyorum, size cevap verebilecek durumda değilim ifadelerini kullandı. Fransız temsilcisi 13 yıl aradan sonra gelecek sezon yeniden Lig 2'de mücadele edecek.
0: Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun son haftalarda formunu yükseltti.
1: Can Uzun gollerine devam ediyor. ...20 yaşındaki başarılı oyuncu sezon başındaki form grafiğine geri dönüşün sinyallerini veriyor. Son 3 lig maçında tekrar ilk 11'deki yerini alan milli yıldız, son olarak Dortmund karşısında attığı golle birlikte son 3 maçta 2 gol 1 asiste ulaştı. Albert Riera'nın takımın başına geçmesi sonrası Can Uzun sakatlıkların da etkisiyle takımdaki yerini kaybetmeye başlamıştı. Sezon başında milli yıldız için Frankfurt'un yaklaşık 70-80 milyon euroya varan beklentisinin oluştuğu Alman basını tarafından iddia edilmişti. Siyah beyazların kötü gidişatı sonrası forma bulmaması tartışılan Can Uzun için teknik direktörüyle arasında problem olduğu da konuşuldu. Çıkan dedikodular üzerine sorulan soruya Riera, topla ne kadar iyi olursanız olun, topsuz oyunda yeterli değilseniz benim takımımda yer bulamazsınız diyerek tercihinin teknik bir karar olduğunu açıklamıştı. Bu sezon uyluk kası sakatlığı nedeniyle 15 maçta sahalardan uzak kalan yetenekli oyuncu, son haftalarda artan fiziksel ritmiyle İspanyol teknik adamın isteklerini karşılamaya başladı. Can Uzun'un artan form grafiği Dünya Kupası öncesi milli takım için de önem arz ediyor. Sakatlığı bulunmadığı dönemde Montella'dan düzenli davet alan Frankfurtlu yıldız şu ana dek 4 maçta forma şansı buldu. Can Uzun bu sezon takımıyla mücadele ettiği 3 kulvarda çıktığı 27 mücadelede 10 gol 6 asist üretti.
0: Borussia Dortmund takımı 3 futbolcusuyla vedalaştı. Aralarında Salih Özcan da yer alıyor.
1: Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'a veda etti. Bundesliga ekibi Salih ile birlikte sezon sonunda kontratı bitecek Julian Brandt ve Niklas Süle ile de yolları ayırıyor. Salih Özcan Eintracht Frankfurt maçının 78. dakikasında oyuna girip taraftarlarla vedalaşırken Julian Brandt kaptan olarak çıktı ve ilk 11'de başladığı maçta 74 dakika sahada kaldı. Niklas Süle de oyuna 88. dakikada Luca Reggiani yerine dahil oldu. Borussia Dortmund 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in gerisinde ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Sarı siyahlı taraftarlar mücadele

0: Ailenin ardından Salih Özcan, Julian Brandt ve Niklas Süley'i son kez selamladı. Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 3 oyuncunun bulunduğu fotoğrafın altına sarı ve siyah renkleri olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Gelecekte sizin için en iyisini diliyoruz notu düşüldü.
1: Hollanda basınında çıkan bir iddiayı paylaşalım sizlerle. Bu iddiaya göre Ajax takımı yaz transfer döneminde 15 futbolcusuyla yolları ayırabilir.
2: Ajax sezon sonunda kadroya neşter vuracak. Başkent ekibinin 15 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi. Yeniden yapılanmaya gidecek Ajax'ta takıma veda edecek isim sayısının 17'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Yönetim başta Mika Götze ve Yuri Bas olmak üzere gidecek oyunculardan önemli bir gelir bekliyor. Kadronun büyük ölçüde geliştirilebileceğine inanan kulüp maaş bütçesini de düşürmek istiyor. Ajax geçtiğimiz günlerde gelecek sezonun ilk ayrılığını duyurmuştu. Ipswich Town sezon sonuna kadar kiraladığı Chuba Akpom'u 9.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10.5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam.
7: İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
8: aşkına. İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Reklam.
9: A Spor Radyo.
4: Bir reklam.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
4: Bir reklam.
10: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: 8. kez Final Four'da.
1: Fenerbahçe Beko Euroleague'de 8. kez Final Four heyecanı yaşayacak. Euroleague'de normal sezonu 4. sırada bitiren Sarı Lacivertliler, playoff serisinde Litvanya temsilcisi Žalgiris'e 3-1 üstünlük kurdu ve adını üst üste 3. defa son 4 takım arasına yazdırdı. Euroleague'de 2017 ve 2025'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Final Four organizasyonunda son şampiyon unvanını korumaya çalışacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de Final Four'un müdavimi oldu. Sarı Lacivertliler Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2014-2015 sezonundan bu yana adını 8. kez son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Sarunas Yasikevicius Euroleague'de baş antrenör olarak 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez Final Four sahnesine çıkacak. Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı Euroleague'de ilk Final Four heyecanını 2018'de ülkesinin Žalgiris takımıyla yaşadı. 2021, 22 ve 23'te Barcelona'yı son 4 takım arasında taşıyan Yasikevicius son 3 sezondaysa Sarı Lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı. Sarunas

0: Zirvede bitiren Yunan ekibiyle final bileti alabilmek için kozlarını paylaşacak. İki takım Final Four'da üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek Euroleague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Yunanistan temsilcisi ise 2023-24'te üçüncülük maçında Sarı Lacivertlileri 87-84 mağlup etti. Normal sezonu lider bitiren Olympiakos'un organizasyonda 3 şampiyonluğu bulunuyor.
1: Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tekrar Trendyol Süper Lig'e dönelim. Sondan bir önceki haftada birçok şey belli oldu. Şampiyon Galatasaray oldu. Küme düşen iki takım belli oldu. Dün biliyorsunuz tüm mücadeleler de aynı saatte oynanmıştı. Hemen şöyle bir alınan toplu sonuçlara birlikte bakalım. Korendon Alanyaspor, Kayserispor maçında Alanyaspor bu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Haftanın dev maçlarından biri Beşiktaş-Trabzonspor maçında Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle bitti bu mücadele. Sonrasında maç sonu Sergen Yalçın'a, Beşiktaş'a büyük tepkiler vardı. Rams Başakşehir Samsunspor karşılaşmasını 3 golle Başakşehir kazandı. Natura Dünyası Gençler Birliği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Kocaelispor karşısında tek gol attı, 3 puan aldı ama ligde kalmak adına bu 3 puan yeterli olmadı Fatih Karagümrük'e. Karagümrük küme düştü Kayserispor'la birlikte. Son bir takım daha küme düşecek, onu da sonraki hafta göreceğiz. İKS Eyüpspor Çaykur Rizespor'u 4-0. Galatasaray'da hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe'de Tümosan Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan etti ve kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu da Galatasaray egale etti.
2: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
3: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buldu. Osman topu!
2: Sarı kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
3: Köşe şutları da kafa toparladı gol. Kaan Ayhan.
2: Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüs.

Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısında ise rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Sarı Kırmızılı ekip 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı.

0: Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Galatasaray'da dördüncü kez elde edilen başarıyla birlikte teknik direktör Okan Buruk Türk futbol tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü unvanını aldı. Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'la dördüncü kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak 2. sırada tek başına kaldı. Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Min, Brian Birch ve Christoph Daum'un 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Okan Buruk Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. Sarı Kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı. Okan Buruk Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar 7 kez futbolcu olarak, 4 kez de teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk bu sezonda şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.
1: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini de bu sezonda sürdürdü.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi. Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı. Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Okan Buruk yaşadı. Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'la 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı. Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezonda şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Terim'i geride bıraktı. Son 19 sezonda Şenol Güneş 2 kez şampiyon olan takımın başında olurken, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu. Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı. Senin yanın en aydınlık
1: beyaz bir... Trendyol Süper Lig'de 33. haftada dün

Yaşanan bir başka mücadele Tumosan Konyaspor Fenerbahçe arasındaydı. Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı. Fred 2 gol kaydetti. Fenerbahçe Konya'da 3 golle kazandı. Sarı lacivertliler 13. dakikada Fred'in golüyle öne geçti. 56'da Archie Brown'la farkı 2'ye yükselten Fenerbahçe'de Fred 71. dakikada tekrar sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. Galibiyetin ardından Fenerbahçe 73 puana yükselirken Tumosan Konyaspor 40 puanda kaldı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İKAS Eyüpspor'u konuk edecek. Tumosan Konyaspor ise deplasmanda Z-Korner Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Tekrar dönelim gazete manşetlerine. Gündemde yazılı basında hangi haberler var, hangi görsellerle birlikte şampiyonluk sonrası nasıl başlıklar atılmış? Hemen foto maça bakarak başlayalım. Sezonun yıldız isimlerinden biri, ismi de diyebiliriz direkt bence. Maskeli kahraman Osimhen sezonu kapattı. Antalyaspor karşısında 2 gol atan Victor Osimhen 78'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı yıldız Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek ceza sebebiyle ama zaten artık lig Galatasaray için bitti. Devam ettik. Osimhen önce 66'da penaltıdan beraberliği getirdi. Ardından 88'de Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Hemen Levent Tüzemen'in köşe yazısına bir bakalım. Şampiyonluğu hayırlı olsun diyor. Galatasaraylılar 26. şampiyonluğu 3 yılın ardından gelen zafer olarak uzun süre hatırlayacaklardır. Antalya Spor maçına favori çıkan 3 atar 5 atar diyenlere inat. Galatasaraylı oyuncular stresten mi baskıdan mı bilemem ama camiaya taraftarlarına resmen ecel terleri döktürdü. İnanın yüzlerce taraftarın stresten saçlarının beyazladığını düşünüyorum. Avrupa'da Liverpool'u 2 kez deviren, Juventus'a sahayı dar eden Galatasaraylı oyuncuların girdiği stresi anlamsız buluyorum diyor. 350 milyon euroluk kadro şampiyonluğu daha Nisan ayında ilan etmeliydi. Dursun Özbek iyi ki Osimhen'i transfer etmiş, Nijeryalı yıldız müthiş bir şekilde savaştı. Tribünleri ayağa kaldırdı. Son dakikada attığı golle Galatasaray'ı resmen şampiyon yaptı. Gelecek sezonda yönetim Osimhen'i elinde tutmanın çabalarını göstermeli. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Galatasaray gibi 3 yıl üst üste şampiyon olan bir takım son şampiyonluktaki gibi 22 puan kaybedemez diyor Levent Tüzemen. Şöyle sayfada tekrar bir göz gezdirdiğimde Gabonlu oyuna girdi, gidişatı değiştirdi. Perdeyi açan adam Lemina. Mertens ve ailesini görüyorsunuz Barış Alper Yılmaz'la birlikte. Onlar da şampiyonluk kutlamalarında Rams Park'taydı. Fanatik gazetesine gelelim. Yer gök, yer sarı gök kırmızı. Yurdun birçok bölgesinde tabii kutlamalar gerçekleşti dün akşam. Şöyle Malatya'dan bir görüntü var. Ankara, Karabük, İstanbul, Aydın. Şehrin birçok bölgesinde kutlamalar vardı. Tabii yalnızca ülkemizde değil, ekranlarınıza da getirmiştik ilk saat dilimimizde. Yurt dışında da büyük kutlamalar gerçekleşti Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili. Sayfanın ikinci kısmına gelelim. Teknik bakış bölümü var. Teknik direktör Bülent Bölükbaşı Galatasaray'ın Antalya performansını değerlendiriyor. Zaferi getiren hamle demiş. Tamamen yerleşik bir savunmayla karşılaşmayı becerebilen her takım gibi Antalya Spor'da Galatasaray'a zorluk çıkardı. Lemina ve Lang hamlesi ise sıkıntılı giden maçın dönmesini sağladı. Son iki maç eminim ki Okan Hoca'nın gelecek sezon planlamasında da belirleyici olacak. Sağ taraftayız. Teknik direktör Kenan Koçak, o da bir analiz yapmış. Kabustan şampiyonluğa demiş. Samsun yenilgisi beklenenden daha sarsıcı olmuş. Oyuncular uzun süre maçı ortak olmakta zorlanırken sıkıntının çözümünün çok net görüldüğü oyunda ne kadar üretkenlikten uzak kalmak kalındığı düşündürücüydü yorumunda bulunuyor. Dominasyon sloganı vardı çoğunlukla, hem sosyal medyada paylaşılan görseller hem de Rams Park'ta yine böyle bir yazı söz konusuydu dün akşam. Mertens ve oğlu Ciro burada da var bir kez daha. Tribünlerden de bahsedilmiş sayfada, aynı zamanda aslanı tribün taşıdı diyor Fanatik gazetesi. Sabah gazetesine geçelim.
bir araştırma haberi var Uğur Çem'in.

Gerçekleri Osimhen yazar. Maliyetiyle tarihe geçti. Sahada da hakkını verdi. Kendisi dışında arkadaşlarını da oynatırken bu sezon Galatasaray'ın iki kulvarda kasasını doldurdu. Taraftarın büyük sevgi beslediği maskeli kral tam 945 milyon Türk lirası kazandırdı. 17.6 milyon euro ediyor kurla birlikte. Bir futbolcudan daha fazlası diyor Uğur Çem Sabah gazetesindeki bugünkü yazısıyla ilgili. İkinci bölümde nefes nefese zafere. Antalya Spor önünde ecel terleri döken Galatasaray'a Soner şok yarattı. 56'da Lemina skoru eşitlerken 6 dakika sonra Soner yine öne geçirdi. Osimhen 66 ve 88'de şampiyonluğu getirirken Kaan da sonucu belirleyen isim oldu. Lemina'yı görüyorsunuz burada. Maçın iyi oyuncularından biriydi ve %99 kalacağım dedi. Kalma sinyalleri verdi. Hürriyet gazetesine geçelim. Fenerbahçe bölümleri var. Kalan son iki gazetemizde. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme vardı. Sakın ha, sezonu sona erdi şeklinde bir açıklama yaptı. 3 puan geldi, şampiyonluk gitti. Sarı lacivertli takım Fred ve Brown'un attığı gollerle kazandı, ancak İstanbul'daki Galatasaray-Antalya maçında beklenen haber gelmeyince sahadan takım üzgün bir şekilde ayrıldı. Sakatlığı olmamasına rağmen Konya'ya götürülmedi. Kim? Edson Alvarez teknik heyet kararıyla kadro dışıydı ve Konya'ya götürülmeyen isimlerden biri. Milliyet'e geldik. Züğürt tesellisi Erkan Ayraç'ın bir yazısı var Milliyet gazetesinde, buna bakalım. Fenerbahçe zorlu Konya deplasmanında 3 puan alırken zorlanmadı, ancak İstanbul'dan beklediğim müjdeli haber gelmeyince sezonu yine ikinci sırada noktaladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı. Sarı lacivertli ekibi galibiyete taşıyan goller de Fred ve Brown'dan gelmişti dün akşam.

0: Gazete manşetlerinin bu bölümünü noktalıyoruz. Tekrar döneceğiz birazdan ama öncesinde haberler. Dün oynanan karşılaşmalardan bir başkası, haftanın dev karşılaşmalarından biri. Evet, şampiyonlukla bir ilgisi yoktu ama iki takımın aslında önümüzdeki sezon kadro planlaması adına ve tabii bir anlamda da prestij maçı olarak da bakabiliriz bu karşılaşmaya. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesinden bahsediyorum. Trabzonspor maçı kazandı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş bu sezon sahasındaki son maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazların tek golünü 14. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan kaydetti. Bordo mavilerin galibiyet golleri ise 15'te Zubkov ve 62'de Ernest Muçi'den geldi. Beşiktaş ligin son maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Trabzonspor'un Augusto ve Zubkov'a talip olan Portekiz ekibi Benfica'dan talebi de belli oldu. Detaylara bakalım.
1: Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği hız kazandı. Portekiz'in köklü kulübü Benfica, Bordo Mavili takımda sergiledikleri performansla dikkat çeken Augusto ve Zubkov'u transfer etmek için resmi temaslara başladı.
2: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol. Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
1: Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Portekiz ekibine şartları net bir şekilde ileten Bordo Mavililer, Augusto ve Zubkov'a karşılık sağ bek oyuncusu Cabral'ın bonservisini ve artı 15 milyon euro talep etti. İstenilen rakamı çok bulan Benfica ise maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı futbolcuları da içeren alternatifli bir takas formülü sundu. Her iki kulübünde orta yolu bulmak ve kendi şartlarını kabul ettirmek için yoğun bir mesai harcadığı, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanacağı gelen bilgiler arasında. Nisan karşısında Bakeme ceza alanında Zubkov, Bordo Mavili kurmayların özellikle Augusto ile başka takımların da ilgilenmesi nedeniyle pazarlıklarda taviz vermeyen bir görüntü çizdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Circle Brugge kulübünden 5 milyon euro bonservisle transfer edilen Felipe Augusto'nun ve sağ kanat oyuncusu Zubkov'un Trabzonspor'la 2029'a kadar sözleşmesi var.
0: Tekrar döndük gazete manşetlerine, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım. Dün oynanan maçtan bahsettik. Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı. Yansımalara geliyoruz. Fanatik 7, Kartal'a son darbe fırtınadan. Hafta içinde kupadan elenen Beşiktaş sezonun son derbisinde bir nebze de olsa taraftarını teselli etmek için çıktığı maçta Trabzonspor'a yenildi. Bordo Maviler ise önemli eksiklerine ve aklı kupada olmasına rağmen İstanbul'da kazanıp 916 günlük dış sahadaki büyük maç kazanma hasretini de bitirmiş oldu. Fotomaç gazetesine geldik. Tepkilerin odağındaki Sergen Yalçın istifa etmedi. Görevimin başındayım dedi. Son maç motivasyonu bozdu. Konsantre olmak zordu. Puan açısından da önemli olmayan maçtı. Hayat devam ediyor. Görevim de devam ediyor dedi. Sessiz protesto vardı dün Tüpraş Stadyumunda. Sabah gazetesindeyiz. Dolmabahçe'de fırtına koptu. Sezonun son derbisinde Trabzonspor Beşiktaş'ı geriden gelerek yendi. Bordo Maviller rotasını Gençler Birliği ile oynayacağı kupa yarı finaline çevirdi. Kupada bu hafta Gençler Birliği maçını kazanırsa eğer Trabzonspor, finalde sonraki hafta Konyaspor'un da rakibi olacak. Kupa mücadelesi final maçı da Antalya'da oynanacak. Takvim gazetesine gelelim. Tüpraş'ta büyük protesto. Beşiktaşlı taraftarlar Trabzonspor maçında Sergen Yalçın'ı ve yönetimi protesto etti. Futbolculara ise ıslıklarla tepki gösterildi. Dolmabahçe fırtınası Muçi eski takımına bu sezon ikinci golü atarken yine maçın yıldızlaşan oyuncularından biriydi. Yalçın'a yapılanları hiç yakıştıramadım. Fatih Tekke'nin sözleri bunlar. Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi onlara hiç yakıştıramadım dedi. Sergen Yalçın, medyanın istifa edip etmeyeceğinizle ilgili soruya beni televizyondan izlersiniz dedi. Daha önce yorumculuk yapan Yalçın'ın bu sözleri istifa sinyali olarak da yorumlandı. Hürriyet gazetesine de bakalım, son gazetemiz olsun. Bu sayfada da yine Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili bir bölüm var sağ tarafta. Solda da Trabzonspor'u görüyoruz. Trabzonspor Kartal'ı kendi silahıyla avladı. Başlığı kullanılmış. Maç 2-1 bitti. Gazete manşetlerini bitirdik. Bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Hardun Domaç bizleri bekliyor. Kendisiyle beraber Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu, küme düşme potasını, diğer takımları süre yettiğince konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları, iyi pazarlar ve iyi sabahlar. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk Demet. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Tabii bu pazarın çok daha farklı bir anlamı var. Onu da özellikle vurgulamamız evet. lazım. Bugün anneler günü, tüm annelerimizin, yaşayan annelerimize sağlıklı uzun bir ömür diliyorum ve aramızdan ayrılan annelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten annelerimizin çok kutsal, çok değerli bir yeri var. Bugün birçok şeyi yapıyorsak onların sayesinde yapıyoruz. Onların bize verdiği eğitimle, onların bizi getirdiği dünyaya getirmenin dışında yaptıkları hizmetle yapıyoruz. Onun için onlara ne kadar vefa göstersek, onlara ne kadar teşekkür etsek, onları ne kadar ansak azdır. Hatta bir gün değil, bütün bir yıl anneleri ihmal, Galatasaray'a sancılı anlar yaşattı. Onu özellikle vurgulamamız lazım. Ama sonuç itibariyle Galatasaray kalitesiyle, Osimhen'iyle bu işi çözebilecek, sonradan yaptığı hamlelerle çözebilecek noktada olduğunu net bir şekilde gösterdi. Çünkü iki takım arasında kalite farkı çok net bir şekilde ortada. Ben para farkından daha çok, hani bütçe farkından daha çok kalite farkına temas etmek istiyorum. Çünkü zaten bütçe farkı doğal olarak kalite farkını getiriyor. Kalite farkı bütçe farkını getiriyor. İkisi birbiriyle çok bağlı. Ve Galatasaray şampiyonluğunu sondan bir önceki hafta ilan etmiş oldu. Tabii coşkulu bir ortam vardı ama klasik bir söz var ya, herhalde ahlar vahlar içerisinde şampiyonluğu.

0: şampiyonluk oldu. Neden? Çünkü
1: Evet.
0: son maçta iki kez geriye düşmek şampiyonluk maçında herhalde hem tribündekileri hem de o maçı televizyon başında izleyenleri bayağı bir kahır mektubu yazdıracak derecede üzmüştür diye düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle futbolun içerisinde değerli olan sonuç. Evet, futbolun güzelliği başka noktalarda, iyi futbol vesaire, ama sonuç olumlu olduğu için Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu, 26. şampiyonluğunu biz de kutlayalım. Ve çok güzel görüntüler hem dün akşam 90+1'de yayınlanan bütün yayında o Türkiye'nin ve Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki Galatasaray coşkusunu da gözlemleme şansımız da oldu. Böylece sen de sabahtan bu yana gazeteler vasıtasıyla da ilettin. Büyük bir sarı kırmızı coşku yaşamış olduk. Kutluyoruz Galatasaray'ı. Hı. Tabii ben şimdi aramızda konuşalım. Bu şampiyonlukta en çok etkili olan kimdir diye böyle kafamı yormaya başladım. Yani bu şampiyonluğun
1: oyuncu nezdinde mi ismi, her şeyi mi düşünüyoruz?
0: Genel. Yani bu şampiyon kazanılmasındaki etkili rolü üstlenenler diye ben şimdi düşünmeye başladım. Şimdi ben bir tane söyleyeyim. Mesela ben Dursun Özbek'i birinci sıraya yazıyorum.
1: Evet.
0: Sadece yönetim şekli olarak değil, işte kulübe kazandırdıkları olarak değil. Mesela bir Uğurcan'ı ve herkesin karşı çıkmasına rağmen, çok büyük para, bu paraya transfer yapılmaz demesine rağmen bir Uğurcan'la ben başlayayım. Mesela Dursun Özbek Uğurcan'ı transfer ederek bana göre çok önemli bir iş yaptı ve kulübün yönetiminde de ben bir numarada onu görüyorum. Sen bilmiyorum yani kimleri karşılıklı
1: düşünelim. Siz tam sorduğunuzda aklıma ilk o gelmedi ama ben de size katılıyorum aslında. İlk sıraya Dursun Özbek yazılabilir. Sonra oyuncu nezdine geçerim, Osimhen derim.
0: Ya, tabii ki Osimhen'e çok ayrı bir parantez açmamız lazım. Yani Osimhen, şöyle söyleyeyim, bir futbolcudan daha fazlası denilen noktaya bizi götürebilecek bir oyuncu. Bir futbolcudan fazlası, öyle bir durum söz konusu. Evet, Galatasaray 75 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödedi. 21 milyon euro gibi bir maaş ödüyor ama karşılığını... Yani şey gibi tıkır tıkır tıkır tıkır ödüyor Osimhen. Avrupa'da, Türkiye'de, şampiyonluklarda, takım bütünlüğünde, arkadaşlarıyla iletişimde, Galatasaray aidiyetinde, Galatasaray'ın tanınmasında ve bütün bunların yanında bir de ne olacak? 75 milyon euroya aldınız, 100 milyon euroya almak isteyenlere lütfen başka bir kulüp, başka bir oyuncu arayın, başka bir kulübe gidin diyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani 150 milyon eurodan aşağı vermem. Yani %100 kazandıran herhangi bir böyle bir şey var mıdır bilmiyorum. Yatırım aracı var mıdır?
1: Yani her şey
0: yatırım
1: çok yolunda gitti aslında. Sakatlıkları tabii bir kenara koymak gerekirse plan aslında tıkır tıkır işledi.
0: Evet. İşte sadece şu var, işte o sakatlık süreci en büyük can sıkıcı dönem o oldu ki
1: evet.
0: Osimhen'in ne kadar değerli oyuncu olduğunu o sakatlık sürecinde daha net bir şekilde anladık. Sakatlandığı andan itibaren Galatasaray şöyle bir sallandı. Yani onu özellikle vurgulamamız lazım ve bu sezon gerçekten de çok fazla puan kaybetti, çok fazla maç kaybetti. Aslında 3-4 kez bu şampiyonluğu Fenerbahçe'ye ikram edecek noktaya geldi. Ama Fenerbahçe kendi performansıyla bunu alacak bir görüntüyü sergilemedi. Yani ben Osimhen'i tabii ki ayrı bir yere yazıyorum. Tabii ki unutmamamız gereken, ben şimdi 3. isim olarak söylüyorum, Okan Buruk. Okan Buruk, şöyle söylememiz lazım. Yani enteresan bir rekor kırıyor. Enteresan derken hem oyunculuğu hem teknik adamlığı döneminde dörder kez şampiyonluk yaşayan, Fatih Terim'in rekoruna ortak olan ve hatta bunu geliştirebilecek şansı olan, 5 kez şampiyonluk kazanma başarısını gösteren bir teknik direktör olarak Okan Buruk'u zaman zaman yaptığı hatalara rağmen Okan Buruk'u ayrı bir yere yazmak lazım diye
1: düşünüyorum. En çok eleştirildiği sezon olabilir mi Okan Hoca'nın?
0: Aynen. Şimdi onu söyleyecektim Demet. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten en çok eleştirildiği sezon ve şunu da söyleyelim, eleştirilerin birçoğunun da haklı olduğu bir sezon. Onu da vurgulayalım.
1: Ama baktığımızda başarı var sonuç olarak. Bence Avrupa içinde planlanan önemli bir noktaya gelindi. Orada başarısızlık olduğunu söyleyemeyiz. Ligde üst üste 4. şampiyonluk.
0: Şimdi eleştiri aslında şöyle.

0: bir şey. Eleştiri kendi doğası içerisinde daha iyiye götürebilme yolunda yapılan bir takım söylemler. Öyle kabul etmek
1: Anladım.
0: lazım ve bundan Okan Buruk'un dersler alması lazım. Mesela son toplantıda yani galibiyet ya şampiyonluk sonrasındaki konuşmalarda söylediği sözler de aslında bir takım eleştirilerden ders aldığı noktasını ortaya koyuyor. Tabii bunu önümüzdeki sene daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet eleştirildim ama ben bu eleştirileri dinliyorum. Doğal bir hak olduğunu düşünüyorum diyor. Bu eleştirileri olumsuz yönden almaması gerekiyor. Bunu olumluya çevirecek hamleleri yapması lazım Galatasaray'ın. Çünkü gerçekten de bu sezon ligde şampiyonluğu en az 3-4 kez Fenerbahçe'ye teslim edebilecek olumsuzluklar yaşadı Galatasaray. Ama bunlardan ders çıkarttığını, eleştirileri saygıyla karşıladığını söylemesi Okan Buruk için ayrı bir nokta. Onu özellikle söyleyelim. Ve gelelim istersen ortak fikrimiz var mı bakalım? Oyunculardan bir oyuncu daha seçelim. Kimi
1: İki
0: seçeriz? Yani
1: seçelim bence.
0: kimi
1: İlk üç
0: diyeceksiniz diye.
1: yapalım. Osimhen'i başa
0: Tamam.
1: koyduk.
0: Şimdi Osimhen'i başa koyduk. Şimdi şampiyon olmuş takımdan oyuncu böyle şunu ayıralım buraya koyalım denmez belki ama ben ikinciyi ben söyleyeyim istersen. Benim kanaatim
1: Bence
0: katılacak
1: aynı
0: mısın? Ben bu
1: fikirdeyiz.
0: sezonun şampiyonluğunda Barış Alper Yılmaz'ı çok ayrı bir yere koymak istiyorum ben. Bilmiyorum
1: Aynı
0: sen
1: fikirde değiliz.
0: düşünüyor muydun? Aynı değil miyiz?
1: Uğurcan Çakır
0: Tamam.
1: diyecektim.
0: Tamam, ben Uğurcan Çakır'ı şu manada söylemedim. Dursun Özbek'le bağdaştırarak söylediğim için söylemedim.
1: Anladım.
0: Uğurcan Çakır'ı çünkü yani onun çok doğru bir hamle olduğunu vurguladığım için söylemedim. Ama olsun dört yaparız o zaman. Üçüncüyü bulmaya,
1: Olur.
0: dördüncüyü bulmaya çalışırız. Uğurcan sende, Barış Alper Yılmaz da bende. Ben çok farklı bir sezon yaşadığını düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın. Hem Galatasaray için hem milli takım için çok özel bir performans sergiledi. Barış Alper Yılmaz yani biz uzun sezonları kolay unutabiliriz. Bir an için aklımızdan geçen noktalar farklı bir yerlere gizlenmiş olabilir. Onun için söylüyorum. Mesela Barış Alper Yılmaz santrofor oynadı, sağ açık oynadı, sol açık oynadı. İhtiyaç halinde Osimhen olmayınca gol noktalarına gitti, sezon başında oynadı. Yani gerçekten Barış Alper Yılmaz'ın performansı, onun için Monaco scoutlarının hazırladığı bir rapor var. Gerçekten diyor ki yani o raporda fizik gücü yüksek, tempolu, atletik, işte sertliğe karşı dirençli, sert oyunu seven. Şimdi baktığımızda ben Barış Alper Yılmaz'ı da ayrı bir yere koydum. Uğurcan Çakır'la 3 yaptık. Bir tane daha bulalım bakalım kim
1: Barış'la ilgili bir
0: bulacağız
1: şey
0: hadi.
1: soracağım. Barış'ın performansı
0: Tabii.
1: bu kadar tabii bu sezon üzerinde önceki sezonlarda da yüksekti ama bu sezon başında o yaşadığı transfer kargaşası, menajeriyle ilgili konular, kulüple yaşadığı belki sorunların bir etkisi oldu mu sizce, olumlu ya da olumsuz?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Olumsuz başlayan bir noktayı olumluya çevirmesi ayrıca bir başarı. Yani onu da
1: Evet.
0: söyleyeyim. Neom takımına gidiyor derken 40 milyon euro işte gitsin. Yani Galatasaray camiasında hani kişilerden bağımsız söylüyorum. Birçok kişi gitsin canım bizim ne işi var? Yani 40 milyon euro eder mi falan diyenler oldu biliyorsun sezon başında. Ve bunları da göğüslemek zorunda kaldı. Menajerinden ayrılsın, işte menajerini kulübe getirmesin vesaire gibi yani bir oyuncunun örselenebileceği birçok olayı yaşadı aslında. Ama kendisini futbola verdi, mücadelesine devam etti, futbolun içerisinde kaldı. Onun için Barış Alper Yılmaz bence bu sezonun önemli oyuncularından biri oldu diyebilirim. Yani benim için çok önemli bir oyuncu, öyle bakabilirim. Yani Barış Alper Yılmaz'ı tutmak çok değerli ama bu sezon Galatasaray'ın en büyük sıkıntı yaşayacağı isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz olur transfer noktasında. Çünkü dikkat ettim Adabasan'ın da Fransa'da çok ciddi bir şekilde onun üzerine konuşmalar var. Onun üzerine transfer dedikoduları var ki bu da Galatasaray'ın bir karar verme durumuna geleceği oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Bir bu. Dördüncüyü bulalım hadi hep beraber
1: Dördüncü,
0: madem
1: siz
0: futbol dedik.
1: konuşurken ben düşünüyordum o sırada. Oyuncu bazında mı yoksa Okan Hoca eklemeyecek
0: Oyuncu
1: miyiz?
0: olarak.
1: Eleştirdik o kadar ama.
0: Şimdi Kimi?
1: O

0: Okan Hoca'yı eklemeyecek miyiz? Eleştirdik
1: Okan
0: Okan
1: Hoca'yı
0: Hoca'yı.
1: ekledik.
0: Oyun hep başta
1: Tamam,
0: sayılır.
1: Okan
0: Tamam.
1: Hoca yani onu başta saydık çünkü Okan Hoca ayrı çünkü 4'te dedik ya 4 tane futbolcuyken şampiyonluk, 4 tane teknik adamken lig şampiyonluğu, bir de Başakşehir 5 şampiyonluk. Yani Okan Hoca'yı tabii yani eleştirileri dikkate almasını da ben çok değerli bularak ekledim Okan Buruk'u.
0: Tamam.
1: Şimdi dördüncü bir oyuncu bulmamız
0: Size
1: lazım. Hadi
0: bırakıyorum.
1: bulalım bakalım ama
0: Çünkü böyle
1: dördüncü
0: çok
1: oyuncuyu bulmak
0: kalanlardan böyle bir tık çok üste çıkan biri çok dikkatimi çekmedi. Şimdi kadroyu da açtım önüme ama yakın isimler var birbirine.
1: sınav gibi oldu değil mi? Ben de aynı kanaatteyim bak. Aynı şeyleri düşünüyorum Demet. Çünkü yakın birbirine. Mesela Torreira desem sezon içerisinde zaman zaman sallandığı süreçler oldu.
0: Evet.
1: Abdülkerim desem Avrupa'da zaman zaman sıkıntılar yaşadığı dönem oldu. Lemina desem görev aldığı her zaman çok iyi işler yaptı ama bazı noktalarda sıkıntılar yaşadı, oynadı, oynamadı. Yani mesela Yunus desem sakatlığı sonrası bir sallandı, tekrar geri döndü. Galiba dördüncü ismi şöyle yapalım istersen. Yani bu öyle
0: Kimi
1: olsun.
0: desek diğerinin hatırı
1: İzleyicilerimize
0: kalır şu an.
1: kalacak. İzleyicilerimize bırakalım.
0: Evet
1: Onlar
0: ben de
1: sana mesaj olarak
0: siz sorarken aklıma geldi. Bana da yazabilirsiniz. Sadece oyuncu özelinde değil, Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli etkenler ya da kişiler olarak 3 olsun, 4 çok. İlk 3'ü sıralayın, bana yazın. Son saat konuğumuz var zaten. Orada ben de aktarmış olayım. Buyurun, tekrar sözü size vereyim.
1: Tamam, yani onlara bırakalım
0: Tamam.
1: dördüncüyü ama sonuç itibariyle 26. şampiyonluk Galatasaray'a hayırlı olsun. Şimdi Şampiyonlar Ligi için çok güçlü bir kadroya ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Bu kadro yani bu oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi noktalara gidebilecek bir kadro değil. Bir yıpranmışlık da var. Mesela santrofor bölgesi işte Icardi'ye veda edeceksiniz. Orta alanda Torreira gitmek
0: Gitmek
1: istiyor. Çok
0: istiyor.
1: net belli. Gitmek istiyor, gitmedi ama yani gitmedi işine dört elle sarıldı ama gitmek istiyor. Yani Jakobs'la yüksek verim alamıyorsunuz. Zaman zaman çok iyi işler yapıyor, zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Belki burada ihmal ettiğimiz oyunculardan biri şu olabilir. Hatta ben izleyicilerimize de yardımcı olayım. Bir Şalai'yi de bir yere yazabiliriz gibi geliyor bana. Onu da bir yere koymak lazım. Mesela Şalai'nin de talipleri olduğu gerçeği var. Bir yandan onları tutmaya çalışacaksınız. Bir yandan önceden bir şeyleri kestirmek mümkün olmamakla birlikte bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe kendi hatalarının bedelini ödedi ki dönem dönem bunları yapıyor ve bunun sonucunda da ciddi bir kaosun içerisine girdi şimdi. Başkan seçilecek, teknik direktör
0: Evet.
1: seçilecek, oyuncular gidecek, gelecek. Yeni bir sezona her şey sil baştan başlamış olacak ki bu önemli bir handikap, öyle söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin elinde kaliteli oyuncular da var. Onları da söylemek lazım. Yani kaliteli oyuncuların olduğunu da vurgulamak lazım. Milan Škriniar gibi aidiyeti olan oyuncular, Guendouzi'nin performansı, Kante'nin giderek yükselen değeri gibi gibi yani önemli oyuncular da var. Yerli oyunculara çok fazla değer vermedi Tedesco. O noktada sıkıntı yaşadı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'yi yeniden yapılanma süreci bekliyor. Onu söyleyeyim.
0: Son
1: Trabzonspor ve
0: 20-30
1: Beşiktaş.
0: saniyem, birkaç cümle alacağım.
1: 20 saniyede Trabzonspor, Beşiktaş gerçekten sezonu biraz can sıkıcı bir şekilde tamamladı. Sergen Yalçın'ın kararını hala bekliyoruz. Ama Trabzonspor'la ilgili söyleyeceğim, Trabzonspor'un o şampiyonluklarla dolu senesindeki görüntüyü izledim. Eksik, gedik yok, Trabzonspor var dediler Beşiktaş karşısında.
0: Peki, çok teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim tekrar. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi pazarlar.
0: Haldun Domaç'ı uğurluyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın şampiyonluğunu çoğunlukla konuştuk. Haldun Domaç'la da birlikte biliyorsunuz. Kutlamalara bir göz atalım tekrar. Hem ülkemizde, Türkiye'de, tüm illerde neredeyse, hem de yurt dışında kutlamalar nasıl yapılmış, nasıl gerçekleşti, taraftarlar nezdinde, bunu bir hatırlayalım. Sonra saat başında burada olacağız. Stüdyo konuğumuz Burak Kural olacak.

33. hafta maçında sahasında hesap koman Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Dört sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'de Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam.
3: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam. Sarı,
4: kırmızı,
3: sarı,
4: kırmızı,
3: şampiyon,
4: Cimbo,
3: şampiyon,
4: Cimbo.
5: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
6: Evet.
5: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun.
6: Evet.
5: Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
7: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
8: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
9: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Denizli olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
10: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
11: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
0: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.

0: son maçta, şu anki maçta yani öldüm öldüm dirildim, kanser olacaktım. Ama çok mutluyum, çok sevinçliyiz. Şampiyon Galatasaray!
1: Ver beş numara!

0: Kayseri'de meşaleler yandı. Taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
1: Şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
2: Çok mutluyuz gerçekten, bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftada Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene şampiyonluk için çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla, kutlamaya geldik şimdi.
3: Çok mutluyuz, 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
0: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
4: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
5: Çok mutluyuz. Alıştıklarımız, her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
6: Erzurum şampiyonluğu.
5: Aynen öyle, çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
7: Atakan 2 yaşında. Geçen sene 1. kutlamasını yaptı. Bu sene 2. kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
8: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesap.com Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz. Detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de az. Burada.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar

0: kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Reklam.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig.
3: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
1: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: İlk görüşte aşk deyince
2: babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
5: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden kapattık. 1975 yılında basketbol liginde şampiyonlar Galatasaray'dan Beşiktaş'a ulaştı. Maçın yıldızı olan Beşiktaşlı Tom oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: liglerde, yani majör ligler haricindeki liglerde hem Şampiyonlar Ligi'ni, yani hem Avrupa'yı hem ligi götürmek çok kolay değil. Bununla ilgili yayınlarımızda örnekler veriyorum. Bu sezon iki örnek verebilirim. Biri Norveç Ligi. Orada Vikings'e kaptırdı şampiyonluğu Bodo. Biliyorsun inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirmesine rağmen. Öbür tarafta da Karabağ tarihi yazdı Şampiyonlar Ligi'nde. Ama ligde şampiyonluğu Sabah'a kaptırdı. Dolayısıyla Galatasaray bunu yaşamadı. Bu da
1: ama
0: ayrıca...
1: yine de o dönüşlerde zorluk oluyor. Bu da normal. Hem yorgunluk hem rakiplerin dereceleri.
0: Çok sertlik. Bir de senin liginle oranın liginin seviyesi arasında çok büyük fark olunca... Oyuncu arası, oyuncuda da oluyor, problem oluyor. Çok normal ama önemli olan şampiyon olmaktı. Dolayısıyla Galatasaray'ın başarısı kesinlikle sonuna kadar kutlanmalı diye düşünüyorum.
1: Peki son 4 sezona baktığında Galatasaray için en zorlu gelen şampiyonluk demek yanlış olur mu?
0: Yani şöyle, geçen sezon çok rahattı. Ondan önceki sezonda doğru düzgün puan kaybetmedi. Ne Fenerbahçe ne Galatasaray puan kaybetti. Yaklaşık 102'ye 99 bitti diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt lütfen. Orada da bu kadar zorluk yine yoktu. Hemen hemen herkesi yendi Galatasaray. Abi, şimdi ikinci şampiyonluk belki şu an tam hatırlamıyorum ama herhalde son en azından son 2 yılı düşünürsek zor şampiyonluk oldu. Ama ilk şampiyonluğu, yani 4 yılın serisinin ilkini şu an inan hatırlamıyorum. O kadar hafızam iyi değil. Ama bu sezon oldukça zor oldu. Tabii Osimhen'in de oynamaması... Belli bir dönemi kaçırması da Galatasaray'ı çok etkiledi.
1: Haldun Domaç'la az önce bağlantı yaparken sizlere de sormuştuk Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda ilk mimarlar kimler? Oyuncu bazında da düşünebilirsiniz. Yönetim ya da teknik direktör bazında da. İlk 3-4 sıralamanızı istemiştim. Birkaç mesaj gelmiş. Sana döneyim, sana sorayım istersen. Tabii. İlk sıraya kimi koyuyorsun?
0: Tabii ki Osimhen. Ben de çok net liste.
1: Öyle mi?
0: Evet. 1 Osimhen, 2 Uğurcan, üçüncü de Barış Alper'le Sané. Neden ikisini bir arada koydum? Barış Alper daha istikrarlı gitti ama Sané kilitlenen maçları çözdü. Sanki Sané maç seçti. Kesinlikle seçmemiştir ama dışarıdan baktığında çünkü çok profesyonel bir oyuncu. Ama tabii bu lig onun ligi değil. Yani bu ligin kalitesi çok altında Sané'nin. Bazen oyuncular bazen motive olmayabilirler.
1: İlkay da mı sence bu sorunu yaşadı?
0: Yani İlkay artık futbol hayatı bitmek noktasında İlkay'ın. Dolayısıyla bir de çok büyük başarılar elde etti İlkay. Doyum da var.
1: Bir de hep ama kendi çevresinde oynadığı takımları düşününce hep böyle çok iyi oyuncularla oynadı. Evet. İyi bir orkestra ile oynadı aslında.
0: Evet. Ya tabii o
1: bu
0: da var.
1: Bu da belki bu anlamda zorlanmış olabilir.
0: Bir de hep söylüyorum, Mesut Özil de mesela o da sistem oyuncusuydu. İlkay da sistem oyuncusu. Çok büyük oyuncu ama sistem oyuncusu. Şimdi Manchester City'nin bir parçası olmak başka bir şey. Bizim gibi kaotik futbolun oynandığı bir ülkede bu işin parçası olmak başka bir şey. Mesela Orkun da ilk başta Beşiktaş'ta hiç performans veremedi. Sonradan alıştı bu düzene. Yani her ligin farklı dinamiği var. Bunu söylemek gerekiyor. Futbol her yerde aynı olabilir. 105-60 bir meşin top. 11-11 kişinin oynadığı bir oyun olabilir ama her ligin, her takımın farklı bir düzeni var. Bu anlamda Sané'nin özellikle Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbol, bazı maçlarda ortaya koyduğu inanılmaz performans, tamamen işin sıkıştığı noktalarda bu yıldızlara niye bu kadar büyük para veriliyor? Sıkışan maçları çözsünler diye. Bu anlamda büyük takım futbolcusu olmanın en önemli gerekliliklerinden biri de bu. Bunu Sané sonuna kadar oluşturdu, yaptı, sahneye koydu. Barış Alper'i de niye söyledim? O da sezon başında Suudi Arabistan'a gitme durumu vardı. Çok ciddi eleştirildi. Belki taraftar küstü ama çok sağlam bir çok sağlam bir mentalle ayakta kaldı.
1: Doğru
0: İnanılmaz
1: olan neydi sence o mentale sağlıklı geçiş yapmasındaki hangi hamleler?
0: Şöyle, büyük ihtimal şunu düşündü. Yani günün sonunda bazen değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Etki alanı var. İlgi alanı var. Şimdi artık etki alanının dışına çıktı bu olay. Neden? Çünkü Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu ve Galatasaray bu oyuncuyu bırakmak istemiyor. Hal böyle olunca o zaman olanı kabul etmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla Barış Alper değiştiremeyeceğini de anladı bu durumun. Zaten takımını seviyor, taraftarını seviyor. Oraya gitmesinin tek motivasyonu bence çok büyük paraydı. Ve haklı da, bunun için oynuyor oyuncu. Buna da çok saygı duyuyorum. Çünkü biz yani futbolun içerisinde, futbolda profesyonel olarak futbolun içerisine girmiş biri olarak ben burada bir taraftar gibi konuşamam. Yani Barış Alper evet aidiyet falan günün sonunda... Bir sakatlansa Allah

0: Mesela futbol hayatı tabii bitse kimse aidiyet anlatmaz. Evine para götürmesi lazım tabii futbolcunun. Dolayısıyla bu bir gerçek. Buradan bence değiştiremediğini anladıktan sonra zaten seviliyordu. Evet, evet, biraz tepki gördü. Okey, ama zaten başarılı bir takımın içerisindeydi.
1: Yani gitmemesinin kendi kariyeri adına iyi olacağını bence çok net ikna oldu.
0: Olabilir, ikna etmiş olabilirler günün sonunda. Ya da şunu düşündü, en sonunda şunu düşünmüş olabilir ki ben hala orasındayım, değiştiremeyeceği bir şey, önüne gitsin, bir sezon daha oynayayım, Şampiyonlar Ligi var önümde, daha yüksek paraya da gidebilirim diye düşünmüş olabilir oyuncu. İnanılmaz oynadı. Mesela Samsun maçında yaptığı asist, 3. golü de yaptığı asist, hiç unutmuyorum, sağ kenarda ilk Samsun maçı. Çok kritik bir galibiyetti o, hatırla, 3-2'lik galibiyet. Oradaki bir puan kaybı belki bugünkü şampiyonluğu etkileyecekti.
1: Tabii.
0: Yine bir maçta örnek vereyim, dün Lang'ın ortasında müthiş bir asist yaptı Lemina'ya kafayla arka direkte. Çok önemli işler yaptı. Fenerbahçe maçında yaptıkları, ortaya koyduğu karakter, Barış Alper'i de tebrik etmek gerekiyor.
1: Peki, şimdi size sormuştum, bazı cevaplara şöyle bir bakıyorum. Gökmen Bey demiş ki, ilk sıraya Osimhen'i yazıyorum, ikinci sıraya da Osimhen'i getiren Dursun Özbey'i yazıyorum demiş. Ne dersin, bu transfer hamlesi mi bu kadar değiştirdi Galatasaray'ı?
0: Tabii, şimdi Galatasaray'ın başarısını yatsımak istemiyorum. Öyle bir şey de hiçbir zaman, zaten hiçbir zaman, hiçbir dönem, hiçbir yerde söylemedim.
1: Evet.
0: Ancak ve ancak Osimhen olayın dengesini bozan bir oyuncu. Osimhen çıkar, Galatasaray şampiyon olamazdı. Hiç bana kızmasın Galatasaray taraftarı. Ya Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olmasına rağmen, bu kadar kötü götürmesine rağmen, bu kadar krizli bir sezon olmasına rağmen şampiyon olamazdı. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü Osimhen'in dün yaptıkları da ortada. Ben bu kadar skora itiraz eden, bu kadar kendini sahada parçalayan bir yabancı oyuncu, en azından şöyle söyleyeyim, ben 42 yaşındayım, 20 yıldır görmedim diyeyim ki, hadi gençlikte unuttum diyeyim, böyle bir yabancı yok yani. Gerçekten dün bile herkesi fırçalıyor.
1: Evet, çok
0: acayip. Yok işte rakip kaleci topu silmeye çalışıyor, içinden çıkarttı topu, işte bir oyuncu çıkmak istemedi, onu çıkartmaya çalıştı. Yani bu kadar, yani bu kadar ligin en çok kazanan futbolcususun, piyasan inanılmaz fazla, bugün Galatasaray şampiyon olmasa, ne bileyim, gidersin Atletico Madrid'e, bir yere gidersin, en top, evet, takımlara gidebilirsin, belki 3-4 takım hariç, böyle bir piyasan var, böyle bir oyuncusun, bu nasıl bir kazanma hırsıdır, bu nasıl bir aidiyettir? Bence sabaha kadar tartışılır. Çok önemli bir karakter. Evet, bazen dışarıdan ne diyelim, hoş gözükmüyor yaptıkları,
1: evet,
0: ama kendi taraftarı, kendi taraftarı için bence çok önemli. Bir de kendi oyuncularını da fırçalıyor. Bilmiyorum, dikkat ediyor musun? O da böyle takımı da çok, onu dozajında yapıyorsa, ki öyle yapıyor, takımda da sevildiğini bildiğimiz için takımı da hep ayık tutuyor. Takımın daha böyle talepkar oluyor ve günün sonunda bu işi çözüyor. Dün aldığı penaltı çok özel. Fenerbahçe maçında attığı gol, o ne? 3 haftadır, 4 haftadır oynamıyorsun.
1: Değil mi?
0: Çok garip bir gol yani. Çok önemli bir oyuncu.
1: Motivasyonunu çok iyi sağlıyor ve kendini çok iyi tanıyor belli ki. Şimdi ne olacak? Buna geleceğim. Çünkü çok fazla rakamlar, çok yüksek rakamlar konuşuyoruz. Yani 150'nin altına teklifleri kabul etmez Galatasaray şeklinde haberleri sizinle paylaştık.
0: Evet.
1: Yani 75'e geldi. 140-150'ye mi gider ya da gider mi?
0: Ya şimdi 140-150 kim verir bilemiyorum. Çünkü bu sene biliyorsun Liverpool o paraları verdi. Premier Lig o paraları veriyor. Serie A'da öyle paralar yok. La Liga'da da öyle paralar yok. Bir tek Premier Lig'de var. Premier Lig'den de kaç takım verir o parayı bilemiyorum açıkçası. Dolayısıyla yani o paralar çok gerçekçi gelmiyor. Buradan kalkıp da Suudi Arabistan'a gideceğini de düşünmüyorum ki Suudi Arabistan'da yani o paraları artık vermiyor.
1: Ki bu top döneminde hiç zannetmiyorum.
0: Yani o zaman kim verecek o parayı bilemiyorum tabii. Buraya, bu tarafından baktığınızda. Şimdi mesela Barcelona falan konuşuluyor ama ben Barcelona'ya gideceğini de çok düşünmüyorum. Açıkçası yani Barcelona'nın ona geleceğini. Barcelona daha çok pas destek oyunu oynayan bir takım. Daha böyle sırt dönük oynayan, oyun kurucu, bağlantı oyununu yapabilen bir oyuncuyu tercih eder diye düşünüyorum. Ayakları temiz. O anlamda da farklı takımlara da baktığında tabii ki oynayabileceği top seviye takımlar var. Mesela yarı final oynayan Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'de çok net ilk 11 oynar. Yani orada çok iyi bir santrfor olmasına rağmen buraları zorlar. Ama şu var, ben kalacağını düşünüyorum.
1: Ya.
0: Ben kalacağını düşünüyorum açıkçası. Ve bir dahaki sene Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir çeyrek final oynamak, daha doğrusu şunu demek, bir tık öteye gitmek. Yani ondan sonra 16 oynadılar.
1: Bunu yönetim belki bu konuda Osimhen'i ikna edebilir. Hani yeni bir proje, yanına daha güçlü oyuncular alacağız şeklinde bir planlama gerçekleşirse ben de bu arada kalacağını düşünüyorum.
0: Ya ben biraz da şey tarafındayım. Senin dediğin zaten kesinlikle var ama Demet, yani kim 150 milyon euro verir tarafındayım ben. Çünkü öyle yani, paralar yok yani.
1: Ya tamam, 150 bir rakam olarak belirtiliyor, konuşuluyor şu an. Tabii net kimsenin ağzından henüz öyle bir kelime çıkmadı ama 110 atıyorum.
0: Oyuncu gitmek isterse gider zaten. Yani oyuncu şunu derse,
1: evet, doğru.
0: Bence burada kilit nokta şu. Oyuncu ben gitmek istiyorum derse, hı hı, 100 liralarda 100 milyon euro, 100 milyon eurolarda verilirse herhalde orada Galatasaray'da kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Çünkü tabii oyuncu doğru. Da kolaylık sağladı. Bu kadar buraya efsane oldu.
1: Evet.
0: Varını yoğunu ortaya koydu. Ama tabii oyuncu gider mi gitmez mi o tarafta, hı, biraz yönetimin ikna etmesi. Belki yönetim de para kazanmak isteyebilir. Farklı olabilir. Yerlere yatırım yapmak isteyebilir. Ama ben şu tarafındayım. Osimhen giderse Osimhen'in yerini, şimdi Icardi'nin yerini doldurma. Şimdi Osimhen, Icardi bir çıtaya çıkardı. Yani çıtayı bir yere çıkardı. Osimhen öyle bir yere çıkardı ki, tabii ki olabilir de Osimhen'in yerine kim gelecek de bu kadar ligi domine edecek. Mesela Dzeko geldi, domine edemedi.
1: Evet.
0: Şimdi Mario Gomez müthiş bir santrfordu döneminde. O bile bu kadar domine edemedi. Yani bu kadar domine eden bir santrfor çok hatırlamıyorum.
1: Geçen bu konuyu Suat Umurhan'la sanırım konuşuyorduk. Icardi zamanında da şimdi Icardi'nin üstüne kim gelecek? Icardi'nin yaptıklarından daha iyisini yapabilecek biri gelir mi diye konuşuyorduk. Osimhen geldi.
0: Evet.
1: Yine biri gelebilir bence, ben hiç şaşırmam.
0: Yani gelebilirdi. Osimhen Türk futbol tarihinin bence en büyük transferi ya. Yani Hacı'yı, tabii Hacı ayrı, kariyer olarak tabii ki Hacı var. Yani Hacı bir numaradır, onu itiraz etmiyorum. Ki Roberto Carlos'lar falan gelmesine rağmen Hacı birdir. Hem gelip iş yapma seviyesiyle, yani hem kariyeri hem burada gelip iş yapma seviyesiyle konuşuyorum. Ama Osimhen tam prime döneminde geldi. Şimdi evet. Hacı Real Madrid, Barcelona'ları, Steaua Bükreş'lerle Şampiyonlar Ligi yarı finali gördükten sonra geldi. Yani 30'lu yaşlarda geldi. Hı hı. Ama Osimhen 25-26'lı yaşlarda geldiği için diyorum. Yani gelip de en top seviyede gelip iş yapma açısından. Anelka'da geldi genç yaşında ama bu kadar iş yapmadı Osimhen gibi. Bir iş yapmadı yani. Saman Alevi gibi birkaç maç oynayıp gitti. Onun için Osimhen bence Süper Lig tarihinin en ikonik transferi. Onun üzerine bir oyuncunun gelmesi tabii ki ümit dünyası. Ama biraz zor.
1: Peki Icardi dedin az önce. İstersen evet. O konuyla bağlayalım. Şimdi Icardi de dün bir tık maç sonunda duygusal da aşkımlıyım söyledi taraftarla birlikte. Onun kariyeri adına Galatasaray'la nasıl bir durumu olacak sence? Bitiyor mu aşkın olayım?
0: Yani bitecek gibi gözüküyor. Ama
1: kötü bitmiyor ama şu an. Mesela bitecekse bu sezon kötü bir veda
0: tarihe
1: değil.
0: Tarihe geçti yani.
1: Ama mesela kötü bir veda olmamasının en büyük sebebi ne? Şampiyonluk.
0: Tabii ki şampiyonluk. Tabii canım şampiyonluk. Şampiyonluk. Ama Icardi de çok az oynamasına rağmen çok ciddi skor katkısı
1: doğru,
0: yaptı.
1: Evet.
0: Ligde özellikle yine böyle bazı sekanslar...
1: Çünkü asistinden bahsediyor yönetmenimiz o gün.
0: Bazı sekanslar çok kritiktir. Alanya maçında
1: evet.
0: Singo'nun içeri çevirdiği ve müthiş bir topuk golü atmıştı Icardi. O gol olmasa orada da 2 puan kaybedilse yine başka bir senaryo konuşulur ki bu sezon ilk devrenin en zor maçlarından biriydi Galatasaray açısından. Galatasaray seriyle başlamıştı. Orada biraz o işler istenildiği gibi gitmeyebilirdi. Ama Icardi orayı çözdü. Bunun haricinde yani kenardan gelip bir hayli skorda üretti. Tabii ki onun performansının çok arkasında ama bilmiyorum şu an gol kralında son durumunu ama bakacağız. Yine önemli bir iş yapmış oldu. Ancak ben Icardi'nin de artık burada miadının dolduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bence birinci santrfor noktasında ligde oynar da ki ligde bile belli bir seviyede oynayabilir.
1: Evet.
0: Belli bir noktaya gelebilir. Çünkü zor maçları Osimhen oynadı Demet. Hı-hı. Ona dikkat et lütfen.
1: Osimhen bu arada onun gol sayısında geçmiş son oynanan maçla birlikte. Onaçu 22 golle zirvede. Shomurodov 21. Talisca 19. Muhammed Lamine Bayo 15. Gaziantep Futbol Kulübü'nden. Osimhen 15. Icardi 14. Yine bu kadar eleştirildiği halde mesela Osimhen'le arada bir fark var.
0: Tabii. Ama işte Osimhen'in farkı ne? O kritik maçları aldı. Ondan önceki kritik maçları da Icardi alıyordu biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya Icardi'nin çok büyük emeği var. Çok büyük futbolcu. Çok büyük bir kariyer. İnanılmaz bir... Yani Türkiye'ye gelmiş ki şimdi Osimhen'le ilgili enlerden bahsettik. Bence Icardi de Türkiye'ye gelmiş geçmiş top tekniği olarak, son vuruş olarak gelmiş geçmiş en büyük 3 santrfordan biridir bence. İnanılmaz bir oyuncuydu. Yani son dönemi, yani bir 10 numara, eski 10 numaralarım var ya, o 10 numara tekniğinde bir oyuncuydu. İnanılmaz bir oyuncuydu Icardi. Ama işte sakatlıkta çok ağır bir sakatlık yaşadı. Bir de Icardi gibi bir oyuncu. Icardi zaten kilo almaya müsait. Çok fazla çalışmayı sevmeyen bir oyuncu için çok sıkıntılı bir sakatlık geçirdiği sakatlık. Bir de ailevi bir sürü problem.

0: oldu. Ona göre yine iyi bir sezon geçirdi. Ama ben artık buradaki döneminin bittiğini düşünüyorum Icardi'nin.
1: Osimhen'in yokluğunu kapatamadı bazı maçlarda diye bir yorum gelmiş. Haklı. Çok doğru. Erkan Bey, katılıyoruz buna.
0: Doğru.
1: Yani son haftalarda özellikle Osimhen'in olmadığı, sakatlığından sebebi dolayısıyla olmadığı maçları çözebilme potansiyeli var aslında baktığımızda. Yani ne kadar fiziksel olarak iyi durumda gözükmese de gol atabilir diyebileceğimiz bir oyuncu hep.
0: Ya, tabii ki öyle ki zaten bunu da ispatladı attığı gollerle ama evet. Şunu söylemek lazım. İş zorluk derecesi yüksek maçlarda bitiyor. Hı hı. Zorluk derecesi yüksek maçlarda nasıl bir performans sergilerdi onu tartışabiliriz. Derbilerde Galatasaray'ın kazandığı Beşiktaş derbisi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi o derbilerde ne kadar performans gösterebilirdi şu fiziksel haliyle tartışmalı bence.
1: Peki yine sıralama yapan izleyicilerimiz var. Murat Bey ilk sıraya kesinlikle hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni hem de ligi düşündüğümde Uğurcan Çakır derim demiş. Uğurcan sence nasıl bir sezon geçirdi Galatasaray'da?
0: Benim listemde 2'deydi Uğurcan. Hı-hı. Ama Şampiyonlar Ligi performansı bunda çok etkili oldu. İnanılmaz evet. Oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Uğurcan yine son dönemde gördüğümüz en iyi kalecilerden biri. Trabzonspor'un da şampiyonluğunda benim ilk üçümdeydi. Vakayeme 1, o 2'ydi. Yine 2. Henüz 1'e çıkmadı benim listemde. Ama çok gerçekten çok büyük bir performans sergilemişti orada da. Burada da çok önemli işler yaptı. Ve evet belki 2 oyuncuya 110 milyon euro verdi Galatasaray. Bu tartışılabilir. Bu konuyu bugün açmayacağım. Ben lig için çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Her takım için bu arada. Sadece Galatasaray evet. Harcamadı. Beşiktaş neler harcadı bir de. Yani evet. Hiçbir karşılığını alamadı. O ayrı konu. Fenerbahçe'de inanılmaz paralar harcadı. Ederson fiyaskosu ortada. Ama baktığında bu iki oyuncudan çok ciddi performans aldı. Yani iki özellikle Osimhen ve Uğurcan'a çok büyük para ödedi biliyorsun. Ve bu iki oyuncu da bence şampiyonluktaki ilk iki isimdi. Çok kritik maçlarda çok önemli kurtarışlar yaptı ve takımı oyunda tuttu. Büyük takım kalecisi her zaman her anı iyi oynamalı ama özellikle ben şuna dikkat ederim. 1-0 ve 0-0'ı çok iyi oynamalı. Yani kendi takımı öndeyken 1-0'dayken o farkı indirmemeli. Takım bir şekilde 2-0 yakaladığında zaten dönmek kolay olmaz. Bir de 0-0'ı çok iyi oynamalı. Bunu Türkiye'de en iyi oynayan kalecilerden biri. Trabzonspor'da da böyle şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
1: Peki şimdi dün oynanan karşılaşmayı da biraz konuşalım. Antalyaspor karşılaşması Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ama iki kez geriye düşmesini beklemiyorduk sanırım.
0: Tabii büyük sürpriz oldu. Bir de Antalyaspor çok kötü. Çok kötü durumda. Yani şöyle... Dün canlı yayın dedik maçta rakip cezası aslında toplu buluşma rakamı 2 idi. 2 gol atmıştı öyle düşün. Yani bir kere kafayla vurdu Soner. O ilk
1: evet.
0: Kaleyi tutan şuttu ve rakip cezası aslında ilk toplu buluşmaydı. Öyle düşün. Fizik olarak çok kötü. Mental olarak kötü. Çok basit hatalar yapan. Hücuma hiç çıkamayan, kontra hiç çıkamayan, hiç gidemeyen bir takımdı Antalyaspor. Ama Galatasaray da çok formda değil. Eğer,
1: yani formsuzluk mu bu yoksa bilmiyorum mental bir durum mu? Yani son haftalardaki durum biraz garip aslında.
0: Tabii formsuz takım yani bu bir gerçek. De ki yoruldular, de ki başka bir şey bilemiyorum onu. Hı-hı. Ama oyunun içerisinde gerçekten Samsun maçı öyle. Hı-hı. Bu maçta sadece biraz daha temaslı oynadı Galatasaray. Evet. Üretkenlikte hiçbir şey yoktu yine.
1: Çok daha motive etmesi gerekmez mi böyle bir durumun? Galibiyet, şampiyonluk.
0: İşte bilemiyorsun. Hı-hı. Şimdi neden olduğunu... Çok fazla yani uzun uzadıya değerlendirmek lazım. Tabii ki kafamda belli cevaplar var.
1: Sen
0: bununla
1: oyuncu
0: ilgili.
1: Psikolojisini daha evet. iyi bilirsin. O yüzden
0: yani doğru ama işte ben de tam cevap bulamıyorum. Çünkü neden? Çok basit. Oyuncu motive olur. Şampiyonluğa gidiyor. 4. şampiyonluğa gidiyor. Ama neden böyle bir motivasyon yok takımda? Bunu şununla da açıklayabiliriz. Bir aşırı özgüven bir şekilde kazanırız düşüncesi. Bu hep var Galatasaray'da bu arada. Yani son iki sezonda çok net gözüküyor. Çünkü bu sezon gerçekten Galatasaray'ın iyi oynadığı maç sayısı çok az. Yani Galatasaray kalitesinde özellikle Türkiye'de iyi oynadığı maç sayısı çok az. Bunu söylemek gerekiyor. Hı. Ve son haftaları, evet son haftalar çok daha zordur bu arada. Herkes için zordur. Yani hep stres biner yani bu bir gerçek. Tüm spor dallarında, takım sporlarında böyledir. Ama Galatasaray bu binen stresi bir şekilde kazanarak yönetti diyebiliriz ama oyun anlamında, iyi oyun anlamında ve stres yaşama seviyesini düşürme anlamında yönetemedi. Derbi ilk devre çok kötü oynadı. Talisca penaltı atsa belki Galatasaray yine kazanırdı evet. ama kaosa girebilirdi. Hı hı. Çok daha zorlanırdı. kazanamayabilirdi de.

0: Çünkü Fenerbahçe Talisca'dan sonra inanılmaz düştü. Yani bir atımlık Barut'u vardı zaten Fenerbahçe'nin. Onu da atanınca düştü. Samsun maçında çok kötü oynadı. Evet. Bak tarihi fark olurdu. Dünkü maçta da çok kötü oynadı. Yani Galatasaray. Ama önemli olan da büyüklükte nerede? Bu kadar kötü oynamana rağmen şampiyon olmakta. Onun için ben bugün oyundan ziyade sorunu şöyle bağlayayım. Bunun doymuşluk da olabilir. Olmaması gerekiyor ama olabilir. Ama bence daha ağır basan taraf biz her türlü kazanırız düşüneceğiz. Ve
1: olabilir.
0: Taktiksel olarak da şunu söyleyeyim.
1: Bugün olmazsa haftaya olur.
0: Evet, yani rahat Galatasaray. Yani farkındaysan şimdi soğukkanlılıkla rahatlık ayrı bir şey. İddia ediyorum Antalya Spor yerine sert bir takım gelseydi bu maç bu kadar kolay olmazdı. Çünkü Antalya Spor çok kötü durumda. Bir şey daha ekleyeyim.
1: Belki mesela kaybetseydi dün son hafta rahatlık değil stres sadece
0: tabii, bir
1: olacaktı.
0: De Kasımpaşa'nın da durumu evet, sıkıntılı. Evet. Kasımpaşa da görece daha iyi bir takım. Baktığında daha ters bir takım. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Hani negatif bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray çünkü 4 sene üst üste şampiyon oldu ve hak ettiler bunu. Ama şunu da Galatasaray dostlarına naçizane söylemek istiyorum. Galatasaray'ın 4 sezondur aynı hemen hemen aynı takımla oynaması, aynı hocayla devam etmesine rağmen güçlü bir oyunu hiçbir zaman, yani bir teknik direktör oyunu olmadı. Bizim ligimizde diyeceksin ki hangi takımda teknik direktör oyunu var? Doğru bir soru. Hemen hemen hiçbir takımda yok. Belli takımlarda var. İşte İlhan Hoca'nın yıllarca oynattığı bir oyun vardı. Efendime söyleyeyim. Nuri Hoca bir dönem belli bir oyun oynattı. Arda Turan bir oyun oynattı. Abdullah Hoca varken Abdullah Hoca bir oyun şablonu oynatmaya çalıştı. Son dönemde Fatih Tekke bir şey oynatıyor. Evet. Oynatan değerli hocalarımız da var. Alt tarafta Erzurum'da şampiyon olan Erzurum'da Serkan Özbalta. Şimdi bunların da ismini vereyim. Ama şöyle bir şey var. Galatasaray'da yani bir teknik direktör oyunu belli bir şablon yok. Daha çok oyuncu üzerinden gidiyor. Bak döneminde Icardi götürdü işi. Geçen sene Osimhen. Bu sene Osimhen Sané özellikle. Bizim ligimizde daha çok oyuncular götürüyor. Evet şampiyonla oyuncular getiriyor
1: i̇şte
0: ama.
1: O yüzden bir oyuncu uzun süre haftalarca sakatlık yaşayınca takım bir anda tam ters performans gösteriyor.
0: Bravo. Dolayısıyla bunu da söylemek gerekiyor. Okan Hoca gibi çok değerli bir, kıymetli bir futbol adamının ekibiyle birlikte daha güçlü bir oyun oturtmuş olmasını beklerim Demet. Bunu oturtması lazım ki eğer Osimhen olmadığında da işler bu kadar terse dönmesin. Antalya maçı bu kadar zor geçmesin. Samsun maçı bu kadar zor geçmesin. Bu sezon ciddi bir uyarıydı Galatasaray için. Fenerbahçe bu kaosta olmasa belki şampiyon olamayacaklardı. Tarihin en pahalı kadrosuna rağmen. Burada da biraz teknik ekibine de bakıp kesinlikle mesela geriden oyun kurulumunda Galatasaray'ın belli setleri yok. Avrupa'da gördüğün şeyleri göremiyorsun. Üçüncü bölgede doğru düzgün belli seti yok. Hep oyuncu üzerinden gidiyor. Osimhen arayacak. Sané birebir bitirecek. Evet. Barış Alper gücüyle oynayacak. Veya Lang, mesela Lang da çok önemli bir transfer bu arada. Onu da atlamayalım. Dün de müthiş girdi oyuna. O Lang işte birebir de kısa mesafede işler yapacak. Ama oyunculardan ziyade daha bir sistem oturtmasını beklerim.
1: Peki şimdi teknik direktör dedik. Okan Hoca'yı biraz konuşacağız. Dün özel bir röportaj da yapıldı maç sonunda kendisiyle. Onu da yine ekranlarınıza getireceğiz. Biraz gazeteleri karıştırdım tabii yayından önce. Zaten size okumuştuk büyük bir bölümünü ama okumadığımız bazı bölümler var. Okan Hoca ile ilgili Sabah gazetesinde 17. sayfada Mehmet Özcan'ın bir haberi vardı. Biraz onun üzerinden konuşup bahsedelim. Rekorların efendisi başlığıyla bugün 17. sayfada yer almış. İstatistiklerden bahsediliyor aslında çoğunlukla. Süper Lig'e damga vurdu. Üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti. Birçok alanda da ilklerin hocası olarak bakılıyor. Hatta şöyle bir sıralama var mı bakayım. Okan Buruk'un futbolcuyken aldığı kupalar ve teknik direktörken tabii elde ettiği şampiyonluklar yer alıyor burada. Basın toplantısında da yine oyuncular da tabii onu yalnız bırakmadı ve kendisi de sırada 5. şampiyonluk var dedi yaptığı açıklamada. Lig Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan hocası. 102. Bir sezonda en çok galibiyet, 33 galibiyet. En uzun galibiyet serisi, 17 galibiyet, 17 maçla seri en uzun kendisinde. Deplasmanda üst üste en çok galibiyet, o da 17. İç sahada en uzun galibiyet serisi, içeride üst üste en uzun gol atma serisi, en hızlı 75 galibiyete ulaşma. Oyuncu ve teknik direktör olarak en çok şampiyonluk toplamda 12. Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan, lig tarihinde ard arda 4 kez şampiyon olan ikinci hoca. Aynı zamanda Galatasaray'ın en iyi lig başlangıcına da yine Okan Buruk'la ulaştığını söyleyelim. Sana söz vermeden önce istersen bir dün gerçek

0: Gerçekleştirilen özel röportajı izleyelim. Okan Hoca nelerden bahsediyor? İlk duyguları neler olmuş? Bakalım.
1: Hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik. Hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayılarının çok yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil, nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel, sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori oldu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
2: Sen hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği performans. Bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar. Yani bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasındayı gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde. Yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı. Bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama biz başından sonuna kadar önde götürdüğümüz bir ligi kazandık. Geçen hafta da kazanabilirdik. Bu hafta kazandık. Belki bugün kazanamasak son haftaya kalacaktı. Orada da tekrar kazanma şansımız vardı. Dediğim gibi oyuncuların büyük bir iş başardı. Öncelikle onlara teşekkür etmem gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz ve bunun karşılığını en doğru şekilde vermeye çalıştık. Benim bir sorumluluğum var. Yani Galatasaray takımına geldim. Bu 4. senem. Bu 4. senemde de şampiyonluğa ulaşmak, yani Galatasaray takımını, Galatasaray taraftarların hiçbir zaman başlarını eğik gezdirmedik. Yani bu sadece şampiyonluklar anlamında değil, derbilerde de oynadığımız futbolla, yani 2 hafta önce burada Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, diğer rakiplerimize karşı kurduğumuz derbi üstünlükleri, bence yani hiçbir zaman taraftarımızın başını eğik gezdirmedik. Ara sıra hatalarımız oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi yani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yoğun sezonu iyi yönetmek gerekiyor. Sonu güzel bitti. İstediğimiz gibi bitti. Hak ettiğimiz gibi bitti. O yüzden bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki yaşıyorum.
0: Teknik direktör Okan Buruk'un maçın ardından yaptığı özel röportaj Aspor ekranlarına bu şekildeydi. Tabii birçok konudan bahsediyor ama ben şuradan bir gireyim. Hoca özelinde biraz değerlendirme yapalım. 4 yıl üst üste evet birçok ilk noktasında da önemli istatistikleri var. Az önce de zaten gazetede okumuştuk ama baktığımda son 4 yılda en çok eleştirilen Okan Buruk dönemiydi. Neden?
3: Tabii oyun, çok güçlü bir oyun yoktu. Özellikle ligde, onu söyleyelim. Ama şunu da söyleyeyim, hakkını da yemeyelim hocanın. Mesela bir Ajax maçı izledik Amsterdam'da. İddia ediyorum son yıllarda, son 20 yılda belki de Türkiye'de Ajax gibi bir takım deplasmanında oynanan en dominant oyundu. Gerçekten inanılmaz bir oyun oynadı Galatasaray. Hiçbir takımdan ben bu kadar kuvvetli bir takıma karşı, evet diyecekler ki Ajax o kadar kuvvetli mi? Ajax yani çok tartışmaya açık bir takım değil. İstediği kadar formsuz olsun. Hep de Galatasaray'ın başarısını öyle gölgelediler ya, işte o formsuz Liverpool kötü döneminde. Gördük evet. Liverpool'un kötü dönemini yani. Yani öyle bir dünya yok orası.
0: Belli olmuyor o işler.
3: Tabii. Öyle bir dünya yok. Ajax deplasmanında inanılmaz oynamıştı mesela. Tabii baktığınızda buradaki oyun da çözüldü. Bahsetmiş olduğumuz gibi, arada da konuştuğumuz gibi. Onun için istenen de o kuvvetli oyun, o yüksek oyun, yüksek şiddetli oyun, ve daha önce alışılmış çok az puan kaybı 102

0: puanla şampiyon oldu bu takım.
1: Evet.
0: Onlar görülmeyince bir de insan hani gördüğünden aşağısını yaşayınca üzülürmüş ya. Onun gibi taraftar da haliyle hocayı eleştirdi tabii. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Eğer Şampiyonlar Ligi olmasaydı Galatasaray çok daha rahat bir şekilde şampiyon olurdu
1: diye düşünüyorum. Az önceki zaten röportajda da Şampiyonlar Ligi ile birlikte Süper Lig'de yarışmak çok zordu. Bundan etkilendik dedi.
0: Doğru, çok doğru. Az önce biz de örnek verdik diğer liglerden. Evet. Bu bir gerçek yani. Bizim gibi liglerin sorunu çok derin kadro kursağın dışarıda kalanlar sorun çıkartır. Belli bir şey kurduğun zaman da ikisine yetmeyebiliyor gibi. Ama günün sonunda da bir gerçek var. Şampiyon Galatasaray ve bunun mimarı da Okan Hoca. Ama Okan Hoca 5. sezonda da tarihe geçmek adına ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir tık daha öteye gitmek adına çok daha kuvvetli bir oyun ortaya koymalı diye düşünüyorum.
1: Ya bir ara o kadar çok eleştirildi ki bu puan kayıpları döneminde. Acaba sene sonu yollara ayrılacak mı, o da gitmek ister mi diye düşünmüştüm mesela ama dün sırada 5 var dedi.
0: Ya tabii ben şunu da anlamıyorum. Yani.
1: Bu kadar da yüz zirvedeyken bırakıp gitmezsin.
0: Ya tabii canım ya. Ha, Avrupa'dan bir çok iyi bir teklif alır. Bilemem onu ya. Öyle bir hedefi vardır. O ayrı konu. Ama şimdi burada düzen, yani iyi bir düzeni var. Bir de şöyle bir avantajı var. Bak şimdi rakiplerine bak. Beşiktaş Yazboz kadro yaptı. Trabzonspor geçen sezon aynısını yaptı. Fenerbahçe her sene aynısını yapıyor. Yani hoca değişiyor en kötü Fenerbahçe'de. Evet. Şimdi böyle rakipler varken sen düzeni oturtmuşsun.
1: Bu düzeni yani, kimseye kaptırmak
0: niye
1: istemezsin.
0: Niye kaptıracaksın? Tabii canım. Fatih Hoca'nın rekorunu kırmak istersin.
1: Evet.
0: Avrupa'da da iyi oturttun. Ne bileyim Osimhen kalırsa Sané kalacak gibi 2-3 transfer yap. Zaten takım oturmuş. Ligi çok daha iyi kurtarırsın. Teknik ekibini geliştirirsin. Bilemem yani, bir şeyler yaparsın. Ve takımı veyahut da bazı doymuş oyuncular vardır Demet. Bu var. Onların yerine yeni oyuncular katarsın. Yoluna devam edersin. Niye düzenini bozsun ki hoca?
1: Tabii.
0: Türkiye'de tarihe geçer. Üst üste yapabilirsin. 5. şampiyonluğu. Avrupa'da yine başarı. En kötü yine Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı görse yine kimse eleştirmez.
1: Evet.
0: Daha da güçlü bir oyun kurarsan. Ki bu sene alıştın iki kulvar dolmaya. Bu bir tecrübedir. Bir dahaki sene onu da götürürsen tarihe geçersin. Hele bir de Avrupa'da belki bir çeyrek final görürse Avrupa'dan da teklif alabilir. Çünkü geçmişi var. Avrupa
1: alabilir.
0: Geçmişi var hocanın.
1: Tabii. Şimdi istersen transfer planlamasını da konuşalım. Son yıllarda hep şampiyonlukla biten sezonun ardından kadroyu daha çok korumaya yönelik bir politika izlemişti Galatasaray. Bu sezonda sence bu şekilde mi?
0: Evet, doğrusu bu zaten. Tüm Avrupa'daki başarılı kulüpler böyle devam eder. Bizim ülkemizde maalesef Yazboz var. Her sene hocaları daha, teknik ekibi daha.
1: Şampiyonluk gelmedi yan dediğin gibi tamamen Yazboz.
0: Çok yanlış ama aynı hocalarla, aynı kadroyla istikrarlı bir şekilde hangi ligde olursa olsun devam edersen bir şekilde başarı geliyor. Erzurumspor'un da mesela Süper Lig'e çıkışında öyle bir hikaye var. Kadro yıllardır aynı.
1: Evet.
0: Bunu da altını çizelim.
1: Çok uzun sabırlar yok ama mesela Arteta'yı düşününce mesela orada da.
0: Tabii şimdi ama şöyle bir gerçek var. Şimdi şey tarafını düşündüğünde Avrupa'da Yazboz kadro göremez. Şimdi Liverpool'u göreceğiz. Bu sezon en çok parayı onlar harcadı. Bakalım kaç kişi yollayıp kaç kişi alacaklar. Real Madrid şampiyon olamadığında, Barcelona'ya kaptırdığında takım bozuyor mu? Böyle bir şey yok. Takımı bozmak ne demek? Bu işi beceremediğiniz anlamına gelir.
1: Evet.
0: Avrupa'da da öyle işi beceremeyenleri çok fazla bırakmazlar işleri.
1: Ajax'ta bir haber girmiştik ilk saat dilimimizde. 15 futbolcuyla siyasi transfer döneminde yollar ayrılabilir diye mesela.
0: Ama Ajax tabii geçen sene biliyorsun dramatik bir şekilde yani şampiyonluğu kaybettiler. Bayağı bir uzağında kaldılar. Onların durum biraz Fenerbahçe'ye benziyor. Dolayısıyla farklı bir durum onlarınki. Ama genel olarak bunu göremezsin. İşte Real'de de göremiyorsun. Manchester City geçen sene yokları oynadı. Hocayı kovmadılar. Kazanamadı ya. Çok uzun süre kazanamadı. Takımı da dağıtmadılar. Çünkü adamlar biliyor aynı takım şampiyon olacak bu sene.
1: Tabii.
0: Yani onun için bu bir gerçek. Galatasaray doğrusunu yapıyor. 3-4 oyuncu takviyesi Galatasaray için yeterli olacaktır. O ana kadroyu tuttuğu sürece. Çünkü bu işin hikayesi de şu Demet. Her ne kadar sen aynı teknik ekibi ama doğru ekipten bahsediyorum. Başarılı ekibi, başarılı kadroyu yan yana yaşlandırırsan birbiriyle hem kimyası uyar hem artık birbirinin nerede ne yapacağını bilirler. Birlikte oynamak, takım ruhu bunlar işi getiriyor. Sen basketbolda takip ediyorsun. Basketbolda bütün bu üst üste şampiyonluklar bu tip kadrolarla her zaman
1: doğru,
0: gelmiştir.
1: Patrısın. Peki gelen yorumlar var, onlara biraz bakacağım. Umut Bey, Burak Bey nokta atışı yaptı, teknik direktör faktörü dedi. Yani bu takım fizik, kondisyon ve taktik açıdan çok ciddi hatalar yapıyor. Şampiyonlar Ligi için Arda Turan gelmeli demiş. Böyle bir yorumda bulun.

0: olmuş. Yine sıralamaya dair İbrahim Bey, ilk sıraya ben Dursun Özbey'i, ikinci sıraya taraftarı yazıyorum şeklinde bir yorum var.
1: Taraftar her zaman bir numara ya.
0: Yani aynen öyle. Ama onlar da böyle puan kaybı geldiğinde hemen ciddi eleştiriler, ıslıklanmalar geliyor yani. Taraftar
1: çok şey ama çok sert yani.
0: Şimdi gidebilecek oyunculardan ufak bir bahsedelim, 1-2 dakika daha. Sonra diğer takımları da konuşacağız. Düşme hattına da bakacağız bu arada. Icardi'den bahsettik. Torreira mesela gündemde.
1: Evet, Torreira gündemde. Burada oyuncunun gitmek isteyip istememesi de çok önemli bence. Yani Torreira kalmak istediği noktada yönetimde herhalde ayrılmak istemez. Çünkü iyi bir, evet, belki geçen yılki bir performans yok Torreira'da. Ama o da yoruldu. Çok maç oynadı. Hemen hemen her maçı oynadı yani Şampiyonlar Ligi'nde de. Evet. Belli seviyenin üzerinde oynadı. Eğer Torreira gitmek istemiyorsa, ekstra da bir maliyet durumu da yoksa bence Torreira kalır. Çünkü çok kolay değil bu oyuncuların yerine hemen oturtmak. Galatasaray evet iyi transferler yaptı ama hatırlayalım bazı transferler de karavana oldu. İşte sol bek, sağ bek, Danimarka'dan gelen oyuncu, birçok oyuncu hiç oynamadan geri gitti. Evet. Özellikle beklerde bunu yaptı, yaşadılar ama onun için burada özellikle bir de Lemina ile çok iyi anlaşıyorlar. Çok iyi birbirini tamamlıyorlar. Lemina onun performansının artmasındaki en önemli ne diyelim gösterge oldu. Yani evet, hücum performansının artmasında. Çünkü ileri çıktığında Lemina gibi arkada bir sigorta olduğunu gördüğünde çok daha rahat çıkıyor. Hatırla lütfen ilk sezon Sergio Oliveira ile oynadı. Oliveira daha çok teknik bir oyuncuydu. Daha böyle 10 numara tandanslı bir oyuncuydu. O özelliklere haiz bir oyuncuydu. Onun için hep bütün savunmanın hamaliyesi, yükü Torreira'ya kalıyordu. Lemina ile olunca inanılmaz rahat oynamaya başladı.
0: Birçok kişiyle de hızlı uyum sağlıyor bu arada.
1: Tabii sağlar zaten. Ya çabuk oyuncu, ne bileyim agresif oyuncu. Oyunun pislik tarafında oynamayı biliyor. Ya, tam mevkisinin adamı yani. Ama ben orada Lemina'yı çok tutuyorum. Mesela 3'ü şey yazdım ya, 4'e Lemina'yı yazardım. Yani geçen sene devre arasında geldi, şampiyonlukta en büyük katkı sahiplerinden biriydi. Burada da çok kritik işler yaptı. Dün de yine attığı gol. Evet. Tam maç krizdeyken, değil mi? Orada bir anda orada bitmesi ve gol atması, Lemina'da müthiş bir oyuncu.
0: O da %99 kalacağım demiş maç sonunda. Kalmak istiyor Galatasaray'da.
1: Yani bence zaten kalması lazım. Çok önemli bir oyuncu.
0: Bence de. Peki Galatasaray'ın şampiyonluğu konuştuk değerli izleyenler. İsterseniz bir Trendyol Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaların hepsinin sonuçlarına bir bakalım. Önemli karşılaşmalar vardı düşme hattı adına, ikincilik ve üçüncülükle ilgili. Tüm maçlar zaten aynı saatte oynanmıştı. Korendon Alanyaspor Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Rams Başakşehir Samsunspor'u 3-0. Natura Dünyası Gençler Birliği de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Mısırlı Komiser Fatih Karagümrük'e galibiyet yetmedi. Kocaeli Spor'u tek golle geçti ama Süper Lig'e veda etti Kayseri Spor'la birlikte. İKS Eyüpspor Çaykur Rizespor'u 4-0. Galatasaray'da Antalya Spor'u 4-2 yendi. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçı 2-1'lik Göztepe üstünlüğüyle bitti. Fenerbahçe'de Tumosan Konya Spor'u 3-0 mağlup etti. İstersen biraz ikinci, üçüncü ve dördüncüyü konuşalım. Fenerbahçe'de tabii diğer yandan Galatasaray maçının sonucunu da bekliyordu muhtemelen. Ama son iki haftada böyle bir hareket var orada hocanın da gidişiyle birlikte. Ama tabii şampiyonluk adına pek bir işe yaramasa da nasıl bir çıkış sence bu son iki haftadaki
1: mağlubiyetler? Baskı yok takımın üzerinde. Rahat bir şekilde oynuyorlar. Bir de çok fazla Murat Hoca da ne bileyim heyecan aramıyor. Çok normal çıkaracağı 11'i çıkarıyor.
0: Doğru.
1: Rahat bir şekilde oynuyorlar.
0: Risk yok.
1: Tabii stres yok. Stres çok önemli. Yani stres adamı bitirir. Hayatta da bitirir.
0: Öyle,
1: futbolda da bitirir. Yani şimdi stres üzerlerinde kalmayınca rahat bir şekilde oynadılar, kazandılar. Bir de Konyaspor yorgun. Çok belliydi Konyaspor'un kaybedeceği. Şimdi bak az önce Galatasaray için konuştuk. Hani Şampiyonlar Ligi ve ligi götürmek. Galatasaray gibi kadro ne kadar zorlandı. Şimdi Konyaspor ne yapsın? Kupa maçı vardı. Çok sert bir kupa maçı oynadılar.
0: Evet.
1: Biliyorsun. Beşiktaş'a karşı deplasmanda sert geçti maç. Çok böyle adrenalin, stres yüklü maç. Buraya gelince hoca rotasyonu da yapmadı. Aynı kadroyu oynattı. Fenerbahçe'nin kazanması çok normal. Çok üstün oynadı Fenerbahçe. Zaten kadro kalitesi belli Fenerbahçe'nin.
0: Peki büyük maçı konuşalım. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması. Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazandı. Muçi'nin gol atması manidar tabii. Evet. Orada Sergen Yalçın'a ciddi bir protesto vardı. Bir önceki karşılaşmada da aynı şekilde. Evet. Şu anda görevimin başındayım dedi. Ama gönderirlerse de giderim şeklinde bir relax açıklaması da var. Bu mücadeleyi izleyebildin mi? Hepsi aynı saatte evet. olunca biraz zorlandık.
1: Tabii
0: çünkü.
1: Biz burada yayında bakmaya çalıştık. Hı. Özellikle ilk devresini daha dikkatli izleme şansı buldum. Ama ikinci devre Galatasaray Antalya Spor'a çok fokuslanmak durumunda kaldık. Çünkü direkt tabii. şampiyonluğu etkilediği için.
0: Bir de maç dönünce.
1: Onun için böyle biraz daha ortalama bir yorum yapabileceğim bu mücadeleyle ilgili. İzleyebildiğimiz kadarıyla şöyle, Trabzonspor maçın başından beri iyi başladı mücadeleye. Açıkçası bir bireysel hata neticesinde Beşiktaş penaltıyla golü buldu. Ama onun sonrasında açıkçası devamını getiremedi. Zubkov'un golü çok güzeldi. Onun altını çizmek isterim. Vakayem'in itiş kakış içerisinde topu indirişi, verdiği pas. Bir Vakayem'e hayranı demeyeyim de Vakayem'e sever olarak. Müthiş bir oyuncu gerçekten. Zubkov'un çok doğru koşusu bitirmesi. Orada çok güzel bir gol oldu. Sonrasında da yine ikinci devrede Trabzonspor çok fazla aslında baktığında Beşiktaş'a istediği oyun şansını vermedi. Şöyle söylemek lazım. Şimdi penaltıyı çıkardığında neredeyse 1.4 gibi bir gol beklentisi vardı Beşiktaş'ta. Bu da bence içerideki bir maçta hem de Trabzonspor çok eksikti biliyorsun. Hı-hı. Trabzonspor önünde asıl hedef kupa. Kupa maçı var ve Onana'da maçın başında sakatlandı. Çok genç bir kaleci girdi. Dolayısıyla tüm bu bilgiler ışığında Beşiktaş'tan ben çok daha etkileyici bir oyun beklerdim. Trabzonspor'un kazancı da şöyle. Aslında maç beraberlikti daha hakkı. Trabzonspor çok fazla gitmeden, hücum etmeden golleri atıp işi çözdü. Kontra ile işi çözdü. Ama bu da yine Trabzonspor'un Fatih Tekke'nin güçlü bir planla gittiğini gösteriyor. Beşiktaş'ta da çok ciddi paralar harcanmasına rağmen ikinci devre tamamen beklenenin çok ama çok gerisinde oldu. Bu da bir gerçek.
0: Beşiktaş'la ilgili genel bir yorum rica edeceğim senden. Çünkü çok eleştirildi son haftalarda. Sezon içerisinde de çok gitgelli bir performans vardı tabii. Bunun da etkisi var. Ama transfer dönemlerinde aslında ciddi bir yatırım da yapıldı. Bu eleştirel yaklaşımda sen hangi konuya daha çok odaklanıyorsun? Yani yönetim, oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın.
1: Yani Beşiktaş şöyle, tabii ki herkes, bir başarı varsa herkesin payı vardır. Hı. Bir başarısızlık varsa da yine herkesin payı vardır. Dolayısıyla Çetin Yılmaz, basketbol koçu, çok önemli de bir mentor. Onun bir programında şunu duymuştum, şunu paylaşmıştı. Eğer demişti, benim takımım kötüyse benim iyi olma şansım yok demiş koç olarak. Onun için bir takım iyi sonuç almıyor ise eğer, bir teknik direktörün iyi olma şansı yoktur. Bu yani performans anlamında bahsediyorum. Hı hı. Onun için herkesin payı var. Ama şunu söylemek gerekiyor. Genel olarak Beşiktaş, burada da Sergen Hoca'nın bir durumu yok. Sergen Hoca sezon başında yoktu. Devre arası planlamasında olabilir ama sezon başında yoktu. Onun için tüm sezonun evet. da yükü Sergen Hoca'ya kesinlikle bırakılamaz. Öyle bir haksızlık yapılamaz. Hı hı. Ben genel olarak Beşiktaş'ın kadro kurma, sezon başı, işte kadro mühendisliği, genel olarak teknik ekibi kurma noktalarında çok eksik olduğunu düşünüyorum. Yine devre arası yaptıkları transferlerin de bence çok maliyetli olduğunu, hiç bu paraları etmeyecek oyunculara çok büyük paralar verdiklerini, daha önce Muçi ile El Nusrati'ye de bunları, bu paraları verdiklerini evet. söylüyorum. Yanlış yapıyorlar. Bu kadar maliyetliyorlar. İşte şöyle bir algı var. Fenerbahçe, Galatasaray çok ciddi paralar harcıyor. Beşiktaş da çok ciddi paralar harcıyor. Belki onlar kadar değil. Trabzonspor var önünde. Çok daha az parayla neler yapan. Göztepe var önünde. Hı hı. Neredeyse bugün Beşiktaş'ın puanı yani bu takımlarla, yani Göztepe ile Başakşehir ile aynı konuma gelecek noktada. O zaman üst üste de bu kadar. Yani son 10 yılda galiba çok sayıda üçüncülüğü var Beşiktaş'ın. Yani hani evet. ikinciliği bile çok az. Böyle baktığınızda Beşiktaş'ı mutlaka şapkayı önüne koyup doğru bir yapılanmayla yeni sezona girmesi gerekiyor. Ve bu da böyle para saçarak değil, çok daha önemli ve gelecek vaadin oyuncularla bir sisteme oturtmak. Yani bence Trabzonspor modelini yapması çok daha doğru Beşiktaş için.
0: Sergen Yalçın'la devam edileceğini düşünüyor musun?
1: Ya, bilemiyorum. Sergen Hoca da yani genel olarak zaten hani çok nasıl anlatayım, çok özgüvenli bir teknik adam. Hı hı. Eğer istenmezse, istenmediğini hissederse de bırakır. Hiç öyle de bir illa kalayım gibi bir durumu olan bir teknik adam evet. değil. o anlamda. Ya burada iki taraf için de hem Beşiktaş için hem taraftarda inanılmaz bir kredisi var Sergen Yalçın'ın. Hı. Yönetimde de olduğunu düşünüyorum.
0: O kredi de biraz tükendi ama.
1: Ya tabii illa olacak ama genel olarak bakmak lazım. Orada da bir yorumda bulunamıyorum. Çünkü işin içerisinde bir teknik adam var. Hı. İnşallah Beşiktaş'ın hayırlısı olsun.
0: Peki 2-3 dakikam kaldı. Düşme hattını konuşalım biraz. Dün alınan sonuçlarla birlikte Fatih Karagümrük ve Kayserispor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Birincilikte olacaklar bir sonraki sezon. Şimdi orada bir koltuk boş. Son hafta belli olacak. Sonraki haftanın sonuç

0: olduklarına göre ihtimalleri biraz konuşalım bu son dakikalarda istersen. Tabii. Şu anda 16. sırada Antalyaspor'u görüyoruz. 29 puanı var takımın. Antalya'nın hemen üstünde 15. sırada Gençler Birliği'nin 31 puanı var. 32 puanı da Eyüpspor ve Kasımpaşa'yı görüyoruz. Gaziantep sonrası zaten kendini kurtarmış gibi duruyor,
1: evet.
0: Burak.
1: Evet. Şimdi Karagümrük'te Kayserispor zaten veda ettiler. Karagümrük yeni hocasıyla birlikte, Stanojević ile birlikte çok önemli, evet, bir performans gösterse de ligde kalma şansını kaybetti. Halbuki yeni çıkmışlardı, düşüyorlar, çıkıyorlar. Ama bu sezonda yine veda ettiler. Kayserispor da uzun süredir böyle alt taraflarda mücadele ediyordu. Sonunda onlar da küme düştüler. Hayırlısı olsun diyeyim. Antalyaspor tabii şu an en ciddi aday. Ya Antalyaspor ya Gençler bile düşecek diyorum ben.
0: Evet.
1: Yani Kasımpaşa'nın kendini kurtaracağını, Eyüp'ün de kendini kurtaracağını düşünüyorum.
0: Gençler Birliği'nin teknik direktör konusuyla ilgili bir yorumda bulunmak ister misin mesela? Ya. Şöyle söyleyeyim. Hüseyin Eroğlu bu sezon, sonra Volkan Demirel geldi. Volkan, evet, Hoca gitti, Metin Diyadin geldi. Metin Hoca gitti, Levent Şahin geldi. Levent Şahin gitti, Volkan Hoca geldi. Volkan Hoca bir daha gitti, Metin Diyadin geldi.
1: Yani hiçbir açıklaması
0: yok. Çok ilginç.
1: Yok. Hiçbir açıklaması yok. Yani tamamen çok kötü bir teknik direktör süreci yönetimi, evet, diyebiliriz. Buna rağmen ligde kalırlarsa büyük başarı.
0: Evet.
1: Onu da söylemek gerekiyor. Ama Trabzonspor da kolay maç veren bir takım değil. Trabzonspor'u yenebileceklerini tabii futbol zor maç. Antalya kendi evinde Kocaelispor'u eğer yenebilirse, Kocaelispor'un da hiçbir iddiası yok. Ancak o şekilde ligde kalacak gözüküyor. Ama burada gerçekten 50-50 ya.
0: Peki bu dört takım arasında buradaki sıralamadan bağımsız oyun olarak sıraladığında ne dersin?
1: Yani hepsinin oyunu çok kötü. Gerçi Antalyaspor da çok felaket durumda. Sami Hoca, hı hı, sıfırdan gelmiş bir teknik adam.
0: Evet.
1: Kendisini tanımıyorum ama çok destekliyorum. Çünkü gerçekten eski böyle bizde futbol, biliyorsun, eski profesyonel futbolcu olduğumu en baştan kafadan başlıyorsun. Ünlü bir futbolcu olduğunda, evet, onun tam tersi bir profil. Dişiyle tırnağıyla geldi. Bir şeyler oynatmaya çalıştı ama son dönem bayağı sıkıntılı bir durumda. Hı. Antalyaspor inşallah iyi olan ligde kalsın diye.
0: Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Noktalıyoruz değerli izleyenler Sabah Sporu'nu. Hoşça kalın. İyi pazarlar diliyorum.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
8: Reklam. Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
8: Reklam.
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık.

0: Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
0: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
6: aşkına. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor.

0: Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD kupasının son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
1: Sonra altı bilmem ne oldu.
0: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
1: tabii
0: bulmuş
1: canım,
0: mu?
1: Tabii canım,
0: değil mi?
1: Oradayız yani.
0: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görevde yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSD kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
0: Bir şeyler
1: öyle
0: var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan yani ta basın tribününden görmüş.
0: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: İkinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Önemli. Elinden hani gösterirsin ilk, attım diye böyle.
0: Tabii, çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Evet. Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı, evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu. Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten
1: son,
0: çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim. Caddebostan'da çok buluşurduk biz.
0: Evet,
1: Kadıköy,
0: evet.
1: Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan.

0: Kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
1: Çok.
0: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
1: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
0: Evet tabii sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de babacan.
1: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
0: Evet Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beştaşlı. Beştaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben
1: hani şimdi hep kafalar karışıyor. Her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama
0: ya şey açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka ilmi oktu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
1: Herkes hata yapar canım.
0: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Ha, çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı neyse.
1: Şimdi dördüncüler var bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle hakemler
0: bunlarda
1: böyle diyoruz.
0: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada biri bu sahada biri bu sahada evet. Yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sağdaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
1: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
0: tabii.
1: Göstergesi olan bir söz. Üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
0: Şimdi burada adı geçen...
1: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
0: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
1: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe

0: Boğaziçi Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin, Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey. yani. Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hmm. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümü orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak, 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle evet, biz doğru. annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Oraya yakın ya. Ardından o da olmadı İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var bugün şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
0: bir
1: yapayım.
0: Tespit ama. Yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten 3-2. Yani Galatasaray'a 5
0: ama 3-0
1: atmış.
0: Falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye ama gelmeleri. Işte,
1: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim. İşte,
0: bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda filmlerden evvel haberler işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinça vay filan. Garinça geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet

0: Dela Fikret Kırcan, donanma kamili, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan gelen. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakaplar öyle Kling, ya.
1: Çizgi roman değil mi?
0: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Güner ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
1: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
0: Tabii tabii tabii. Yani,
1: yani Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
0: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak, ne Brezilya. Yani komşuyu ya, Güney Amerika'da. Ne bileyim, ne İspanya, ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle, 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
1: İzleyeni
0: oraya
1: taşıyor değil mi?
0: Oraya iltica etmesiyle, evet, yerleşmesiyle çok enteresan. Yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek, ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
1: abi, biz hele o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman.
1: İkide.
0: Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
0: saldırdılar. Tabii tabii saldırdılar tabii.
1: Yani... Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
0: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón, öyle bir şahıs ki ya, onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya.
1: Yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
1: Polisler tabii falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve eski kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir, bilemiyorum, tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun, Arjantin federasyon başkanı gelmiş, federasyon genel sekreteri tabii gelmiş, Antonio Rotilli tabii ve onun eşi vermiş, Eliza Rotilli tabii kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
0: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
1: Eva Perón kupasını evet Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ya çok enteresan.
0: Tabii bak. Şimdi
1: nereden nereye?
0: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
1: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
0: Yani, yani ama yani şey,
1: eskisi yani gibi değil.
0: Değil tabii yani.
1: River Plate, Boca Junior 80'inde.
0: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
1: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
0: Ender, 52,
1: 52 Ocak.
0: Yani kaç sene? 67
1: sene. 67 sene abi. 67 sene ya. Of. Peki, hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. işte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan

0: olduğu bir Bursa Spor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan üçüncü ayaktakiler. Yani.
0: Evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
0: Cürol Arap falan var.
1: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde çok da iyi bir topçuydu. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet. Bursa Spor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın Bursa Spor Teknik Direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursa Spor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursa Spor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursa Spor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde şimdi, girmezmiş.
1: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
0: Allah Allah.
1: Onun için
0: evden çıkılan parayla eve girilmez demiş.
1: Hayır evet. Onun için
0: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevini çok enteresan ya.
1: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
0: Evet.
1: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
0: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
1: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
0: Bir baksanıza siz de çocuklar benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
1: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Çupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte Metin evet. Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
0: Galatasaray'da
1: görüşü.
0: Yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak, yani, birinci adam olarak ilk.
1: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
0: Niye sen. Acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
1: Olmaz. Genelde de öyledir.
0: Genelde
1: zaten.
0: Öyle
1: neden? Mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak

0: taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun. Allah razı olsun, hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırse Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa...
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok bu, öyle içi dışı olmaması lazım.
0: Buzlu sporu bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Hı-hı. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak... futbolcularıma küve, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir. Yani
1: ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de... Şimdi Metin Oktay diyor ki içinden... Ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor ulan şuradaki adam bomboş dururken pası gittin 4 kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl? Bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü. Onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ne o? Jose Mourinho. Mourinho muydu? Hmm. Mourinho yapıyor abi. Topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Onun için,
1: evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursaspor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor 2. Lig'de şampiyon oldu. Ardından Sakaryaspor takımı 1. Lig'e yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne? Ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
0: Evet.
1: Ve Pal Çernay'a, hatırlıyorum o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
0: Kovulma.
1: Onu da Çernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
0: Kovulma geldi, kovuldu.
1: Kovuldu değil mi? Benim Büyük hoca diye gelmişti.
0: Benim bunu aklım almıyor. Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir takım kovuyorlar. Sen abi sarılıyorsun. Aman bana gel.
1: Büyük hoca diye alıyorsun.
0: Evet abi ya. Neyse.
1: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay'ı kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışı öyle mi? Bu skordan sonra.
0: E tabi.
1: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
0: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile

0: Dur ne oldu?
1: 3-0 öne geçmişler. Sonra
0: Aykut.
1: Aykut ve Özcan'dan geldi.
0: Özcan'dan geldi diyor bak.
1: Aykut da Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
1: hepsi Oğuz Fener'e Fenerli. Geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
1: Bunun hepsi. Sonrasındaki sezon değil mi?
0: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
0: Onu da yendi. Onu da
1: İlk
0: yedi.
1: Maçı 4-0 tabii. Kazanıyor.
0: Ama
1: Sakaryaspor. Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın yani. Hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
0: Ama şimdi Sakarya takımı bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
1: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
0: Bir Sakarya takımı
1: bulmuş. Federasyon kupasını alıyor.
0: Tabii bak şimdi.
1: Yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
0: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdetniş. Yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz. Fenerbahçeli Oğuz Çetin. Turan. Özcan.
1: Bakın Beşiktaş maçıyla ilgili küpür de burada.
0: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı na ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakarya Spor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
1: bir
0: değil.
1: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade Sakaryalılar falan.
0: Sakaryalılar yani. grubu. Yani
1: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
0: Şimdi bunların,
1: yani Turan Sofuoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
0: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
1: Bakın o üçlü.
0: Evet.
1: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofuoğlu.
0: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe. Yanlışlıkla.
1: Nasıl yanlışlıkla?
0: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
1: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar
0: ya, mı? Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
1: Göz önünde insanlar bunlar.
0: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
1: İyi takım.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel, tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
1: Burada var mı büyük Aykut?
0: Var işte, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut Kocaman.
0: O Kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Diğeri burada yok. Yok. Ondan sonra... Peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar.
2: Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse, ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz normal Aykut. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok
0: mu? Önce yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezihi.
1: Nezihi var. Görüyor doğru. Musun? Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz'u oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe

0: Fenerbahçe takımı dedim, Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım iki gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum, bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özdar hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var. Sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber? İyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı abi kardeş. Adamını aldım milli takımı, açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten
0: vallahi
1: giriş
0: o
1: giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda yani... Ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim. Ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama... Ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste iki yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da oldu ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle... Yani o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var bak, Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, Gücü
0: Yusuf
1: takımı değil mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi Erman, 70'lerin başında
0: Erman
1: değil mi?
0: Sonra Erman değil daha mi? Dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman. Erman Yılmaz Şen Fener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şenli.
1: Ama o Leeds United hocam maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var. Şey,
0: tabii.
1: O 3-4 sene sonra.
0: Evet, evet. Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top

0: Yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlenince topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Ya da hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
0: Vallahi ki. Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
0: 66, 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
0: Bir de şöyle mi? Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
0: Yine oldu, bir daha oldu. Evet, bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının, bak güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun evet. Şekline bakın.
0: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
0: Şimdi bu topa vurursan, bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
0: deniz
1: saçma kale. Saçma tepeye dikiyorlar ya.
0: İşte yani dedim ya, önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
0: En büyük yani, özelliklerinden biriydi.
1: Hareket bu, halindeyken.
0: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
0: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
0: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir versenize onu çocuklar.
0: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha, bu şu takım değil mi?
1: Bu şu, evet. Bir siyah beyaz olan.
0: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Resim? Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
0: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa o diğer senin?
0: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
0: Bu PTT ya.
1: Evet evet bu PTT.
0: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Ben, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
0: Tabii Nuri Hasan. Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: Ha, o şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı. Benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
0: Bu çubuklu evet. O Coşkun. Coşkun Yüksel. Evet. İsmail tabii, Bülent. Fikret, Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar.
1: Sene üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
0: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani. Oralara.

0: İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani, müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a...
1: İki kere üst üste gol kralı tabii olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
0: Ama işte şimdi şöyle...
1: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
0: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
1: bütün böyle, toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler. Ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama.
2: Yeah.
0: Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. O dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre. 1, 2, 3. Zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer. Sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na, sahildeki Azizi Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kaldı. Çünkü neden? Böyle doğalgazlı bilmem neydi yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor. Suyu ısıtıyor. Baba giriyor. Arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor. 2-3 tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak. Çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Anladım. Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'nin dijital altyapı sağlayıcılarından Türk Telekom 2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket gelir, karlılık ve mobil abone kazanımında güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artarak 64.9 milyar liraya ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü %17,1 yükselişte 27.4 milyar liraya çıkarken net karı ise %55,6 artışta 10,5 milyar lira oldu. Şirket aynı dönemde yatırımlarını da hızlandırdı. İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım miktarı %70'in üzerinde artışta 17 milyar liraya yükseldi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
5: Tatlı da yersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Müzikseverler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Tatlı değersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
0: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
10: Reklam.
11: Aspor Radyo.
0: Güzellikler Dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
13: 1975 yılında futbolda Almanların iki efsane takımı Bayern Münih ve Borussia Mönchengladbach adeta kupalara ambargo koydu. Özellikle Mönchengladbach 1970'li yıllardaki ezeli ve ebedi rakibi Bayern Münih'in dışında üst üste 3 yıl şampiyonluğa ulaşan tek takım olma unvanına sahip olup söz konusu şampiyonlukları 1975, 1976 ve 1977 yıllarında elde etti. Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa Kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA Kupası'nı da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı.
0: Güzellikler Dünyası.
12: Parafın katkılarıyla.
14: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS ile gel.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
15: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart.com.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Reklam. A Spor Radyo.
3: Canlı yayın.

0: Spor Radyo ortak yayınında Yaşasın hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair detayları sizinle paylaşacağız. Tabii gündeme dair detayları paylaşırken de şampiyon Galatasaray'la başlıyoruz bugün Yaşasın hafta sonuna. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap.com Antalyaspor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buluşu. Osimhen!
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen sarı kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Mücadelenin ardından elbette coşku büyüktü. Açıklamalar da vardı. Hem Anspor mikrofonlarına özel açıklamalar hem toplu röportajlar. Şimdi hepsine birlikte bakacağız. Önce bir Okan Hoca'nın basın toplantısına gidelim bakalım. Maçın ardından, şampiyonluğun ardından ilk sözleri neler olmuş?
2: Evet, tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayar kalktık. Tekrardan pozisyonlara girdik. Goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle, maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede, tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar, bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum. Şöyle, yani Galatasaray tabii daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

Okan Buruk Galatasaray'da rekorlarıyla da adından söz ettirmeye devam edecek. Bir bakalım Okan Buruk'un bu sezonki özellikle Galatasaray kariyerindeki rekorlarına. Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan hocası oldu. 102 puan topladı. Bir sezonda en çok galibiyet alan hocayı da 33 galibiyetle. Bununla birlikte en uzun galibiyet serisi Galatasaray Okan Buruk yönetiminde 17 üst

0: de galibiyet yaşadı. Ve deplasmanda üst üste en çok galibiyet yine Okan Hoca döneminde oldu. 17 galibiyeti var Galatasaray'ın. İç sahada en uzun galibiyet serisi tam 21 maçta taraftarı önünde yenilmedi ya da berabere kalmadı Galatasaray ciddi bir galibiyet serisi yakaladı. İçeride üst üste en uzun gol atma serisi tam 35 maç yine Okan Hoca dönemindeydi. En hızlı galibiyete ulaşma 90 maçta 75 galibiyete ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimde ve oyuncu ve teknik direktör olarak en çok şampiyonluk yaşayan isim oldu. Teknik direktör Okan Buruk Galatasaray'da futbolculuk döneminde UEFA Kupası'nı 2000'de kazandı. UEFA Süper Kupası'nı yine 2000'de kazanan isimdi. Süper Lig'de 7 şampiyonluğu var. 93, 94, 97, 98, 99, 2000, 2008 sezonlarında Galatasaray'da futbolcu olarak şampiyonluk gören isim Süper Lig'de. Bununla birlikte Türkiye Kupası'nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı futbolculuğu döneminde. 3 kez de Süper Kupa. Ve şimdi teknik direktör olarak Süper Lig'de 4 şampiyonluğu var. Üst üste 4 şampiyonluğu var Okan Buruk'un. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve bir de Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Okan Hoca peki maçın ardından A-Spor mikrofonlarına neler söyledi izleyelim.
1: Hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik. Hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayıları çok yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori oldu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
2: Sen hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği performans. Bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar. Yani bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasındayı gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde. Yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı. Bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama biz başından sonuna kadar önde götürdüğümüz bir ligi kazandık. Geçen hafta da kazanabilirdik. Bu hafta kazandık. Belki bugün kazanamasak son haftaya kalacaktı. Orada da tekrar kazanma şansımız vardı. Dediğim gibi oyuncuların büyük bir iş başardı. Öncelikle onlara teşekkür etmem gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz ve bunun karşılığını en doğru şekilde vermeye çalıştık. Benim bir sorumluluğum var. Yani Galatasaray takımına geldim. Bu 4. senem. Bu 4. senemde de şampiyonluğa ulaşmak, yani Galatasaray takımını, Galatasaray taraftarların hiçbir zaman başlarını eğik gezdirmedik. Yani bu sadece şampiyonluklar anlamında değil, derbilerde de oynadığımız futbolla, yani 2 hafta önce burada Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, diğer rakiplerimize karşı kurduğumuz derbi üstünlükleri, bence yani hiçbir zaman taraftarımızın başını eğik gezdirmedik. Ara sıra hatalarımız oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi yani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yoğun sezonu iyi yönetmek gerekiyor. Sonu güzel bitti. İstediğimiz gibi bitti. Hak ettiğimiz gibi bitti. O yüzden bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki yaşıyorum.
0: Ve bu mücadelenin ardından Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
3: Hak edilmiş bir şampiyonluk.

0: oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'le Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük başarılar inşallah Galatasaray'la birlikte yaşayabilirim. Dursun Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Transferde beni gerçekten burada görmeyi istiyordu. Çok büyük, sansasyonel bir transfer bedeliyle beni buraya transfer etti ve onun yüzünü kara çıkarmadığım için aslında mutluyum. Yaşayış amaçlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum.
1: İlk önce şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür Allah bana nasip etti burayı. Burada tarih yazmayı da nasip etti. Üst üste 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum. Ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu. Ya tabii ki de önemli olan iyi bir kadro kurmaktı. İlk sene buraya geldiğimde öncelikle buradan başkanımıza, hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kadro kurdular. Hani kadrodan hariç tam bir aile ortamı gibi oldu. Böyle olunca da tabii ki de başarı geliyor. Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah daha da uzun yıllar burada hizmet etmek istiyorum.
2: Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. 4 sene üstte şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma. Gerçekten iyi bir sezon geçirdiğim, çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kolay değil ama biz tarihi yazdık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir sezon geçti bence bizim için. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. Her zaman hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene de şampiyonluk hedefimiz olacak. 5 sene üst üste. İnşallah bunu yapabilecek gücümüz de kalitemiz de var. Seneye görüşmek üzere diyorum.
3: Karşılaşmanın ardından Davinson Sanchez ve Mario Lemina da açıklamalarda bulundu.
4: Gala is going to be stronger as before. That is Gala, I would say.
5: Kolay bir sezon değildi çünkü bu noktaya gelene kadar birçok zorlukla karşılaştık. Sonrasındaysa bu ülkenin en iyisi olduğumuzu gösterdik. Mutluyuz. Gelecek sezon daha güçlü bir Galatasaray olacak. Şimdi ailemle ve takım arkadaşlarımla şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Taraftarlarımıza bizi sezon boyu destekledikleri için teşekkür ediyorum. İyi de oynasak, kötü de oynasak her zaman yanımızda oldular.
6: We've been working out for this. It's been a really hard season, really long.
7: Çok gururlu ve çok mutluyuz. Bütün sezon bunun için mücadele ettik. Zor ve uzun bir sezon oldu. Ama takımımız da

0: Taraftarlar da teknik ekipte çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamadığımız için üzgünüz. Ama seneye neler olacağını göreceğiz.
1: Galatasaray Sportif Direktör Abdullah Kavukçu da yine maçın ardından, şampiyonluğun ardından Aspor'a özel açıklamalarda bulundu. Neler söylemiş izleyelim birlikte.
2: Galatasaray taraftarı olarak burada görevimi 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Bir kelime söylüyorum, hocam da hocam. Bunun için bile beni eleştirdiler. Hocam da hocam dediğim için. Gerçekten hocam da hocam diyorum. Zaten bakın bütün daha önce İmparator Fatih Terim vardı. 4 senede 4 yaptı. Hocam şu anda 4 senede 4 yaptı. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ve bizim kendi oyuncularımız kendileri buradan yetişerek bunları başardı. Bunlar çok önemli. Ve biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu koltuklar çok önemli koltuklar. Onun için bu koltukları gelmek isteyenler, kendi içimizde olan insanlar oluyor. Bazı artık bunlara çok baksaydık zaten bugünleri başaramazdık. Bazen oyuncular bana söylüyor, abi sana niye saldırıyorlar, sen ne yaptın diyorlar. Bunu anlatamıyorsunuz. Yani özellikle yabancılara anlatmamız imkansız bunu. Ama eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler bizi, Galatasaray'ın kültüründe var zaten. O eleştiri olmadan biz başarıyı elde edemeyiz. Hocam kaç tane hoca değiştirdi, siz sayısını biliyor musunuz? Yani toplayalım bütün kulüpleri, 30 tane hoca değiştirmiştir herhalde bugüne kadar hocamın. Yani böyle bir hocamız var bizim yani. Bugün piyasada, yani dünya piyasasında nedir değeri?
3: 150 milyon.
2: Verir misin 150 milyona? Ben Abdullah Kavukçu olarak vermem. Ama bu sonuçta başkanımızın karar vereceği bir olay. Yani bu şu anda onu verdiğiniz zaman onun yerine koyacağınız oyunculuğu da bulmanız lazım. Biz birlik ve beraberlik olursak, içimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Burada Abdullah olmuş, başkası olmuş önemli değil. Biz yeter ki beraber olalım, birlikte olalım, tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu zaten başkanımın liderliğinde başarıldı yani 4 sene. 2 senesinde ben yoktum, Erdem Bey vardı. Bu son 2 senesinde ben varım. Ya bunlar çok önemli bir şey. Yani ben gerçekten Galatasaraylı olmakla gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaraylı olmasından gurur duyuyorum. Allah bize inşallah bunun devamını getirmeye nasip etsin. 5. seneyi de şampiyon olalım. Hedefler çok.
1: Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku vardı.

33. hafta maçında sahasında Esapkom Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.

0: 4 sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
1: Her zaman, her yerde en büyük kibam. Her zaman, her yerde en büyük kibam.
2: Her zaman, her yerde en büyük kibam. Her zaman, her yerde en büyük kibam. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, şampiyon, kibam, şampiyon, kibam.
3: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
4: Evet.
3: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
5: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
7: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
8: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Denizli olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
9: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
10: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
5: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
11: Ben beş numara!

0: Kayseri'de meşaleler yandı, taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
1: Kayseri'de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
2: Çok mutluyuz gerçekten, bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftadan Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene şampiyonluğa ilgili çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla, kutlamaya geldik şimdi.
3: Çok mutluyuz, 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
0: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
4: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
5: Çok mutluyuz. Alıştıklarız. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.

0: da şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
1: Atakan 2 yaşında. Geçen sene birinci kutlamasını yaptı. Bu sene ikinci kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
2: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.

0: Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından yine yurt dışında da yaşayan taraftarlar sokaklara akın etti.
1: Galatasaray'ın 26. lig şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kutlandı.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesapkom Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Süper Lig'de üst üste 4. kez ipi göğüsleyerek kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.
0: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buluştu. Osman topu!
0: Sarı kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalya Spor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
2: Köşe şutlanıldı. Kafa topalarda gol. Kaan Ayhan.
0: Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde gördü.

Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon devler

0: Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısındaysa rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı kırmızılı ekip 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Galatasaray'la üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan teknik direktör Okan Buruk da aynı zamanda en fazla şampiyonluk yaşayan 2. teknik adam oldu.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan 2. teknik direktörü unvanını aldı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'la 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak 2. sırada tek başına kaldı. Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Min, Brian Birch ve Christoph Daum'un 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan 2. teknik direktör oldu. Sarı Kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yılda ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı. Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar 7 kez futbolcu olarak, 4 kez de teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk bu sezonda şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.
1: Şimdi yaşasın hafta sonunda Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'ın bu şampiyonluk öyküsünü, dün gecenin detaylarını konuşacağız. Nevzat Dindar'a hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Nevzat Dindar.
2: Ceyda merhabalar, iyi pazarlar.
1: Çok teşekkür.
2: Tüm annelerin de anneler gününü kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Yüreğinde anne sevgisi taşıyan, sonsuz sevgi taşıyan tüm kadınların bu güzel günü kutlu olsun diyelim biz de. Ve hemen dün akşamın detaylarıyla devam edelim. Şimdi Galatasaray bu sezon biraz gelgitli bir sezon yaşadı. İddialı bir durumdaydı. Sonrasında bazı maçlarda konsantrasyon kaybı yaşadı derken dün akşam Antalyaspor karşısında aslında zorlu bir mücadelede. Çünkü Antalyaspor da küme düşmemek için bir mücadele veriyor. Ciddi bir mücadele veriyor alt lige düşmemek adına. Zorlu bir karşılaşmaydı. Galatasaray son anlarda taraftarını rahatlatan golleri buldu ve 26. şampiyonluğunu elde etti.
2: Evet. Gerçekten de tarihi bir şampiyonluk geldi. Rekor egale edildi, bu açıdan son derece önemli ama bu sezon aynı zamanda bir dönemin yorgunluğunu bize gösterdi. Buna rağmen Galatasaray şampiyon olmayı başardı. Aslında rakiplerine fırsatlar tanımadı değil, birçok kez o fırsatı rakipler eline geçirdi ama değerlendiremediler. Rakiplerinin değerlendiremediği bir sezon olarak da bence kayıtlara geçecektir. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un değerlendiremediği o fırsatları bir sezon olarak tarihe geçecek. Çünkü Galatasaray Okan Buruk yönetiminde hiç olmadığı kadar puan kaybetti. Tabii ki Şampiyonlar Ligi faktörü burada önemli bir etkendi. Galatasaray zorluk derecesi yüksek maçlar oynadı. Bunu da test etmiş oldu Okan Buruk ve ekibi. önümüzdeki sezonda buna göre hamleler yapılacaktır. Az önce ifade ettiğim bir dönemin yorgunluğunu bize gösteren bir sezonu izledik. Ancak diğer taraftan da Galatasaray için meselenin, en azından Galatasaray taraftarı için de artık meselenin sadece kazanmak değil, artık güçlü bir oyun izleme arzusu belirdi. Dolayısıyla evet, şampiyonluk sevinci var ama diğer taraftan da güçlü bir oyun hayali var. Yeni dönem, en azından yaz dönemi için bunu fazlasıyla konuşacağız. Galatasaray taraftarı mutlu. Ancak diğer taraftan da daha güzel bir oyun, güçlü bir oyunda izleme arzusu var sarı kırmızılı taraftarların. Üst üste gelen 4. şampiyonluk. Burada tabii bir numara Başkan Dursun Özbek diye yazılır. Hakkını teslim etmek lazım. İnanılmaz kadrolar kurdu. Bu başarıda Sayın Başkan'ın hakkını fazlasıyla vermek lazım. Galatasaray'a Victor Osimhen gibi bir ismi kazandırdı. Uğurcan Çakır, sezonun belki de kırılma anı onun tercih edilmesi. Uğurcan Çakır Galatasaray'a transferinde inisiyatif kullandı. Rekor bir transfer ücreti. Trabzonspor'dan ayrılık süreci biraz tartışmalı oldu ama Trabzonspor'a rekor bir bonservis kazandırdı. 30 yaşında bir kaleciye Galatasaray 30 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödedi. Dolayısıyla Başkan Dursun Özbey'in bu kararı bence sezonun kırılma anlarından bir tanesiydi ki bu sezon biz Ceyda her sezon işte bir oyuncuyla anılır. O oyuncu o sezona damga vurur. Mesela Mauro Icardi bundan önceki iki şampiyonlukta ismi ilk yazılacak oyuncudur. Geçen sezonki şampiyonluğa Victor Osimhen'i yazarız ama bu sezonun şampiyonluğuna bir numarayı Uğurcan Çakır'ı yazacağız.
1: Peki şimdi dün akşamın detaylarıyla bir şampiyonluk öyküsüne de baktığımızda bu sezonun tabii zorlu bir sezon olduğunun altını siz de çizdiniz. Yorgunluğun, belki de artık 4 sene üst üste şampiyon olan bu kadronun, gelişen değişen kadronun yıllar içerisinde bu sezon biraz yorgunluk belirtileri vardı. Bu da aslında bu sezonun sonlarına doğru konuşulmaya başlandı ve önümüzdeki sezon hem Galatasaray takımındaki oyunculara ciddi teklifler gelmesi gündemde, hem de bu kadronun gelişmesi elbette gündemde. Başkan Dursun Özbek tek adaylı bir seçime giriyor. Yeni yönetimiyle birlikte yeni sezonda bu kadroya nasıl dokunuşlar yapılacağı da merak ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir dönem bekliyorsunuz şimdi?
2: Yani tabii Galatasaray taraftarı için bence heyecan verici bir süreç. Rakipler açısından ise açıkçası onlar açısından biraz daha problemli bir sezon bizi bekliyor. En azından Galatasaray'la rekabet etmek kolay değil. Çünkü Galatasaray'ın şartları, imkanları her geçen gün gelişiyor. Bugün Galatasaray için Türkiye'nin Bayern Münih'e, işte Paris Saint Germain'e yakıştırmasını yapıyoruz zaman zaman ama bu sadece salt başarılarla alakalı bir şey değil. Galatasaray bugün sahip olduğu imkan ve gelirlerle artık o kategoriye yaklaşan elit seviyede bir takım konumunda. Bugün çok ciddi derecede bütçeye sahip sarı kırmızılı kulüp. Dolayısıyla bunun getirdiği avantajları kullanacak. Senin de işaret ettiğin gibi yaz döneminde de mental yorgunluğu giderecek yeni bir omurga beklentisi var. Bu konuda da çok ciddi çalışmalar var. Ben her transfer döneminde gerçi bunlar anlatılır, yazılır, çizilir ama bu kez son derece ciddi, kararlı bir Galatasaray görüyorum. Transfer konusunda eli rahat. Öncelikle şuradan başlamak lazım. Şimdi Galatasaray'da sen bir seçim var dedin. Bu bir seçim değil, bu bir seçin. Yani sonuçta tek bir adayla bir seçim. Dolayısıyla başkanı seçecekler. Dolayısıyla bunun adına seçimden ziyade seçin olarak ben koyuyorum. Başkanı seçecekler, başkanın eli rahat. İstediği sonuçta yönetimi de oluşturdu. Burada kritik nokta sportif AŞ'ydi. Oradaki yapılanmada çok ciddi ben değişiklikler beklemiyorum. Abdullah Kavukçu yine direksiyonda, aynı zamanda oraya takviyeler de olacak. Çalışmalar, transfer çalışmaları başladı. Dün o mesajlar da verildi. En kritik noktalardan bir tanesi Victor Osimhen. Bence Sayın Abdullah Kavukçu'nun dünkü açıklamalarından çıkarmamız gereken en önemli mesaj Victor Osimhen'in kesinlikle satılmayacağı mesajıydı. 150 milyon euroya dahi Galatasaray Victor Osimhen'i bırakmayacak. Şimdi Victor Osimhen planlı, merkezli bir yapılanma. Buraya çok ciddi takviyeler planlanıyor. Sadece dünya çapında yıldız oyuncular değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi seviyesinde Galatasaray'ı ileriye taşıyabilecek, o seviyede mücadele edebilecek fiziksel kapasiteye sahip oyuncular da tercih edilecek. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bir şeyi test etti. Evet, başarılı. 16'ya

0: kaldı ama bu sene üzerine koyabilir miyiz, gidebilir miyiz mantığıyla hareket ediliyor. Orada özellikle atletik tempolu oyuncular tercih edilecek. Bunun planlaması yapıldı. Şimdi bazı şeyleri dillendirmek, konuşmak kolay gibi gözüküyor. Ama yönetimler açısından bu kolay değil. Şimdi Mauro Icardi, işte Torreira, Davinson Sanchez bunlar tartışılan oyuncular. Ama sezon geneline baktığımızda da biraz yorgunluk belirtileri de var. Burada radikal kararlar bekliyorum. Ama bugün mutluluk günü. Yani bugün Galatasaraylılar güzel şeyler duymak istiyor. O güzel şeylere dair şunları söyleyebilirim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü, daha iddialı bir takım kuracak. Bu sezondan özellikle alınan bazı dersler var. Hem lig hem Avrupa'yı bir arada götürebilecek derin bir kadroya sahip olma zorunluluğu da kendini gösterdi. Galatasaray'ın evet, Avrupa'da başarılı diyebileceğimiz bir sezon geçirdi ama ligde rekor puan kaybetti o Okan Buruk döneminde. Bundan alınan dersler var. Zorluk derecesi yüksek. Hem Avrupa hem lig maçlarında Galatasaray dişli rakiplere karşı deplasmanlarda sıkıntı yaşadı hep. Yani bu bir tesadüf değil. Bundan dersler çıkarıldı. Ben gerçekten de Galatasaray taraftarını güzel hayallere itecek transferler de konuşulacak, yapılacak. Ama aynı zamanda gidecekler kısmında da belki
1: Hemen
0: üzülecek
1: onu
0: noktalar
1: soracağım
0: olacaktır.
1: şimdi. Nevzat Dindar çok kısa yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyorken, Icardi dün akşam veda mı etti?
0: Alışık olmadığımız sahneler vardı, öyle söyleyeyim. Maç sonunda ışıkları açtırıp sahada hatıra fotoğraflarının çekilmesi acaba dedirtti. Ben bekliyorum, onu söyleyeyim. Ama sonuçta Dursun Özbek enteresan bir başkan. Yani Galatasaray taraftarının duygularına da hitap edebilen, taraftar eksenli refleksi olan bir isim. Dolayısıyla Mauro Icardi o duygusal şeyi de dikkate alacaktır. Her şey para, her şey işte ne bileyim sportif olarak sahada performans da olmayabilir. Icardi bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray taraftarı onu çok seviyor. Burada bir görüşme olacak. Çünkü sezon başından beri Ceyda hep sezon bitsin konuşuruz denildi. Yani bu bir şey değildi. Politik bir cevap değildi. Gerçekten de sezon bitti. Ha, Icardi'nin performansı Galatasaray'ı tatmin eden, teknik kadronun istediği performans değil. Ama Icardi bir fenomen. Icardi Galatasaray taraftarının sevgilisi. Burada menajeriyle yapılacak görüşmelerde Icardi'nin tavrı belirleyici olacak. Galatasaray, Icardi'nin bütün bu negatif unsurlara rağmen ben Galatasaray'da kredisinin hala olduğunu, olmadığını düşünüyorum. 4 sezonda 4 şampiyonluk. Bakalım yani orada da kesin bir ayrılık ifadesini kullanmıyorum. Yine de bir açık kapı bırakıyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Dindar. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz size. Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk sezonuna dair kısa notları paylaştık. Sohbetimiz stüdyoda yaşasın hafta sonunda Ozan Zeybek'le birlikte devam edecek. Şimdi bir ara rica ediyoruz. Hemen bu akşam oynanan diğer maçların basın toplantılarını birlikte izleyelim.
2: Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olacak olursak da oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adım adıma savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık ve çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok.
3: İlk yarıya baktığımız zaman başa baş bir oyun vardı. İstatistikler de bunu gösteriyor. Ama çok basit bir top kaybından sonraki futbolda bunlar var. Golü yedik. Aslında o biraz, açıkça söylemek gerekirse, biraz bizi moralmen aşağı çekti. Ama dediğim gibi sonuç olarak ilk yarı istatistiklerin de desteklediği başa baş bir oyun izledim. İkinci yarı bir 5-10 dakika daha evet kabul edilebilir ilerledi oyun. Ama ondan sonra oyundan adım adım düşmeye başladık açıkçası. Ve goller de geldikten sonra oyuncularımı daha efektif kullanmak istediğim bir maç şeklini aldı. Hafta içi kupa maçı, işte çıkılan final biraz bizi konsantrasyon yönünden bu maç hazırlığından alıkoydu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim ki bu bir bahane değil. Önden bir Fenerbahçe'ye tebrik edeyim de bahane olmasın. Böyle bir rakibe karşı da iyi hazırlanamadan maça çıkarsanız, ki bu en başta benim sorumluluğum, cezayı kesecek oyunculara kesinlikle sahipler. İyi bir gün değildi bizim için, özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim.
4: Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını, çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor, işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi, ama öyle bir durum yok. Son herhalde 5 sezondur arka arkaya giden kötü gidişat artık sabırı minimuma indirilmiş durumda. Onu söyleyebilirim. Biz de bundan nasibimizi aldık son iki maçta. Ben kendi açımdan şunu söylemek istiyorum. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum şu an. Ocak ayından beri zaten biz ki kulübede otururken ne zaman olacak diye bekliyoruz zaten. Sürpriz değil bizim için bunlar. Ama şu var. Düzeltiriz dedik, yapacağız dedik ve devre arasında yaptığımız doğru değişimle taraftarımıza hayal kurdurduk. Dedik ki onlar herhalde bize inanırlar artık, çünkü doğru şeyler yapıyoruz ve bunu sezon sonunda eğer birleştirebilirsek önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım çıkacak ortaya. Yani düzelecek. Burası hedefe oynayan bir takım haline gelecek. Sadece zaman lazım. Hep diyorum, iki transfer dönemi lazım. Üç transfer dönemi lazım. Sabretmek lazım. Bu sene taraftarımız acı çekecek. Bunları 6 ay evvel söyledim zaten. Bugünün konusu değil. Ya siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Biz para falan vermedik oyunculara. Para falan harcamadık biz devre arası. Şimdi listeyi çıkarıp anlatsam şoka girersiniz. Kulübün en az 40-50 milyon euro karı var devre arasından. Ya tabii bunları anlatamıyoruz. Ne yaptığımızı kimseye anlatmıyoruz. Kafamızı kuma sokmuşuz. Öyle devam ediyoruz. Ya kimse bilmiyor. Beşiktaş benden önceki 3 tane hocanın maaşını ödüyor hala. Arkadaşlar bunu da bir kenara yazın. 3 hocanın hala, Santos'un maaşı daha yeni bitti ödenmeleri maaşları. 3 hocanın maaşını ödüyor Beşiktaş benden önceki. Bunu da unutalım bence bir. Ya hiç merak etmeyin yani. Kulübün menfaatinin doğrultusunda ben istifa etmeye de hazırım, bilginiz olsun yani. Öyle hiçbir şeyden kaçtığım falan da yok yani. Öyle hani bir açıklama yapmıyorum ama... Biz buraya şey yapmaya gelmedik yani. Biz taraftarımız bırak diyorsa biz bırakırız hocam. Bizim için bir sorun yok yani. Yeter ki kulübün menfaatleri doğrultusunda olsun. Ama üzüldüğüm konu, bir şeyleri yani bir planlar yaptık. Bir şeyleri yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması gerçekten bir teknik direktör için üzücü. Tribüne gelen taraftar her zaman gerçek taraftardır. Ben öyle düşünürüm. Benim de en güvendiğim kale taraftardı. İlk geldiğim dönemde de söyledim. Taraftar ne zaman isterse bırakırız. Taraftar bırakma derse bırakmayız. Çünkü büyük camiada taraftar arkanda olmasa zaten çalışamazsın. Onun farkındayız ama ya son güvendiğimiz kalede düştü.
5: Oyuncularıma benim söylediğim şey, Trabzonsporlu oyuncu nerede kimle oynarsa oynasın, bu abartı bir şey değil. Cesur olmak zorunda. Biz oynamadan sadece bir şeyleri savunarak biz böyle kendimizi ve oyunumuzu geliştiremeyiz. Bizde genç oyuncu çok fazla var. Hata yapa yapa gol yiyecek, gol atacak, deneyecek ve bu arada işte belki de bazılarınızın gördüğü oyunun kendi oyun formasyonlarının, ki dünyada artık bunlar çok çok önemli hale geldi. Hiç kimse spontane oynamıyor. Hemen hemen hiç kimse. Dolayısıyla ben hoca olarak oyuncularıma sadece cesaret. Cesaretini görmediğim anda çok kızarım. Olmayacak. Cesur ol, hata yap. Hata yapacaksın. Hata yapmadan öğrenmen mümkün değil. Çünkü oralardan geldik biz. Bu işin temelinde bu var. Mesela Arsen Batagor kimse sormuyor. Çok enteresan. Bizim oyunumuzun en temel oyuncularından bir tanesi mesela. kaç haftadır yok. Kimse sormuyor. Çünkü oyunla kimsenin ilgilendiği yok. Her zaman

0: Demek aynı şeyler. Geveleyip duruyoruz yani. Savic'in durumu belli değil ama büyük ihtimalle yani bugün doktorun söylediği çok şey değil. Tim, Felipe belki gözüküyor, belki. İşte Mustafa Pina dönecek. Ama stoper mevkiinde çarşamba günü bilmiyorum. Onana'nın durumu bilmiyorum. Daha yeni, çok sıcak. Ama olabildiğimizce güçlü çıkmaya çalışacağız ve kimle çıkarsak çıkalım fark etmez. Kazanmamız gereken bir maç.
1: Ve o beklenti bugün için de yaşadığımız, bu sezon içerisinde de yaşadığımız şey. Trabzonspor'da benim söylemim gerçekçi bulunuyor, evet, ama bunu niye söylüyorsun diyorlar. Doğru, ama ben böyleyim. Ben hayal satmıyorum. Satmayacağımı söylemiştim zaten. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım. Benim tarzım bu. Seneye ayrılacak oyuncular, gitmek isteyenler var. Söyleyeyim net. Doğal sözleşmesi gereği ayrılmak zorunda olanlar var. Bizim oyun performansından dolayı aşağıda ve yukarıda tuttuğumuz oyuncular, belki başka oyunda isteyeceğimiz oyuncu profilleri var. Ama tüm bunların hepsi çok kolay gözükmüyor. Bence geçen seneki süreçten çok daha zor süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen, sorduğunu söyleyeyim, çok transferine çok yakın olduğumuz iki oyuncu, çok rahat alabileceğimizi düşündüğümüz iki oyuncu yine bizi reddetti. Şartlarını çok yükseltmemize rağmen reddettiler. Bunları yaşıyoruz. Bu da bence ülke futboluyla alakalı bir şey. Bunun zararını ben çekiyorum. Trabzonspor, Beşiktaş, Fener, Galatasaray hepsi çekiyor.
2: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatı.

0: fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Çeşit çeşit getir, bir mutluluk bir mutluluk bir mutluluk getir.
2: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: İdefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: Yaşasın hafta sonuna devam ediyoruz. Bir pazar klasiği olarak Ozan Zeybek'le birlikte stüdyoda pazar sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ozan Zeybek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şampiyonlukla tamamlanan bir sezon Galatasaray açısından 26. kez şampiyonluğu elde etti Sarı Kırmızılılar ve üst üste ikinci kez 4 kez üst üste şampiyon olmuş takım apoletini yenilemiş oldu. Hı hı. Önemli bir başarı Okan Buruk açısından. Daha önce Fatih Terim'le birlikte bunu deneyimlemişti Sarı Kırmızılılar bu başarıyı. Şimdi Okan Buruk yönetiminde tekrarlamış oldu 4 sene üst üste şampiyon.
1: Okan Buruk'un keşke önceden konuşsaydık, Mustafa İnci'ye söyleseydik de Okan Buruk'un bir fotoğrafını koyup tek yıldız yapsaydı. 5. şampiyonlu.
0: Evet.
1: Ligin 5. yani Başakşehir 4 de burada 5 tek yıldız kazanmış oluyor ya şimdi. Böyle bir şey yapabilirdik bak. Tebrik ediyorum. Öncelikle yani onu söyleyeyim. Vasat bir sezon geçti. Gelgitler oldu. Fenerbahçe şahlanıyor mu? Yarışa dahil mi oluyor? Acaba bu sene Fenerbahçe mi kazanacak? Trabzon bir ara tehditkar oldu. Daha sonra ikinciliğe de razıymış gibi davrandı. Sezon başında şunu söylemiştim. Bu yıl uzun yıllar sonra 4 büyükleri 1-2-3-4 diye görürüz diye düşünüyordum. Bunu söylememin sebebi, bu öngörünün sebebi de transfer bütçeleri. Diğer takımların ilk 4'e giremeyeceğini, çünkü maddi açıdan bu yarışın ilk 4'teki pozisyonda olamayacaklarını düşünüyordum. İlk 4'te 4 büyükleri görmek yıllardır görmediğimiz için o da ayrı bir konu. Galatasaraylılar da şunu hissetti.

0: mutlak şampiyonluğunu bekliyordum. Diğer takımlarla kıyasladığım için öne burun farkıyla da olsa önde bitirdiği için tebrik ediyorum. Yalnız Galatasaray'ın yenilenmeye ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Misyonunu dolduran, zamanını dolduran veya buradaki enerjisini Galatasaray'a verebileceği enerjinin artık hepsini vermiş. Bazı oyuncular, bu sene Galatasaray'ı taşıyan oyuncular, seneye burada olurlarsa eğer, kalırlarsa, bazı oyunculardan bahsediyorum tabii ki, hepsinden değil, vasat sınıfına düşerler. O yüzden vasat pozisyonuna düşmemek adına ben Galatasaray'ın yeniliğe gitmesinden yanayım. Okan Buruk burada kalacağının sinyalini verdi. Tabii insanoğlu, sen ben olsak biz de diyebiliriz. 4'te 4 yaptım, egale ettim rekoru. 5'te 5 yaparak tarihe geçeyim. Çünkü bundan sonraki periyotta Türk futbolunda, dünya futbolunda her şey değişebilir. 5'te 5 yapabilmek üst üste zor olabilir. 4'te 4 yapabilmek zor olabilir. Bunları düşünecek, kalmayı düşünecek.
1: Ama hatta Nevzat Dinler şöyle bir şey söyledi, Ozan Zeybek. Galatasaray kadrosu en yorgun sezonunu yaşadı dedi. Aslında bu kadroya takviyeler yapıldı tabii ki bu sezon özelinde, ama bu sezon biraz Şampiyonlar Ligi'ndeki o uzun denebilecek serüven, keşke daha da uzun olsaydı. Lige de yansıdı mı? Bu yorgunluğun sebebini neye bağlıyorsun?
0: Şimdi matematik, yani istatistiklere baktığımızda Galatasaray geçen sezonlara baktığımızda en fazla 4 maç fazla oynamıştır.
1: Evet.
0: Geçen sezonlarda bu göze batmıyordu. Bu
1: zorluk seviyesi mi yorgunlaştırdı?
0: Alışa gelmişin içinde o kısır döngüde oldukları için. Bakın, burada belli bir şeyden sonra konsantrasyon kaybı yaşarsın. Bu oyuncuları nasıl konsantre edeceksin? Motivasyonunu nasıl sağlayacaksın? Kolay değil. O yüzden mutlaka değişikliklere ve kendi oyuncular içinde belli bir kızıştıracak bir şeyler olması lazım. Galatasaray'da birçok kişi artık ya ben oynarım 60 dakika, 30 dakikada oynar modunda. Oyuncuları da bir yarışın içine sokması lazım. O yüzden bir güncellemeye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu sene şampiyon oldu. Aynı bu şekilde devam eder. Şunu söyleyeyim, daha net anlaşılsın diye. Tabii olmamış şeyler, varsayımlar üzerinde konuşmak zarar verir insana, ama 10 hafta daha devam etseydi bu performansla, lig 10 hafta daha devam etseydi Galatasaray şampiyon olamazdı. Çünkü bir düşüşte, türbülansta 2 kez, 3 kez Okan Buruk kendi kariyerinde ve Galatasaray'ın başında Ocak ayları, Aralık aylarında böyle bir türbülansa giriyor. Ama 2 hafta, 3 hafta sürüyor. Okan Buruk'un takımı 2 maç üst üste kaybetmiyor. Anlatabildim mi? Bu hafta bu sezon bunun sinyallerini verdi.
1: Birkaç kez rakiplerine ikramlarda bulundu Galatasaray bu sezon. Ama rakipleri değerlendiremedi.
0: Ya bazı şeylerde işte konsantrasyonu sağlamak çok zordur. O yüzden ben mutlaka güncellemeden yanayım. Okan Buruk'un kalacağını düşünüyorum. Ama ben olsam... Sen olamazsın diyor bazı izleyiciler şimdi içine. Ben olsam Okan Buruk'un yerinde nasıl olsa Galatasaray'a bir kez daha gelirsin, 3 kez daha gelirsin. Türk milli takımını çalıştırabilecek artık kariyere de sahipsin. Bilgiye de sahipsin, tecrübeye de sahipsin. Nasıl olsa kapılar her zaman açık olacak. Ben olsam onun yerinde bir tur atar gelirim. Hani sen bir çık, bir tur at gel vardır yani. Yani en azından 1-2 sezon bir nefes alırım. Çünkü yeni bir Okan Buruk'un da farkının olması lazım. Ben şunu söyleyeyim, yani Okan Buruk çok eleştirildi son zamanlarda, her zaman yanında oldum.
1: Daha geçen hafta eleştirildi.
0: İki yüzlülük yapmayalım, nankörlük yapmayalım dedim. Şimdi bana diyorlar ki ya niye böyle konuşuyorsun, bu kadroyu ben de şampiyon yaparım diyenler var. Yapamazsın. Al işte Fenerbahçe kadrosu da büyük kadro, yapamazsın. Bu düzeni oturtabilmek, 3-5 mecrada stratejik davranabilmek, savaşabilmek kelimesini kullanmıyorum. Bunlar kolay şeyler değil. Bu egoları yönetebilmek. Bak bunların saysana. Bunların hepsi Okan Buruk'tan daha çok kazanıyor. Sen son zamanlarda bunu dile getirmeye başladın. Futbolcu, büyük takımlarda oynayan, yıldız sitesindeki futbolcularla arkadaş yapanlar, arkadaşlık yapanlar bilirler. En zeki kendilerini zannederler. En yetenekli kendilerini. Çünkü bir şeyleri başarmışlar. Bunların birçoğu zaten... Gariban kelimesini kullanmıyorum ya, ama yani böyle orta sınıf ailelerin çocukları parayla tanışınca ben şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim diye o düşüncelere girerler. Bu egoları yönetebilmek kolay değil. Büyük başarı, hele 4'te 4 bir kere tesadüf olur. 2 kere kadron çok kaliteli dersin. Sen hiç ihtiyaç bile yoktu. Başka biri çalıştırsa da olurdu dersin. Ama 4'te 4 yapabilmek kolay bir şey değil. Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Antrenör benim için çok önemli. Ben bunu sorarım bazen yüzdelik anlamında. Senin için bir takımda, özellikle büyük takımlarda veya düşme hattında oynayan, kritik haftalar olan takımlarda antrenör ne kadar etki yapabilir? Ben %50'nin

0: üzerinde antrenör katkısı bulur. Çünkü at sahibine göre kişiler de, yani nasıl bunu nasıl ifade edersen et, antrenör çok önemli. Şimdi bizim Türk futbolunda yakinen tanıdığımız, sima olarak, isim olarak bildiğimiz bazı antrenörler vardır. 25. haftada gider. Ya geri kalan 9 maç var. 4'ünü alırsa ligde kalacak. Onu başarır. Hem de ilk geldiği haftalarda başarır. Bir gazla. Burada kötü anlamda söylemiyorum. Ama yeni sezonda o antrenör başarılı olamaz. İkinci yüzü, otoriter olmayan ya da ilk başta mavi boncuk dağıtır. Motivasyonu sağlayayım, şunu yapayım, tavlayayım, oyuncuyu tavlayayım, gönlüne gireyim de şunlar yapılsın diye. Ama ondan sonra devamı gelmez. İşte büyük takımda bunları yapıyorsan, yapabiliyorsan demek ki elinde belli bir yetenek var.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bir kez daha söylüyorum belki yeni açanlar, yeni dinleyenler için. Ben olsam bir nefes alır gelirim ama onun öyle yapacağını zannetmiyorum. Çünkü yok, insanoğlu, insanoğlunda şey vardır. Ben yaparım, onu da yaparım, bunu da yaparım.
1: Hedef bugün, 5. şampiyonluk dediler.
0: Bugün piyasaya baktığında güncel olarak Beşiktaş kulübünü düşündüğünde Sergen Yalçın'dan daha büyük bir isim geliyor mu aklına? Popüler isim diyeyim, büyük derken yani yanlış anlaşılmasın. Daha popüler bir isim var mı Sergen Yalçın'dan Beşiktaş kulübüyle bağdaşan?
1: Yani yok.
0: Islıklanıyor. Alex de Souza'dan daha büyük iz bırakan var mı son 20 yılda? Islıklandı. Fatih Terim taraftar küstü, gönderilmesini istedi. Okan Buruk'a o yüzden söylüyorum. O durumlara gelme. Türk futbolunda tarih yazmış, biraz sonra Fenerbahçe seçimini konuşurken değineceğim. Aziz Yıldırım gitsin diye.
1: Evet.
0: Bu kadar büyük Türk futbol tarihinde bütçe anlamında destek olan başkan Ali Koç için imzalar toplandı. Futbol nankördür. Futbol iki yüzlüdür. 2 hafta önce Okan Buruk gitsin. Yapamıyor, bıktık bundan. Dün akşam maçı Galatasaraylı arkadaşlarımla izledim.
1: İlk yarıda da aynı şeyi söylemişler.
0: Maçı Galatasaraylı arkadaşlarımla izledim. Dediler ki, ya Okan artık miladını bitirdi bizde. Onlar bırak bir daha gelsin. Hani ben diyorum ki gitsin, bir daha gelecek zaten. Bitti. Maçın sonunda ne dediler biliyor musun? Kucaklaşıyorlar, zıplıyorlar. Koskoca adamlar bunlar, 50-60 yaşında. Ya diyorlar, Okan helal olsun, 4'te 4 yaptı. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyini, tahtını ele geçirecek. Yani futbol böyle bir şey. Bak 90 dakika içinde 4 mevsimi yaşatıyor sana. Evet. Kışını, yazını, sonbaharını, ilkbaharını. O yüzden ben böyle bir görüşüm var. Birçok teknik adam için de bunu söyledim zamanında. Abdullah Avcı ikinci kez Trabzonspor'a giderken, keşke gitmese dedim. Keşke gitmese. Burak Yılmaz Antep'ten ayrıldı, bir taraftar protestosu. 2 hafta sonra bir daha başına gitti. Gitme. Çünkü sen inanılmaz güzel bir iş yaptın. Örnek veriyorum ha şimdi istatistikler. 8 haftada 24 puanın 15'ini aldın Burak Yılmaz. Orada Antep için büyük başarı yarattın. Gitme ikinci kez orada. 2 sezon sonra zaten sıkıştıkları noktada Burak Yılmaz gelsin diyeceklerdi. Şimdi Okan Buruk da öyle. Nasıl hani Fatih Terim gelsin, Fatih Terim gelsin. Şimdi Türk futbolunda baktığımızda 2 tane isim öne çıkıyor. İkisi Galatasaraylı. Birisi Arda Turan. Antrenörlük anlamında birisi Arda Turan ve Okan Buruk Okan diyeyim Buruk. Sana. Yıllar önce bir egomanya vardı. Eski Beşiktaşlı futbolcular. Lige bir bakıyorsun 18 takımın 8 tanesini işte Ziya Doğan, Samet Aybaba, Şifo Mehmet, Sergen Hoca. Yani böyle 7-8 tane işte Rasim Karalar. Benim unuttuklarım var. Sen Ertuğrul Sağlam. Yani bu tarzdaki
1: hocalar
0: vardı ve Beşiktaş camiasının önemli isimleriydi. Şimdi bakıyorum fark yaratarak, üçüncüyle aralarında fark yaratarak performans anlamında şu anda Okan Buruk ve Arda Turan Türk futboluna etki yapıyor. Bir gün Arda Turan da bu kulübü çalıştıracak. Bir gün Arda Turan milli takımı çalıştıracak ve Okan Buruk da onu çalıştıracak. Ben diyorum ki sadece artık duyguyla değil. O duygular ve bilgi ve yetenek bunları buraya getirdi. Bundan sonra stratejik düşünün diyorum. Hamleleri ona göre yapın. Çünkü biz çok kişiyi gördük. Hani böyle 3-5 çıkıştan sonra kaybolan, kaybolmayacak. O anlamda demiyorum ama benim anlatmak istediğim, yaşamayan bunları bilemez. Yaşamayan bunları bilemez. Ben çalıştım kulüplerde de bunları görmüştüm. Ben diyorum ki bir tur at gel, bu kadar basit. Nasıl olsa mutlaka bundan sonra sen gitsen şimdi buraya Steven gelse, ondan sonra diyecekler ki yine Okan gelsin. Yine sen geleceksin. Ama burada bir nefes al. Resetle. Ya şu telefon bile bazen sıkılıyor yani. Resetliyorsun. Anlatabildim mi? Resetlemezsen hata yaptırtıyor. Evet. O yüzden bir resetle gel. Hatta çalış.

0: Klopp'u takdir ediyorum ya. Ben şu anda çalışmayacağım diyor. Dünyada...
1: Ama bizim ülkemizde hiç böyle zirvede bırakan teknik adam var mı? Yok, benim aklıma
0: ben
1: gelmiyor.
0: Ben ilk ol. Bak ilk ol. Başarı... Ya mesela Okan Buruk'un ilk olduğu konular var. Okan
1: çok
0: Buruk...
1: bazı.
0: Yani sen Anadolu Kulübü'yle kupa alıyorsun. Başakşehir'i şampiyon yapıyorsun. Başakşehir çok büyük şeydir biliyor musun? Çiftliktir. Sen yetiş yapabiliyorsan inanılmaz mahsul alırsın.
1: Zaten şampiyon teknik adam ohbaletleriyle geldi.
0: Evet. Ya bunları da başardın. Ceyda hatırlar mısın? 3-5 ay önce Ocak ayı veya Aralık ayında bir şeyim vardı söylemim. Okan Buruk hep türbülansa giriyor. Bu kez de bu türbülanstan çıkarsa Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli üçgeni Türk futboluna bunlar kalıplaşmış artık. Betona gömülmüş. Bunların yanına hep üçgen de bu. Üçü vardı. Fatih Terim, Şenol Güneş, evet. Mustafa Denizli. Sergen Yalçın aday oldu. Oturdu kalktı o sandalyeye. Ersun Yanal oturdu kalktı. Abdullah Avcı oturdu kalktı. Yani net oturamadılar. O net bir kare olabildi ne dikdörtgen oldu. Dördüncü bünyeleri kabul etmedi futbol sektörünün. Yani Okan Buruk aldı bunu. Aldı ama ben diyorum ki şimdi bu saatten sonra biraz daha bak Okan diyorlar, Okan Hoca diyorlar. Yani biraz daha ben diyorum ki vücut dili olarak da sınıf atlaması lazım. Hala onu genç Okan olarak görüyorlar. Çocukluğunu düşün, gençliğini düşün. Galatasaray'da ilk oynadığı yılları düşün. Zaten Galatasaray altyapısından galiba.
1: Tabii.
0: 18'li 20'li yaşlarda biz Okan Buruk'u tanıdık. Yine öyle sempatik, espri yeteneği yüksek, gülümseyen bir adam. Şimdi Okan Buruk'u en çok şeyde görüyoruz. Bak vücut dilini Okan Buruk'un notunu kırdırıyor aslında. Hep böyle hakeme tartışma, her şeye, taca bile itiraz eden ama koşarak gidiyorsun, şey yapıyorsun. Dünkü yayında şunu söyledim. Okan Buruk'un dördüncü hakeme itiraz etmesini bir gözünüzün önüne getirin lütfen dedim. Bir de aynı itirazı Fatih Terim'in veya Mustafa Denizli'nin yapma, o vücut dilini izleyin. Ben artık diyorum ki Okan Buruk, sen artık en üst rütbeye çıktın. Biraz daha farklı imajın olması lazım. Bu bir eleştiri değil, tavsiye. Yine şampiyon yapabilir. Bak futbol konuşuyoruz. Biz imaj maker, imajcı, yaratıcısı değiliz ama...
1: Zaten 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir hocayı bugün eleştirmek herhalde en yanlış şey.
0: Sosyal medyada önüme bir video düştü. Ancelotti, Milan'da oyuncu. Orada bile bir göreceksin adamın şeyini. Ağırlığını. Anlatabildim mi ne demek istediğini? Farklı. Ben diyorum ki Okan Buruk'a da öyle bir şey tavsiyede bulunuyorum. Çünkü Okan Buruk'un futbolda artık önü çok açık. Bu saatten sonra bazıları... kara kalemle yazılmış diğerleri silgiyle gelip birileri sildi. Bu tükenmezle yazdırdı ismini. Silinecek cinsten değil artık. O yüzden biraz daha üzerine
1: bu
0: o anlamda konuşsun diyorum.
1: Bu sezon en fazla eleştirildiği sezon oldu Okan Hoca'nın. Ama geride bıraktığımız sezonlarda da dönem
0: Galatasaray'ın, Galatasaray'ın eleştirilecek çok şey var. Dün taraftarı benim böyle hayranlıkla izlediğim bir Galatasaray taraftarı vardır. Yıllardır överim sanki derim hafta içi buluşuyorlar. Koro gibi çalışıyorlar. Rakibin üstüne çöküyorlar, fren yaptırıyorlar, vitesi artırıyorlar. Çok iyi. Dün taraftar da formsuzdu.
1: Çok stresliydi bence.
0: İşte o yüzden.
1: Formsuzluğundan ziyade. Bir... Yani erken skor bulacağını düşünüyordu takımın Galatasaray taraftarı ilk dakikalarda. Antalya Spor ilk golü atınca Galatasaray taraftarı çok tedirgin oldu. Çünkü
0: eskiden Galatasaray bu sezon çok böyle geçin. Değildi. Sen Liverpool'la oynayan, Juventus'la oynayan Galatasaray kesin geçeceğiz, yapacağız. Takımına inanmak ayrı bir şey. Yayınlarda,
1: bu sezon çok fazla
0: yayınlarda anlatırım. Benim sesim bazen derim gür çıkmıyor. Çünkü Fenerbahçe'ye inanmıyorum derim. Bu takıma inanmıyorum. Bu takımın yapabileceklerine inanmıyorum. Sen şimdi takımına güvendikten sonra sesin de gür çıkar, yürüyüşün de dik olur. Anlatabildim mi? Yani vücut dilin bile değişir, hareketlerin değişir. Galatasaray son 2 ayda diyeyim. Bunu biraz kaybetmiş durumda. Çünkü Galatasaray'ın sermayelerinden biri de buydu. Yani o snopluk, o kötü anlamda söylemiyorum, o ukalalık. Yani biz yaparız, biz beceririz, biz şuyuz. Galatasaray dünya markası. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani ben şimdi birçok ülkeye gidiyorum. Galatasaray'ı bilmeyen, etmeyen yok. Dünya markası olmuş durumdayken benim tavsiyem biraz da stili değiştirmek lazım. Dünkü 11'i gözünüzün önüne getirin. Varsa verelim ekrana. Bu 11'den önümüzdeki sene kaç kişi kalmalı? Kaç kişi kalmalı? Yani kalsın veya gitsin demiyorum. Kaç kişi kalmalı? Çünkü önümüzdeki sene biraz daha şu anda biz bu deşifre olduğunu görüyorsak Galatasaray'ın bir sıkıntı olduğunu görüyorsak önümüzdeki sene bu büyüyebilir.

0: O yüzden yeniliğe ihtiyacı var. Okan Buruk'un kalacağını düşünerek, tahmin ederek, isteyerek söylemiyorum bunu, tahmin ederek, ben en azından oyuncu düzeninde mutlaka bir tadilata gitmesi lazım diyorum. Bu kadrodaki oyunculardan gitmesi gereken şuydu buydu diye isim verip şey yapmak istemiyorum ama giden oyuncu başka kulüpte de başarılı olacak. Başarısız diye demiyorum. Yer değişikliğinde hayır vardır diye söylüyorum.
1: Peki bu kadrodan biraz isim isim gidelim. Fenerbahçe, Beşiktaş hepsini konuşacağız bu arada ama isim isim gidecek olursak dün akşamın en çok konuşulan konularından biriydi. Icardi sonradan ışıkları açtırdı vesaire, veda mı etti Galatasaray'a? Bu çok tartışıldı. Bu arada Kaan Ayhan'a attırdığı gol yine Icardi'nin muazzam bir golü.
0: Haftalardır neredeydi? Seninle yayınlarımızda hiç söyledim mi? En çok neden korkarım biliyor musun santraforda? Bir santraforum vardır. Sansasyonel, büyük paralar vermişsindir. Ligin 25. haftasına gelmişsindir, 6 tane gol atmıştır. Ama 25 ile 34 arasında 9 haftada 9 tane gol atar. Ya biz bunu kaybetmeyelim, tutalım dersin. Önümüzdeki sezonda seni tuzağa düşürmüş olur. Icardi son maçta yaptı bunu. Niye bir önceki maçı konuşmuyoruz? Niye iki önceki maçı konuşmuyoruz? Niye ısınmaya çıkmadığını konuşmuyoruz? Ankara'da siyasette bir laf var. Son zamanlarda çok kullanıyorum. İşleyip de unutmak istediğin günahların varsa siyasete gir derler. Çünkü birileri onu çıkarır, önüne sürer. Sen şu zamanda şunu yapmıştın, bununla bu işi yapmışsın, bununla bu kaçak, hani yasal olmayan şeyi yapmışsın, şununla ilişkin varmış. Icardi'nin performansı düşerse, Icardi'nin özel hayatıyla ilgili Galatasaray taraftarı görmemezlikten geldi bazı şeyleri. Duymamazlıktan. Üç maymunu oynadılar. Hiç özel hayatıyla ilgili performans düşerse 3 gün sonra sosyal medyada başka videolar dolaşır. Galatasaray da zarar görür. %99.9 demiyorum. %100 Icardi ile yol ayrılığına gitmek zorunda Galatasaray. Hem performans anlamında hem taşıdığı riskler anlamında. Ve şu da var. 2 gün sonra diyecekler. Kazanırken her şey güzeldir. Ticaret yapalım. Getireyim şimdi Ceyda, ortaktık. Al bunu bölüşüyoruz. İşte 500 bin sen kazandın, 500 bin ben kazandım. Oo, teşekkür ederim, hadi kahveleri ben ısmarlayayım, sen getirdin, sen ilgilendin. 3 hafta sonra gelirim, Ceyda oradan 150 bin lira ver, bu işten zarar ettik. O zaman bana ne dersin biliyor musun? Kemal'le niye görüştün? Ben sana demedim mi Ali ile o ticareti yapmasaydın? Hasan'a o gün o lafı söylemeseydin zarar etmezdik. Başlarsın artık anlatmaya, sebepleri, bahaneleri ortaya çıkarmaya. İşte Icardi böyle bir risk taşıyor. 2 gün sonra oyuncu da diyebilir. Hocam ben ısınıyorum, ben çalışıyorum, bu tatilden geliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şampiyon oldukları için bunlar ortaya çıkmıyor. Kazanan takım, lider takım olduğu için süspanse edilebiliyor. Ama sıkıntılı bir havada işler değişir. O yüzden Icardi benim için risk teşkil ediyor. Artı Icardi vereceği her şeyi verdi Galatasaray'a. Bu saatten sonra eski verdiği kadar bir şey veremez. Şimdi bizim Ender abinin güzel bir lafı var. Kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Bir şey garanti diyor. Bir 50 yıl daha yaşamayacaksın garanti. Anlatabildim mi ne demek istiyorum? Yani bir 50 yıl daha yaşamasın ama 30 yaşındaki adama diyemezsin bir 50 yıl daha yaşamazsın diye. 60'ı görme ihtimali var. Şimdi Galatasaray da benim kafamda bu şekilde. Yani çok uzatmaya da gerek yok. Icardi defterinin kapanacağını düşünüyorum. Zaten de benim futbol görüşümde veya yaşam bakışımda mutlaka çıkması lazım Icardi'nin.
1: Şimdi dün akşam Fenerbahçe Konyaspor karşısında net bir skorla galip geldi. Dün işte taraftarın tedirginliğinin sebebi tıpkı kulübede Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'ın ikinci golünden önce ekrana, kameralara yansıyan bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe Konyaspor Fenerbahçe mücadelesinin skorunu arkadaşlarıyla paylaştı ve yüzündeki tedirginlik. Galatasaray tribünlerine yansıyan tedirginlik de buydu. Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyeti. Bu sezon ikramları iyi değerlendiremedi Fenerbahçe ama dün Galatasaray bir hata daha yapsa bu kez hata yapmayan bir Fenerbahçe görmüş olacaktık. Ki maç sonunda Zeki Murat Göl'e de üzgünüz dedi şampiyonluğu kaçırdığımız için. Ve dün akşam şu konuşuldu. Hoca değişikliği daha önce yapılsaydı belki de Fenerbahçe şu an şampiyondu.
0: Şimdi tarihi olarak hatırlamıyorum da Saran yönetimi ne zaman geldi? Kaçıncı haftaydı? Ya yeni bir yönetim kuruyorsan, yeni bir enerji sinerjinin peşindeysen mutlaka orada Saran'ın bu değişikliklere gitmesi lazımdı. Şimdi adam olacak çocuk şeyinden belli olur diye konuşuruz ya böyle. Ya Tedesco iyi antre edebilir, iyi diyaloglar kırabilir, çalışkandır, isteklidir, hedefleri olabilir. Ama büyük takımı çalıştıran teknik adamın en büyük vasıflarından benim mutlaka olmazsa olmaz dediğim vasfı yok. Liderlik vasfı yok. Şimdi bu işin karizması da lazım. pekiştirilmiş.

0: yönetici olması lazım. Tedesco'da bunlar yok. Tedesco kenarda yardımcı antrenör gibi görüyor. Görünüyor. Anlatabildim mi? Orayı, kulübeyi doldurabilmen lazım. Senin figürlerinle, kullandığın jargonla bunları yapabilmen lazım. Tedesco Bayern Münih'i çalıştıramaz Almanya'da. Ama Tedesco Köln'ü çalıştırabilir, Stuttgart'ı çalıştırabilir. Fenerbahçe'ye gelecek ve şampiyon yapacak dediğin teknik adam o sınıfta olmalı. Yani daha oturaklı bir adam olmalı. Hani bu oturaklı değil, hoppa anlamında söylemiyorum. Daha böyle imaj olarak daha oturaklı bir adam olmalı lazım. Benim gözümde stajyer gibi bir imajı vardı Tedesco'nun. Teknik adam değişikliğine devre arasında bile gitse, bırak Saran ilk geldiğinde bir toplantı yaptıklarında, hani maalesef devam ediyoruz der gibi, devam ediyoruz dediğinde, o günlerde bile yapsaydı bugün farklı bir reaksiyon olabilirdi. Aynı şekilde yani Galatasaray'ı anlattığım gibi, nasıl ihtiyacı varsa değişikliğe, Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı vardı. Koskoca bir sezon daha heba oldu Fenerbahçe adına. Galatasaray bu kadar formsuzken, bak 4 sezonun en formsuz Galatasaray. Evet. Fenerbahçe buradan faydalanmalıydı. Fenerbahçe de bunu yapamadı. Tedesco'da şunu gördüm. Tedesco stres yönetemiyor. Stresin içine dahil oluyor. Fenerbahçe'nin bugün baktığımızda lider oyuncusu bile yok. Bana geçenlerde Melike diyor ki, lider oyuncusu kim saha içinde dedim. Skriniar. Melike, sen onun pazu bantı, kaptan, bir de vücut yapısından dolayı. Ya geçenlerde 2-3 maç önce bir tartışma var. Fenerbahçeli oyuncuyu yapayalnız bırakmışlar. Kimse yok yanında. Yani Fenerbahçe bu işleri organize edemiyor. Yani bizim eski futbol ağzıyla genel kaptan falan olurdu kulüplerde. Hani Abdurrahim Albayrak gibi ya da Sinan Engin gibi. Yani Sinan Engin kulüp menajeriydi ama orada etkisini sağlayabilecek futbolcudan sadece fiziksel performansın dışında psikolojik performansı da alabilecek, terapisini yapabilecek adamlar lazım. Fenerbahçe bu konularda zayıf sezonlar geçiriyor. Yani 3 dil 5 dil bilmek, Cambridge'de, Oxford'da okumak, futbolda gelip yöneticilik yapmak, apeletini almak anlamına gelmez. O yüzden biraz da saha kültürü, sokak kültürü, sosyal zekası yüksek o tarzı adamları barındırması lazım Fenerbahçe. Katkı sağlayabilecek. Oyuncu ama ondan etkilenecek. Yani sadece bu değil. Şimdi isimleştirip kategorize edip insanları yem etmek istemiyorum ama bazı kişiler var Fenerbahçe. Ya oyuncu onunla etkilenme şansı yok. Orada yetkiyi ona vermişsin. Bu oyuncuyu etkile diyorsun. Hani bu oyuncuyu yani nasıl söyleyeyim, empoze et bazı şeylere diyorsun. Oyuncu ondan nasıl etkilensin? Etkilenme şansı yok. Biraz önce Galatasaray'ı anlatırken bu egoları yönetebilmek, bu işleri yapabilmek, büyük takımı evet, organize edebilmek kolay iş değil. Bir kez daha söyleyeyim, tekrarları hoşuma gitmez ama ben, yani ben olsam ben bile şampiyon yaparım. Kesinlikle bunlara katılmıyorum. Bunları, bu işler daha zor, büyük takımları yönetmek.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin dün attığı gollere bakıyoruz. Fred'in asistinde Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Archie Brown ikinci golü kaydetti. Yine Fred'in asistinde Mert Müldür. Fenerbahçe'nin şu tablo bile aslında santfor nokta bir santforunun olmayışının atılan gollerdeki etkisini bile görüyoruz. Bu sezon genelinde de bunun sıkıntısını yaşadı.
0: Devre arası ironi yaparak bir şey söyledim. Tabii Trabzonspor'un onu vermeyeceği kesindi. Al ona açığı, şampiyon ol dedim. Ya Fenerbahçe artık anlatmaktan...
1: Aslında orada isimden ziyade profil olarak...
0: Fenerbahçeli yorumcu olmak da zor, biliyor musun? Fenerbahçe taraftarı olmak zor. Yorumcusu olmak da zor. Birisi bana şunu söyledi. Tanınmış birisi, yani o da televizyon yıldızı. Galatasaraylı, Galatasaraylıların en çok sevdiği Fenerbahçe yorumcususun sen dedi. Bu aslında gülmemem lazım benim. Hakaret gibi. Anlatabildim mi ne demek istedim? Galatasaraylıların en çok sevdiği Fenerbahçe yorumcusun. Ya Fenerbahçe'de hep... Anlaşılabilsin diye telefonu hep 80'e 90'a kadar getiriyor şarj. Ya bir kere 100 yap şunu, 100. Bu ne demek? Ya al bir tane santrofor. Bitti. Bu kadar. Ondan sonra konuşalım. Bir de elinde santrofor varken santroforları gönderiyorsun. Sonra santroforsuz kalıyorsun. Ya ilk önce alacaksın onu garantiye. Ha, şimdi şu var, seçim dönemi. Nasıl devre arası Fenerbahçe stratejik zamanlama hatası yaptı? Belki transfere 5 gün daha olsaydı zaman, belki santrafor alacaktı. Yetiştiremedi. Ya da pazarlıkları iyi yönetemedi. Oluyor diye düşündü. Son dakika bu işler oluyor çünkü. Yani 100 tane futbolcuya talip oluyorsun. 3 tanesini alıyorsun. Zaman evet, zaman bunları yaşıyoruz. Hele devre arası transfer işleri çok sakattır. Zordur. Şunu söyleyeyim. Şimdi lig bitiyor haftaya. Fenerbahçe lig bittikten sonra 2 hafta, 3 hafta şeyi bekleyecek, seçimi bekleyecek.
2: 5-6.

0: Haziran.
1: Boşa gitti. Bak 16-17 bine 15 gün oradan var. 20 günü boşa gitti.
0: Yani bugün itibariyle aslında Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına başlaması gerekiyor.
1: 20 günü boşa gitti. Artı eksi 3 günü var Fenerbahçe'nin bak. Dünya Kupası var. Fenerbahçe başkanını seçecek arkadaşlar. Daha başkanı yok. Yani yeni düzende. Teknik adamı yok. Kimler kalacak, kimler gidecek? Fenerbahçe'nin o kadar çok oyuncusu var ki başka takımlardan hep yüksek miktarını Fenerbahçe'nin ödediği oyuncuları var. Yani bu organizasyonları yapabilmek kolay değil. Şimdi başkan adayları çıkıyor. Eskiden parası olan gelsin Fenerbahçe. Ben diyorum ki şimdi çok parası olan gelsin. Çünkü koltuğa oturur oturmaz başkanın 100 milyon euroya ihtiyacı var. Oturduğu hafta.
0: Evet.
1: Hayırlı işler. Geldim. Anahtarı aldın, dükkan açtın, 100 milyon euro. Yani arkası kim bilir neler doğuracak. Ama şunu hiç sakın duymayalım lütfen. Biz taraftar olarak veya takip edenler olarak, futbol severler olarak, Türk futbolunu takip eden birisi olarak. Ya benim umduğum gibi değilmiş, kasa daha kötüymüş. Ya teknik adamlarda da vardır ya, gelir ben bu takımı kurtarırım veya ben bu takımı şampiyon yaparım, 3 hafta geçer benim kadrom değil bu der. Becerim. Abi bile bile geliyorsun. Benim kadrom senin kadron diye bir şey yok. Fenerbahçe kulübünün de durumunu biliyorsun. Ona göre geliyorsun. Yani Fenerbahçe kulübü 2026-2027 sezonunda en az 300 milyon euro para harcayacak. Bunları karşılayabileceksen. Çünkü önündeki giden paralar, daha önce hak edişler var. Onlar nakite çevrildi. Yani sponsorluklar, stat geliridir, başka forma geliridir. Bunlar nakite çevrildi. Sen artık sadece hiçbir şey bekleme. Formaya koyacak yerin bile yok artık zaten, yeni bir tane sponsor getirsen. Sen cebinden arayacaksın bunlara, göze alarak gelmesi lazım.
0: Evet.
1: Bugün mikrofon alsan, Taksim Meydanı'na çıksan, 100 tane Fenerbahçeli arıyorum desen, birçoğu Aziz Yıldırım diyebilir. Birçoğu yeniden heveslenip Aziz Baba. Ben şimdi o şeyleri duyuyorum sokak dilinde, Aziz Baba geliyor diye.
0: Ben de çok duyuyorum. Dün de yine izlediğim ortamda karşılaşmaları Fenerbahçeliler vardı. Ya birbirlerine şey diyorlar, işte baba ol mesela. İşte baba ya hiç üzülme, boşver Aziz Baba dönüyor. Bundan sonrası ve aklıma da direkt olarak şu geliyor. Bu kulüpten nasıl gitti Aziz Yıldırım?
1: Evet, şimdi oraya getireceğim konuyu. Bravo. Şimdi Aziz Yıldırım gitsin de kurtulalım diyenler vardı. Bugün Aziz Yıldırım gelsin de kurtulalım diyenler var. Ali Koç gibi bu kulübe en çok maddi menfaat sağlayan, maddi gelir sağlayan, en çok cebinden para veren, tarihinde, Türk futbol tarihinde o adam için bile, Ali Koç için bile imza toplandı. Futbol nankördür, futbol ikiyüzlüdür. Ali Koç gitsin de kim gelirse gelsin, Saadettin Saran geldi. Bugün Saran gitsin de kim gelirse gelsin deniyor. Ben diyorum ki şimdi seçim. Delegeler, 50 bine yakın seçmen var. 30 bin civarında oy kullanıldığını düşün. Eskiden şu vardı. Ben konuştuğumda bir ay mı var seçime? Net. Ben kimsenin fikrini değiştirdiğini görmedim. Sen mesela çocukken 8-10 yaşlarındayken takım değiştirenleri görmüşsündür. Hani birisi Galatasaraylıdır. Bir bakarsın bir yıl sonra Fenerbahçelidir. Ama 40 yaşında, 30 yaşında, ben 50 yaşında görmüyorum artık çevremde takım değiştiren. Artık o kalıplaşmış bir şey gibi. Adamın imzası gibi. İmzaya bir alışırsın 18-20 yaşında. Ömür boyu öyle gider. Değiştirmek istesen de değiştiremezsin. Şimdi Fenerbahçe seçmeni eski seçimlere, önceki seçimlere bakıyorum. Hep kafasında birisi var öyle düşünerek gidiyor. Bir ayda kalsa, 15 günde kalsa. Örnek veriyorum, ben Ali Koç'a oy atacağım diyor. Ben Aziz Yıldırım'a oy atacağım. Ben ilk defa bu kadar kararsız seçmen görüyorum. İyi mi kötü mü? Size bırakıyorum. Yani size bırakıyorum sevgili izleyici. İyi mi kötü mü bu kadar kararsız olması? Ben 5-6 Haziran'da ne var Fenerbahçe'de?
0: Seçim.
1: Ne seçimi?
0: Başkanlık.
1: Benim için ne biliyor musun o? Keşke KJ'ye atın lütfen buna. Antrenör, teknik adam seçimi var. 5'inde 6'sında Fenerbahçe'de. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Aziz Yıldırım tanınmış olduğu için Aziz Yıldırım geliyor diyorlar. Hakan Safi 15 gün sonra dese ki Zidane'la anlaştım. Baba filmini izledin mi sen, Baba filmi?
0: İzledim.
1: Orada bir laf vardır. Olmayacak bir iş vardır. Bir enstantaneyi gözünün önüne getir. Olmayacak bir iş var. Avukata diyorlar sen bu işi nasıl yapacaksın, babanın avukatını?

0: reddedilmeyecek bir teklifle gideceğim diyor. Evet. Reddedilmeyecek teklifler vardır. Seçmen için de bu geçerli. Sen Zidane'la gelirsin buraya, örnek veriyorum. Bir anda başkanlık. Ben diyorum ki başkanlık seçimi değil bu. Bir yıllık bir de. Bu antrenör
1: yani
0: seçimi.
1: Yani Yıldırım'ın büyük olasılığı Aykut Kocaman'la çalışacağını
0: Hiçbir seçimde antrenör etkisini bu kadar... Bu olay bittikten sonra konuşacağız ya bunu. Hiçbir seçimde bu antrenör etkisinin bu kadar fark yaratacağını görmemiştik diyeceğiz. Aziz Yıldırım için şunu söyleyeyim. Benim Türk futbol tarihinde gördüğüm en büyük liderlerden biri. Bak sadece başkanlardan biri diyemiyorum. Çığır açtı. Türk futbol tarihinin tesisleşmesi, sponsorluk işleri. Yani birçok konuda inanılmaz işler yaptı. Icardi de herkesin saçlarını sarıya boyatıyordu ama bugün gitsin deniyor. Herkesin bir devri var. Herkesin enerjisini performansa veya icraata çevirebilecek bir zamanı, devri var. Buradaki olay yaştı, baştı değil. Bazen bana iş teklifleri geliyor. Şöyle bir iş yapalım, böyle bir iş. Benim enerjim yok diyorum. Bunun karşımdaki ne anlıyor biliyor musun? Hani buradan kalkıp gidemeyeceğimi düşünüyor. Bak diyorum, bu koşmak, zıplamayla beslenen ve diplomasiyi iyi bilen. Bak, diplomasi kelimesi. Ben Ali Koç başkan olduğunda çığır açacak diye düşünüyordum. Böyle bir güç, böyle bir vizyon, bambaşka hem futbola bakış açımız değişecek diye düşünüyorum. Ali Koç'un tek şeyi benim gözümde diplomasiyi iyi yönetemedi. Diplomasi, diplomatik, konsolos, büyükelçi, aklına getiren nasıl davranırlar? Evet. İlk önce birbirlerine güven mektubu, güven mektubuyla başlar. Bir konsolos veya büyükelçi bir ülkeye gittiğinde gider o ülkenin Dışişleri Bakanı'na veya Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na güven mektubu verir. Yani iyi niyet mektubudur bu. Ondan sonra ilişkiler devam eder. Kritik dönemlerde sürtüşmeler, iki ülke arasında sürtüşme olduğunda diplomasi, diplomat araya girer. Düzeltmek için. Şimdi Fenerbahçe ilk önce kavga, sonra sürtüşme, en son diplomatik şey. Yani tam tersinden izliyor bu işleri. Yani üçten, birden üçe gitmiyor, üçten bire dönüyor. O yüzden Ali Koç döneminde böyle sıkıntılar oldu ve o kadar efor sarf etti, o kadar bütçe ayırdı. Bunların çoğu bugün alkışlanması gerekiyorken, bak Ali Koç bu paraları vermeseydi Fenerbahçe çok kötü durumdaydı. Çok büyük paralardan bahsediyoruz. Evet. Ceyda, insanlar bugün Ali Koç şampiyon yapamadı. Ya her şeyi yaptı, bir şampiyon yapamadı. Tam tersi. Ya kardeşim, hiçbir şey yapmasaydı şampiyon yapsaydı. Ama bunları 3 gün sonra, 5 gün sonra anlayacaksın. Sen şimdi 3 yaşındaki, 10 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğuna akıl verince kızıyor, küsüyor odasına, bir şey yapıyor ya. Ama bir gün, bazen bir laf vardır, anne olunca anlarsın dersin kızına. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Oğluna baba olunca sen de anlarsın. Hani eve erken gel şu. Ya arkadaşlar, baba olunca anlarsın, anne olunca anlarsın. Fenerbahçe sıkıntıya düşerse o zaman giderler Koç Holding'in önünde de beklerler. Ali Koç tekrar gel, bizi senden başka kimse kurtaramaz diye. Alici, Azizci, Sarancı, Hakancı, hiçbiri değilim. Fenerbahçeliyim. Ve Fener gerçekler üzerine konuşuyorum bunları da. Hani böyle kimin için olumlu bir şey konuşuyorsak, onun veya olumsuz konuşuyorsak karşısındaymışız gibi düşünülüyor. Yani beni böyle oturduğumda, şimdi seçmen kararsız dedim ya. Seçmen olsam ben oy kullanmıyorum. Giderim, haftalarca beklerim. İcraat ne olacak? Baştan ön yargılı, ön fikirli, ön kararlı olmak istemiyorum. Aziz Yıldırım ne bana vaat edecek? Hakan Safi bana ne vaat edecek? Bunlar benim için çok önemli. Ama arabesk kültürü, popüler kültüre geçiyorum, antrenör millet için çok önemli. Bak, antrenör çok önemli olacak. Antrenör burada tercih edilen...
1: Aykut Kocaman'la birlikte geleceği hep söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Öyle bir tercihle gelirse elini zayıflatacağını mı düşünüyorsun?
0: Ceyda, Fatih Terim benim gözümde Türk futbolunun en büyük futbol adamı. Ondan bile vazgeçildi. Bak, anlatabildim mi ne demek istedim? Kaç sezondur Galatasaray'da yok, milli takımda yok. Yani Fenerbahçe'nin vazgeçmeyi beceremiyor Fenerbahçe. Oyuncusundan da ayrılmayı beceremiyor. Galatasaray, Ziyeçleri, Zaharaları düşün. Zahaları düşün. Ayrılmayı da biliyor. Yeni bir sayfa açıp yeni bir şey yapabilmeyi beceriyorsan zaten şampiyon oluyorsun. Gözden çıkarmayı öğrenebiliyorsan. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yine Aziz Yıldırım'ı konuşuyorum. Yine Aykut Kocaman'ı, yine İsmail Kartal'ı konuşuyorum. Büyüt eli, yarın Ersun Yol'u konuşmaya başlarsınız. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel gelsin. Ya Fenerbahçe'nin bu kısır döngüyü atlatana kadar aynı kaseti çalmaması lazım. Bu kısır döngüden çıkabilmesi lazım. Zaten patinaj yapıyor. Bu patinajdan yeni bir şeyle radikal, Fenerbahçe'nin devrim niteliğinde bir şey yapması lazım. O yüzden ben projeler, ben bugün için kararımı vermedim. Hani şu başkan benim gönlümde.

0: Önümde başkan bu olsun, şu olsun. İlk önce dinlemek istiyorum. Kadrolara bakmak istiyorum. Şimdi küçük bir test yapayım. Ali Koç döneminden bana 5 tane yönetici sayar mısın?
1: Yani Ali Koç çok güçlü bir figürdü. Tabii sayarız ama yanındaki...
0: Zaman isimler... mı kazanıyorsun şu anda, evet, açıklama
1: tabii
0: yaparak?
1: Tabii ki zaman
0: 5 tane say.
1: 5 tane. Hakan Safi yine yönetiminde yer alıyordu Ali Koç'un. Ama işte 5 tane sayacak kadar yok yani. Evet.
0: Sobelendin. Bak, kimsenin aklına Acun Ilıcalı bile gelmiyor.
1: Evet.
0: İz bırakabilmek önemlidir. Televizyonda, medyada Acun Ilıcalı çok başarılı. Her televizyoncu örnek alabilir veya övebilir. Çok
1: Aziz
0: başarılı.
1: Yıldırım yönetimlerinde de
0: bir dakika,
1: böyleydi.
0: Bir dakika. Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemleri bir sayar mısın bana? Kiyılılar.
1: Tamam, evet, Nihat, vardı. Nihat Özdemirler, Kiyılılar
0: 10 tane, bak 10 tane kabine gibi düşün. Başbakan Aziz Yıldırım gibi düşün. Yanında da bakanları var. Hepsi başbakan olmaya aday veya o olacak, olma kapasitesindeki insanlar. Bu işler bazen bu şekilde düşüyor. Niye bu konuyu açtım? Aziz Yıldırım'ın yönetimi beni ilgilendiriyor. Kimleri alacak? Hakan Safi'nin yönetimi beni ilgilendiriyor. Kimleri alacak? Biz Hakan Safi'yi nereden biliyoruz? Kerem Aktürkoğlu transferiyle biliyoruz. Hı hı. Fotoğrafları veya videoları nasıl oluyor? Hep bir divan yemeği veya bir açılış yemeği, bir de ya da bir tane panonun önünde işte böyle fotoğraf çekilme. Biraz da yani paparazzi programlarından tanıyormuş gibiyiz. Paparazzi programlarında görmüyoruz mu? Futbolun paparazzisi anlamında. Açılıştı, yemekti. Yani çıkıp...
1: Son dönemde Türk futboluna yaptığı çok ciddi sponsorluklar da var. Milli takıma da yine sponsorlukları var.
0: Tabii,
1: oralarda.
0: Tabii.
1: Hakan Safi'nin.
0: Evet evet, konuyu oraya getireceğim. Yani Hakan Safi'nin çıkıp kendisini çok güzel bir anlatması lazım. Seçmen Hakan Safi'yi daha tam tanımıyor. Daha tam tanımıyor. Anlatması lazım. Aziz Yıldırım'ı tanıyor. Aziz Yıldırım zaten her şeyi içi dışı bir derler ya. Lafını eskileyemez konuşur. Hakan Safi'nin çok iyi çalışıp kadro, çok iyi bir kadro kurup öyle ancak bu yarışa çıkması lazım. Kendisini ifade etmesi lazım. Yani biz, dediğim gibi, birçok insan henüz Hakan Safi'yi tanımıyor. Bu net, benim için net bir görüş. Hani göreceli diyemez kimse buna. Daha tanımıyorlar. O yüzden beni projeler ilgilendiriyor. Ben bu yöneticileri, bu başkan adaylarını izlediğimde, dinlediğimde kimin ne yapacağını, seçmene şunu rica ediyorum, Fenerbahçe delegesine. Lütfen önceden hani renk seçiyormuş gibi, şarkı seçiyormuş gibi, yani ben gidip buna oy ver, bir ilk önce dinleyin. Bu kez Fenerbahçe kritik bir virajda. Bu bir yıl Fenerbahçe için çok önemli. Her sene bunlar söylenebilir, her seçim döneminde. Bu kez artık Fenerbahçe girdiği sarmaldan çıkamaz. Çok büyük hatalar, evet, yaparsa. O yüzden herkesi dinlemeleri lazım. Adayları dinleyip projeye göre, duyguya göre değil, mantığa göre karar vermeleri lazım. Şu an için benim kararım yok. Ama bir kez daha söyleyeyim, son kez. Burada antrenör seçimi, başkan adaylarının antrenör seçimi çok şeyi değiştirir, çok şeyi etkiler diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek. Ağzınıza sağlık. Evet.
0: Daha Sergen Hoca'yı konuşacaktım. Sergen Hoca istifa eder mi diyorlar.
1: Evet.
0: Bana desen ki Türkiye Süper Ligi'nden hangi hocalar gitmeli? Hepsi gidebilir. Okan, şampiyon olan Okan Buruk dahil, ama Fatih Tekke ile Sergen Yalçın kalmalı diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Efendim, biz yarışın hafta sonunu noktalıyoruz. Ve noktalarken de şampiyon Galatasaray'ın yurtta yapılan coşkulu kutlamalarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

33. hafta maçında sahasında Esapkom Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Dört sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'de Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam.
3: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam. Sarı,
4: kırmızı,
3: sarı,
4: kırmızı,
3: şampiyon,
4: Cimbo,
3: şampiyon,
4: Cimbo.
5: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
6: Evet.
5: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
7: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
8: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
9: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
10: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörtsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
11: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
0: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
12: Bu sene Galatasaray!

0: Kayseri'de meşaleler yandı, taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
1: Kayseri'de şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
2: Çok mutluyuz gerçekten bu şampiyonluk.

0: 33 haftaları bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftada Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla. Kutlamaya geldik şimdi.
1: Çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
2: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
3: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
4: Çok mutluyuz. Alıştık doğrusu. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
5: Erzurum şampiyonluğu.
4: Aynen öyle. Çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
0: Atakan 2 yaşında. Geçen sene 1. kutlamasını yaptı. Bu sene 2. kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
6: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.
7: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
8: gel. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartı

0: Kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Fidefix'te anneler gününe özel 10 Mayıs'a kadar yaptığın alışverişin yarısı hediye. Üstelik sürpriz kuponlar, küçük ev aletlerinde sepette %10'a varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 6 taksit seçeneği seninle.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınız.

0: Spor Radyo. Reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
5: hissi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Tekrar program.
2: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte sizleri futbolun geçmişinden bugüne şöyle bir yolculuğa çıkartacağız. Hep yapıyoruz o girizgahı. O yılları yaşayanların anılarını tazelemeleri, ah neydi o günler demeleri. O yılları bilmeyenler için de keyifli, ilginç, önemli bilgileri dinleyebilme, öğrenebilme şansı var bu programda. Bir yandan da tabii hep söylüyoruz, bazı şeyler hiç değişmemiş diyeceksiniz. Bazı şeylerden mesajlar alabileceksiniz. Bazı şeylerden çıkarımlar yapabileceksiniz. Yani aşağı yukarı şöyle bir 100 yıllık yolculuk oluyor bu ileri geri. Kemal abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayın.
2: Hemen geçmiş zaman olur ki diyelim, bakalım neleri konuşacağız.

0: malumunuz bir konuyu ele alırken sıcak gündemden hareketle o işin geçmişine doğru yolculuk ediyoruz. Bugünlerde de Merkez Hakem Komitesi, Hakemlik Müessesesi gündemde. Dolayısıyla dedik ki biz de bu işe yıllarını vermiş bir isimle, 2 yıl önce kaybettiğimiz yaklaşık ve Merkez Hakem Kurulu'na, komitesine 20 yıl aşağı yukarı aralıklarla başkanlık eden bir isimle Hilmi Ok'la başlayalım. Hilmi Ok, burada gördüğünüz Galatasaray takımında sol baştaki bayağı da aslında şöyle bir toraman duruşu var değil mi rahmetlinin? Sol baştaki oyuncu. Bir süre, kısa bir süre Galatasaray'da da forma giydi Hilmi Ok. Şöyle bir bakıyorum notlarımın arasına. Giresun doğumlu.
1: Karadenizli, evet.
0: Aksu takımında oynarken Beşiktaş'a çağırıyorlar. Ama geliyor bakıyor Beşiktaş'a, o dönemde oynadığı yerde Süleyman Sebe var. Geçin. Öyle bir kadro var ki şurada önümde duruyor. Nusret, Ali İhsan, Vedi.
1: Eşref Ali İhsan, Nusret.
0: Evet, Eşref Ali İhsan, Nusret. Bekler, Kamil Vedi. Kalede Mehmet. Şevket, Fahrettin Coşkun. Yani benim diyor o takımda oynamama imkan yok.
1: Çok zor.
0: Dolayısıyla ben de galiba önce Kasımpaşa'ya gidiyor. Sonra Galatasaray'dan diyorlar ki sen gel bize. Galatasaray'a gidiyor. Bu 50-51 sezon. Ha, veya Defterdar takımında da oynamış. Onu da görüyorum şimdi. Hatta meslek olarak da diyor ki Galatasaray olmayınca, daha doğrusu Beşiktaş olmayınca Defterdar dokuma fabrikasında 52 kuruş saat ücretiyle işçi olarak girdim. Defterdar takımında oynadım. Amatör küme takımıydı. Sonra Kasımpaşa, ardından Galatasaray. Galatasaray'da şanssızlıklar yakasını bırakmıyor. Şey varmış Kemal abi, o zaman enteresan. Yağmuroğlu'ları. Yağmuroğlu'nun üzerine düşünce kolu iki yerden çok kırılıyor, ciddi şekilde, evet, kırılıyor. Ondan sonra da pek iflah olmuyor zaten. 2 yıl daha Galatasaray'da kalmış ama şey yok yani. Nasıl diyeyim? Hani çok fazla forma giyme şansı bulamamış.
1: Direkt adam değil.
0: Az oynamış, evet. Tabii. Direkt adam değil.
1: Oyuncu değişikliği de yok.
0: Ha, öyle olunca ancak sakatlıklarla ya da özel maçlarda forma şansı
1: takıma
0: buluyor.
1: Takıma bak abi. Suat Mamat, Kadri Aytaç. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ama sonra hakemlik işte. Hakemlik, evet, şeyi günleri başlıyor. Şöyle bir bakıyorum. Avrupa şampiyonası finallerinde görev alan ilk hakem.
1: Tabii.
0: Hakem.
1: Ben o maçtayım.
0: 1980 değil mi?
1: O maçtayım. İtalya'da.
0: Çekoslovakya o zamanken de, evet. Hollanda maçı.
1: Hollanda
0: maçı. Orada bir görüntü de vardı hatta. Burada yalnız bakın Galatasaray takımı.
1: Tabii. Baksana, hem Reha Eken hem Bülent Eken. Ondan sonra Muzaffer. Büyük Ali.

0: yanında da Talat Tokat'la
1: Erkan Göksel.
0: Erkan Göksel. Sağdaki Erkan Göksel.
1: Evet.
0: Soldaki Talat Tokat. Hilmi Ok da bu karşılaşmayı yönetiyor. Az önce de söylediğim gibi Avrupa şampiyonasında görev alan ilk Türk hakemi.
1: Evet, evet.
0: Önemli bir iş. Bir yine kendi anekdotu. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Yusuf Namoğlu bunları hep ben yetiştirdim diye anlatıyor.
1: Onun
0: ki
1: şeyindendir.
0: Erman abi de hep kendisini bu anlamda rahmetli anlar. Beni hakem yapan, arkamda duran odur diye. Bir video vardı, onu seyredelim. Ondan sonra sözü Kemal abiye bırakacağım. Hilmi Ok'un. Erman abi de var değil mi orada? Bir bakalım hemen ona.
2: Topla oynamak için devamlı topa bakar, gol yememek için devamlı topa bakar, gözü topladır. Buyurun. Fakat ben hücum oyuncusuyum. Topa bakmadan da girebilirim. Top havadayken topa bakmam, onunla oynamam lazım. Ama ona bakmadan kaleye doğru bir sıçrarım. Bu da sıçrayış hareketi, kaleye doğru sıçrayış hareketi temas etmese bile fauldür.
0: Evet.
2: Hareketimin içinde kasıtlar.
3: Kesinlikle gözünüz topta olacak.
2: Topta, topla oynama niyetim olacak. Veya kalecinin, tuttuğu topun kalecinin dört adım içerisinde topu atması lazım. Ben onun karşısında gelip herhangi bir hareket yapamam, durmam lazım. O benim yanımdan geçerken avantajla topu atması lazım. Kornerden gelen toplarda.
0: Evet.
2: Kalecinin önünde onu engelleyecek hareketlerde yapamam. Hı-hı. Veya böyle yapamam.
3: Yani şu anda...
2: Evet. Şimdi top oyunda değil. Anlayayım. Top oyunda değil.
3: Daha köşe
2: şimdi ben bu hareketleri yapmaya başladım. Siz topu attınız. Hakem büyük çaldı. Top oyuna girdiği an benim bu hareketlerimde ihlal vardır. Kaleci yaptığım bu mücadelede faul dediği hakem çalar.
0: Bakın.
2: Bunlara yani çok şey, dikkat etmek.
0: Şu işler de çok önemli yalnız. Ha, ben seyrederken onu düşündüm.
1: Tabii.
0: Yani o dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı yanında bir hakemle birlikte geliyor. Anlatıyor televizyon programlarında bunu. O dönemin şeyleri içinde, kuralları doğrultusunda. Bakın şu şöyledir, bu böyledir. Belki çok tartışılan bir konu o dönemde. Ya yapmıyorlar. Bu sene işte bir Spor Yazarları Derneği'nde bir organizasyon yaptılar ama bunu yayıncı kuruluşlarda falan çok fazla yapabilirsiniz. Anlatın, pozisyonunu anlatın. Tabii. Kardeşim. Yani güncel pozisyonunu anlatın. Ya hataysa hata olur.
1: Hata olur. Ya bak ne diyor biliyor musun? International Board. Yani kural koyucu. Uluslararası kurum. Bir hakem şayet maçın sonucuna direkt olarak etki etmediyse, yani yanlış kararıyla öyle diyeyim, o hakem maçı iyi idare etmiş demektir, 6,5 puan alır diyor. Bak. Hı. Ama sonuca etki etmemek kaydı şartıyla.
0: Erman abi de ne gençmiş burada ya.
1: E tabii.
0: Bu aşağı yukarı bir, öyle zannediyorum ki 30 yıllık falan bir şey olabilir. Nasıl hatırlıyorsun Hilmi Ok hakemlik?
1: Hilmi,
0: futbolculuk döneminden hiç maçını seyretmişliğin oldu mu? Çok denk gelebildin
1: hatırlamıyorum
0: mi?
1: Ama Hilmi abi, rahatlıkla Hilmi abi derim. Çünkü çok iyiydi dostluğumuz. Sık sık her gün konuşurduk aşağı yukarı. Buluşurduk, yemek yerdik beraber. O tophane, ne diyorlar oralara, o civarlarda bir ofiste ofisi vardı. Oraya uğrardım sık sık. Çok anım vardır. Şimdi bunlardan bir tanesi, biraz evvel gösterdiğiniz bir fotoğraf var ya, Çekoslovakya Hollanda maçı.
0: Evet.
1: Ben o maçta tribündeyim İtalya'da.
0: 1980 Avrupa Şampiyonası.
1: Evet.
0: Şu.
1: Bir pozisyon oldu. Hollanda hücum ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Hilmi Ok tabii takip ediyor pozisyonu. Bu arada yan hakemlerden biri olan Erkan Göksel arkadaşımız, o da arkadaşımızdı. Önünde yumruklaşmalar var. İki takım oyuncuları arasında. 2-3 kişi. Tabii tribünler ayağa kalktı. Bağırıyorlar. O ne oluyor falan diye herhalde. Nece bilmiyorum. Ondan sonra Hilmi Hoca şeyi takip ediyor. Pozisyonu takip ediyor tabii. En sonunda bir aralık bir döndü baktı. Erkan Göksal'ın önünde itiş kakış.
0: O zaman böyle şey falan da yok ki.
1: Ha yok.
0: Bir kulaklıktan
1: bir düdük oyunu durdurdu. Gitti. Erkan'a demiş ki, ya Erkan demiş, ne oluyor demiş ya. Dalmış o da.

0: tuttu Hilmi hocam, hakem atışı yaptı orada. Ayırdı yani şeyi. Bir öyle yani çok yakından takip ettiğim bir maç o. Bak Ertuğrul Dilek falan da var. Doğan, evet, Babacan, Doğan Ertuğrul.
1: Hayalde Dilek. Bu şey hakemlerin antrenmanı falan.
0: Antrenman, antrenman, evet. Neyse bu bir. İki, hiç unutmuyorum. Bir gün gazete tercümandayız o zaman. Gazeteye geldim işte saat 11 civarı falan. Abi dediler neredesin ya? Ne oldu dedim ya. Hilmi Ok seni arıyor harıl harıl. Yapma ya, niye, ne varmış dedim. Vallahi bilmiyoruz dediler. Biz sorduk. Gelince beni arasın, gelince beni arasın. Aradım hemen. Hocam dedim hayırdır inşallah. Bak Charlie Yılmaz Fenerli, o Miliç Beşiktaşlı. Bu bizim Ziya, evet. Fenerli arkasında. Yılmaz'a kırmızı kart mı acaba? Ama yok, Doğan Babacan göstermişti onu. Beşiktaş Fener maçında. Neyse. Hayrola hocam dedim ya, nedir bu telaş? Ya dedi Kemal'cim dedi, gördün mü senin adamının yaptığını dedi. Ne yapmış abi adamım dedim. Kim o dedim. Erman Toroğlu kim olacak dedi. Nasıl yani, hangisi dedim. İzmir'de bir Beşiktaş Altay maçı. Yani Beşiktaş kesin de Altay mıydı rakibi, galiba Altay'dı. Penaltı. Erman Beşiktaş'ın da yine penaltı çaldı. Var penaltı, doğru. Feyyaz atacak. Yahut da Şifo Mehmet. İkisinden biri. Onu çok iyi yani şimdi hatırlayamıyorum net. İkisi de sağ. Neyse. Erman penaltıyı verdi. İşte millet ceza sahasının dışına çıktı. Erman gitti kalenin arkasına.
1: Evet, anlatıyor onu. Ben oradan iyi görüyorum ya. Oraya geçeceğim demiş.
0: Şimdi öyle olunca tabii penaltıyı atacak olan Beşiktaşlı
1: şaşırdı bir,
0: şaşırdı,
1: değil mi?
0: Atamıyor ki. Yani atayım mı diyor. Hocam at diyor ya Erman. Ya hocam nasıl atayım? Sen yoksun ki. Hakemin durduğu yer belli penaltıda. At diyor ya Erman. Neyse. Attı Beşiktaşlı, gol oldu. Tabii Hilmi Hoca seyrediyor maçı. Ertesi gün beni arıyor. Bunu dedi telefonu cevap vermiyor. Bulamıyorum, bana bunu bul. Dedim hocam bir dakika dedim ya, sen kapa. Bizim Ankara'yı aradı Doğan Ersavaş'ı, kulakları çınlasın. Dedim ki Erman'ın bul neredeyse, telefonunu al, bulunduğu yeri Hilmi abi arayacak dedim. 10 dakika sonra aradı şey Doğan. Dedi ki şu anda dedi Erman hoca bilmem neli telefon, şu numaralı telefonda dedi. Aradım hocam dedim, tamam kapa dedi sen. Aramış Erman'ı. Ne yaptın lan sen demiş. Hocam demiş ya, oradan öyle güzel gözüküyor ki demiş. Kaleciyi görüyorum demiş. Kaleyi görüyorum. Atanı görüyorum. Ceza sahası dışında duranları görüyorum. Bence demiş hocam bu görüntüyü demiş uluslararası kural koyucuya, demin bahsettim ya, oraya gönderelim.
1: Baba gönderelim. Gönderelim. Böyle dursun hakemler.
0: Hakemlerin duruş yerini değiştirsin demiş. Git be deli herif demiş. Hilmi Hoca kapatmış telefonu. Anlattı Hilmi Hoca bana bunu. Aradım dedi herif, dedim ne diyor ya Kemal'cim dedi, olacak şey değil dedi. Delirtti beni dedi falan. Böyle enteresan anılarımız vardı Hilmi Hocam'la. Ondan sonra iyi bir hakemdi bir kere.
1: Bir de anladığım kadarıyla her takımın taraftarı bir olumlu saygıyla bakıyormuş.
0: Tabii, tabii,
1: o önemli
0: tabii.
1: Bir şey.
0: Hiç yani. Beşiktaş'a geliyor mesela, oynayamıyor. Oradan Galatasaray'a geliyor, işte kolu kırıldığı için arızalı, ya oynuyor ya oynamıyor. Yani bir Fenerbahçe ile alakası yok fakat Kadıköy'lü.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Ama hiç yani ben, gerçi o zamanki yöneticiyle bugünkü yönetici arasında çok fark var tabii de. Ama ben hiçbirinden vay bak neyi çalmadı Galatasaraylı, vay efendim neyi çaldı Beşiktaşlı, neyi çalmadı Fenerli diye hiç kimseden tek bir laf duymadım. Hilmi Hoca hakikaten 10 numara bir hakemdi. Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'nda da işte hakemlikle ilgili kuruluşlarda yaptığı görevler sırasında bir sürü, işte biraz evvel gösterdiniz orada bu Ali Sami Yen. Ondan sonra çok katkısı olmuştur hakemliğe. Baksın nereden buldunuz bunları be?
1: Arşivler önemli.
0: Evet. Kaleci kim? Netin Türel.
1: Ya.
0: Ama Kadri var, şey var, Suat Mamak var.
1: 70 yıllık
0: var,
1: falan bir fotoğraf değerli izleyenler.
0: En sağ baştaki kim biliyor musun? Galatasaray'da da az bir şey geç. Şükrü Gülesin Beşiktaşlı.
1: Vay vay vay vay.
0: Ya. Büyük Ali en başta.

0: yani çömelmiş olanlardan. Tarihi bir Galatasaray takımı yani.
1: Evet.
0: Vay. Hilmi hocam hakikaten yani hakemliğe çok büyük katkısı vardır. Nurlar içinde yatsın.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Cenazesine hakikaten de gittim tabii. Ondan sonra vazifemi yaptım yani. Allah'a şükürler olsun.
1: İki yıl önce kaybetmiştik. Evet. Rahmetle analım ve bugünlerde bu işte Merkez Hakem Komitesi Başkanı şu oldu, bu oldu, sistem değişecek, şöyle olacak, böyle olacak derken doğru hakemleri doğru şekilde yetiştirmek en önemlisi ama liyakatle.
0: Tabii aynen.
1: Liyakatle seçmek gerekiyor. Bir de tabii bu işin bir külliyen değişmesi de gerekiyor. Görüntü o.
0: Yani
1: peki devam edelim hadi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Şimdi bir futbolcu bir hikayede bir futbolcunun hikayesine gideceğiz ama biz başlığı garip hikayesi diye attık. Hani Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi ya da garip hikayesi gibi bizim de Fenerbahçeli Sasu'nun tuhaf hikayesi. Şimdi Fenerbahçeli Sasu kim diyenleriniz olacaktır. Çünkü çok kısa bir süre gerçekten forma girmiş Fenerbahçe'de Rumen oyuncu. Ama çok enteresan meziyetleriyle anlatıyorlar. Onu işte Kemal Belgin'den dinleyeceğiz.
0: Şimdi Ender'cim, bu Sasu Roma'dan getirildi. Tanınmıyor. Kimse tanımıyor, bilmiyor. İlk maçı öyle bir maç ki geldi akşam yattı. Sabah kalktı Galatasaray'a karşı forma giydi. Bak çok enteresan. Hatta biz dedik ki ya manyak mı bunlar nedir herif daha Bismillahirrahmanirrahim yeni geldi. Neyse free kick oldu. Ali Sami Yensa da cadde tarafına.
1: Burada notu var evet.
0: Öyle mi?
1: Ercan Aktunay ile beraber geçmişler topun başına.
0: O başka o Eskişehir, Eskişehir onu anlatacağım. Neyse cadde tarafında kaleye free kick oldu. Bu aldı topu Ali Samiyen'de koydu. Dedik ki lan dur bakalım da sen kimsin ya? Millet o kadar oyuncu varken aldın topu eline. Kalede de Yasin var bizim. Ercan penaltı kaçırdı tabii. Bu geldi abi. Friki'yi attı. Attı barajın üstünden. Geçti top. Yasin kaleden çıktı dışarıdan topu alacak out diye. Ulan bir baktı top içeride. Ama Fenerliler de Galatasaraylılar da onlar da bakıyorlar. Aa top içeride. Dedik bu nasıl bir şey ya? Ya bir olacak şey değil. Ve gol oldu. Ardından Fenerbahçe bir tane penaltı kazandı.
1: Baktılar, şaştılar diyor. Bak bakın öyle şurada mi? Var. Ha. Vurdu, baktılar, döndü, şaştılar. Evet. Yani top şöyle giderken çok güzel anlatmış kare kare şu fotoğrafta.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle bak. Fuat Saner 4 yıldız almış. Orta saha. Neyse. Şimdi yani penaltı oldu tabii. Herkes kaçtı. Sasu atacak. Ben atmam dedi. Ne üzüldüler ya. İşte Firki'yi attı. Gelse ben atmam dedi. Ya niye atmıyorsun? Ben penaltı atmam dedi. Attıramadılar abi penaltıyı. Ercü bizim Ercü deriz. Ercan Aktun'a geldi attı direkten döndü top. Maç 1-1 bitti. Şimdi tabii biz hemen ilk antrenmana gittik. Şey Derazı'nda.
1: Nedir bu ya falan diye.
0: Abi Derazı'nda antrenmana gittik. Bu korner atıyor antrenmanda. Frikik atıyor. Datku da kaleci ha. Değil mi?
1: Yok. O sırada şey mi var acaba?
0: Yaşar mı? Yok. Kim o?
1: Y'li bir kaleci var okuyamıyorum abi. Kim olabilir o dönemde acaba?
0: Yaşar bakalım. Olur. Yaşar olur. Kim olur? Yavuz. Yavuz Şimşek. Yavuz. Neyse. Gittik abi antrenmana. Abi bu korner atıyor. Top cezasa penaltının oraya doğru geliyor. Orada bir şey oluyor lan. Kaleden içeri giriyor. Frikik atıyor ki Datku yani.
1: Fizik kurallarını alt üst eden futbolcu diyorlarmış.
0: Evet abi. İnanılmaz bir şey. Ertesi antrenman.

0: Ya gideceğiz o zaman ben akşamdayım galiba. Değil mi? Akşamı çıkarttılar. Uzanlar. Şimşek bizim foto muhabiri. Abi dedim gelsene dedim. Ne yapacağız dedi. Fener antrenmanına gideceğiz. Var bir sürü fotoğraf. Yok dedim başka şey çekeceğiz. Yalnız dedim sehpa götürelim. Allah Allah dedi. Arabayla Cağaloğlu'ndayız o zaman. Gittik. Dedim ki abi bak korner bayrağı var ya köşe yani yarım oranın arkasına dedim bunu koy sehpanı. Bu dedim sasup attığı zaman yani vururken giden topu falan çekeceksin. O zaman şey işte böyle ilk yeni çıktı.
1: Ha, otomatik de
0: ha, 20
1: eklenşör.
0: tane çekiyor bir arada. Allah Allah dedi. Neyse çekmiş Mehmet Luma. Pardon. Allah rahmet eylesin. Mehmet Luma çekmiş abi fotoğrafları. Attığı gollerle bir iki sene
1: Bu
0: geçmeden hemen maç.
1: Eskişehir spor maçı.
0: Ha, şimdi bak onu da anlatacağım. Tabii neyse.
1: Burada Datça kalede bak.
0: Datçı değil mi? Neyse abi. Geldik. Yıkıyor Mehmet Lümaş işte fotoğrafları. O zaman öyle. Siyah beyaz. Renkli var mıydı? Hatırlamıyorum iyi. Çıkarttı. 36 kare mi neydi o zaman? Öyle bir şeydi galiba. Şeyle bakıyoruz abi. Lupla. Abi bütün fotoğraflarda ender top böyle. Rugby topu gibi. Hiçbir tanesinde yuvarlak değil. Böyle. Lan dedik bu ne ya? Ne biçim vuruyor bu topu acaba? Ben tabii ondan sonra iyicene dikkat kesilmeye başladım bu frikik atarken filan. Bir tuhaf bir şey. Neyse. Beşiktaş maçı. Bu bir frikik attı abi. Sabri'ydi galiba. Rahmetli diyelim. Ses seda yok çünkü kayboldu. Sabri uçtu. Yani parmaklarıyla dokunabildi. Seken topu rahmetli Serkan geldi boş kaleye attı. Bu bir korner attı abi. Yine öyle bir karma karışık bir top geliyor. Kimse vuramıyor topa. Yumurta gibi geliyor böyle. Serkan yine daldı oraya. İkisini de Serkan attı sol bek. Ama Serkan uyanıktı. Allah rahmet eylesin. Bunun o vuruşlarını bildiği için diyor ki bunu hiç nasıl hiçbir kaleci falan tutamaz. Bu sekecek oradan diyor. Ben de oralarda bulunayım tık tık tık atayım boş kalelere. Ve böyle gidiyor. Müthiş bir herif abi. Abi bir gün bir haber geldi Sasu kayıp. Nasıl yani dedik? Bayağı dediler kayıp antrenmanda yok. Dönmemek üzere büyük bir şey kaç.
1: Gelişiyle, gidişiyle, kaçışıyla, frikikleriyle, kornerleriyle, aşkıyla
0: Tabii.
1: hadiseler yaratan Sasu dönmemek üzere büyük reşe kaçtı.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Neyse ya dedik bir arayın marayın evine gittiniz mi dediler ki gittik evinde yok. Yani kaldığı yerde yok. Sağa sola bakıyoruz yok. Bak Sasu kaçtı. Gördün mü?
1: Allah Allah.
0: Ailevi bir problemleri göster. Ergun Emek yazmış. Allah rahmet eylesin. Bizim milliyette. Milliyet bu. Ve gitti abi herif. Sonra ne oldu? Trafik kazasında öldü.
1: Allah.
0: Bükreş'te.
1: O yüzden işte böyle bir tuhaf hikaye.
0: Ya inanılmaz. Ama Ender ben böyle bir... Sonra ha Eskişehir maçı. Onu unutmadan anlatayım. Eskişehir'de çok kötü bir sağ kar da yağmış falan. Fener frikik kazandı. Böyle 25 metre falan var aşağı yukarı. Ercan dedi ki rahmetli. Ha sonra bunu bak sadece büyük maçlarda gelip oynar. Neyse Ercan dedi ki buna çekil dedi sen ben atayım. Çünkü yer karlı marlı falan bir tane hani bir yerden böyle bir çakayım ben.
1: Sert vurayım
0: Sert değil,
1: kaygan zemin.
0: kaydan maydan girsin. Bu yaptı Ercan'a ne demiş biliyor musun? Sonra Ercan anlattı bize. Siz santra demiş. Ercan demiş ne diyorsun lan sen demiş. Hiç unutma, Allah razı olsun.

0: Ahmet de, siz demiş santra. Eliyle de böyle gösterdi, biz anlamadık tabii o zaman. Abi geldi, mümin de kaleci. Çok iyi dostumdu. Abi bir kesti topu. Aynı mümin de Yasin gibi çıktı kaleden. Kalenin arkasından topu alıp avut atacak. Top içeride. Fakat bak bir tane penaltı attıramadılar buna, biliyor musun?
1: Allah Allah. İnanılmaz bir vuruş tekniği var demek ki.
0: Ya böyle bir şey Ender, diyorum sana ya.
1: Bunca yıldır izliyorsun. Gördün mü bu adam gibi buna? Mesela yok. Biz tabii tahmin edemiyoruz.
0: Bu işte
1: da.
0: Fenerbahçe'nin patlattığı bomba, Sasu geldi Galatasaray'a karşı oynuyor. Bir akşam evvel geldi ha. Antrenman mantraman.
1: Ne bileyim, biz mesela çok iyi free kick kullanan Platini'yi gördük. Van Hooydonk enteresan kullanırdı, böyle yandan gelirdi
0: abi
1: falan.
0: Abi sen ne diyorsun ya? Abi bak ne diyorum, iki tane Yasin, Mümin.
1: Hacı iyi kullanır, Alex'i iyi kullanır
0: bunlar
1: falan.
0: Bunlar iyi kaleciler ama ikisi de free kick'te gitti avuttan top arıyorlar.
1: Yani belli bir yere kadar gidip sonra içeri dönüyormuş.
0: Abi felaket bir şey ya. Kornerler öyle. Korner geliyor abi kaleye. Altı pasın köşesine doğru o taraftan atıldığını düşün. Kuba Yılgaz, Roman Federasyonu satılık projesinde bir isme parmağını basmıştı. Sasu diye biri var. Faruk abi.
1: Tabii. 6 ay ya, 6 ay kalıp gitmiş.
0: Abi ama 6 ay kalıp gitti ama arada bir gidiş geliş var. Tabii. Ondan sonra yani bir felaket bir şey. Yani
1: Frikik atışları için seyirci gelirdi diyor.
0: Evet abi. Ve korner geliyor mesela. Attı değil mi korneri? Birinci direk öyle diyelim. Top birinci direğe doğru geliyor. Sen diyorsun ki ben çıkar bunu alırım. Kaleci olarak.
1: Oraya doğru çıkıyorsun.
0: Çıkıyorsun oradan bir dönüyor öbür taraftan veya tam birinci direğin dibinden içeri giriyor abi. Felaket bir şey yani.
1: Peki Sasu'yu bu şekilde hatırladık. Gerçekten çok tuhaf bir Fenerbahçe macerası olmuş ama muazzam bir yetenek olduğuna şüphe yok. Görmedik ama duyduklarımız
0: vakka, klinik vakka. Yani adam hasta yani. Evet. Ve trafik kazasında ölüyor Romanya'da.
1: Peki Sasu'nun o zaman tuhaf hikayesini bu şekilde hatırlamış olduk. Unutulmaz anlarda bakın hangi anı hatırlamaya gideceğiz. Efendim 70'lerden 80'lere gidiyoruz şimdi. 85 yılına bir TSD kupası maçı. 1985 yılı neden ilginç? Galatasaray'a Alman milli takımının teknik direktörü Jupp Derwall gelmiş. Fenerbahçe'ye de Macar milli takımının teknik direktörü Kalman Mezöly gelmiş. Ve Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası, sezon öncesinde bir büyük derbi var. Derbinin başlama vuruşunu kim yapıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi bir şarkı dinleyeceğiz biraz.

0: Shirley Bassey, Diamonds Are Forever ve James Bond filminin müziği, aynı zamanda tema müziği ve filmin adı da Shirley Bassey gelip vuruşu yapıyor.
1: Evet.
0: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin başlama vuruşunu. Tabii efsanevi bir şarkıcıdır Shirley Bassey. Yani onu tanıyanlar ne demek istediğimi gayet iyi bilecektir. Yaşı yetmeyenler ya da dinlememiş olanlar, hani yaşı yetmese de dinlemek diye bir şey var tabii. Bakın Shirley Bassey, hayatımda ilk defa bir kulüp için konser vereceğim demiş. Fenerbahçe için bir konser vermeye gelmiş o dönemde. Ve başlama vuruşunu da yapıyor. Adnan Kaşıkçı'nın yatağında tabii verdiği konserde dakikalarca alkışlandı diyor. Bir de vuruşun da bir anı var mı? Vardı Shirley Bassey'nin. Öyle bir gazete küpürü de var. O maçı da Fenerbahçe 2-0 kazanmış. Onu anlıyoruz buradan. Heh işte. Sağ içinde Shirley Bassey başlama vuruşunu yaparken.

0: eski Fenerbahçe evet. stadı tahta tribünlü olan değil. Yok. Bizim yetiştiğimiz, benim yetiştiğim yani diyeyim.
1: Tahta yıkıldıktan sonraki ilk
0: evet.
1: 13 senede yapılan.
0: Var mıydı bu maçta? Kemal abi gitmiş miydi?
2: Tabii ya.
0: Tabii ya.
1: Zaten 85 ben o zaman Spor Yazarları Derneği ikinci başkanı dış ilişkiler sekreteriyim tabii.
0: Yani. Güzel güzel organizasyon ama.
1: Evet tabii o zamanlar yapılırdı. Yazanlara bak. Turgay Şeren ve Togay Bayatlı.
0: Ya.
1: Milliyet bu kritikler. Evet. Evet. TSE'de kupası çok Türk futbolunda iz bırakmış bir kupaydı. Spor Yazarları Derneği kupası. Önce üç büyükler arasında oynanırdı. Sonradan zaman içinde Trabzon ilave edildi. Yusuf Duru'ya bak. O da Büyük Fikret galiba.
0: Fikret Arıcan.
1: Fikret Arıcan, Büyük Fikret. O da Yusuf Duru bizim. Duru Turizmi sahibi eski.
0: Şöhlübesi vay be.
1: Evet. Güzel resimler buluyorsunuz. Kim buluyorsa tebrik ederim.
0: Biz burada öleceğiz.
1: Hayır, herhalde yani de. Ben ortaya attım. Ve bu kupa kaldırıldı biliyor musun? Sen nasıl kaldırıldığını bilmezsin.
0: Ya biliyoruz.
1: Nasıl burada konuştuk söyle ya. Bakayım.
0: Burada konuştuk.
1: Bir teknik direktör
0: evet.
1: diyor ki.
0: Bu bize zarar veriyor.
1: Dönemin
0: yıpratıyor.
1: Fenerbahçe başkanına. Hiç kimse itiraz etmesin. Çok yeni bir takım kurduk. Bu kupaya oynarsak farklı yenilgiler alabiliriz. Bu da bizi ligde olumsuz etkiler psikolojik olarak. Biz bu kupayı...
0: Hala da görevde olan bir teknik direktör.
1: Katılmayalım diyor. O da diyor ki başkan da kulakları çınlasın. Şu anda bir gazetede yazar olan arkadaş başkan o zaman. Ve ben yokum çok şükür. Yönetimde değilim o zaman. Olsam kafa atardım. Bak, olay çıkarırdım. Olay çıkarırdım. Neden? Hem sezon başı Ender çok iyi bir seyirci topluyor full her maç. Bir yeni oyuncular alınmış, onları seyrediyorsun, vay diyorsun, Ahmet gelmiş, Mehmet gitmiş filan falan neyse. Ondan sonra ve hasılat ilk zaman Fener Galatasaray Beşiktaş katıldığında dörde bölünüyordu. Herkese birer eşit TSE'de Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş birer pay. Önemli bir finans kaynağı da aynı zamanda tabii. Bunlar için. İşte oynamayacağız dedi o günkü başkan. Bizim TSE'de de
0: peki. Ama oynamayacağız deyince şey yapma şansın var mı? Adam oynamıyor.
1: İşte yani.
0: Madem öyle sen de dik dur diyorsun.
1: Yani orada bir dakika diyeceksin ya. Yani.
0: Sonra TSE'de turnuvası, kupası bu İstanbul'da önce üç büyükler sonra dört büyüklerle yapılan kalmadı bu organizasyon.
1: Maalesef kalmadı.
0: Ki hemen her ülkede böyle büyük takımların birbirleriyle oynadıkları işte ne bileyim Pirelli Cup var, Amsterdam Kupası
1: tabii canım,
0: var.
1: Bir sürü.
0: Yani İngiltere'de var, Barcelona'nın Gamper Trophy'si var. Böyle şeyler var. Şöhlübesi'yi 85 yılındaki TSE'de kupası maçında derbide Fenerbahçe
1: 40 sene olmuş be ha aşağı yukarı.
0: Tam 36 sene evet. önce yaptığı bu başlama vuruşuyla hatırlamış olduk efendim. Peki devam edelim bakalım. Biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi de. Ya ben işte bu bilgileri araştırırken konu başlığı bulmak için bakıyorum öyle senelere, dergilere, işte eldeki belgelere, bilgilere. Bu fotoğrafı gördüm. Hayat Kıvanç sol başta, ortada Papa. Dönemin evet, papası.
1: Evet, evet.
0: Halit Kıvanç sol başta. Bir baktım. Halit Kıvanç 4 Türk futbolcuyla röportaj yapmak için İtalya'ya gitti diyor. Dedim ne diyor bu? Hakikaten 4 Türk futbolcu var İtalya'da ya. İnanabiliyor musunuz?
1: Gazetecinin
0: futbol oynayan. Evet,
1: gazetecinin gazetecilik olduğu dönemler.
0: Evet.
1: Anladın mı?
0: Ve Halit Kıvanç'ın omzuna bastığı da Bülent Esel.
1: Evet. Bülent abi. Evet.
0: Bu görüntüden hareketle dedim ki ben bunu Kemal abiye sormalıyım. 51 yılı

0: 4 Türk futbolcu kim mi onlar? Şükrü Gülesin.
1: Tabii Şükrü abi.
0: Lefter, Bülent Eken ve Bülent Esel.
1: Tabii.
0: Bunlardan Şükrü Gülesin Lazio'ya, Bülent Eken Salernitana'ya daha önce gitmiş. Lefter Fiorentina'ya gidiyor. Bülent Esel de Spal takımına gidiyor. Evet. Ferreira şehrinin takımı Spal takımına gidiyor. 4 oluyor 2 iken. 1951 yılı. 4 Türk futbolcu o zaman futbolun
1: bak,
0: en önemli.
1: Bak Şükrü Gülesin Palermo.
0: Liginde. Vay canına.
1: Ya bak şimdi Şükrü abi İtalya'ya gittiğinde çok kilolu. Yani diyorlar ki antrenörü de Idekuti götürüyor, Macar. O zaman antrenörü Lazio'nun. Diyorlar ki ya diyorlar sen ne yaptın ya? Ne oldu diyor. Ya diyor bu getirdim pehlivan mı futbolcu mu ya diyorlar. Ya diyor bu futbolcunun kralı diyor. Ya ne biçim kral? Ve Şükrü abiyi rejime sokuyorlar. Mesela diyelim ki 80-90 kiloyken 70'e indiriyorlar. Atıyorum rakamları.
2: Bize de lazım.
1: Ve başlıyor oynamaya. Diyorlar ki yöneticiler Idekuti'ye bu mu diyorlar getirdiğin topu dürtemiyor bu. Koşamıyor bu. Bunu nasıl oynatacağız diyorlar. Şükrü abi diyor ki ben size söyledim diyor ben kilolu oynarım diyor. Beni böyle sıska hale getirdiniz ben diyor yürüyemem diyor. İtalyan diyor ki aman ye kardeşim diyorlar tekrardan. Ondan sonra oynuyor. Allah ya Rabbim be ne şutlar. Kaleci duramazdı vallahi karşısında. Kornerler. Şut gibi. Tabii.
0: Burada,
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani şey önemli ama ya Kemal abi 1951 yılında.
1: Tabii.
0: 4 Türk futbolcusu İtalyan liginde.
1: Tabii.
0: Birinci ligde top oynayabiliyor.
1: Evet abi. Evet sonra Can Bartu var işte. 61'de galiba. Yani düşünebiliyor musun abi Türkiye'de?
0: Hani biz şimdilerde bazen diyoruz işte şöyle oldu da futbolcularımız dışarı gitti. He. Şu oldu bu oldu falan öyle yıllar yaşadık ki tabii 70'ler 80'ler tabii. Falan. Zannediyoruz ki hani şimdi birkaç futbolcu gidiyor bakın böyle. 4 tane İtalya'da var.
1: Ve İtalya'da bak.
0: Yani o zamanın Premier Ligi gibi İtalya.
1: Tabii bence.
0: Şimdiki Premier Ligi gibi.
1: Yani bence o dönemler. İtalyan futbolu dünyada bir numara.
0: Evet, Lefter Fiorentina formasıyla.
1: Evet. Evet. Oradan Lefter Nice gitti galiba. Fransa'ya transfer oldu sonra. Ya. Abi yani bu da Bülent Esel bak en başta.
0: Solda değil mi?
1: Evet evet.
0: Sol başta ayakta.
1: Evet. Evet.
0: Spal takımı bu da efendim.
1: Evet çok önemli takım ama o zaman. Yani Spal deyip geçme. Şimdi belki yani şeyi yok ama.
0: Şuraya bakın ya.
1: Tabii.
0: Diyor ki Bülent Esel. Ben işte bunu araştırırken orada bir anekdotunu gördüm. Ya diyor bana bir bilet verdiler diyor. İşte buradan Roma'ya gittim önce diyor. Hmm. Oradan beni birileri karşıladı diyor. İşte bu senin şeyin tren biletin. Hmm. Bununla Ferreira'ya geçeceksin. Önce diyor karıştırdım işte şeyler, istasyon, şunlar bunlar. Bir tane de yanında birisi varmış, o yok o gün.
1: Bak normalde Sternieri yabancı İtalya'da. Bak.
0: Sternieri in Italia. İtalya'daki yabancılar.
1: Evet, evet.
0: 25 yaşında fırsatçı bir oyuncu ve çok kuvvetli diye yazmış.
1: Tabii.
0: Monumento diyorlarmış abi de. Şimdi... bir trenle gidiyor işte şeye. Bir böyle diyor bando çalıyor diyor. Bir şeyler var diyor orada diyor. Geldik diyor en son durağa. Burası mı demiş? Burası demişler. Sen burada ineceksin. Orada birilerine sormuş. He de diyor ayran mayran falan burada öyle bir şey var diye düşündüm diyor. Çantayla trenden bir çıktım diyor. Bir baktım bana yapıyorlarmış karşılamayı. Yani bu 1951 yılında evet. Oluyor. Ve 4 Türk futbolcusu İtalya'da 1951 yılında top koşturuyor. Hani bugünlerde böyle işte şu öyle öyle diyor bu burada oynuyor falan diye konuşuyoruz ya. 60 yıl önce efendim. Nereden nereye diyelim. O zaman geçmiş zaman olur ki bölümüne gidelim.

0: Evet, şimdi şu önemli. Şimdi biz sevgili Koray'la konuşurken Fenerbahçe tabii 28 Ekim'de işte 30 Ekim 2 gün önce unutulmaz Bordo zaferimizin kahramanlarından doktor lakaplı futbolcumuz Hüseyin Çakıroğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz diye hani bir vefa örneği göstererek eski futbolcusunu hatırlayıp bir paylaşım yaptı. Benim unutamadığım maçlardan biridir o Bordo maçı, radyodan yayınlanmıştı.
1: Ben oradayım.
0: İşte anlatacaksın şimdi. biz daha bebeğiz o zaman. muazzam bir maçtı ve işin ilginci, ya bu niye yaptık biliyor musunuz? Bir baktık, Koray bizim dedi ki, editör arkadaşımız, ya Ender abi doktor dedi diye eleştiri alıyor Fenerbahçe'de. Neden dedim? Adamın lakabı doktor. Tek doktor Alex'tir falan demişler şimdiki bazı yeni yetmeler. Ya arkadaş, yani bu Türk futbolunun efsanevi zaferlerinden biridir. Bakın rahmetli Selçuk Yıldız'a deminki golü atan, Hüseyin Çakıroğlu 3. golü atacak. Kemal Belgin'den dinleyelim biz hem bu maçı hem de Hüseyin Çakıroğlu'nu.
1: Şimdi Bordo, Fransa.
0: Gires, Tigana, Lacombe falan öyle bir takımdan yani bahsediyoruz.
1: Çok önemli.
0: Avrupa şampiyonu Fransa'nın iskeleti.
1: Çok önemli bir takım Bordo. Dediğin gibi oyuncular Tigana, Gires, orta sahaya bak abi. Lacombe neydi o şey? Lacombe santrforda stop, yani savunmanın Batistuta galiba.
0: Batiston muydu?
1: Batiston muydu? Neydi ha? Yani çok önemli bir takım. Yani şunu diyebilirim rahatlıkla, o dönemde Fransa'nın en önemli takımıydı. Oyuncu kapasitesi ismi olarak. Ve bu maç full stat. Fenerbahçe bu maçı 3-2 kazandı. Son golü de Hüseyin
0: Fransa'da. O bölümde son gol olacak. O videoyu bir kez daha verebilirsek.
1: İçerideki maçta 0-0 bitti, evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Yani Hüseyin rahmetli çok şık bir bak.
0: Ha, şimdi gelecek.
1: Bakayım o mu?
0: Şurada yay üzerinden atıyor. Bak. Önce bir çalım atıyor. Bak,
1: tabii. Öbür köşeye kımıldamadı kaleci. Yani çok tekniği oyun vardı. Oyunu iyi gören. Hiç oyunda ukalalığa kaçmayan. Çok önemli bir kıymetti. Fakat çok genç yaşta işte malum amansız hastalığa yakalanarak kaybettik.
0: Yani futbolu 86'da bırakmak zorunda kalıyor o hastalıktan. Aynı yıl vefat ediyor zaten.
1: Kardeşiyle çok sık görüşürüz, konuşuruz. İyi dostumdur. Kadıköy'de sık sık rastlaşırız. Yani Türk, o da Pesic galiba bak.
0: Ya Pesic de ne futbolcuydu. 7 numara giyerdi değil mi Fenerbahçe'de?
1: Pesic.
0: Müthiş futbolcuydu ya.
1: Tabii.
0: Eylül 1985 bu maç, zaten 86 yılında vefat ediyor Hüseyin.
1: Tabii canım, işte hemen.
0: Yani çok kısa şey şu yani. Notlarıma bakayım. Tabii Eylül 19 Ekim 86'da bir yıl sonra da vefat ediyor.
1: Aşağı yukarı tabii. Yani çok da beyefendi. Hani
0: evet.
1: Böyle iyi oyuncu olursun da hani biraz ukala olursun.
0: Sakarya'dan mı gel? Yoksa Zonguldak mı o yer? Vallahi, bir bakayım notlarında var ama mı? Gaziantep.
1: Gaziantep. Evet, evet, bravo Gaziantep.
0: 84 yılında önemli bir transfer olarak Gaziantep Spor'dan geliyor.
1: Bak
0: fotoğrafa bak.
1: Altan Mantan, beyaz saçlı Fenerbahçe yönetim kuruluna bak. Rahmetli Üstün Çil. Şu büyük Fikret değil mi o? Tabii Fikret abi.
0: Önde İlyas Tüfekçi, İsmail Kartal, Erdoğan Arıca var. Hüseyin ortada, o kupaların ortasında. Önünde de evet. Arif mi o? Önder'in yanındaki Arif sanki.
1: Tabii. Önder genç takımdan Arif. Evet. Yönetime bak. Yusuf Duru. Osman bizim santraf Osman. Eski Fenerli.
0: Kalecilerden biri Yaşar. Diğeri galiba Nurettin.
1: Tabii. Yani Selçuk orada.
0: Evet.
1: Onur. Ondan sonra.
0: Şenol Çorlu var. Taygun var.
1: Kim?
0: Taygun muydu o? Onur var. Taygun değil o. Taygun olmaz.
1: Onur.
0: Pesic var şurada.
1: Kalecinin yanındaki Onur.
0: Müjdat var.
1: Ahmet Erol.
0: Cem Hoca var. Cem Pamiroğlu.
1: Erol.
0: Hasan var.
1: Erol
0: enteresan
1: var.
0: Bir takım
1: Erol şurada. Togay.
0: Vay vay.
1: Ondan sonra.
0: Ama diyorlar ki Doktor Alex'tir.
1: Ya
0: futbolu son 10 yıldan ibaret sananlar, abi büyük bir futbolcu efsane.

0: samimi bir futbolcu olduğunu kimse inkar edemez de.
1: Abi.
0: Ya bu insanlar değer.
1: Bir de bedava oyuncular bunlar. Bedava. Ey doktorlar. Öyle diyeyim ben. Ey doktorlar. Bunlar bedava oyuncular. Tüccar değil bunlar. Anladın mı?
0: Enteresan bir formaymış. Bu formayı hatırlayamadım diye de ya Ankara ya. Gücü maçı.
1: He.
0: Ne formalar vardı ya. Enteresan enteresan.
1: Tabii.
0: Hüseyin Çakıroğlu ve Bordo zaferi gerçekten unutulmaz. Onun da işte iki gün önce ölüm yıldönümü olduğu için.
1: 29 yaşında ya.
0: İnanılmaz ya. Tabii. 29 yaş. Yani illet bir hastalık hakikaten. 29 yaşında kaybetmiştik. 28 Ekim.
1: Notlarım yani o zaman Fener takım,
0: 26 Ekim ya.
1: O zaman Fener takımında Ender banko oyuncu olmak çok zor. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta banko oyuncu olmak çok zor o zaman. Üç büyüklerde. Hani yedekten birine bir arıza olur bir şey çıkar girersin takıma. Ama direkt oyuncu olmak çok zor. Şimdi 30
0: Şimdi bir değişiklik yapılıyor. 4 tane. Kimin nerede oynadığı belli olmuyor.
1: Belli değil abi.
0: Hiç orta sahadaki stoper oluyor. Stoper bir kanat oluyor. Kanatlar o tarafa gidiyor.
1: Çorba, evet.
0: Ondan sonra ben neredeyim diye bakıyor futbolcu.
1: Bakıyor. Böyle. Sonra diyorsun ki ya bu takım niye yenildi veya berabere kaldı? O yüzden çorbaya döndü de o yüzden. Bu kadar basit.
0: Ama mucit hocalarımız var.
1: Aa tabii canım. Müthiş. İnanılmaz.
0: Peki Kemal abi ağzına sağlık. Bugünlük de bu kadar diyelim.
1: Bittim
0: teşekkür
1: be.
0: Edelim sana. Değerli izleyenler, size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden bir arada olabilmeyi umut ediyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: sunar. İdefix, İdefix. Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

otomobil severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

0: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Bir reklam.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
9: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. BIST 100 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra tarihi rekorunu tazeledi. Endeks 2025 yılını yaklaşık 11.200 puan seviyelerinde tamamlamıştı. 2026'nın ilk aylarında hızlanan alımların etkisiyle BIST 100'de yükseliş %30'u aştı. Özellikle Ocak ayında görülen güçlü performans son yılların en dikkat çekici başlangıçlarından biri olarak kaydedildi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşıyor. Dördüncü şampiyonluğun sevincini yaşıyor ve kendi rekorunu egale ediyor. Türkiye'de üst üste en çok şampiyon olan kulüp Galatasaray'dı. 96-2000 arasında Sarı Kırmızılılar yine bu başarıyı tekrar etti. Ve şimdi artık hedef 5. şampiyonluk mottosuyla yeni sezonu bekleyecek Galatasaray. Ama biz tabii ki dünkü şampiyonluğu konuşacağız. Yine Süper Lig'de oynanan karşılaşmaları, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı hepsini masaya yatıracağız. Spor gündemine hoş geldiniz. Herkese mutlu pazarlar. Ben Koray Balıoğlu. Bugün Hayri Beşer ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Koray.
2: Hoş bulduk.
0: Kaya sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii bugünün bir başka anlam ve önemi de var. Onu da söyleyelim. Anneler Günü bir yandan da. Tabii her gün annesi yanında olan için her gün bence Anneler Günü zaten ama hayatta olan, olmayan tüm annelerimizi saygıyla buradan anıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Anne olmak isteyip de olamayanların da yine aynı şekilde Anneler Günü'nü kutluyoruz. Çünkü bu sadece evlat sahibi olmak değil, ayrı bir duygu. Onu da söyleyelim. Annelere de yine evlat sahibi olanların da hepsinin Anneler Günü kutlu olsun diyelim. Anneler Günü mesajınız var mı? Öyle başlayalım bugün.
1: Bir mesajım olsun tabii ki. Ya çok fazla gün var aslında kutlanan. Ama bu günlerin içerisinde ille de bir gün kutlanmalı, kutsanmalı, konuşulmalı, anlatılmalı, o günün sahiplerine hakkı teslim edilmeli denilecekse tartışmasız annelerimiz. Bu sebeple bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Onların anne olduğunu, onların karşılıksız sevdiklerini, hiçbir hesap kitap gözetmeden üzerlerimizde titrediklerini, yavruların üzerinde titrediklerini unutmamamız gerekiyor. Gerçekten annelik belki de yani bir çocuğun, bir erkeğin anlatabileceği bir şey de değil. Nasıl yaşıyorlar, neler hissediyorlar? Belki de en güzel onlar hissederler de ne kadar anlatırlar bilemiyorum ama bu vesileyle ben de sevgili validemin, halen hayatta olan iki gözümüzün nurunun, çiçeğinin Anneler Günü'nü kutluyorum ve onun için yazdığım, sevgili validem Hediye Beşer için yazdığım bir dörtlük vardı. Onu da müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Sıcak yüreğini ser üzerime, penceremden soğuk girmesin anne. Yürekten bir dua ayır hisseme, varsın kimsecik

0: saygı gösterdiği tabii ki anne vardır. Onların yeri her zaman farklıdır, ayrıdır. Ben de bütün annelerin gününü kutluyorum tabii ki buradan. Ve tabii rahmetli olanların da hepsinde mekanları cennet olsun. Çünkü insanlar böyle günlerde hayattayken tabii çok fazla hani şey yapmazsınız böyle. Anneler günü evet özen gösteren çok var ama beraber olduğunuz süreçlerde hani çok böyle anneler günü bugün kutlayalım onu yapalım değil. Her gün zaten yanınızda olduğu için her gün özel oluyor, her gün evet. Güzel oluyor. Ama tabii ki hayatta olmayanlar için de annelerinin hayatta olmayan insanlar için her ne kadar zor bir gün olarak adlandırılsa da bence onları anmak yine güzel bir şey.
1: Güzel hatıralarla yad
0: evet,
1: etmek
0: en azından. Evet, kesinlikle. Ben de böyle bir mesaj vermiş olayım. Bütün anneler gününde, annelerin de anneler günü kutlu olsun.
1: Evet, Galatasaray şampiyon oldu. Anneler gününü kutladık tekrar herkesin. Süper Lig'de şampiyon oldu Sarı Kırmızılar. Antalya Spor'un zorlandığı maçta belki de. Evet. Mağlup etmeyi başardı. 4-2'lik skorun ardından üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluk. Kaya maçtaydın dün.
0: Evet.
1: Bekliyor muydun bu kadar zorlanacağını Galatasaray'ın?
0: Bekliyorum. Bir beklenti içerisindeydim. Çünkü şundan dolayı. Şimdi Galatasaray zaten şampiyon oldu. Şampiyonluğunu ilan etti. Bu saatten sonrasını konuşmak, hani olumsuz yönlerini konuşmak nasıl bize ne katar? Önümüzdeki sezon için zaten bu saatten sonraki düşüncelerimizi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle sık sık dile getiriyorum. Trabzonspor mücadelesiyle beraber Galatasaray'ın oyununda ciddi bir düşüş vardı. Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. O mücadelede iç sahada taraftar bu istekle o maçı koparmıştı. Ne takımı ateşlemişti. Ama tabii ki Samsun Spor deplasmanındaki oyun, iç sahadaki Antalya Spor'a karşı oynanacak mücadelede bir tedirginlik vardı. Net olarak şu da var, oyuncuların üzerinde ve Okan Hoca'da stres çok net bir şekilde okunuyordu. Ve bu sahaya yansıdı açıkçası. Galatasaray'ın planı ilk yarım saatte 30 dakikada skor üstünlüğünü ele geçirip geri kalan dakikalarda da rahat bir şekilde maçı bitirmekti. Mücadele öncesindeki planlama. Oyuncularla da bu şekilde konuşulmuştu. Fakat sahada bu böyle olmuyor. Çünkü Antalya Spor'da düşmemek için mücadele etti orada. Hala şansları var. Son haftaya kaldı onların da tabii ki hesapları. Sadece Antalya Spor değil diğer takımların da öyle. Fakat bu mücadelenin bu kadar zor geçeceği beklentisi de biraz da benden şundan yalı olmuştu. Orta sahada mecburen Okan Hoca değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Çünkü hafta boyunca Lemina antrenmana çıkmamıştı. Ağrıları vardı. Onun yerine İlkay başladı. İlkay Göztepe karşılaşmasında, deplasmanında çok kilit bir rol oynadı aslında. Fakat dün akşam Osimhen dışında, isteği ve arzusundan dolayı bunu söylüyorum. Galatasaraylı futbolcular özellikle ilk 45 dakikada sanki 90 dakikanın sonunda şampiyon olacaklarının farkında değillerdi. İkinci yarı soyunma odasındaki konuşma, Okan Hoca'nın yine konuşması, takımı orada tekrardan özgüveni aşılaması ve ikinci 45'te her ne kadar Antalya Spor bu karşılaşmada iki kere öne geçse de Galatasaray pes etmedi, bırakmadı sahada ve bulduğu gollerle şampiyonluğa uzandı. Yani oyuncu topluluğu olarak da hep şundan biz bahsettik ya, konsantrasyon kelimesinden. Bunun evet. Ne kadar çok önemli olduğunu dün bir kere de anladık biz sahada. Galatasaray bu sezonu evet acısıyla tatlısıyla her türlü sevabıyla günahıyla şampiyon olarak yine tamamladı. Hedef buydu zaten. 4 sezon üst üste şampiyonluktu. Okan Hoca çok iyi bir rekor kırdı. Ama bu oyun stili, bu oyun tarzının yeni sezona yansımaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız maçlar vardı. 50'den fazla mücadeleye çıktınız. Bunun planlamasının çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyordu. Bu oyundaki düşüşü de ben tamamen buna yoruyorum.
1: Hayri Beşer, siz dünkü karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Antalya Spor'un yani işini Galatasaray'ın daha çabuk yani skor bularak maçı çözeceği, erken gollerle karşılaşmayı da domine ederek kazanacağı görüşü vardı ama dün hiç beklendiği gibi gitmedi.
2: Bir yönüyle aslında beklendiği gibi gitti Koray. Neden? Sezonun bir özeti var ve sezonun yine Galatasaray'ın da bu sezona dair farklı bir özeti var. Dün gece hem sezonun özeti gibiydi, neler yaşadığımızın, hem zirve yarışında yaşananların özeti gibiydi, hem de düşme hattında yaşananların özeti gibiydi ve de Galatasaray'ın özeti gibiydi. O yönüyle aslında şaşırtıcı değil. Galatasaray bana göre Osimhen farkıyla şampiyon oldu. Dün de Osimhen farkıyla kazandı. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Artı Yunus diyebiliriz. Yunus da çok iyiydi dün.
2: Yunus'u da ilave

0: ederim. Ya Yunus çok gayretliydi, çok inançlıydı, hırslıydı daha doğrusu. Osimhen tepeden tırnağa isyan etmek için sahaya çıkmıştı. Şimdi Galatasaray sahada hakikaten çok gergindi. Yani bazen gerginlik böyle sükunet getirir. Çok gergin bir insanı çok sakin görebilirsiniz. Aslında o sakinliğinin altında o gerginlik vardır. Hiçbir şey üretemezken görebilirsiniz. Galatasaray hiçbir şey üretemez haldeydi adeta. Ve hani geçtiğimiz yıllardaki Galatasaray'ı anlatırken işte finallerin takımı vesaire söz konusu önemli bir karşılaşmaysa altından kalkar. Öyle bir Galatasaray'da yoktu. Yani yine de başardıysa işte Osimhen farkıyla başardı. Ben öncelikle bunu söylemek isterim. Bu arada Antalyaspor'u da tebrik etmek lazım. Yani stratejinin futbolda bazen gücün önüne geçebildiğini çok güzel gösterdiler. Yani Sami Hoca tepeden tırnağa takımını taktik olarak çok doğru hazırlamış. Sahada çok doğru durdular. Yani Galatasaray'ı karşılayacağı yerleri, bölgeleri, pozisyonları güzel seçmişlerdi. Ve de aslında Galatasaray'dan böyle çok öldürücü baskı da yemediler. Yani Galatasaray'ın o baskıyı kuracak mecali de yoktu. Galatasaray baskılı gibi gözüken ama baskıyı öldürücü ve kıvamlı hale getiremeyen bir haldeydi. Ve de maçın gerçekten kendi içinde çok anlamlı hikayeleri de vardı. Ha şimdi Antalyaspor zaten gücü nispetinde gelip Galatasaray'ın sahnesinde çok üst düzey bir oyun sergileyemezdi. Yani ön alan baskısı, topu elin ayağında çok tutan bir takım ya da çıkışları muazzam yapabilecek bir takım zaten boyutunda olmadığı için şu anda düşme hattında yer alıyor. Fakat kontraları çok iyi yaptılar ve faydalandılar. Mesela ilk kontrada buldukları gol bence enfes bir kafa golü. Orada Uğurcan eleştiriliyor ama eleştirecek bir tarafı yok. İkinci gol Soner'in yine muazzam bir frikik golü. Yani şartlar da onların lehine gelişti. Ama hani kırılma anları, hikaye, buna ne derseniz deyin. Orada Osimhen devreye girdi. Bir penaltı aldı. Yani onun bende başka bir tarifi yok. O penaltıyı aldı Osimhen ve maçın hikayesini değiştirdi. Yoksa karşılaşma belki Antalyaspor'un galibiyetiyle ya da
1: Aldı derken penaltı olduğunu düşünüyorsunuz yine.
0: penaltı oldu. Bak tartışılmaz demiyorum. Ama penaltı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir temas var mı? Ama muhtemelen ben hocaların görüşlerini dinlemedim ama bütün hakemlerin de aynı kanaatte olacağı kanaatinde değilim. Şey hakem hocalarını. Çünkü orada Osimhen'in bir hamlesi var. Çabukluk göstererek hamle ortaya koyuyor ve rakip oyuncu topa temas etmek isterken galiba Osimhen'in tabanına, topuğuna temas
1: Evet.
0: ediyor ve ben bunu penaltı almak olarak değerlendirirken ya bu penaltı değil, bu uyduruk bir şey anlamında söylemiyorum. Orada işte ön almak yani hamle üstünlüğünü kurmak nihayetinde ki ondan sonraki süreçte Galatasaray hakikaten sahada daha ciddi anlamda psikolojik olarak geriye çekilirdi. Çünkü Galatasaray yani geriye düştükten sonra beraberliği yakaladı. İkinci yarının başındaki hem değişikliklerin etkisi oldu hem de o baskılı oyunun etkisi oldu. Daha sonra ikinci gol gerçekten psikolojik bir yıkıma doğru gidiyordu. Ya orada Osimhen çıktı dedi ki ya siz bana 75 milyon euro yatırım yaptınız. Yıllık işte 21 milyon euro para kazandırıyorsunuz. Siz beni çok seviyorsunuz. Siz beni dünyanın en iyi 5 golcüsünden bir tanesi olarak görüyorsunuz. Aslında çeşitli sebeplerden dolayı bu sezon katkı yapamadığım dönemler de oldu. Ama ben bunun karşılığını vermeliyim dedi ve verdi. Osimhen'i nihayetinde yani geceye özgü böyle bir analizde bulunuyorum ama Galatasaray'ın bu sezon sahip olduğu kadroya rağmen geçtiğimiz sezonların gerisinde olduğunu da defaatle dile getirdik. Ama bu sezon şampiyonluk kimin hakkıydı sorusunun cevabı yine de sonuna kadar Galatasaray. Bunu da söylemeliyiz ve tebrik ediyorum.
1: Evet. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Yine bir klasik zaten. Oyuncular daha sonra basın toplantısı yapılan odaya girdiler. Hoca ile birlikte coşku dolu kutlamalar da vardı. Hem o basın toplantısını izleyelim hem de ardından Okan Hoca A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

0: Orada da neler söylemiş? İkisini bir arada izledikten sonra da hocanın açıklamaları üzerinden devam edeceğiz.
1: Evet, tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik. Ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle, maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede, tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar, bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum. Şöyle, yani Galatasaray tabii daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: Hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik. Hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayılarının çok yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil, nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel, sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori olduğu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
1: Sen hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği performans. Bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar. Yani bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında iyi gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde. Yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı. Bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama biz başından sonuna kadar önde götürdüğümüz bir ligi kazandık. Geçen hafta da kazanabilirdik. Bu hafta kazandık. Belki bugün kazanamasak son haftaya kalacaktı. Orada da tekrar kazanma şansımız vardı. Dediğim gibi oyuncuların büyük bir iş başardı. Öncelikle onlara teşekkür etmem gerekiyor. Önemli bir kadroya sahibiz ve bunun karşılığını en doğru şekilde vermeye çalıştık. Benim bir sorumluluğum var. Yani Galatasaray takımına geldim. Bu 4. senem. Bu 4. senemde de şampiyonluğa ulaşmak. Yani Galatasaray takımını, Galatasaray taraftarların hiçbir zaman başlarını eğik gezdirmedik. Yani bu sadece şampiyonluklar anlamında değil, derbilerde de oynadığımız futbolla. Yani iki hafta önce burada Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'ye karşı kurduğumuz üstünlük, diğer rakiplerimize karşı kurduğumuz derbi üstünlükleri bence yani hiçbir zaman taraftarımızın başını eğik gezdirmedik. Ara sıra hatalarımız oldu mu? Oldu. Ama dediğim gibi yani çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Bu yoğun sezonu iyi yönetmek gerekiyor. Sonu güzel bitti. İstediğimiz gibi bitti. Hak ettiğimiz gibi bitti. O yüzden bunun mutluluğunu, gururunu tabii ki yaşıyorum.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en basın toplantısında yaptığı açıklamaları, yine o kutlama anlarına ve ardından A Spor'a özel İbrahim Uslu'ya yaptığı açıklamaları ekrana getirdik. Ligin başından sonuna kadar liderlik vurgusu var hocanın söylediklerinde ve ince bir mesaj, aslında çok ince değil yani, net söylediği bir şey. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmenin zorluğundan bahsetti. Aslında bu sezon biraz daha fazla Galatasaray bundan dolayı etkilendi diye algılıyorum ben hocanın ifadelerinden.
3: Topladığı puan ortalaması da bu sezon zaten o tempoyu da yansıtıyor aslında. Şu an 77 puanda Galatasaray, şampiyonluğunu bu şekilde ilan etti. Bir hafta daha var tabii ki, işte Galatasaray için formaliteden bir karşılaşma olsa bile o puan oranı için yine Galatasaray 3 puan aldığı denklemde. Geçtiğimiz sezonlara göre yani Okan Hoca'nın 4 sezonluk performansına baktığımızda en ciddi düşüş bu sezon. Ama takım yine şampiyon tabii ki. Burada önemli olan o. Süper Lig'de şöyle bir dominasyon ortaya koydu. Yani bir teknik adam futbolculuk döneminde 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşamış ve teknik adam olarak da Galatasaray'ın başına ilk geldiği dönemden şu ana kadar da hep şampiyonluğunu devam ettirmiş bir hoca olarak. Burası çok çok önemliydi. Tabii bu sezon birden fazla karşılaşmalarda ders alınması gerektiğini Okan Hoca da ifade etti. Bu dersi işte bu sezon sonunda Okan Hoca'nın o defterindeki aldığı notlarla ortaya çıkacaktır. Gerek ekibiyle alakalı, gerek oyuncularla alakalı, eksikliklerle alakalı bu sezon nerede ne hata yaptık diye mutlaka düşünecektir. Tabii ki şampiyon takım. Bu sezonda Okan Hoca da zaten konuştuğu her yerde özellikle şunu vurguluyor. Bizim de hatalarımız oldu. Tabii ki bunlardan ders çıkaracağımız noktalar da olacaktır. Süper Lig bazında Okan Hoca zaten söylenebilecek bir olumsuz bir durum çok fazla yok. Neden yok? Şampiyon yapıyor takımı zaten. Sezon boyunca şampiyonluk için oynuyorsunuz. Avrupa için evet bu sezon beklentiler çok fazlaydı. Yine başarılı bir noktaya geldi bu kadroyla beraber. Çünkü bunu söylerken bir yandan da şunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki bize Bayern Münih Paris Saint Germain maçı gerçekleri gösterdi. Yani uykudan uyanın. Bu seviyelerde değilsiniz. Osimhen'e sadece 75 milyon euro verdiniz. Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon euroya aldınız. Singo'yu 30-35 milyon euro verdiniz. Hani bu kadro yapısıyla buralara gelebilirsiniz ama bundan sonrası devamı ne olabilir tarzındaydı. Ama ciddi bir yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığı da hem Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir 60 milyon euro. Osimhen'in bol servisini neredeyse çıkardı zaten. Bilet ve kombine satışları toplamda Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyduğu para 110 milyon euro. Toplamda 170 milyon euroluk Galatasaray'ın net olarak Şampiyonlar Ligi ve bilet kombine satışlarından kasasına koyduğu para var. Yani bu sezon bu hedef daha da yukarılara çıkacaktır tabii ki planlamalar.

0: da var. Ama Okan Hoca özelinden çok fazla bu konudan da sapmak istemiyorum ama performansın düşüşü olduğu karşılaşmalarda da bu sadece şunun açıklanamaz. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maç oynadık. Ertesi gün döndük ama bu düşüşe geçtik. Bu evet geçtiğimiz sezonlarda Bayern Münih karşısında da olmuştu. Bayern Münih ile oynadı Galatasaray. İstanbul'a geldi. Hatay deplasmanında mağlup olmuştu mesela. Bunun bir örneği vardı. Fakat bu hafta, bu sezon özellikle Galatasaray'ın yanılmıyorsam 22 puandı. Hani kaybettiği bir puan ortalaması var. Bu da özellikle son haftalardaki oyun düşüşüyle beraber taraftarı biraz daha tedirgin etti. Yani ne anlatmak istediğim aslında dünkü karşılaşmada da ortaya çıktı. Galatasaray takımının bu bütçelerle, bu rakamlarla Osimhen'in olmadığı denklemde bile bu kadar oyun anlamında geriye düşmemesi gerekiyordu. Artık oyuncularda doygunluk mu dersiniz? İşte konsantrasyon olarak mı bunu adlandırırsınız? Ne olarak söylerseniz söyleyin. Sadece Okan Hoca'nın yine bu sezon işte Samsun deplasmanında da bunu gördük. Bu 90 dakikanın sonunda şampiyon olacağız. Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Mottosuyla sahaya çıktığını. Takıma bu yansımamıştı. Ama artık dün ikinci yarıda Antalyaspor'la karşı oynanan oyunda o penaltı pozisyonundan sonra Galatasaray Antalyaspor'u boğmaya başladı zaten. Evet. Ondan sonra iş bitti dedik. Çünkü bir yandan Fenerbahçe'nin hata yapması beklenirken son haftalarda skoru üste taşıması, Galatasaray'ın bir yandan geriye düşmesi yine orada bir umut vaat etti ama gecenin sonunda Galatasaray buna tabii izin vermedi. Okan Hoca ile alakalı da hani ifade ettiğim gibi 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı Galatasaray'da. Hedefi daha hemen biter bitmez 5. şampiyonluk olarak vurguladı. Ama tabii ki bunun Avrupa ayağında da bu sezon daha fazla beklentiler içerisinde olacaktır Galatasaray taraftarı.
1: Ayrı abi şimdi o dönem Kaya daha benden de küçük hatta. Ben de o dönem daha öğrenciydim. Yani aktif futbolu takip ediyorduk ama şeyi hatırlamıyorum. Sen mesleğin içinde olduğun için bu anlamda soruyorum. 96-2000 arasında yine futbolu çok ciddi takip ediyordum ama ben o dönem en azından dışarıdan bir öğrenciyken takip ettiğim kadarıyla mesela 4 sene üst üste şampiyonluk gelirken Fatih Hoca'nın bu kadar sert eleştirildiğini hatırlamıyorum o dönem. Ama sen o dönem yine gazeteciydin. Mesleğin daha da içindeydin. Ben hafızam beni yanıltıyor olabilir. Kaya zaten doğru hatırlamıyor da olabilir. Bir mukayese edecek olursan Fatih Hoca bu kadar sert eleştiriliyor muydu mesela 3. şampiyonluktan sonra 4. şampiyonluğu yaşadığı sezonda vesairede ama bir Avrupa'da da yukarı doğru gidiş vardı.
2: Dönemin dinamikleri kesinlikle farklıydı ve tabii ki eleştirilmiyordu ama başlangıç aşamasında unutmamamız gerekiyordu. Şimdi Galatasaray'ın başlangıç aşaması aslında işte 96 sonrası Fatih Hoca'nın göreve gelişi. Ki aslında önceki süreçte Trabzonspor'un dramatik bir şampiyonluk kaybedişi var. Fenerbahçe'ye kendi sahasında mağlup olmak suretiyle. Yani Trabzonspor o dönemin dominant takımı olabilecek özellikteydi. Çok iyi bir kadrosu vardı.
1: Evet.
2: Ya o kadro milli takımda da çok fazla oyuncu gösteriyordu. Oyun olarak da çok üst düzey oynuyordu. Şenol Hoca'nın puan rekorlarıyla yola yürüyen o kadro o şampiyonluğu kazanamayınca Trabzonspor ciddi bir bunalıma girdi o süreçte. Hatta bir intihar vakası dahi oldu. Öyle dramatik şimdi işin bu tarafı var. O Trabzonspor'un o girdiği girdaptan çıkamadığı sezonun akabinde Galatasaray yine altyapısı oluşturulmuş yerli oyuncuların ağırlık teşkil ettiği ve George Hagi'nin transferiyle ki Popescu da vardı kadroda. Belki bir sezon önce alınmış olabilir. Onu karıştırmayayım. Şimdi öyle bir kadro yani her zaman yakalanabilecek bir kadro değil. Galatasaray'ın orta sahası çok özeldi. Galatasaray'ın kalesinde yine zaten özel bir kaleci vardı ve Galatasaray'ın kenarları, bekleri, ön tarafı, forvette oynayan pozisyonlar ağırlıklı olarak yerli oyunculardan yerli oyuncu, evet, kurulmuş. Tarihin bir takımda bir araya gelebileceği en görkemli kadro. Mesela bir kıyas yapmak gerekirse mesela Milan bunu yaşamıştı şey Sacchi döneminde işte Van Basten, Gullit ve birkaç oyuncu daha şimdi aklıma gelmedi. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi Fatih Hoca ilk geldiği sezon aslında yani gelgitleri yaşadı. Bir Fenerbahçe mağlubiyeti galiba oldu. Ondan sonra yani hoca gidebilirdi. Yani ilk sezon yaşadı bunları. Ama Galatasaray nihayetinde yoluna devam edip Fatih Hoca'dan da vazgeçmeyince yani Fatih Hoca'yı göndermeyince O ilk sezon aslında şey kırıldı.

0: Yani zincir kırıldı ilk sezon. Sonraki sezonlarda Galatasaray ligde yine rahat şampiyonluklar elde ediyordu. Fakat Fenerbahçe de güçlü bir rakipti. O zaman yine Fenerbahçe domine edebiliyordu. Ama süreç ilerledikçe Galatasaray hep üzerine koyan bir Galatasaray izledik. Mesela şimdi bu sezonki şampiyonluğa baktığımız zaman, yani eleştiriler daha çok fazla geldi ya, lig itibariyle trend kaybeden bir Galatasaray var. Ama o zaman trend kaybetmeyen, tam tersine
1: yukarı
0: her
1: çıkan.
0: Geçen gün trendi yukarı çıkan ki, ama yine de futbol öyle bir enteresan oyun ki, hatırlatmış olalım, Galatasaray galiba sahasında Chelsea'ye 5-0 mağlup oldu Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Doğru.
0: 5-0 mağlup olunca Şampiyonlar Ligi defteri kapandı.
1: Yani, UEFA'dan devam etti.
0: UEFA'dan devam edebilmesi için kalan maçlarını oynayacaktı. Ki o süreçten, o Chelsea mağlubiyeti sonrası, ben Fatih Hoca'nın açıklamalarını böyle hatırlayabiliyorum. Mealini hatırlıyorum en azından. Yani Fatih Hoca özetle bazı oyuncuların biletinin kesileceğini falan ima ediyordu. Bak böyle şeyler yaşandı. O imadan sonra gitti Galatasaray Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1 yendi. Hatta Tugay Kerimoğlu'nun Galatasaray'daki son maçıdır. Oradan Tugay Kerimoğlu Avrupa'ya açıldı ve Galatasaray Milan'la bir final maçı oynadı Ali Sami Yen'de, canlı seyrettim. Ve orada gördüğüm gurur verici olan şuydu ya, Milan dediğiniz zaman o dönemi Milan'ı, işte şimdi hani diyoruz ya Bayern Münih, Paris Saint Germain, o ayarda takım Milan o zaman. Ve Milan'ı Galatasaray adeta döverek yendi. 2-1'den 3-2'ye getirdi maçı son dakika. Ve o şekilde şeyde Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebildi. Yani her şey o kadar kolay olmadı. Yani futbolda hani sonuca bakınca işte şunu yaptın deniyor ama o sonuca giden yolda, o süreçte çok şey yaşanıyor. Ve akabinde de işte UEFA Ligi'ne Galatasaray kaldıktan sonra oradaki performansı muazzamdı Galatasaray. Yine güçlü rakipler, Bologna'sı var, Leeds United'ı var, var da var ve sonunda Arsenal muazzam bir takımdı, Thierry Henry'li. Ve Galatasaray Arsenal'ı yenerek ve üstelik 10 kişi kaldı finalde. George Hagi kırmızı kart gördü ve böyle şampiyon oldu. Ya çok farklı o zaman. Yani o UEFA Kupası'nı alması.
1: Yani o dönem diyorsunuz ki siz Galatasaray işte 1996-97 sezonundan itibaren performans hep yukarı doğru çıktığı için bu şekilde eleştiri Fatih Hoca'ya yapılmadı çok. Şimdi Burçin Keskin de bizi izliyormuş. O da şey yazmış. Sosyal medya yoktu o zaman diye, haklı. O boyutu da haklı. %100 o konuda, ama spor yazarları da şimdi Okan Hoca'yı eleştiriyor. Mesela Galatasaray bir maç kaybediyor. O herkes Okan Hoca'yı yerden yere vuruyor. O ya anlamda yani, bir şey, spor yazarları tarafından da çok böyle Okan Hoca'ya Fatih Terim'e o dönem mesela ya, bu kadar ağır eleştiriler yoktu.
0: Tabii ki biraz
1: uzun
0: anlattım belki ama kısaca şunu söyleyeyim. Ya eleştiri mutlaka olacak zaten. Bu işin tabiatında olan bir şey. Artı eleştiri de sorumluluk isteyen bir şey. Burada hani eleştirilerin, sosyal medyanın da devreye girmesiyle birlikte eleştirinin de bir düzeyi yok, bir standardı yok. Aslında sıkıntı belki burada başlıyor ve eleştirinin teknik düzlemin çok fazla dışına taşmaması lazım. Yani Okan Hoca'ya yönelik eleştiriler teknik düzlemin dışına taşıyor. Ben de hani sosyal medyayı çok yoğun kullanan birisi olmasam bile takip ediyorum. Ve orada yani direkt hocalığına ateş ediliyor. Yani deniyor ki Okan Hoca teknik direktör değil. Ya teknik direktör olmayan bir adam bir takımı 4 yıl üst üste şampiyon yapıyor. İşte Avrupa'da belki beklenen gibi süreç ilerlemiyor ama nihayetinde Şampiyonlar Ligi'nde 16'yı görüp çeyrek finalin kapısından dönüyorsunuz. Ama siz hala teknik direktör değilsiniz. Ve teknik direktör olmadığınız halde de Başakşehir gibi bir takımı, kitlesi olmayan bir takımı şampiyon yapmışsınız. İşte Akhisar'a kupa kazandırmışsınız filan. Yani bunların çok fazla ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ama teknik direktörlerin de performansı var. Ya Okan Hoca'nın performansını değerlendirdiğimiz zaman ona sunulan materyalle Okan Hoca'nın yaptıkları örtüşüyor mu, örtüşüyor. Burada abartılacak bir şey var mı, yok. Bu şampiyonluğun bana göre abartılacak bir tarafı var mı, yok. Okan Hoca bu yılın teknik direktörü mü, bana göre değil. Bu şartlardan dolayı değil. Bu şartlarda Fatih Tekke'yi ben yılın teknik direktörü yaparım tartışmasız. Bu başka bir şey. Ama o başarısızlık payesini siz...
1: Başarısız mı peki?
0: Değil. Başarısız değil ama ortada
2: şampiyon
0: olağanüstü...
2: Şampiyon olmuş bir teknik adama zaten başarısız diyemezsin.
0: Bak şimdi bazen güçlü kadroları yönetmek de zordur.
1: Bence hiç kolay bir şey değil zaten.
0: Değil bak, işine...

0: zor tarafı. Mesela Beşiktaş'ın çok güçlü kadrosu vardı. Deniyorduk işte Şenol Hoca var. Hayır, kolay değil. Quaresma'yı yönetmek, şunu bunu yönetmek kolay değil. Yönetmek. Okan Hoca yönetti. Osimhen yönetti. Osimhen Icardi ilişkisini de iyi yönetti. Önceki sezonlarda Icardi meselesini de çok iyi yönetti.
1: Şimdi sen bir, şurada bunu açalım. Biz geçen Erol abiyle program yaptığımızda da konuştuk. İnsanlar çok kolay şey zannediyor. İşte aldın Ronaldo da kalmadı ya artık diyelim. Aldın Olise'yi getirdin Bayern'den. Gittin Kane'i getirdin. İşte Real Madrid'den Valverde'ye getirdin ki Real Madrid demişken örnek ortada, tekme tokat birbirine giriyor herkes takımda. Olmayan kaos çıkmamış. Şimdi sen orada şey diyebilir misin zaten? İşte bak 200 milyonluk takım kurdum, hadi şampiyon yap. Bu iş o kadar kolay mı yani? Çok öyle zor. Olsa Real Madrid zaten her sene şampiyon olur.
2: Daha zor.
1: Bir de insanlar bilmiyorum, hayatınızda değerli izleyiciler, radyodan bizi dinleyenler, ne seviye egolu insanlarla hiç denk geldiniz bilmiyorum ama futbolcu egosu dediğimiz şey, yani bugün ne bileyim bir Teoman'la falan sokakta denk gelseniz belki Teoman'la daha samimi konuşabilirsiniz. Yani futbolcu egosunu siz öyle hafife almayın. Yani öyle Tarkan falan size mesela daha sıcak davranabilir. Ne bileyim böyle aklınıza gelen başka Türkiye'deki bir herhangi bir şarkıcı. Futbolcuların egoları. Şimdi zaten sen de görüyorsun. Sen de biliyorsun abi. Hiç tabii böyle ki normal egolar değil yani.
3: Evet evet. Ya özellikle mesela bu sezon düzeyinde baktığınızda o egolu oyunculardan bir tanesi de Sané'de var o ego. Yıldız futbolcu olduğu için o egoyu yansıtabiliyor. Ama tabii ki bu sezonki Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda işte Osimhen, Icardi süreci İletişim anlamında çok kötü yönetildi. Yani bu sezon çok kötü yönetildi. Öyle bir gerçek var. Ama geçtiğimiz sezonlarda Icardi'nin sağlıklı olduğu dönemde Osimhen'le beraber, Icardi işte Sané'nin katılmasıyla, daha da geriye gidelim ya, Zaha, Ziyech gibi oyuncular varken de mesela Okan Hoca çok sıkıntıya düşmedi. Hepsini yönetebildi orada. Yani bütün oyuncular eşit derecede yaklaştı. Yerli oyuncularda da öyle mesela. Aynı ilgiyi onlara da göstermeniz lazım. Şimdi Icardi, Osimhen, evet bunlar Icardi, Osimhen ama geri kalan yerli oyuncular da burada bir talepte bulunduğunda Okan Hoca orada yardımcı oldu. Bu yönetme becerisi zaten teknik direktörlükte bence çok önemli bir nokta. Neden bunu söylüyorum? Tedesco'nun bana göre ayrılma nedenlerinden en büyük etkisi şuydu. Liderlik özelliği çok fazla yoktu Tedesco'nun. Oyuncularla iletişim iyi olabilir ama liderlik anlamında eksikliği çok fazla vardı. Yani ama Okan Hoca bu sezon bunu da yansıttı. Sadece Icardi'yi ayrı tutuyorum ben. Süreçte iletişim yanlış oldu çünkü. Bakıldığında dışarıdan bu kadro var. Ya bu takım niye oynamıyor ya da bu oyuncu neden oynamıyor gibi denklemlerde de. Sané'yi mesela Samsun'da oyundan aldı. Dün yine Antalya karşılaşmasında alabildi. Ama kaseti geri saralım. Icardi'nin çok iyi olduğu dönemde Okan Hoca Icardi'yi oyundan kolay kolay alamıyordu mesela. Ama Icardi'den başka da oyuncu yoktu. Evet. Osimhen denklemi devreye girdikten sonra Okan Hoca biraz daha oraya yönetmek adı altında zorlansa bile iyi bir şekilde yönettiğini düşünüyorum ben. Yani futbolculara sözünü geçiren aslında burada futbolculara şunu yapmıyor. Ben teknik direktörüm, benim söylediklerimi yapmak zorundasınız demiyor. Şunu söylüyor. Ben onlarla nasıl oyunculuk dönemimde takım arkadaşlarımla, hocamla iletişim kuruyorsam bu dönemde de gördükleri ve öğrendiklerimi futbolcularıma aktarıyorum. Bundan dolayı bence Okan Hoca başarılı oluyor. Çünkü her futbolcuya dokunuyor. Uğurcan Çakır mesela Trabzonspor'dan geldi. Bu sezon Muslera ile alakalı beklentiler, hani kaç yıldan beri Galatasaray'ın kalesini koruyan bir isim. Beklentileri çok çok yukarıya çekmiş bir isim. Benden sonra gelecek olan kaleci Galatasaray'da ne kadar başarılı olur diye de düşünüyordur. Ama bu sezon sadece biz Uğurcan'ın bir maçta cezalı olmasından dolayı başka türlü Muslera ile alakalı bir denkleme girmedik biz. Konuşmadık da. Yani bu oyuncuyu bile hazır tutmak bence çok çok önemliydi. Yeni transferlere, kiralık oyunculara, Blank gibi bir oyuncu. Yanlış anlaşılmasın ama mesela Hakim Ziyech karakteri var deniliyor. Bu oyuncu yani sorunlu deniliyordu. Galatasaray'a geldikten sonra adam kendini buldu. Tam sakatlık yaşadı son haftalarda, düştü ama ilk geldiğinde ondan bile kat kaldı kısa vadede. Tabii transferlerde çok fazla oyuncu da ismi geldi geçti Galatasaray'da. Öyle bir denklem de var. Fakat bu yani 4 sezon üst üste şampiyon olurken de bunların unutulmaması lazım bu takımda.
1: Evet. Şimdi tabii Okan Hoca'yı konuşuyoruz. Okan Hoca'nın da hakkının verilmesi gerektiği noktasında hemfikiriz herhalde bu noktada. Icardi sürecini bence eksikleri belki vardır ama yine iyi idare ettiğini düşünüyorum. Çünkü Icardi şimdi dün onu da konuşuruz birazdan. Normal bir profil değil yani. Üst düzey bir oyuncu. Galatasaray taraftarının inanılmaz sevdiği bir oyuncu. Herkes de öyle bağ kurulamıyor. Yani bu oyuncuyu kenarda bırak.

0: Yapmak da kolay değil. Bir, onunla olan süreci yönetmeniz gerekiyor. İki, camia için çok değerli. Yani bir şekilde bence yine gemiyi limana sağ salim yanaştırdılar bu konuda. Yönetimin de tabii başarısı var bunda.
1: Şimdi Okan Hoca ile ilgili şunu söylemek isterim. Muhtemelen rakip takım taraftarları Okan Hoca'dan pek de haz etmiyorlardır. Bunun sebebi, bir sebebi, belki en önemli sebebi başarı olabilir ama hani başarının da karşı tarafı acite eden bir özelliği var. Bir de saha kenarındaki Okan Buruk, işte hakemler konusundaki yaklaşımıyla Okan Buruk, verdiği demeçleriyle Okan Buruk, bunlar çok şey sevimli gelmiyor olabilir. Özellikle Galatasaray karşıtı kitleye diyeyim genel anlamda, ki öyledir. Haklılık payı da olabilir. Mesela benim kafamdaki, tahayyülümdeki kişiliğini de az çok bildiğim Okan Buruk'la da çok örtüşmüyor saha kenarındaki davranışları, agresyonu vesaire tavırları. Ama Okan Buruk'un genel anlamda iletişim ve yönetme becerisinin içeride böyle olmadığını anlayabiliyorum. Böyle olsa aslında ortaya bu başarı çıkmaz. Yani Okan Buruk ikili iletişiminde, işte bu aile iletişimi olsun, iş yeri iletişimi diyelim, hadi Galatasaray'ı iş yeri olarak ele alalım, çok farklı olduğunu düşünüyorum. Çok pozitif bir yaklaşımla süreçleri yönettiğini düşünüyorum. Ve benim kafamda idealize ve modernize ettiğim yöneticilik ve liderlik tarzı da bu. Bu yönüyle çok beğeniyorum. Yani Okan Buruk'un kurduğu iletişimi. Yani çok otoriter liderlik yapan figürler, profiller vardır. Futbol camiamız için en bariz örnek zaten Fatih Terim'dir. Ve çok ciddi sonuçlar da alınmıştır bu tarzdan. Ama o tarzın dışında böyle de bir tarz var dedirtti bizi Okan Buruk. Ben bu yönüyle de tebrik ediyorum. Mutlaka otoriter liderlikle süreçleri yönetmeniz gerekmiyor. Orada iletişimi çok sağlıklı kurduğunu düşünüyorum. Yani egoya karşılık verdiğiniz zaman bazen sonuç alamıyorsunuz. Çoğunda kaybedebiliyorsunuz. Ve günümüz neslinin ve günümüz nesli içerisindeki futbol neslinin de aslında bunu talep ettiğini, buna cevap verebilecek nitelikte olduğunu da okumak gerekiyor. Okan Buruk'un ben bunu da okuduğunu düşünüyorum. Yani yoksa hani birçok oyuncuyu yönetmek ve birçok oyuncunun biz kenara çıkarken zaman zaman olsa bile ya hocayı rencide edici, hocanın oradaki otoritesini aşağıya çekici tavırlar içerisinde olduğunu görmedik. Yani biz zaman zaman işte Icardi'de kekremsi haller gördük. Ama bu boyutta bir şey görmedik. Aynı şekilde Sané'de de gördük. Bu boyutta görmedik. Burada Okan Hoca bence çok başarılı. Yani hem futbolcularla kurduğu iletişimde başarılı, hem yönetimle kurduğu iletişimde, hem de yönetimle futbolcular arasında köprü vazifesi kurarken ortaya koyduğu iletişimde yine başarılı olduğunu düşünüyorum. Sen bir hususun altını çizdin. Kaya da güzel onu şey açtı. Ya Icardi konusu genel anlamda bence de iyi yönetilemedi. Burada Okan Hoca'ya düşen pay nedir bilmiyorum ama işin öznesinin ben yönetim olduğunu düşünüyorum. Yani yönetimin burada tavrının belki Okan Hoca'nın tavrında da belirleyici olduğu için etkili olduğunu düşünüyorum. Ama biraz da şöyle bakmamız gerekiyor. Şimdi Icardi meselesinin bir kendi özel hayatına bakan tarafı var. Orada sıkıntıları oldu. Artı o sıkıntıları oldu oyuncunun. Hani gidiyor çocuklarıyla görüşüyor, görüşemiyor. Başka şeyler, bunlar çok aslında insanı hayatta çok aşağıya çeken şeylerdir. Bunu yaşayanlar bilir. Bir ikincisi, ya bu çok ciddi bir sakatlıktan çıktı. Ya bak, bunu hiç unutmayalım. Herhangi bir sakatlık değil. Sakatlıktan çıktığı yaş belli. Bir de Icardi'nin de yani antrenör olmaya ne kadar asıldığı da belli. Yani Osimhen gibi asılan bir oyuncu değil yani. Onun
2: olmadı zaten. Hayatı boyunca öyle bir oyuncu olmadı ki Icardi yani.
1: Bir de Icardi'yi analiz etmedeki temel problemden de kaynaklı. Ya yani Icardi'nin performansı hep günümüz futbolunun işte koşu hızıyla, fiziki kapasiteyle, işte kondisyonla falan açıklanmaya çalıştı. Halbuki öyle değil. Icardi bir konfor alan golcüsü. Konfor alanı ona sunduğunuz zaman yine mükemmel ortaya performanslar ortaya çıkarabiliyor. Ve en kötü hali bile, yani şu sezonda

0: gayet ciddi bir gol oranına tekabül ediyor, asiste tekabül ediyor. Ve dünkü karşılaşmada da yine bir futbol ikramı, yine bir futbol gösterisi ortaya koydu.
1: 100. gol katkısında bulunmuş yani asistler, gollerle beraber ya, Galatasaray kariyerinde.
0: Bu yönüyle bile muazzam bir şey.
2: Acayip bir başarı.
0: Dolayısıyla ben burada abartıldığı kadar kötü bir durum görmüyorum. Ama o mesele daha iyi yönetilebilir miydi? Yönetilebilirdi. Nasıl Barış Alper meselesi çok kötü gidiyor gibi gözükürken
3: evet,
0: muazzam bir şeye dönüştü daha sonra. Pozitif bir duruma dönüştü. Onun gibi.
3: Bu arada bir bilgiyi paylaşalım tabii. Konudan bağımsız. Kadınlar futbolunda da şampiyon belli oldu. Orada da Fenerbahçe Arsaev Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ProLift Giresun Sanayi Spor'u 7-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlar futbolunda şampiyon Fenerbahçe olmuş oldu. Dün tabii Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte yurdun dört bir yanında coşkulu kutlamalar vardı. Her yerde Alspor ekipleri de yine sahadaydı arkadaşlarımız. Onları hem canlı olarak aktarmaya çalıştılar. Kaçıranlar için de yine editör masamız güzel bir haber haline getirdi. Dün yurt genelinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını bir izleyelim. Ardından devam edeceğiz.

Juventus 3. hafta maçında sahasında hesap koyan Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbol sever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim de hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam.
3: Her zaman her yerde en büyük kimam. Her zaman her yerde en büyük kimam. Sarı, kırmızı, şampiyon, cimbom.
4: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
5: Evet.
4: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
7: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
8: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi

0: Bizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
1: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
2: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
3: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
4: Thank you.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 10 Mayıs 1868. Bugünkü adı Danıştay, Şura-i Devlet kuruldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev.

kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.

0: tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: İlk görüşte aşk deyince... Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Ayrı Beşer ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Tabii bu şampiyonlukta Okan Buruk'un performansını masaya yatırdık. Önemli yine bireysel oyuncu performansları vardı. Onlara da geçiş yapalım. Önce dilerseniz milli takımımızın da oyuncuları olan Uğurcan, Abdülkerim ve Yunus Akgün neler söylemiş dün şampiyonluğun ardından. A Spor'a yapılan yine o özel açıklamaları ekrana getirelim. Ardından bu üç ismin de performanslarını masaya yatıracağız.
1: Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. İlk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum.
2: İlk önce şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür Allah bana nasip etti burayı. Burada tarih yazmayı da nasip etti. Üst üste 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum. Ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu. Ya, tabii ki de önemli olan iyi bir kadro kurmakta. İlk sene buraya geldiğimde öncelikle buradan başkanımıza, hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kadro kurdular. Hani kadrodan hariç tam bir aile ortamı gibi oldu. Böyle olunca da tabii ki de başarı geliyor. Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah daha da uzun yıllar burada hizmet etmek istiyorum.
3: Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. 4 sene üst üste şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma. Gerçekten iyi bir sezon geçirdiğim, çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kolay değil ama biz tarihi yazdık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir sezon geçti bence bizim için. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. Her zaman hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene de şampiyonluk hedefimiz olacak. 5 sene üst üste. İnşallah bunu yapabilecek gücümüz de kalitemiz de var. Seneye görüşmek üzere diyorum.
0: Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün'ün açıklamalarını ekrana getirdik. Şimdi tek tek bu üç futbolcunun performansını da konuşacağız. Muslera sonrası Galatasaray ilk sezonda şampiyon olmayı başardı. Sezon başında nasıl yeri dolacak deniliyordu. Çok uzak olmayan bir isim. Tanıdık bir yüzde Galatasaray bu noktayı doldurdu. Uğurcan da herhalde tartışmasız sezonun en iyi performanslarından birisi Galatasaray'da, değil mi? Yani bir ilk iki yapın desek %90 en az herhalde Osimhen ve Uğurcan çıkar diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
4: Katılıyorum. Şu anda herhalde Galatasaray camiasında, taraftarlar arasında Uğurcan'ın performansından memnun olmayan, ya beklediğimiz Uğurcan bu değildi ifadesini kullanan insan sayısı ya yoktur ya da çok azdır. Ki yani Muslera sonrası, çok büyük bir efsane sonrası. Muslera ya nasıl bir kaleciydi? Ya o top çıkmaz denilen topları çıkaran bir kaleciydi. Dolayısıyla hani Muslera profiline gerçekten yakın bir profil zaten Uğurcan. Onu çağrıştıran bir profil. Burada işte Galatasaray yönetimi, işte Başkan Sayın Dursun Özbek risk alıyor gibi gözüktüler ama aslında çok doğru oyuncuya gittiler. Şunu söyleyeyim.

0: bir performans, bir de hani ligde çok ciddi kalecilerin de yarışı var. Yani onu da hatırlayalım. İşte Uğurcan gitti, Onana geldi ki hatta Onana'nın ilk dönemlerdeki performansı Bordo Mavi taraftarlara oh dedirtti ya. İyi ki de Uğurcan gitmiş, biz Onana'yı getirtmişiz dedi. Sonra Fenerbahçe Ederson'la nikah kıydı ve Galatasaray da peşindeydi. Şimdi böyle aslında kalecilerin de rekabete girdiği bir sezon ve çok da yüksek maliyetle transfer ettiğiniz bir sezon. Eğer gerçekten Uğurcan güçlü bir mental altyapıya sahip olmasa, kalecilere özgü olması gereken soğukkanlılığa, profesyonel duruşa sahip olmasa şu sürecin altında ezilebilirdi. Yani Trabzonspor'a çok ciddi kasa kolaylığı sağladı. Belki Trabzonspor tarihinin tartışmasız bilinen en yüksek bonservis bedelini kulübe kazandırdığı halde Trabzon taraftarı sempatiyle bakmadı bu yaşananlara. Bunun sebebi de şu. Şimdi Uğurcan sembol bir isim. İşte kaptan ve aynı zamanda Galatasaray süreç içerisinde Trabzonspor'un rekabette biraz daha sertleştiği bir cami haline döndü. İşte yapılan bazı transferlere Galatasaray'ın devreye girmesi vesaire. İşte iki yönetim arasında yaşananlar. Bunlar da aslında Uğurcan'a yönelik bence tepkinin altındaki sebepler. Ama bütün bu sebepler karşısında Uğurcan'ın duruşunu bir defa takdir ettim. Bir de şimdi Trabzon camiası şunu bekler genelde. Gitse de oyuncu ben buraya aitim mesajını versin, bunu ister. Çünkü sahiplenme o boyutta. Şimdi Trabzon bir şehir takımı. Şehir takımındaki aidiyetin boyutuyla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi daha kozmopolit yapılar şeklinde oluşmuş takımlara duyulacak aidiyet boyutu eşdeğerde değildir. Yani bunun da anlaşılması gerekir. O sebeple yaptığı açıklamaları son kertede gayet pozitif gördüm. Yani Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluğun da altını çizmesi, onun kıymetine de gönderme yapması, kendisine yönelik eleştiriler karşısında sükunet arz etmesi, hepsi çok doğru, hepsi çok güzel. Yani burada Uğurcan iki şeyi başardı. O yüzden de gerçekten sezonun futbolcusu olmaya aday isimlerden bir tanesi olmayı hak ediyor. O ne? Trabzonspor'dan ayrıldı. Oradaki tepkiler, bunu iyi yönetti. Muslera sonrasındaki Galatasaray'daki görevini iyi yaptı. Şampiyonlar Ligi arenasında aslında biraz daha marka değeri kazanmış oldu. Ben inanıyorum ki Uğurcan şu anda çok önemli majör takımların listesinde yer alabilecek bir aday durumunda aynı zamanda. Dolayısıyla Uğurcan'ın yaptıkları her açıdan tebriği hak ediyor. Ben buradan hani Trabzon camiasına da bir mesaj göndermiş olayım. Yani işin o diğer taraflarına takılmasınlar. Uğurcan'ın yaptıkları ve kazandırdıkları var. Şampiyonluk, kupa, birçok şeyde rolü var. Ve görev yaptığı süre içerisinde takımı ayakta tutan hep 1-2-3 oyuncudan bir tanesi oldu. Bunlar çok önemli şeyler ve profesyonel hayatta gidişler de var. Gidişin altında da ben öfkelendirecek çirkin bir taraf görmüyorum. Orada da Uğurcan bence son derece estetik durdu. Galatasaray'da da estetik durdu. Ve şampiyonluk akşamında da gayet estetik açıklamalar yaptı. Ve bu vesileyle bir kere daha hem Uğurcan'ı hem Galatasaray'ı tebrik ediyorum.
1: Kaya, yani Uğurcan konusunda şöyle katılıyorum sana bu konuda. Şampiyonluk oranı az önce söylemiştin ya, %90-95 seviyelerinde. Şunu atlamamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarda Uğurcan Çakır, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz üzerinde okuduk. Ama Süper Lig'de Osimhen bu sezon çok maç kaçırdı durumundan dolayı. Barış Alper Yılmaz aynı etkiyi ortaya koyamadı. Sezon başında transfer söylentileri olduğu dönemden sonra çok iyi şekilde dönemedi. Biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Orada da Okan Hoca ve yönetimin, Dursun Başkan'ın net olarak burada Barış Alper Yılmaz'a izin vermemesi ve kendisini toparlaması için destekte bulunmasıyla performansını yukarılara çekmişti. Ama ben bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda Uğurcan'ın daha ilk yılında yani %100 etkisinin olduğunu düşünüyorum zaten.

0: Çünkü bu sezon sadece kale bölgesinde Galatasaray çok fazla sıkıntı çekmedi. Savunmada çekti, beklerde çekti, orta alanda çekti. Osimhen'in sakatlığı sonrası, evet Icardi var ya da yok, yürüyerek gol attı dedik. 16 gol tabela yaptı. Ama Uğurcan konusunda Galatasaray sadece bir maç ligde Uğurcan Çakır yoktu. Orada da zaten Galatasaray ne kadar çok sıkıntıya düştüğünü gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir Okan Hoca hatırlayacaksınız. Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa finalinde. Orada Günay'dan yana kullanmıştı kararını. Orada da bence hata yaptığını anlamıştı. Ondan sonraki haftalarda kolay kolay Uğurcan'dan hiçbir türlü vazgeçmedi. Evet, Günay gibi bir kaleci de var. Yedek kaleciler oynamaya oynamaya performansları geri de gidebiliyor. Bunu en iyi kaleciler anlar bu arada. Yani antrenman temposuyla maç temposu bir değil diyoruz ya. En net onu kaleci anlıyor. Günay'ın da tabii hataları oldu ama daha fazla artılarıyla da öne çıktı. Fakat Uğurcan gibi bir kaleci kısa vadede, evet Trabzonspor'un kaptanıydı. Oradan Galatasaray'a transfer yaptığında bir yıl içerisinde bu kadar çok başarılı olabileceği aslında beklenmiyordu. Çünkü Muslera gibi bir gerçek vardı. Yani Muslera Galatasaray'ın efsane kalecilerinden bir tanesi. Uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini korudu. Rekorlar kırdı. Yani adını evet, altın harflerle yazdırdı. Böyle bir kalecinin peşinden transfer yapmak, bu takıma gelmek arkasından yani çok zor şartlarda ve o Trabzonspor taraftarın baskısıyla bunu başardı. Bir yandan da böyle bir gerçek var. Hayri abiye de o noktada katılıyorum. Trabzonspor cephesiyle alakalı tepkiler verilebilir ama bunu biraz daha anlamak gerekir. Çünkü Uğurcan yine de nasıl söyleyeyim, aynı türde açıklamalarda bulunmadı. Trabzonspor taraftarı Uğurcan'ı çok yaraladı bu sezon. Yani söylemler, konuşmalar, tribündeki tezahüratlarla beraber. Anlayabiliyorum. Evet, kaptan oranın oyuncusu. Fakat orada da başarılar elde etti. Yani şöyle düşünülüyor. Trabzonspor'daki başarılarını silde attı, hatırlamak istemiyor. Bence öyle bir noktada değil Uğurcan. Bu sezon yapılanlardan dolayı biraz daha böyle kenara çekti kendisini. Çok fazla konuşmadı da. İstanbul'a taşındıktan sonra zaten şampiyonluk röportajında bunu söyledi ama daha öncesinde ben bunu yayınlarda da üst üste ifade ettim. Evine taşınır taşınmaz spor salonu yaptırdı. Yani hem ailesiyle hem çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilen bir oyuncu. Çok fazla dışarıda vakit geçirmeyi sevmiyor ailesi dışında. Yani Galatasaray'da antrenmanlar bittikten sonra evine geldikten sonra ekstra çalıştı. Bunu da zaten kendisi açıkladı. Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluğunda bence en büyük pay Uğurcan Çakır'ındır. Yani o diğer 3 oyuncu da evet çok değerli Galatasaray için. Özellikle Osimhen, Barış Alper Yılmaz. Ama Şampiyonlar Ligi düzeyinde tekrar edeyim. Biz bu isimleri hep ön planda gördüğümüz için. Ve çıkardığı penaltılar Şampiyonlar Ligi'nde. Takımı farklı şekilde kaybedeceği mücadelelerde engelledi bunu. Kalesinde devleşti. Yani çok farklı skorlar da alabilirdi Galatasaray. Burada ufak şunu da hatırlatmak istiyorum. İlk bölümde şunu sormuştun ya, Okan Hoca ile alakalı neden bu kadar çok eleştiriliyor diye. Şimdi sezon başında Galatasaray'ın özellikle geçtiğimiz sezonlarda her maçın bir kahramanı vardı. Her oyuncu sahneye çıkıyordu. Bu sezon o çok fazla olmadı. Dokunuş ve Galatasaray'ın aldığı mağlubiyetler orada da Galatasaray taraftarında yara bıraktı. Çünkü Liverpool'a karşı, Juventus'a karşı çok iyi oyunlar oynuyorsunuz ama Juventus'un rövanşı var. Orada ecel teri döktük tribünde, yani net olarak bir temsilcimizin bu içeride bu kadar çok farklı bir futbolla dışarıda yansımaması. Avrupa'da verebileceğimiz çok örnek. Saint-Gilloise maçları var gibi gibi karşılaşmalar var.
1: Evet.
0: Süper Lig'e döndüğümüzde Kocaeli, Konya, Gaziantep. Derbilerde çok fazla ön plana çıkamama. Sezonun ilk yarısında özellikle. En büyük eleştiriyi bundan dolayı zaten topladı. Ama burada da işte Uğurcan gibi çok iyi kaptan olan, lider olan oyuncular çok ön plana çıktı. Okan Hoca'ya da artı kattı.
1: Evet. Şimdi Osimhen dedik, Uğurcan dedik ama bu sezon yine herhalde tartışmasız Galatasaray taraftarının en çok beğendiği performanslardan birine imza atan isim Abdülkerim Bardakçı'ydı. Şöyle bakıyorum, Süper Lig'de 30 maç, 30'una ilk 11'de başlamış. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maçın 11'ine ilk 11'de başlamış. Süper Kupa, Türkiye Kupası derken 45 resmi maça çıkmış. Ki bu 45 resmi maçın sadece bir tanesinde oyuna sonradan dahil olmuş Abdülkerim. Onu söyleyelim, o da Ziraat Türkiye Kupası'nda zaten sonradan dahil olduğu maç. İnanılmaz, geldiğinden beri belki de en baskın Abdülkerim oyununu gördük. Çünkü daha önce mesela geçtiğimiz sezon, örnek veriyorum, herhalde Davinson'un oynadığı oyun herkes tarafından daha çok

0: beğeniliyordu. Yani iki stoperden birine Oyat denildiğinde Davinson'cular daha fazla olurdu. Ama bu sezon Abdülkerim bence Davinson'un da önüne geçti. Milli takım için de güzel tabii böyle bir oyun ortaya koyması. Abdülkerim üzerinden de konuşalım mı biraz?
1: Bence konuşalım. Şahane bir örnek hatta. Şimdi yetenek denince futbolda bizim hangi pozisyonlar aklımıza gelir? En fazla işte forvet, golcü pozisyonu.
0: Hücuma yönelik hep.
1: Hücuma yönelik, orta saha gelebilir. Hatta bekler de gelir. Ama yetenek denince stoper kavramı çok fazla akıllara gelmez. Yani böyle kavram olarak bile 3. 4. sırada giren ama pozisyon olarak çok önemli bir şey stoper mevkii. Özellikle ikili tandem dediğimiz o yapı. Şimdi Abdülkerim röportajında da işte yani haline şükreden güzel ifadeler kullandı ve hiçbir şey için geç değildir gibi bir...
0: Evet öyle dedi. İfadesi. Hiçbir şey için geç değildir. Allah burada tarih yazmayı nasip etti. Çok mutluyum diyor.
1: Hakikaten geldiği yer onun açısından bir rüya, bir hayal ötesi hatta. Yani 27 yaşında galiba.
0: Doğru. Hani
1: stoper olarak kabul görmüş. Yani üst düzeyi yakalamış bir oyuncu. Konyaspor'dan iyi bir yapıdan, iyi bir takım yapısından Galatasaray'a geldi. Ve hani geldiği dönemde işte bir Fenerbahçe Galatasaray rekabeti de orada yaşandı. Ki hiç unutmuyorum 1 milyon euroluk bir bedelden dolayı da hani yüksek rakam talep etmekle ilgili dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından bir eleştirilmişti. Biraz aklıma geldikçe tabii şu andaki rakımlar hatırlayınca komik geliyor ama o zaman yani çok uzun olmayan bir süre öncesinde, 4 yıl öncesinde galiba.
0: Ya şöyle araya gireyim mi mesela, biraz açalım diye söylüyorum.
1: Tabii.
0: Abdülkerim bence futbol severlerin uzun süre unutmaması gereken bir örnek model. Şu açıdan örnek model, yani bazı şeylere dair hep böyle ön yargılar oluyor ya, işte kaç yaşına gelmiş, ne oynamış, ne yapmış, hani hep böyle klasik klişe şeyler vardır ya mesela, bütün klişeleri darma duman eden bir oyuncu. Neden diyeceksin? Düzenli Süper Lig oyuncusu değil mesela. Üst üste 5 sezon 6 sezon Süper Lig'de oynamadı. Konyaspor'da oynadı ama birkaç sezon Süper Ligi var, alt ligleri var. Yani Konyaspor'un bile böyle çok uzun süre düzenli oyuncusu değil. Ve Galatasaray'a geldiğinde de 28 yaşında.
2: Evet.
0: Yani hani bizde klasik klişe ilk eleştirine işte Anadolu topçusu. Ne oynamış? Süper Lig deneyimi mi var?
2: Tecrübe edinmiş bir futbolcu yani.
0: Baktığında normalde yeterli Süper Lig deneyimi bile yok belki. Ve Konyaspor'dan Galatasaray'a geldiğinde de 22-23 yaşında bir genç yetenek potansiyel olarak da görmeyebilirsin. 28 yaş artık olgunluk dönemi ama Galatasaray'a gelmek için Anadolu'dan mesela çok ideal bir yaş genelde tercih edilmez. Bütün ezberleri bozdu ama geldiğinden bu yana.
1: Şimdi bunu nasıl bozdu? İki şeyle bozdu. Bir bireysel performansıyla, bir de Konyaspor takımının yapısının ona kattığı performans sayesinde. O da önemli. Yani geldiğiniz yapı çok önemli. Ki aslında hem Konyaspor'un hem de Abdülkerim'in o dönem ortaya koydukları çıkış birbiriyle örtüşüyor. Bu çok önemli. İşte öbür taraftan sen çok güzel anlattın. Aslında Abdülkerim'i en fazla övmemiz gereken durum bu. Yani şahane bir örnek derken bunu kastediyorum. Burada bir yönüyle vasatın zaferi var. Çünkü bu tür oyuncular aynı zamanda vasat olarak kabul edilir.
0: Tabii.
1: Yani standardı bellidir. Ne isteyeceğinizi, ne kadar isteyeceğinizi bileceksiniz denir.
0: Oyuncu vasattır demiyoruz. Ama vasat olarak addedilir. Böyle evet. Bu bahsettiğim özelliklerdeki oyuncular.
1: Kesinlikle tarifi budur. Ama Abdülkerim ne yaptı? O tarifi paramparça etti. Yaşla ilgili kafalardaki şeyleri, ön yargıları paramparça etti. Ve süreç içerisinde özellikle bu sezonda yaşandı. İşte ağır oyuncu olduğuna yönelik eleştirileri de büyük ölçüde, oradaki buzdağını da büyük ölçüde kırdı. Ki ağır olabilir, bunu hala tartışabiliriz.
0: Hızlı bir oyuncu değil zaten. Evet.
1: Ama öbür taraftan bambaşka özellikler ortaya koydu. Bak şimdi gerçekten çok dağınık bir şeyde, süreçlerden geçiyor.
0: Tabii.
1: İşte Süper Lig oynuyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Ya bizim oyuncularımızın hani yetiştirdikleri, kıvam buldukları altyapıların boyutu belli zaten. Bunu konuşmayalım. Bu orada aslında içler acısı bir durum. Türk futbolunun hala içler acısı durumudur o. Ona rağmen böyle bir süreçten geliyor. Şimdi doğası da hani ağır, hadi kabul edelim ağır olduğu tarafı. Ama

0: bunun üzerine çıkabilecek argümanları da geliştiriyor. Neyle yapıyor bunu? Bir topu çok iyi kullanıyor.
1: Ve cesur. Oyun kurma özelliği çok yaptı.
0: Oyun kurma özelliği. İniyor mesela, çizgiye iniyor. Bek gibi zaman zaman iniyor. Uzun çizgiye inmese bile mesela çok güzel diagonal. Yani farklı alan geçişlerini yapan pasları muazzam. Bütün bunları yapıyor. Doğru pozisyon alıyor ve güçlü de kalmasını biliyor mental olarak. Yıkılmıyor. Çünkü geldiği zaman çok ciddi birkaç hata yaptı. Bazı oyuncular orada kalır.
2: Doğru.
0: Orada kalmadı. Kalktı, ayağa devam etti. Ve aynı zamanda bu ağır. Ligde oynar ama Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz. Çoğumuz böyle baktık mesela. Hayır, ona karşı da direndi ve önemli ölçüde ikna etti. Yani Sanchez'in özelliği, onun özelliği mesela, hani Cinco toparlandı vesaire ama Cinco formayı alamadı Abdülkerim'den. Alabilirdi. Yani hoca diyebilirdi ki Cinco çok güçlü, çok enerjik, hatta biraz daha çabuk vesaire. Hayır, alamadı. Farklı şekillerde kullandı Cinco'yu. İşte rotasyonda kullandı. Zaman zaman Abdülkerim olmadığında kullandı. Gerçekten bizim en fazla hakkını teslim etmemiz gereken ve alkışlamamız gereken oyuncu örneklerinden bir tanesi Abdülkerim. Kendisini alnından öpüyorum. Bu arada ya, ona benzettiğim bir hikaye de biraz Mustafa Eskielaç yazıyor Trabzon'da. O da çok hak ediyor. İnşallah o da önümüzdeki sezonlarda tıpkı Abdülkerim gibi, hatta belki daha fazlasını konuştuğumuz bir oyuncu haline gelir. Galiba o da 27-28 bandında, evet, şu anda. İşte 2-3 yıl sonra 30-31'lere gelecek tıpkı Abdülkerim gibi.
2: Ya eskilerden böyle başarılı örnek İlhan Mansız'ı hatırlıyorum. O da Beşiktaş'a geldiğinde 27-26 civarlarındaydı yine. Aynı şekilde o da mesela çok sevilmişti. Şimdi Abdülkerim için de mesela ya, tabii hep böyle işte Osimhen'ler, Icardi'ler konuşuluyor, golcüler konuşuluyor. Savunma oyuncuları her zaman biraz daha geri planda kalır, evet, doğal olarak. Ama çok ciddi bir başarı hikayesi var. Yani Abdülkerim açısından olayı, onun hikayesini böyle daha detaylı izleyecek olursan, biraz geçmişe yönelik araştıracak olursan çok büyük, yani bireysel anlamda bence gerçekten çok büyük başarı.
3: Her şeye katılıyorum. Bütün tespitler doğru ama yeni sezonda Galatasaray mutlaka bir sol stoper almalı. Dinamik bir sol stoper almalı. Abdülkerim'in önünde olabilecek bir oyuncu almalı. Gerekirse Abdülkerim Bardakçı ile beraber forma rekabetine girebilecek bir sol stoper lazım. Çünkü bu sezon ligde maç kaçırmadı. Şampiyonlar Ligi'nde evet iyi oynadı. Zaten disiplin açısından çok iyi bir oyuncu. Sahada iyi bir lider. Kaptanlık pazu bandı da takıyor. Şu da unutulmasın. İşte Torreira'ya çok fazla yük biniyor. Bu nedenden dolayı. Abdülkerim'in ağır olmasından, doğru, dolayı. Yani orta alanı toparlamaya çalışacak.
2: Çünkü onun için diyorsun.
3: Abdülkerim, evet, öne geldiğinde hani geriye dönüşlerde evet sıkıntılar oluyor. Bunu çok bir maçta gördük. Ağır bir stoper. Dünyada ağır stoper yok mu? Var. Büyük takımlarda da zaten biri hızlı, biri ağır. Biri daha kontrollüdür, biri daha oturaklıdır. Ama yanındaki stoper hızlıysa da hani derler ya, sahada ne zaman ne yapacağı belli olmaz, bir bombası olur gibi. Yani o tür oyuncu değil, daha kontrollü bir oyuncu ama ağırlığından dolayı kaybedeceği maçlarda oldu Abdülkerim Bardakçı'nın. Profesyonellik anlamında, gelişim anlamında hepsine katılıyorum ifade ettiğim gibi. Ama bu sezon bence o bölgeye Galatasaray mutlaka bir transfer yapacaktır. Öyle bir çalışmalar da var.
2: Şu açıdan zaten alakalı. Şimdi Abdülkerim'i övüyoruz bu arada. O ayrı bir konu tabii, evet, ki. Ama mesela kadro derinliği oluşturmak vesaire, o ayrı. Abdülkerim'in dinlenebildiği maç yakalayamadı, yok, Galatasaray neredeyse. Yok. Yani bu Abdülkerim'in iyiliği için de belki tabii gerekli ki olan bir şey.
3: Şu var ama şu örneği
2: sol
3: verelim.
2: Stoper diyorsun.
3: Nelson'un olduğu denklemde mesela o dönem Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Stoper tandemi bu şekilde. Hatta Metehan Baltacı'yı da oraya ekleyebilirdik. O dönemlerde hani Nelson çok iyi olduğu dönemlerde Davinson Sanchez ondan daha iyi performans sergilediğinde ya da işte performansları düşük bir oyuncu öndeyken o denklemde Davinson Sanchez öne çıktı. Abdülkerim Bardakçı Nelson'dan daha iyi performans sergiledi. Nelson yedek kulübesine düştü. Yani o seviyedeki oyuncuyu bulurken de bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtmanın da bir formülü olmalı mutlaka. Çünkü şu an Galatasaray'ın stoper tandemine baktığımızda evet Cinco gibi bir oyuncu var ama sağ bek için alındı bu oyuncu. Stoperin sağında da oynayabiliyor. Davinson Sanchez'in yerine de oynatırız düşüncesi oluştu. Ama Abdülkerim Bardakçı mesela kadrolar yazılırken hani deriz ya, tahtaya kaleci yazılıyor Uğurcan ya da Galatasaray'da Osimhen yazılıyor.
2: Evet.
3: İkinci adam Abdülkerim Bardakçı, yani net olarak emin olabileceğiniz bir adam. Ama bu sezon Şampiyonlar Ligi seviyesinde hani bu düzeyde de, tamam, fena bir oyun ortaya koymadı. İyi bir oyun ortaya koydu. Her maçta sahadaydı. Daha hızlı, daha aktif.

0: bir santrofora dönmek zorunda, stopere dönmek zorunda Galatasaray. Kabuk değişiminden de bahsediyoruz zaten. Bunu çok ilerleyen günlerde de konuşacağımız konular illaki, ama ben tabii ki şampiyonlukta net Abdülkerim Bardakçı'nın da çok iyi bir katkı sunduğunu, sahada liderlik yaptığını, takımı topladığını bu yönden ben de tabii ki tebrik ediyorum. Yanlış anlaşılmasın sözlerim tabii ki, ama
1: evet,
0: o bölgede Galatasaray'ın bence öyle bir stopere de ihtiyacı var yani.
1: Bir izleyicimiz Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da önemli örnekler olabilir. Çok geç fark edildi bence. Özellikle Burak Yılmaz FB'de, BJK'de olmamış, Trabzonspor'la parladı, sonra Galatasaray derken Lille şampiyon yaptı diyor. Ama mesela doğru yani, onlar da tabii zirve gördükleri şey kariyerlerin ilerleyen bölümü, ama mesela Burak erken keşfedildi, yine getirildi yani. Beşiktaş'a geldiğinde gençti Antalya Spor'dan sonra. Şimdi Selçuk Hoca'nın yaşına bakacağım, o da Manisa'dan Trabzon'a gittiğinde hemen onu da söyleyeceğim, ama Burak Yılmaz geç açılanlardan. Abdülkerim'inki biraz daha geç keşfedilenlerden oldu. Evet.
2: Doğru, farklı örnekler aslında, özellikle tabii Burak özelinde.
1: Bireysel anlamda o acayip, o da müthiş bir geri dönüş. Yani Beşiktaş'ta olmuyorsun, Fenerbahçe'de olmadıktan sonra bu adam artık büyük takım futbolcusu değil noktasına geldiğim bir yerde dipten tekrar zirveye fırlıyorsun. Şöyle, o ayrı bir hikaye Burak Yılmaz'ın.
2: Erken keşfedilmiş tabii Burak Yılmaz, ama olmamış bir oyuncu. Hem de büyük takımların tedrisatından geçtiği halde olmamış. Sonra kendisi de vazgeçmiş Burak. Burak da Burak Yılmaz'dan vazgeçiyor. Ama Şenol Hoca'nın Kore dönüşü, ona açtığı bir telefon hikayeyi başlatıyor sil baştan. Yani bir teknik direktör bazen veya bir olay, işte Şenol Hoca ona inanıyor. Seni hangi takımdan alacağım diyor. Hatta Burak Yılmaz'ın cevabı, birçoğunuz videolarına denk gelmişsinizdir. Ya beni ne yapacaksın hocam diyor. Yani kendisini yakıştıramıyor Trabzonspor'un golcüsü, oyuncusu olmaya. O şekilde başlıyor hikaye. Selçuk
1: 23 yaşında Trabzonspor'a gelmiş.
2: Selçuk İnan değil mi?
1: Erken bence.
2: Erken. Selçuk İnan bence doğru örnek değil. Selçuk, evet, fark edilmişti Trabzon'a gelmeden önce de, hatta kapasitesi ortadaydı ve Trabzonspor'daki hikayesi de çok başarılıydı. Sonra Galatasaray'daki hikayesi de çok başarılı oldu.
1: Abdülkerim Bardakçı'yı da bu şekilde konuşmuş olduk. Bir yine başka hikaye yazan isim Yunus Akgün. O da Galatasaray altyapısının ürünü. Yetenekli bir futbolcu olarak gündeme geldi. Ardından herhalde Yunus'tan olur olmaz tartışmaları, daha sonra kiralık süreçler, onda da şeyin de büyük payı
0: onda
1: var.
0: Onda sakatlı oldu bu sezon. Tabii. Ameliyat oldu hatta yani.
1: Sonra Galatasaray, Adana Demirspor, Montella dokunuşu var orada da. Onun da hakkını teslim etmek lazım, ama Yunus da yine git gel yaşadı kariyerinde. Değil mi? Kaya, o süreçleri
0: şöyle düşünmek lazım. Yani Yunus Akgün eleştirirken bu oyuncunun bir kanat oyuncusu olduğunu, 10 numara oyuncusu olmadığını bir kere zihnimize yazmamız gerekiyor. Ama yine de Montella, işte Adana Demirspor'da oynadığı dönemlerde Yunus Akgün'ü 10 numarada oynattığı maçlar da oldu. Kanatta zaten daha çok kendini rahat hissediyordu. Fakat Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda geçtiğimiz sezonlar nezdinde şöyle bir transfer denklemini düşünün. İşte Ziyeşler, Zahalar, Teteler, Barış Alper Yılmaz, yani ismini daha sayamadığım bir sürü oyuncu. Şimdiki kadroya bakalım. Sene var elinizin altında. Yine Barış var. Vazgeçemeyeceğiniz oyuncular bunlar kanatlarda. Yunus Akgün gibi bir oyuncu var, ama kanatta çok fazla bunu göremedik. Okan Hoca şunda ısrar etti: Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı var. Mertens ayrılığı sonrası. Zaten bu sezon en büyük Galatasaray eksikliğini 10 numara bölgesinde yaşadı. Her ne kadar futbol gelişiyor, eski 10 numaralı ihtiyaç yok yorumları yapılsa da, bence o noktada hem santraforu daha net besleyecek Osimhen gibi, ki son haftalarda Yunus Akgün ve Osimhen'in uyumu çok çok iyiydi. Antrenmanlarda da bu çok ön plana çıkıyordu. Yani Yunus'a burada eleştiri yaparken ya da performansını değerlendirirken bir kanat oyuncusu olduğunu unutmamak gerekiyor. Nerede görev verilirse orada oynamaya çalıştı. Barış çok farklı bir profil. O sol bek bile oynadı. Hızı var, sureti var. Ama Yunus teknik bir oyuncu. Topa basıp, oyuna nefes aldırıp, oyuna yön veren, kilit paslar atan, her an her bölgede pres yapabilen bir oyuncudan bahsediyoruz bu sezon. Ve ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında da Fenerbahçe derbisinde de, hatırlayalım o süreci, kadroda bulunup takıma destek olmaya çalışmıştı. Galatasaray'ın altyapısından çıkmış, bu duyguları çok iyi anlayan bir futbolcu. Düşüşleri oldu tabii ki saha içerisinde. Burada sadece Yunus üzerinden bunu okumamak lazım. Galatasaray takımının bu sezon düşüş yaşadığı birden fazla maç var.

0: zaten. Bu da tabelaya da yansıdı. Ama Yunus gibi bir futbolcunun şu an yine emin adımlarla bu şampiyonlukta da net olarak bence çok fazla payı var. Fedakarlık yaptığı çok karşılaşma oldu. Ağrılarıyla sahaya çıktı. Juventus deplasmanını hatırlayalım. Yanılmıyorsam Juventus'ta Okan Hoca'nın bir açıklaması vardı ağrısı olduğundan dolayı. Sadece o maçta şey yapamadı şiddetlendiği için. Evet. Ama Galatasaray için çok değerli ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Yunus'un.
1: Biz şimdi tabii Galatasaray'ın şampiyonluğundan bahsediyoruz ama her yerde yani Süper Lig'de, alt liglerde, kümede kalma, düşme mücadeleleri devam ediyor. Bir başarı hikayesi de Mardin'de gerçekleşti. Mardin 1969 ve 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Playoff'ta Muş Spor'u mağlup ettiler 2-1 ve şimdi Mardin teknik direktörü Bülent Akan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Koray Bey.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi tebrik ederek başlayalım hocam. 18 yıllık çok bir şehrin hasretini sonlandırmış oldunuz. Öncelikle duygularınız nelerdir? Kısaca bir onları alabilir miyiz?
2: Dediğiniz gibi kadim şehir Mardin'in 18 yıllık hasretini sonlandırmak bize nasip oldu. Bizim ekibe nasip oldu. Bizim oyunculara nasip oldu. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Hayırlı olsun diyorum.
1: Evet. Dün Muş Spor'la karşı, daha doğrusu Muş Spor'la playoff'ta karşı karşıya geldiniz hocam. Sezon içerisinde baktığımızda daha önce oynadığınız iki maçta aslında kazanan taraf Muş Spor'du. Ama bu kez belki en doğru zamanda Muş Spor'u yenmeniz gereken anda yendiniz. Hem o playoff finaliyle ilgili neler söylersiniz, nasıl geçti maç sizin açınızdan? Biraz o karşılaşmayı konuşabilir miyiz?
2: Ben son 7 hafta geldim. Playoff'la beraber 10 maça çıktım. Daha önce de Isparta'daydım sezon başında. Muş Spor'la da o zaman karşılaşmıştım. Isparta'da da kazanan taraf bizdik açıkçası.
1: Evet.
2: Sezon başında ben değildim yani hoca ekibi olarak biz değildik. Şöyle ilk maçta ikisinde de ilk yarı ve ikinci yarı olmak üzere takımlar tam oturmamışken Muş'la Mardin karşılaşıyor. Dediğiniz gibi iki maçı da Muş takım kazanıyor. Ama finalde analizlerimizi gerçekten çok iyi yapmıştık. Buradan teknik ekibimi de kutluyorum. Maça çok iyi başladık. Zaaflarını biliyorduk. Güçlü yanlarını biliyorduk. Yani senaryo istediğimiz gibi geçti. Günün sonunda da kazanan, şampiyon olan takım biz olduk. Muş Spor'a da bundan sonraki süreçte başarılar dilerim.
1: Mardin'de peki neler yaşanıyor? Bu güzel haberden sonra bayağı coşkulu kutlamalar vardı.
2: Biliyorsunuz Mardin çok yakın Diyarbakır'a. Böyle ilk defa böyle bir şey oldu. Yani iki Doğu, Güneydoğu takımının aynı anda final oynadığı bir süreç yaşadık. Bunu da federasyon yetkilileri ve başkanlar Diyarbakır'da aldılar. Bence iyi de oldu. Mesafe olarak iki takıma da çok yakındı. Mardin'den ve Muş'tan gelen bayağı bir seyirci vardı. Diyarbakır'da yaşayan Mardin'li ve Muş'lar vardı. Stat doluydu yani açıkçası. Biz maç bittikten sonra Mardin'e saat 12-1 civarlarında ancak girebildik. Yani Çınar ilçesinden itibaren trafik kapandı. 2-3 saatte gidebildik yani açıkçası. Coşku çok fazlaydı. Sayın Valimizin de, Tuncay Valimizin de bir organizasyonu vardı. Meydanda bütün halkı toplamışlardı. Yani dün gece Mardin bu coşkuyu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla beraber yaşadı diyebilirim.
1: Görüntülerde bir i̇şte yandan ekrana gibi geliyor. Havai fişekler, evet, meşaleler.
2: 12 suları falan yani bu süreç. Gerçekten de Mardin tarihi günlerinden birini yaşadı açıkçası.
1: Hocam şimdi Mardin son dönemlerde zaten, Mardin hep popüler bu arada turizm konusunda da son dönemlerde abi, işte bazı
2: sonra futbol, evet,
1: bazı dizilerle daha da ön plana çıktı.
2: Pardon. Evet.
1: Şimdi siz de turizmine katkı yapmış olacaksınız herhalde. Bundan sonra sizi izlemek isteyenler de ekstra Mardin'e gelmişken Mardin 1969 maçını da bir izleyelim noktasına geldiler sanırım.
2: İnanın bazen öyle oluyor. Yani Mardin'e gelmişken bir maçı da izleyelim. Zaten eski Mardin'in olduğu yerde stadımızda. Oradan bayağı bir taraftar geliyor yani. Turistler de geliyor maçı izlemeye. Artık birincilikte daha fazla geleceklerdir diye düşünüyorum. Ya da İşte Mardin'e gitmişken bir turizme katkı sağlayalım, gidip gezelim diye de düşünebilirler. Hani maça gelmişken. Bundan sonraki süreci böyle yaşar diye düşünüyorum Mardin.
1: Evet, yoğun ilgi alaka vardı. Ekrana da yansıyor görüntüler. Bir yandan radyoda da ortak yayındayız. Bülent Akan, Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü bizimle birlikte.
2: Sezonun yani gurur verici bir durum. Şu

0: Evet.
1: Evet. Buyurun buyurun hocam.
0: Yani şu görüntüleri gördüğüm zaman insan tabii ki duygulanıyor. 18 yıl sonra Mardin birinci ligde. Yani çok duygusal anlar yaşadık dün de Mardin'de. Gerçekten Mardin takımı, Mardin şehri bunu istiyordu. Biz gittiğimizde de bu enerjiyi almıştık. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun ki bunu hep beraber başardık.
1: Hocam peki normalde mesela şimdi tabii sezona dair, gelecek sezona dair de yine konuşacağız da şehirde futbolu olan ilgi sizi tatmin ediyor mu, yoksa bu başarıyla birlikte biraz daha arttı mı? Nedir Mardin'de durum mesela, bir futbol şehri olma yolunda?
0: Biz dediğim gibi daha önce bildiğiniz gibi 18 yıl önce birincilikte olan bir şey takımdı. O zaman Mardin Spor'du bildiğiniz gibi. Son 3-4 yıldır da Rıdvan Başkan'ın çabalarıyla ve yönetim kurulunun çabalarıyla üçüncülükten şey pardon bölgesel ligden üçüncüye çıkıyor geçen yıl. Bu yılda işte ikincilikten birinciye çıkıyor. Her geçen gün üstüne koya koya o kültür oluşuyor. Biz gittiğimizde İlk haftalar o coşkuyu görememiştik açıkçası ama çok yağmur yağıyordu. Hava şartları da buna müsait değildi. Ama son işte Bursa maçından sonra Maraş'ı yendikten sonra şehirde bir hareketlilik başladı. Playoff'a kalacağımız garanti olunca şehirde bir hareketlilik başladı ve günün sonunda da şampiyon olduk. Yani dediğiniz gibi birincilikte daha fazla olacağını düşünüyorum ben.
1: Evet. Bülent hocam, siz göreve geldikten sonra peki o süreci biraz değerlendirir misiniz? Playoff bileti alana kadarki süreç. Çünkü sizin olduğunuz grubu Bursaspor lider tamamladı. Bursaspor da tabii hem yüksek bütçeli hem de çok güçlü bir takım. Hem takım güçlü hem camia güçlü zaten. Siz ikinci olarak tamamlamış olduğunuz normal ikincilik kırmızı grubu. Göreve geldikten sonra neleri istediğiniz gibi yapabildiniz? Ve bundan sonrası için birinci lige dair, gelecek sezona dair planlar nelerdir? Onları da sormuş olayım.
0: Ya şimdi biz göreve geldiğimizde takım dördüncü sıradaydı. Düşüş içindeydi açıkçası. Çünkü ilk yarı lider bitirmişti. Buradan da Ahmet Cingöz Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun da emeği çok fazla. Dördüncü sıradaydı. Yani bizim bir iki maç kaybetmemiz tamamen playoff'un dışına atabilirdi bizi. Allah'a şükür o maçları, çok kritik maçları kazasız geçtik. Daha sonra Bursa'nın da kaybetmesiyle aradaki fark 4'e kadar indi. Biz Bursa maçına çıkarken 4 puan falan vardı. Biz o maçı kazansaydık belki son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi içinde olacaktık. Fakat kazanamadık o maçı. Bursa kazandı. Ondan sonra zaten rakipler de kaybedince, Bursa da kazanınca işte şampiyonluğun neredeyse garantilendi. Biz de artık tamamen playoff'a kendimizi ayarladık. Konsantre olduk. Playoff'ta da rakibimiz Maraş'tı. Maraş da çok yatırım yapmıştı. Bursa'dan sonra Ali Ağa'yla beraber en çok yatırım yapan takımlardan biri yani sonuçta.
1: Evet.
0: Biz de bu süreci çok doğru götürdük. Maraş'ı ilk maçta mesela 7-8 tane net pozisyonumuz vardı. 2 tane verilmeyen penaltımız vardı. O gün ilk turda bile eleyebilirdik açıkçası Maraş'tayken. Ama nasip olmadı. Ondan sonraki süreçte penaltılarla geçmesini bildik. Final maçına da artık Muş takımı kalmıştı. Bu arada finale kalan iki takım da playoff içindeki en düşük bütçeli takımlardı. Onu da söyleyeyim yani. Ben oyun güçleri olarak daha iyiydi diğer takımlara göre ama en düşük bütçeli takımlardı. Buradan Fatih Hoca'yı da kutluyorum, ekibini de kutluyorum, Mustafa Hoca camiasını da kutluyorum. Gerçekten finale yakışır bir maç oldu. Taktik savaşı halinde geçti maç. Yani biz golü bulduk, ikinci golü de bulduk. Onlar da pozisyona girdiler. Daha sonra biz iki tane pozisyon yakaladık. Atamadık, bitkele döndü maç. Yani bir tane gol yedik, 2-1 bitti. Ama gerçekten finale yakışır bir maç oldu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu. Yüksek tempolu bir maç oldu. Günün sonunda kazandık. Yani süreç böyle gelişti. Tabii çocuklar çok inanmıştı. Buradan oyuncu kardeşlerime bir karakter koydular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, Tuncay Valimize, Rıdvan Başkan'a, Yönetim Kurulu'na hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreci çok akıllıca ve güzel götürdük hep birlikte.
1: Gelecek sezona dair yönetimle konuştunuz mu? Daha çok sıcak gerçi ama hedef ne olacak?
0: Ya tabii ki yani dün akşam beraberdik Sayın Başkanımızla beraber. Sıcağı sıcağına tabii duygular çok erken. Devam etmemizi istiyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ettim kendisine de. Gerçekten bu hassasiyeti, bu ilgisi, alakası bizim için çok kıymetli. Biz de devam etmek isteriz. Sonuçta bir üstlük. Yani yıllardır istediğimiz bir ligde açıkçası. Kendi adımıza da kariyer planı.

0: planlamasında. İnşallah süreci ekip iyi bir şekilde götürürüz ve devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Var mı son söylemek istediğiniz bir şey? Mardinlilere bir mesajınız varsa öyle de veda edelim size.
0: Ya tüm Mardinlilere, yani Mardin'de yaşayanlara, bu arada İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen Mardin derneklerine, taraftarlarına da şükranlarımı sunuyorum. Tüm Mardinlilere, kimliğinde Mardin olan, Mardin'de yaşayanlara selam olsun, hayırlı olsun diyorum şampiyonluk.
1: Evet, biz de bir kez daha tebrik ediyoruz. Bülent Akan bizimle birlikteydi. Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü. Gelecek sezonda birincilikte başarılar diliyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Türkiye'miz hoşça çok kal. Güzel dört bir yanı. Futbolunda bu güzel mozaiği bir araya getirdiğini unutmayalım. Her yerden, doğusundan batısına Mardin. Çok iyi bir lokasyon bence.
2: Değil mi? Kutlamalarda şimdi
1: Süper Lig'de Mardin olsun istersin yani. Yılda bir kere en az gitmek değil mi?
3: Hem yemeği hem olur. Turizm güzel bölge. Kutlamalarda bir de dikkatimi çeken bir ayrıntı vardı. Galatasaraylı taraftarlar da var. Hem Mardin Spor'un orada şampiyonluğunu kutluyorlar hem de Galatasaraylı taraftarların olması da çifte zafer Mardinler için. Orada Galatasaray takımı tutanlar için güzel bir detay. Yaklaşık bir hafta 10 gün önce ben de zaten doğudaydım. Diyarbakır'a gitmiştim. Bir 2-3 günlük arkadaşımı ziyaret ettim orada. Tam da o denklemde aslında Ahmet Spor'un durumu da konuşuluyordu orada. Yani evet. Oralarda yine takımlar çıkması, Süper Lig'de olması bunlar önemli şeyler, güzel şeyler tabii ki. Diyoruz Türkiye'de her yerden yani hemen hemen her bölgeden bir takım olması hem Süper Lig'e ayrı bir heyecan katıyor. Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. İstanbul takımlarıyla alakalı daha çok. Hep şöyle bir sistem olur ya. Ya 7-8 tane İstanbul takımı var. Deplasmanlarda biraz da farklılık olsun. Farklı takımlar da olsun diye. Hani evet bu sezon Mardin birincilik. Önümüzdeki sezonlarda belki neden olmasın iyi bir yapılanma. Ama çok çok zor. Hocaya da burada tekrardan başarılar, tebrikler dileyelim. Ama şu var. Çok iyi bir kadro kurmanız gerekiyor. Çünkü ikincilikle birinciligin arasında inanılmaz bir makas var. Oralarda da çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu sezon işte Erzurumspor, Ahmet Spor gibi takımlar çok iyi yatırımlar da yaptı. Diğer takımlar da aynı şekilde. Hani oralarda mücadele etmekte bazı noktalarda Süper Lig'de orta seviyede yarış halinde olan takımlarla bu birinci ligdeki takımlara baktığınızda birinci ligde daha fazla rekabet oluşuyor.
1: Evet.
3: Yani hem yukarıya çıkmak için doğal olarak. Diğer takımlarda tabii ki bir alt lige düşecek olan Süper Lig'den birinci lige. Onları da detaylı konuşuruz ama yani iyi bir şekilde tekrardan ayağa kalkılması gerekiyor.
1: Yani böyle hikayelerde eğer bir şirketleşme vesaire anormal bir ekonomik ferah seviyesine ulaşmadıysa takımlar böyle bir şirketleşme veya başka bir sponsorluklarla hedef bellidir yani. Bak ne diyor orada yazıyor Mardin 18 yıl sonra birincilikte diyor. İşte önemli olan şu an birincilikte kalması yani gerçekçi hedef. Budur. Şehirlerde insanlar doğal olarak tabii bir an evvel çıksın, daha başarılı olsun, Süper Lig'e kadar gelsin ister ama adım adım ilerleme yöntemi her zaman en sağlam, doğru yöntemdir. Bence bilmiyorum ne konuşulur, şehrin ekonomik bütçesini ayırırlar, başkanın beklentisi nedir ama seneye Mardin mesela birincilikte yine devam edebiliyorsa bence doğru yolu.
4: Kesinlikle öyle. Tabii yani bu tarz kulüpler kurumsal bir kimlik kazanamayınca ne oluyor? İşte iyi bir başkan çıkıyor. O başkanın marifeti sayesinde takım başarılı olabiliyor. Lig atlayabiliyor ama kalıcı olmuyor. Daha sonra düşüyor. Şimdi Mardin çok başka bir şehir. Yani kadim bir şehir. Mistik tarafı ağır basan bir şehir. Hepimizin gidip görmek, gezmek istediği bir şehir daha doğrusu. Dolayısıyla işin turizm tarafı da önemli. Oradan da bakınca bu tür takımların zaten üst liglerde olması lazım. Hatta mümkünse Süper Lig'de olmaları. Evet. Çok daha kıymetli. Fakat bu anlamda özellikle son 15 yıldır Süper Lig'de bu tür takımların, arzu ettiğimiz takımların ya da daha alt liglerde sayısının azaldığını görüyoruz. Bu da işte şimdi neye dayanıyor
1: artıyor
4: maalesef?
1: Artıyor yavaş yavaş.
4: Artıyor işte bak Bursa Spor. Yani evet. Oralarda olacak bir kulüp mü Bursa Spor? Dolayısıyla ben tebrik ediyorum başkanı, Bülent evet. Hoca'yı, oyuncuları ve bir yola devam etmeleri de çok isabetli olur. İnşallah önümüzdeki sezon birincilikte de güzel işler yaparlar. Hatta ilerleyen sezonlarda kendilerini Süper Lig'de de görme şansımız olur.
1: Evet, tebrik.

0: Ediyoruz bir kez daha. Kaya, Galatasaray'da transferle ilgili sorular var ama çok kısa bu bölüm bitmeden bir iki tanesini hemen sorayım. Dün Lang performansı, dünkü performanstan sonra
1: evet.
0: Ne olacak gelecek sezon sence?
1: Rakamdan dolayı Galatasaray çok sıcak bakmıyor. Bonservis rakamı çok yüksek Noah Lang'ın ve performans düzeyinde de evet bir sakatlık yaşadı. Sonra dönüşlerde biraz problem yaşadı ama dün sahada yine oyuna girdikten sonra oyunu değiştiren oyunculardan bir tanesiydi. Top kaybı yaptı. Bu farklı bir konu. Fakat takımı ateşledi saha içerisinde. Kısaca şöyle özetleyeyim senin sorunla da. Devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın bu sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncuların hiçbirinin bol servisini almasını beklenmiyor, düşünmüyor Galatasaray. Farklı bir planlama var.
0: Sayalım o isimleri. Lang, Boye.
1: Evet, Lang, Boye, Aspiria.
0: Aspiria.
1: Evet.
0: Üçünün de bol servisinin alınması
1: beklenmiyor.
0: Bugün itibariyle planlanmıyor evet. Diyorsun.
1: Yani şu an zaten o Galatasaray'da planlama şu olur günün sonunda. Sasha Boye mesela alınmıyor diyoruz. Bol servis rakamı çok çok düşer. Yarı yarıya düşer beklentiler. O zaman Okan Hoca şunu söyleyebilir. Alalım yedek kulübemizde böyle boyuncu tabii ki olsun. Ama Noah Lang'da ben bu kadar çok Napoli kulübünün de indirime gideceğini düşünmüyorum. Ha, tekrar kiralamak isterlerse oradaki de beklenti şu, biraz da bilgiyle konuşuyorum. Beşiktaş devreye girebilir mi?
0: Lang için mi?
1: Evet, kiralama formülüyle ilgili. Çünkü Beşiktaş'ta ciddi bir kanat oyuncu eksikliği var. Galatasaray bol servisini almayı şu an için düşünmüyor bu oyuncunun. Ama tekrardan kiralık bir formül olur mu olmaz mı? Bunları da önümüzdeki süreçler belirleyecektir. Fakat yapılanma ve düşünce Galatasaray'da üzerine koyarak farklı profiller üzerinde ilerlemek. Transferde.
0: Beşiktaş kanat transferi çok büyük ihtimalle yapacak zaten, planlanan noktalardan birisi ama Lang var mı yok mu bilmiyorum. Birazdan Efe Can'a da sorarız. Evet. Bir ara gündemde vardı çok önceden
1: öyle,
0: Galatasaray
1: evet,
0: almadan önce
1: vardı, evet.
0: Ama şu an var mı bilmiyorum, yani o noktada sorarız. Efe Can'a da birazdan Beşiktaş'ı Fenerbahçe'yi konuşurken yine orada da o bilgiyi paylaşırız. Sence kalmasından yana mısın Lang'ın Hayri abi, yoksa yeni biri mi?
2: Galatasaray'da mı?
0: Evet.
2: Kalabilir ama olmazsa olmaz gibi de gelmiyor bana. Bence beklentinin karşılığını verdi ve hani Galatasaray'a gelmeden önce oyuncuyla ilgili bazı şüpheler de vardı. Galiba Kaya onun da altını çizdi.
1: Evet.
2: Yani zorlukları olan bir oyuncu. Biz öyle görmedik ama Lang'ı Galatasaray'da ve aynı zamanda üzerine koyabilecek bir potansiyel.
0: Evet.
2: Hani kalması bence bir adım önde olmalı. Galatasaray'a fayda sağlar diye düşünüyorum.
0: Bir ara veriyoruz, birazdan devam edeceğiz.
3: Rosario Bisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu şampiyon Inter karşısında. Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
4: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
3: Şimdi Turam ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turam destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turam vuruyor yanağlara. Şimdi Bastoni, Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Natora Martinez, Rovella karşısındaydı, yıkandı, kurtardı. Diouf'la 2-1, Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı, Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Natora Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
4: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
3: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bisek kuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni geldi. Romagnoli. Faul yaptı. Luka. Çağırdılar. Merabile çağırdı.
4: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış yani. O kalf hissetmiş o basışı.

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: ilk görüşte aşk deyince...
1: Babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

çıkıyor, yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı

0: Ayrıntılı bilgi İşcep ve Shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: 1975 Akdeniz Oyunları'nda ülke spor

0: tutukluları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
4: hissi. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TR'de. Toyota. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Kaya Temel ve Hayri Beşer'le birlikteyiz. Şimdi bir son sıcak haber diyelim. Hadi son dakika demeyeyim mi? Oldu çünkü üzerinden biraz zaman geçti. Bağlantımız da vardı. O konuya giriş yapamadık. Mauro Icardi'nin bir paylaşımı var. Dün Galatasaray taraftarına veda etti mi? Etmedi mi? Son görüşme miydi? Değil miydi diye. Tabii kafalarda soru işaretleri vardı. Evet. Bir paylaşımı okuyalım. Sonra bildiklerimizi söyleyelim.
1: Olur.
0: Olur, daha iyi olur.
1: Evet.
0: Şöyle yapalım. Icardi Instagram'dan fotoğraflar paylaştı. Altına da uzun bir not var. Ben o notu şimdi size seslendireyim. Radyodan da bizi dinleyenler için de yine aynı şekilde. Üst üste geçen bu 4 yıl sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler. Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artı eski Mauro olmadığımı söylediler. Belki haklı olduklarını düşünenler vardır ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur. Bakmanızı tavsiye ederim. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı. Ama zaman herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar. Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında, gerçekten sorumluluk alma zamanı geldiğinde...

0: değiştirebilecek kapasiteye sahip olan sadece birkaç kişi vardır. Bir kez daha yapamaz denilen şey şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı. Ama her şeyden önce teşekkür ederim. Herkese değil, inancını hiç kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve en zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ederim. Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz. Ve en büyüklerin duyduğu saygıyla hayranlık da öyle kolay kazanılmaz. Hak edilir, gerçektir ve içtendir. Tarihimize bir kupa daha ekledik. Çünkü her zaman söylediğim gibi Galatasaray zaten büyük bir kulüptü ama onu daha da büyük yapacağız. Mauro Icardi, aşkım olayım. Ve bir öpücük emojisiyle birlikte bu paylaşımı tamamlamış Mauro Icardi. 4 yıl boyunca her şeyi duydum. Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler. Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eskisi gibi olmadığımı söylediler. Belki haklı olduklarını düşünenler vardır ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur. Bakmanızı tavsiye ederim. Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı ama zaman herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar, diyor Icardi. Bir kez daha sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı, demiş. Herkese teşekkür etmiyorum. Bana inancını kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ediyorum, diyor Mauro Icardi. Bu paylaşımda tabii sitem var, net bir şekilde.
1: Evet.
0: Yine güzel cümleler var Galatasaraylılara, kendisini destekleyenlere dair. Bu bir veda mesajı mı, değil mi? Ne anladınız? Bu mesaj veda... şampiyonluk mesajı mı ya da sezonu özetleyen, anlatan bir mesaj mı?
1: Dün mesela stadyumda herkesin aklına gelen şu vardı. Son kez Aşkın Olayım şarkısı çaldı tribünlerde. Çok duygusaldı. Taraftara veda edercesine bir atmosfer vardı. Icardi ile beraber 7'den 70'e herkes gözyaşlarını tutamadı. Ekranların başında olanlar da hani çok duygusal anlar da yaşandı tabii ki. Bu sezon Icardi'nin yaşadıkları kolay bir şey değil. Satır aralarında mesela şunu çok vurguluyor. Herkese teşekkür etmiyorum. Yani benim arkamda olan, bana inanan, benim potansiyelimi bilen insanlara teşekkür evet. ediyorum diye bir Icardi'nin açıklaması var. Ben her zaman söyledim, öyle ya da böyle yürüyerek mi gol attı dersiniz? Ya da bitik bir Icardi mi vardı sahada? Tabelaya bakın demesi gayet normal. Kendini çok iyi bir şekilde ifade ettiğini ve anlattığını bu noktada düşünüyorum. Çünkü yaşadığı sakatlık kolay bir sakatlık değil. E tabi burada yaş dengesi de var. Yeni sezona başlarken hırslı, istekli, hevesli, bir an önce sahalara döneyim diye çaba sarf etti. E tabi Icardi'nin de burada hataları vardı. Neydi o hatalar? İzin süreçlerinde çok fazla izin süreçlerinin uzaması. Tabi burada insanlara şunu anlatamıyorsunuz. Ailesiyle alakalı Icardi'nin bir sıkıntıda olduğunu. Herkes biliyor ama insanlar normalleştirmişti. Icardi'nin en hassas noktası çocukları. Yani bunun için o izin süreçlerinde de erken dönemedi. Yoksa bu sezon kaç defa milli ara verildi? Örnek veriyorum 2-3 defa milli ara verildi. İlk milli arada Icardi zaten erken geldi. Yani verilen tarihten de önce geldi İstanbul'a. Ama diğer süreçlerde bu yayının başında ben söyledim ya, Icardi ile alakalı iletişim sıkıntısı çok büyük yaşandı. Bunu Okan Hoca da dahil bu evet. sezon. Yani bu oyuncuyu farklı bir yere koydunuz. İki sezonunuzda şampiyonluklar yaşatırken. Ama tabii ki düşüşe geçtiğinde de ilk başta Icardi'ye bu süreçlerin hepsi anlatıldı. Icardi'de de hata varsa burada hem teknik ekipte hem yönetim düzeyinde de hatalar oluşmuştur. Çünkü iletişimi çok iyi bir şekilde kuramadınız. Bu noktadan sonra Icardi'nin menajeri zaten bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. Bu bir planlanan bir durumdu. Bu hafta içerisinde İstanbul'a geldiğinde Galatasaray, Icardi ile alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Başkan Dursun Özbek'in her zaman bu sezon boyunca da Icardi iyiyken de kötüyken de biz başkanla, sayın başkanla bir araya geldiğimizde şunu söyledi. Icardi bizim süperstarımız. Biz üzerimize düşeni yaparız. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Bilgiye dayalı olarak konuşuyorum. 1+1 Galatasaray'ın

0: net olarak. Hatta arada aracı da var. Icardi sezon sonunda gidecek mi, bırakacak mı, durumu nedir diye bir konuşma da gerçekleşiyor. Ama bu konuşmanın ötesine geçmedi. Şimdi Icardi'nin menajeri bu işleri çok iyi becerebilen bir menajer. Hem avukatı ayrı zamanda menajerliğini de yapıyor. Juventus Milan haberleri çıkmıştı o süreçte. Bunu yaptıran da zaten oyuncunun menajeriydi o dönemde. Yani tam o haberin üzerine ben yine burada yayındaydım. Aldığım bilgilere göre konuşmuştum. Icardi bitti ya da Icardi artık herhangi bir katkı sunamaz değil. Benim buradaki düşüncem, Galatasaray Icardi ile eğer ki yoluna devam etme gibi bir ihtimali varsa ve hala bir umut ışığı varsa burada, Icardi'ye şu anlatılması lazım. Zaten bunu Icardi de görüyordur. Yani seviye artık Osimhen. Çok iyi bir oyuncu var senin önünde de. Yedek kalmayı kabul edip bizim takımımızın bir parçası olmayı istiyorsan devam edelim. Ama Icardi, unutmayın ki, Paris Saint-Germain'de yedek kaldığı için, oynayamadığı için Galatasaray'a gelmişti. O yüzden benim düşüncem, her ne kadar Galatasaray yönetimi Icardi'ye bu 1+1'lik sözleşmeyi sunacak olsa bile Icardi'nin çok sıcak bakacağını düşünmüyorum ben. Yani ayrılık olur.
1: Icardi rakamlara bakın demiş. Bu eleştirileri söyledikten sonra hemen söyleyelim onun istediği gibi. 30 maç Süper Lig'de bu sezon, 11'inde sadece ilk 11'de sahaya çıkıyor. 14 gol 1 asisti var. Toplam 46 maça çıkmış bu sezon Galatasaray forması altında. Bunların 18'ine ilk 11'de başlamış, 16 gol 3 asist. Zaten bu en çok eleştirildiği sezon bu sezon olduğu için en çok eleştirildiği dönemi söyledim. Yoksa Galatasaray kariyerinde şöyle bir rakam var. 131 maç 75 gol.
2: Totali kaç? 100'ün üstünde ama, değil mi?
1: Tabii 131 maçta 75 golü var.
2: Hayır, attığı gol sayısı.
0: Gol katkısıyla beraber 100'ü buldu.
1: Asisti bu dersen tabii, asist hariç bu. Sadece golü diyorum.
2: Şimdi şöyle, bu sezonda şayet aldığı dakikaya oranlarsak Icardi muhtemelen kısa zaman aralığında en fazla gol atan oyuncu olarak zirvede yer alabilir. Yani en kötü gözüktüğü sezonda bile Onaçu'nun dahi önünde olabilir aldığı dakikaya oranlarsak. Şimdi ya, Icardi'yi geçtiğimiz programda da anlatmaya çalıştım. Yani Icardi'nin performansını nasıl tarif edeceğiz? Ya Icardi nasıl bir oyuncu? Orada bir yanılgı söz konusu oluyor. Biz Icardi'yi salt, işte günümüz futbolunun aradığı temel özellikler açısından kantara koyarsak, yani ne kadar koştuğu, ne kadar iyi mücadele ettiği, ikili mücadele kazandığı ya da ön alan presi yaparak rakip takımın savunmadan çıkışını zorlaştırdığı, o arada kapılacak toplara yardımcı olduğu, kondisyon vesaire, bu tür modern futbolun dayattığı çok önemli olan parametreler açısından Icardi çok gerilerde bir oyuncu. Fakat bu sorgulamayı ben temelde yanlış buluyorum. Zaten Icardi bu parametrelere cevap verecek nitelikte bir forvet değil. Yani Icardi'yi değerlendirirken buradan kalkıp değerlendirirseniz zaten yanlış kantar koymuş olursunuz. Icardi'nin değerlendirileceği kantar son vuruş becerisi. Icardi şayet geçtiğimiz sezon ya da işte ondan önceki sezonlarda ki gibi yakaladığı pozisyonları gole dönüştüremiyorsa, o zaman şunu söylemeliyiz. Ya Icardi'nin performansı düştü. Gerçekten bunu söyleyebilir miyiz? Ben emin değilim. Tamam, Icardi topla daha az buluştu diyelim. Daha az pozisyona girdi diyelim. Bu Icardi'ye mi bakar? Galatasaray'ın üretkinliğine mi bakar? Galatasaray'ın üretkenliğine bakar. Yani Osimhen için bu geçerli değil. Osimhen takım kötüyken de daha fazla topla buluşabilir. Hatta kötü oyunu iyiye çevirme noktasında takıma katkı yapabilir. Bunlar Icardi'nin 25 yaşında da bence çok iyi yaptığı şeyler değildi ki. Ne zaman yapabildi bunlar Icardi'yi? Şimdi Icardi'yi doğru tarifi üzerinden değerlendiremezsek, o zaman vardığımız sonuç işte Icardi çok kötü bir sezon geçirdi şeklinde olur. Ama Icardi'yi doğru tarif üzerinden değerlendirdiğimiz zaman Icardi'nin önümüze koymaya çalıştığı donelerde bence çok haklılık içerir. Burada haklı Icardi. Ama nihayetinde elbette ki bir geriye gidiş olabilir. O son vuruş becerisini her zaman yapamayabilirsiniz. Mesela son hangi karşılaşmaydı? Icardi daha henüz maçın başında gayet güzel bir noktada topla buluştu.

0: aşırtmasını yaptı, direğin içerisine vurdu ve Galatasaray
1: için... Göztepe.
0: Göztepe. Kolay evet. maç oldu. Çok da zor maç olabilirdi Göztepe maçı.
2: Ki beklenti öyleydi. Gençler Birliği de Göztepe oldu, yanılmayalım.
0: Göztepe Birliği de olabilir. Icardi böyle gençler, bir oyuncu.
2: Gençler Birliği de plasmanı.
1: Evet, evet.
0: Gençler Birliği.
2: Evet, evet. Tribündeydim ya. Ya Göztepe ya Gençler Birliği. Gençler
0: ben de
2: Birliği.
0: Gençler Birliği diye düşünüyorum.
2: Gençler Birliği de plasmanı.
0: Şimdi Icardi, ya her şeyden önce hani bu kadar niye seviliyor? Sadece onun bir isim olması değil onu sevdiren. Attığı gol sayısı da değil. Icardi bir futbol sanatçısı. Ben söylüyorum, burada bir roman yazdı adam. Her yönüyle yazdı. Bir de hani işte izinlerden genç dönüşünü söyledik, oradaki şeyleri söyledik. Bu iletişimde mutlaka ona bakan hatalar da var, hataları var. Hepsini söyledik. Ama saha içerisindeki Icardi bence muazzam bir karakter. Yani Icardi hakemi aldatmaya yönelik hareket yapmıyor. Yalandan yere kendisini atmıyor. Çok sahici.
2: Rakiplerle hatta, kavga etmiyor.
0: Tabii yani Icardi'nin üzerinden atlanan penaltı pozisyonları da oldu. Yani hatta Fenerbahçe maçında oldu bir iki sezon önce yanılmıyorsam. Böyle bir oyuncu saha içerisinde inanılmaz. Yani bir karakter, çok fair play bir duruşu var. Ben bu açılardan da çok örnek olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaraylıların dışında da kendisini çok fazla seven bir kitle olduğu kanaatindeyim. Bunun iki sebebi var. Bir, söylediğim, bir futbol sanatçısı olması, hakiki bir futbol ve gol sanatçısı olması. İkincisi de saha içerisindeki bu fair play duruşu. Yani Icardi'yi bu yönüyle de övmeliyiz. Öbür taraftan Kaya zaten Icardi ile ilgili bilgiye dayalı şeyler söyledi.
2: Evet.
0: Çok da güzel şeyler söyledi. Ben de şunu vurgulamak isterim. Eğer 1+1 yıllık bir öneri söz konusu olacaksa ki bence makul öneri budur. Icardi daha fazlasını beklememeli yalnız. Yönetim böyle bir öneriyle Icardi'nin...
1: Maaş önüne... konusu orada düşündürücü biraz.
0: Maaş konusunda sanki yani Icardi'nin burada
2: buradan
0: bir...
2: fazlasını alabilir mi?
0: Fedakarlık yapacağı... Alamaz.
2: Galatasaray düşürecek dediğin halde söylüyorum. Yani düşürecek dediğin minimum 5 milyon verir
1: yine Galatasaray. Tabii alamaz ama onun da planlaması muhtemelen. İtalya üzerine. Çünkü son 2 sezon, ya daha doğrusu 1 yıldır konuşulan durum şu. Orada da gelen bilgi. Yani Icardi'nin zaten düşüncesi eğer Galatasaray'dan da ayrılırsa İtalya'da yaşantısına devam edecek.
2: Bir çünkü de orada... şeyi soracağım ya bu arada. Bu eşyalarını toplayıp yolladı da bir kısmını.
1: Ya şu an yani bende öyle bir net bilgi yok. Eşyalarını topladı, gönderdi İtalya'ya, kesin ayrılacak gibi değil. Ama bir İtalya planının olduğu bilgisi mevcuttu bende de. Ama gelinen bu noktada ben zaten sezon sonunda uzatmayacağım. Şu an eşyalarımı topladım, gönderiyorum gibi bir durum değildir o. Çünkü orada da evi değil, malikanesi var Icardi'nin. Niye böyle diyorum? Spor araçları, her şey İtalya'da. Bütün düzenini oraya kurmuştu. Hatta tatilde de direktmen oraya gidiyordu Icardi. Yani şu anki planlama da bilemiyorum. Belki İstanbul'da bir şey aldı. Oradaki evine gönderdi. Bunu böyle de okumak gerekiyor. Ama bu noktada benim net olarak düşüncemde evet 1+1'lik Ocak ayında Dursun Başkan'ın ve yönetimin planlaması buydu. Maaş konusunda ne kadar düşer? Senin sorduğun soru gayet doğal ve net bir soru. Bu parayı başka bir yerde zaten alamaz. Ama tabii ki Icardi'nin de bu sezon kırıldığı denklemlerden bir tanesi de son 10 dakika futbolcusu değilim diyor. Yani ben bu ayardayken bu kadar çok Osimhen'in olmadığı maçlarda da yedek kalmayı hak etmedim diyor. Icardi şöyle bir karakter. Ben dışarıdan göz, takımı işte tribünden izlediğim maçlar, bulunduğum kamplar. Yani Icardi kendine yapılanı unutmaz. Öyle bir karakterde bir oyuncu. Çünkü geçmişte de böyleydi.
2: Evet.
1: Ya Paris Saint Germain'den niye ayrıldı diyoruz mesela. Yedek kaldı. Oynatılmıyordu, ayrıldı. Burada da birinci adam olmak isteyecektir illaki. Evet, ciddi bir düşüş söz konusu. Sakatlık var. Osimhen gibi bir gerçek var. Okan Hoca beraber oynatmayı denedi. Evet, oynattı. Başarılı olduğu maçlar da oldu. Ama bu tempoda, bu ayarda nasıl Galatasaray için İlkay Gündoğan transferi yanlışsa, çünkü Osimhen gibi, Sané gibi, ne bileyim Torreira gibi, Sara gibi dinamik oyuncular alıyorsanız bu oyun stiline de Icardi'yi Osimhen'le beraber oynatmanın formülünü bulmak bence çok zor. Uyuşmuyor çünkü yani olmuyor bu sistem. Icardi ile oynayacaksanız farklı bir oyun oynamanız gerekiyor. Osimhen'le oynayacaksanız bambaşka bir oyun oynamanız

0: bakmamız gerekiyor.
1: Bundan doğru. Dolayı hani
2: bir de şöyle bir
1: futbolda
2: soru...
1: her şey var ama benim düşüncem ayrılık olur.
2: Kaya, şu soru da akıllara geliyor ve Icardi bence buradan da bakıyor. O da şu. Şimdi Icardi prime döneminde Galatasaray'da ne kadar kazandı yıllık? 10 milyon euro civarında galiba yıllık maaşı.
1: Icardi. Şu anda öyle zaten. Kontrat aynı devam ediyor.
2: Ha, o kontrat devam evet. ediyor. Osimhen ne kazanıyor? 21 milyon euro. Yani Icardi en iyi döneminde dahi işte Galatasaray'ın şampiyonluğunda ciddi rol oynadı. O iki sezonunda dahi Osimhen'in bir sezonda kazandığını iki sezonda ancak kazanabildi. Ve artı kendisine bir teklif geldi Suudi Arabistan'dan. 30-40 milyon euro bandında yıllık kazanç. Ona rağmen Galatasaray'da kaldı. 10 milyon euroya talim etti bir yönüyle. Razı oldu. Şimdi de siz onun önüne 5 milyon euro üst limit olarak koyduğunuz zaman ben bunları yaptım deme hakkına sahip değil mi kendisi açısından bakarak?
1: Bence öyle düşünüyor zaten bir yandan.
3: Öyle kendi açısından diyebilir de.
1: Ama gerçi... profesyonel bunlar tabii. Ona da bakmak lazım.
3: Yaptı istediği şimdi yani. Bir yandan öyle bir şey de var değil mi? Onu diyecek de Galatasaray'da başkanla diyecek ki tamam yaptın da ne yapayım yani.
2: Ama bak adam
3: geçmişine göre para ödenecek olsa o zaman hacı da gelsin yine bugün sözleşme imzalsın futbolcu olarak Galatasaray'da.
2: Yok o kadar değil tabii de şu var yani hani ya en fazla üzerine şey tepinildiği sezon işte.
1: Bence
2: yani.
1: Galatasaray vefasını gösterecek Icardi'ye. Icardi de bunu kabul ederse o maaşlarda devam edebilir. Ama Icardi bunu kabul eder mi? Orası soru işareti. Çünkü Galatasaraylı yöneticiler ya da Okan Hoca şunu demiyor. Zaten ilk iki sezonda şampiyonluğa damga vuran isimlerden kesinlikle. Bir tanesi. Gelirken zaten birçok Galatasaray için teklifleri reddetmiş bir oyuncu. Az önce de anlattım. Sayın Başkan Dursun Özbek net olarak o bizim çok iyi bir değerimiz. Çocukları Galatasaraylı yaptı. Burada bir vefa konusu illaki Galatasaray'da olacaktır. Ama belli şartları da Icardi'nin de kabul etmesi lazım. Bunu Icardi kabul eder mi? Bendeki nokta bu. Galatasaray kesinlikle masaya oturmaz, teklif etmez. Tamam sezon sonu geldi, hani ayrıl git diyecek bir
3: evet.
1: Denklemde değil. Hiçbir zaman da olmadı Galatasaray böyle bir noktada.
2: Benim kanaatim şu, eğer Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca gerçekten Icardi'nin kalmasını istiyorsa, Galatasaray yönetimi Icardi'ye kabul edebileceği bir teklif götürür. O da nedir? Yani ne dersek diyelim... Sonuna kadar bu işi profesyonelliğe vuralım. Bak diyoruz ki bir nesli Icardi Galatasaraylı yaptı. Bak Osimhen yapmadı Galatasaraylı. Osimhen çok büyük bir forvet olduğu halde Osimhen değil bir nesli Galatasaraylı yapan Icardi. O zaman tamam 10 milyon euro fazla. Nedir bir ara formül bulunabilir. 5 milyon euroya inmezsiniz de 7 milyon euro teklif edersiniz.
3: Evet.
2: Bu şekilde yani mutlak anlamda kalmasını istiyorsa yönetim bence Icardi'nin kabul edebileceği bir teklifle gider önüne.
3: Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Çok kısa şeyi cevaplamanı rica edeyim. Sana da sorayım Ayrı abi. Türkiye'de başka takımda oynar mı sence?
1: Oynamaz.
3: Sence Ayrı abi?
2: Ya ben ne diyeyim yani Kaya'ya itiraz etmeyeceğim ama keşke oynasa diyorum. Ben isterim yani.
3: Gitmesin isterim.
2: Ben Icardi'yi isterim ya. Beşiktaş'ta oynasın, Trabzon'da oynasın, Fenerbahçe'de oynasın. Çok isterim.
3: Evet. Bakalım zaman bize gösterecek neler olacağını ama Türk futboluna damga vuran bir isim olduğu gerçek Icardi'nin. Yani Icardi Galatasaray'a çok şey kattı ama şu da %100 gerçek. Galatasaray Icardi'yi hayatında görmediği sevgiyi tattırdı. Onu da söyleyelim. Evet. Özellikle özel hayatındaki asla insanların özel hayatını yargılamak haddimiz değil ama özel hayatındaki tercihinden dolayı nefret edilen, sevilmeyen bir futbolcuydu Icardi. Bu bir gerçek biliyorsunuz.
1: Transfer
3: İtalya'da en son yani mafya falan tehdit ediyordu yani o tercihinden dolayı. Futbolcular tarafından da sevilmiyordu. Milli takım hatta bu yüzden alınmadığına dair şey vardı. Sevilmeyen kendi camiasında, futbol camiasında antipatik bir oyuncuyken burada inanılmaz hayatında görmediği sevgiyi, ilgiyi, alakayı gördü. Yani Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Ama Galatasaray camiası da Icardi'ye hayatı boyunca yaşayamayacağı, tadamayacağı bir sevgiyi tattırdı. Bence bu da tartışmasız
2: ya
3: bir
2: bu
3: gerçek.
2: Da çok, hakikaten çok doğru bir tespit. Yani Türkiye hiç işin o tarafına bakmadı. Halbuki o konularda belki de bu saydığın ülkelerden sosyolojik yapı olarak, kültürel yapı olarak hepsinden çok daha hassas bir ülke olduğumuz halde burada çok derin bir hoşgörü ortaya koyduk. Konmalı mıydı ondan da emin değilim.
3: Ya normalde özel hayat dedik. Tabii kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez.
1: Kesinlikle yani. Burada günün sonunda...
3: Sonuçta ilişkide biri öbürüne evet. silahla dayamadı. İki bir kadın bir erkek birbirine evet. tercih etmiş yani. Doğru bulursun bulmazsın, o ayrı bir konu ama yapılabilecek söylenebilecek bir şey yok. Ama burada en azından daha o anlamda hiç üzerine gidilmedi yani. Ve dediğim gibi işin o boyutunda hiç değiliz asla ama ondan dolayı çok ciddi tepki gören bir oyuncuydu. Burada inanılmaz bir şekilde bağrına basıldı.
1: Kesinlikle günün sonunda zaten Icardi de kazandı, karşılığını aldı, maaşını aldı. Ve Galatasaray'da verdiği paranın karşılığını zaten 2 yıl boyunca çok çok iyi bir şekilde aldı.
3: Evet.
1: Buna böyle bakmak lazım. Tabii karar, futbolda her şey var. Şu an biz böyle konuşuyoruz. Ben de düşüncemi söyledim. Bilgiye dayalı da yorum yapmaya çalıştım burada ama her an anlık değişebiliyor. Yani bir bakmışsınız uzatmışlar, devam etmişler, anlaşmışlar. Ama şu an bu sezon yaşananlar, o iletişimsizlik, bunları göz önünde bulundurunca zor ihtimal diyorum ben.
3: Evet. Fenerbahçe Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertliler dün 3-0'la geçti. Fenerbahçe'de de hem seçim süreci var, teknik direktör meselesi ne olacak, bir yandan onlar da devam ediyor. Maç sonuna gitmeyelim ama biraz Fenerbahçe'yi konuşalım. Zaten üstünden zaman da geçti Zeki Murat Gölü Hoca yönetiminde. Şimdi dün pek çok maç birbiriyle çakıştığı için doğal olarak
2: evet, doğru,
3: çok maç değil tamamı yani, hepsi birbirine denk geldiği için çok böyle detaylı %100 konsantrasyonla izledik mi derseniz, ben tercihimi daha ağırlıklı olarak Galatasaray Antalya maçından yana, yani sonuca yönelik maç olduğu için oradan yana kullandım. Ama yine bugün özeti izlediğimde de yani özetin içerisinde bile bir inanılmaz Fred şeyi var, resitali var, attığı gol değil, bir tane bir pas var karşı karşıya arkadaşını bıraktığı kaleciyle, yani muazzam. Aramızda konuştuk hatta editör arkadaşlarla da, demek ki bir sıkıntısı varmış. Yani net bir sıkıntısı varmış. İlk geldiği sezon çok iyiydi. Yetenekli olduğu zaten aşikar. Yani o pası kimse kolay kolay atamaz. Yani bir Iniesta pası var resmen. Asist olmamış, arkadaşı tamamlayamadığı için Oğuz herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ne oldu mesela yani Fred bir anda şov yaptı dünkü maçta? Demek ki içeride mi bir sıkıntılar vardı?
2: Tabii. Yani sen çok güzel yakalamışsın. Doğal olarak ben de ağırlıklı Galatasaray maçına baktım ama Fenerbahçe maçına da uğradım. Beşiktaş-Trabzon maçına epey bir uğradım. Gençler Birliği maçını seyrettim.
1: Bütün burada kanalları gezdin abi.
2: Yani gezdik. Özellikle hani bizde oyunda çok duruyor ya.
3: Evet.
2: Oyun durduğu zaman biz hemen diğer maça geçiyoruz o arada yakalayalım diye. Ya Fred'in o pasını yakalayamadım ben ama. Şimdi şunu söylemek isterim.
3: İkinci yarıda.
2: Evet.
3: Evet.
2: Zaten ilk golü Fred attı galiba.
3: Evet, golü attı. Golün dışında da yani yine.
2: İyiydi.
3: İyiydi.
2: Yani hani izleyebildiğim sekanslarda zaten Fred de kendini gösteriyordu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu gerçekten çok güzel bir tespit ve soru. Altını çizeyim. Ve Fenerbahçe yönetiminin proaktif davranmamasının neye mal olduğunu da ortaya koyuyor. Bak ben Tedesco'yu çok sevdim. Gelişi de bana heyecan verdi. Fakat süreç içerisinde kesinlikle doğru ve Fenerbahçe için iyi bir hoca olmadığı kanaati benimle netleşti. Ki Karagümrük maçının ötesini asla geçirmemeliydi. Yani o Karagümrük yenilgisinden sonra şu operasyonun derhal yapılması gerekirdi. Belki daha öncesinde. O bence Fenerbahçe'ye çok şey kaybettirdi. Fenerbahçe'ye neler kaybettirdiğinin bir cevabı da Fred aslında. Fred'i tercih etmiyordu hoca. Şimdi hoca sizi tercih etmediği zaman bunun mutlak anlamda sebepleri olabiliyor. Yani bunun teknik sebepleri olabilir, başka iletişime dayalı sebepleri olabilir vesaire. Kadro dışı kalmadığınıza göre yani yönetime kadar uzanan bir sebep yok ortada demek. Şimdi tercih edilmeyen ikinci, üçüncü atılan oyuncular genelde zaten kendilerini birinci sınıf, birinci tercih hissetmedikleri noktada potansiyel olarak da geriye giderler. Fred'in yaşadığında bu olduğunu düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'deki sezonunda Fred'i konuşuyorduk, bu da Torreira'yı konuşuyorduk değil mi Galatasaray'da?
3: Doğru.
2: Hatta ikisi bir arada olsa. Hatta Fred'i bir adımda önde görüyorduk. Sebebi çünkü yetenek olarak Fred daha yetenekli, daha klas bir oyuncu. Ama Torreira'da müthiş bir enerji ve devamlılık. Mesela orada Torreira, bu tarafta da Fred.
3: Tam birbirini tamamlar diyorduk. Merkez
2: burada, bak burada elinizde bir potansiyel var. Hoca o potansiyeli kullanamadı. Kullanmadı. Hatta Oğuz'u kullanmadı. Yani Fenerbahçe tamam golcü noktasında diyelim ki ciddi bir hata yaptı, orada eksik kaldı.

0: Ben elindekileri göndermesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yerine ikame edilememesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama öbür taraftan da eldeki malzemeyi son derece zaman zaman tuhaf, absürt kullanan bir teknik direktör tecrübesi ortaya koydu. Çok iyi bir insan, belki çok iyi bir iletişimci. Ama Kaya da söyledi galiba, liderlik ve tercih noktasında evet. Bence çok vasat kaldı. Ve Fenerbahçe'nin kaybettiği nokta. Ya işte Fred'i kazanamadığınız nokta, Fenerbahçe'nin kaybettiği nokta. Halbuki Fenerbahçe'nin özellikle orta saha ve ofansif anlamda, orta saha ön ofansif anlamda çok ciddi bir gücü vardı. Totalde Galatasaray'la yine baş edecek bir gücü olmadığı halde ki ve Galatasaray'ın da bu sezonki puan kaybetme şeyi çok yüksek oldu. 9 maçta puan kaybetmiş Galatasaray. 4 yenilgisi, 5 beraberliği var. Geçtiğimiz sezonlarda böyle değildi. Evet. Yani geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe muhtemelen Galatasaray'ı yakalayıp önüne geçebilirdi. Ya özetlersem hani Fred özeline tekrar indiğim zaman ben tamamen teknik direktör tercihinin oyuncuyu getirdiği nokta olarak görüyorum. Dün de Zeki Murat Köle bize bunu göstermiş oldu.
1: Kaya, dünkü galibiyetle birlikte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemiş oldu. Yani bu çok konuşulmuyor. Bu arada son dakika bilgisi geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi'nde şampiyon oldu. Poltava'yı 4-0 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi Shakhtar Donetsk. Arda Turan yönetiminde Shakhtar tabii Avrupa'da başarılı işlere imza atmış bir kulüp ama geçen sezon Arda Turan gelmeden önce ligi 3. bitirmişlerdi. Burada da Arda Hoca'nın ciddi bir...
2: Buradan da savaş bölgesi 50 kilometre 100 kilometre ötesine bombaların düştüğü, doğru, maçların duraksadığı ve bu oyuncuları da psikolojik olarak iyi bir şekilde hazırlaması, konferans liginde belli bir noktaya gelmesi, finale oynayacak noktaya kadar geliyordu. Oradan dönmesi bence çok çok büyük bir başarı. Gelecekte zaten şu da konuşuldu, ona Galatasaray ile alakalı Arda Hoca'ya da soru soruldu. Ama şu an orada Okan Hoca'nın olduğunu, doğru, ve çok iyi bir şekilde ilerlediğini, böyle bir düşüncesinin şu an için olmadığını zaten çok kibar bir şekilde anlattı. Zaten bu kadar kısa bir denklemde Türkiye'ye dönme kararı alırsa çok büyük hata yapar bana göre. Çünkü Arda Turan'ın önü çok çok açık. Futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik adamlıkta. Zaten Türkiye'de Eyüpspor'un başındayken kendini kanıtladı, gösterdi. Şu an çok iddialı bir takım aldı. İddialı dediğim hani negatif yönde. Kendisi çok pozitif yöndeydi ama bulunduğu durum çok sıkıntılıydı. Ve şu an tekrardan Avrupa'nın farklı takımlarından teklif alabilecek bir seviyeye geldi bence. O yüzden hafife alınacak bir şampiyonluk değil. Tebrik ediyorum ben Arda Turan'ı da tekrar.
1: Kesinlikle. Aynı şekilde ligi, yani lig değil. Mesela bu sadece lig olsaydı belki eminim şu eleştiriler olurdu. Ya işte Ukrayna Ligi vesaire. Bütün takımlar etkileniyor savaştan diye. Evet. Emin ol yine eleştirenler olurdu ama en azından konferans liginde yarı finale çıkarak bu eleştirilerin de önünü kapatmış oldu. Bir de ben mesela Eyüpspor'dayken medya günü yaptıklarında Arda Hoca böyle analizler falan bir sunum yapmıştı gazetecilere, Kaya. O dönem gittiğimizde biz, ben şimdi Arda Hoca ilk Eyüp'e gittiğinde, samimiyetle söylüyorum burada, dedim ki Arda Turan markasının biraz da ekmeğini yiyor hoca dedim. Yani daha kolay takım buldu işte isminden dolayı, kariyerinden dolayı diye düşünüyordum. Ta ki o gün gidene kadar bir sunum yaptı. İnan çıktığımda ben böyle şok oldum. Ama şok oldum hani gibi de bir sahne var ya işte İspanyolca bilme muhabbeti. Dedim ki yani şimdi bir taktiksel sunum yaptı ama ben şimdi bir profesyonel bir teknik direktör vesaire değilim. Dedim ki ya ben şimdi çok bu işte profesyonel olmadığım için mi etkilendim diye düşündüm. Yani çünkü ben yeterli bilgiye o konuda aşırı sahip olmadığım için belki çok normal bir şey anlatıyor ama mesela işte elimde 4000 tane antrenman fazı olduğundan mı bahsedeyim? İşte çıkış planları sahada, biz mesela diyor işte hoca şu A planımız şu diyor. Maçtan örnek gösteriyorlar. Gerçekten onu denemişler. Bu olmadığında buna geçiyoruz diyor. Gösteriyor. Onu denemişler falan. Ben bayağı etkilendim o gün. Dedim o ilk söylediğim şeyi direkt kafamda sildim. Dedim ya bayağı bayağı Arda Turan kafasına teknik direktör olmayı koymuş. Çünkü bir saate yakın bir sunum yapamaz bir kişi yani ona... Çalışsan bile şey olmaz. Zihninde yer etmez yani. Gerçekten odaklanmış ve kafasına koymuş biri. Demek ki hatta Okan Can Yantır'ın da kulaklarını çınlatayım. Evet. Dedi ki o da, yani hoca dedi 1,5 gündür dedi bu sunuma hazırlanıyor sizin için diye orada söylemişti. Gerçekten de çok etkileyiciydi. O gün benim kafamdaki bütün Arda Turan imajı değişti. Bugün yani bu yaptıkları

0: gördüğümde hiç şaşırmıyorum o yüzden.
1: Çok haklısın. Bir defa bence oynarken de şey yapmış. Yani o stajı yapmış. Yani oyuna bir teknik direktör gözüyle bakabilmiş. Mesela Şenol Hoca bana anlatmıştı oyunculuğundan hareketle teknik direktörlüğe giden yolu. Hep kafa yorardım. Şimdi belli ki kafa yormuş. Ya bir de geçtiği tüneller, geçtiği yerler de işte Galatasaray zaten. Türkiye'deki gücü malum. Sonra Atletico ki kaç yıl kaldı Madrid'de? Kimle çalıştı? Simeone'yle çalıştı.
2: Simeone o dönemde şunu söylüyordu zaten. Tepeden bizim taktiğimize de içeride anlatıyordu.
0: Hepsi o zaman dedi ki bize işte bu, diğer gazetecilere hepsinden dedi. Beraber çalıştığım hocalardan şey var dedi. Bu dedim ya 4000'e yakın antrenman fazı dedi. Yanlış hatırlamıyorsam 400 mü 4000 mi? Yalan olmasın şimdi arada da çok ciddi fark var ama. Dedi ki her hocadan dedi öğrendiğim şeylerden var içinde dedi.
1: Ya onları işte kafasında sistemleştirmiş. Ya bir de yani hani sistemin, oyun akışkanlığının, oyunun farklı parametrelerinin böyle çok üst düzey ama farklı aktığı üst düzey iki yapı yani. Madrid çok farklı bir yapı, Atletico Madrid, Barcelona çok yapı farklı. Ve büyük bir avantaj onun için. Bir de bir şey söylüyorsun ya sen, çalışkanlık. Bak şimdi Arda Turan'da yetenek var, pratik zeka var, ondan sonra çalışkanlık var ve liderlik kapasitesi de var. Ya yani hepsi bir araya gelmiş. Şimdi hepsi bir araya gelmese olmaz. Ve kısa sürede başarı geliyor. Bak mesela Eyüpspor normalde geçtiğimiz sezonki Eyüpspor neydi? Arda Turan'dan sonraki Eyüpspor ne? Ve gidiyor işte Shakhtar'da da elde ettiği başarı ve konferans kupasında final hatta kupada gelebilecek bir durum varken. Bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla çok büyük bir avantaj. Hani Türk futbolu için avantaj, milli takım için avantaj. Hani gelir buraya tekrar Galatasaray çalıştırsa hani ben Fenerbahçe cephesinin yerinde olsam böyle bir şey yaparım. Hani önermesi
2: profil için ve çalışkanlık
1: profil için söylüyorum ama Arda'nın bunu kabul etme ihtimali zayıf. Yani çok ikna edici bir şey. Yoksa Kaya çok doğru bakıyorsun. Hatta Arda Turan muhtemelen yani şu süreçlerde Galatasaray'a gelmeyi de bence tahayyül etmiyordu.
2: Tabii.
1: Muhtemelen daha farklı bir vizyonun peşindedir. Yani Shakhtar daha sonra işte yani daha üst düzey, daha majör bir ligde üst düzey oynayan ya da en azından baş altı oynayan takımları hedefliyordur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama bu gerçekten çok sevindirici, çok keyif verici. Kısa sürede bu bile bunların yapılabileceğini bize göstermiş oldu. Alkışlıyorum yani bu arada Okan Hoca'dan sonra Galatasaray camiasının bir Arda Turan gibi isim çıkarması da ayrı bir değer. Bak Fenerbahçe camiası bir kuşak çıkardı bazı değerler ama hala o çıkardığı eski kuşakların peşinden koşmak durumunda kalıyor. O da Fenerbahçe camiasının sorgulaması gereken bir durum.
0: Ya bir de Türkiye'ye gelmesi de şart değil bu arada. Yani biz bunu konuşuyoruz.
1: Tabii ki.
0: La Liga neden olmasın? Değil mi? La Liga'da çok rahatlıklı olur yani.
2: O bölgelerde.
0: Shakhtar'dan sonra da. Bu arada Shakhtar Donetsk mesela özellikle tercih etti. Arda Turan'ı da. Oyun sistemine istinaden.
2: Evet. Ha, oradan da altyapısından çıkardığı oyuncular var. Dokunduğu çok oyuncu var bu sezon.
0: Eyüp'te mi?
2: Şeyde Shakhtar'da. Orada da çok ciddi bir şey var. Bir de şu var. Hani son dönemlerde bu trend artık. Kadro değeri olarak konuşuyoruz ya. 200 milyon euro yok. 163-165 milyon euro seviyelerinde diyebiliyorum. Bir iki tane oyuncu vardı orada. Hatta şöyle Ahmet Kutucu'yu oraya götürmek istedi. Yani Arda Hoca oraya gittikten sonra. Ama rakamlar işte Galatasaray'ın aldığı rakamları çıkabilseydi belki Ahmet Kutucu'nun ayrılışına o dönemde izin verilebilirdi. Bakalım yeni sezon planlaması Arda Hoca'da ne olacak? Daha iyi teklifler bence mutlaka gelecektir. Çok başarılı bir şekilde ilerledi. Oradaki halkı topluluğu da çok güzel bir şekilde yönlendirdiğini düşünüyorum. Yani hem buradaki ilişkileri hem de oradaki ilişkileri çok iyi bir şekilde götürdü. Kısa vadede başarılı olmak hem Okan Hoca üzerinde hem de Arda Hoca üzerinde yani takdire şayan durumlar bunlar. Her ikisini de tebrik etmek tabii gerekiyor.
0: Ahmet Kutucu'nun performansını ciddi yukarı çekmişti. Biz o sunumu yaptığı dönem birinci ligdeydi Eyüpspor. Ahmet Kutucu ile ilgili şey dediğini hatırlıyorum mesela işte taktikten bahsediliyor işte anlatıyor hoca diyor ki şöyle yapalım böyle yapalım diyorsun ama mesela şeyi soruldu orada ya oyuncu ne kadar anlıyor söylediğini işte sen sağa vereceksin sağa verdiğinde şuraya koşacaksın vesaire atıyorum bunu ne kadar anlıyor mesela orada şey örneğini verdi Ahmet Kutucu Ahmet dedi mesela bir kere söylediğimle dedi yetiyor dedi bir daha tekrar tekrar üzerine anlatmama gerek yok demişti orada oyun planına işte o sadıklığı, anlaması, oyun zekası mı denir? Ne denilebilir o
1: yüzden? Oyun zekası ve bilgisi.
0: Bilgisi yani mesela bileceksin. Çok yüksek dedi. Ona dedi mesela bazısına dedi 2-3 kere söylersin dedi. Ahmet'e bir kere söylediğinde yeterli oluyor. Hemen zaten
1: Ahmet Kutucu şey değil mi? Demiştim. Yani lejyoner değil mi? Yurt dışı.
0: Tabii Schalke.
1: O altyapı çok önemli.
0: Yani zaten konu oradan oraya geldi.
1: Yani 8 yaşında şimdi ben Almanya'da bulunduğumda görüyordum. 8 yaşındaki oyuncu futbolu biliyor bir defa. Senin 18 yaşındakinin evet. sahip olduğu şeye, birikime, öğretiye o 8 yaşında sahip oluyor. O da bir avantaj olmuş Kutucu için.
0: Doğru. Tebrik ediyoruz tekrar Arda Turan'ı. Şimdi dün Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması vardı. Süremiz az kaldı ama biraz onu da konuşacağız. Zaten şampiyonluk gündemi olduğu için Galatasaray'a çok ciddi bir süre ayırdık.
2: Evet.
0: Muhtemelen herhalde önümüzdeki süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Özellikle içinde bulundukları kaotik ortamdan dolayı bunu söylüyorum. Fenerbahçe'de zaten seçim var. Yavaş yavaş komple seçime dönecek gündem. Beşiktaş'ta da dünkü mağlubiyetle birlikte Ayrı abi. Hı hı. Yine Sergen Hoca ve istifa konuları gündemde. Sence bu böyle devam edecek mi yoksa sular durulacak mı Beşiktaş'a dair? Neler düşünüyorsun?
1: Şimdi suların durulması için camianın ikna edilmesi gerekir. Yönetim ve Sergen Hoca camiayı ikna edemedi. Taraftar biraz karamsar. Şimdi mazeretlerin de çok geçerliliği olduğu kanaatinde değilim. Yani siz geldiniz, göreve başladınız. Dün başlamadınız, önceki günde başlamadınız. Aradan aylar geçti, öyle değil mi? Size verilen kadro var, kadronun yetersizliği söz konusu. Tamam, yetersizdi. Devre arasında takviyeler yapıldı. Peki siz hangi kulvardasınız? Ligi dördüncü bitiriyorsunuz. Ve Trabzon'da epey bir puan gerisinde kaldınız. Trabzon'la oynadığınız maçı da kaybettiniz. Ya siz bir defa Beşiktaş kendisiyle olan yarışta kaybetti bence. Yani Beşiktaş'ı kimse sen niçin Galatasaray'ın önünde değilsin ya da sen niçin Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirmedin diye sorgulamıyor. Bunu bekliyor muydu taraftar Sergen Hoca'dan? Beklemiyordu. Ama Beşiktaş'ın mevcut durumdan daha iyi olmasını beklerdi. Mesela Trabzonspor'un önünde olmasını bekler miydi? Beklerdi. İki takımı karşılaştırdığın zaman, iki kadroyu Tabii. karşılaştırdığın zaman Beşiktaş bunu yapabilecek güçte. Yani işin teknik direktöre bakan yönünü ele aldığımız zaman bence ortada ciddi bir yetersizlik var. Bir ikna problemi var. Şimdi bazen sonuçlar gelmez ama oyun size şunu dedirtir. Bakarsınız ışığı görürsünüz. Bu oyunda ışık var dersiniz. Bu oyunda sistem var dersiniz. Bu oyun baskılı, bu oyun keyif verici. Bu oyunun güçlü tarafları çok fazla dersiniz. Bunu söyletemedi Sergen Yalçın. Ve bence bunun da mazereti yok. Yani sabır. Sabır denilen şeyi herkes dile getirebilir. Ya ama futbol hayatın çok hızlı aktığı bir alan. Yani siz bir göreve gelirsiniz. Size 2-3 aylık bir periyot verilir. O 2-3 aylık periyottan sonra gücünüzle doğru orantılı hareket edebilirseniz, takımı oynatırsanız tamam. Yani sabredelim. Ben öyle bir şey görmüyorum. Ama buradaki şey yaklaşım hocayla devam edileceği yönünde.
0: Fatih Hoca da destek verdi dün Sergen Yalçın'a.
1: Bu çok normal ama bir meslektaş dayanışması. Yani Fatih Hoca nasıl yaklaşabilirdi ki? Ya Sergen Hoca kapasite olarak başaramayacak bir isim değil. Sergen Hoca'yı mesela bak şimdi sen şundan bahsettin. Az önce Arda Turan'ın hazırladığı sunumdan. Ve o sunumun nasıl bir altyapı içerdiğini, nasıl bir emek, nasıl bir beceri içerdiğini okuyabildin orada, görebildin.
0: Evet.
1: Sergen Hoca'dan böyle bir sunum bekler misin? Böyle doyurucu.
0: Ben Sergen Hoca'nın sunumların yeri yoktur diye bir cevap verebileceğini bile düşünüyorum.
1: Yani. O ya bu işe kafa yoracaksın, çalışacaksın. Yani ben büyük bir standarttım, ben büyük bir klastım. Ya,
0: çünkü bunu neye dayanarak söylüyorum? Kimse yanlış anlamasın. Hasan Arat döneminde de Sergen Hoca'nın ismi vardı. Bir sunum yapılsın haberleri çıkmıştı, hatırlıyor musun? Sergen Yalçın da bir sunum yapsın diye. O dönem mesela ne sunumu deyip böyle bu bak. Öneriyi reddettiği ya, mesela konuşuluyordu. Ona istinaden söylüyorum. O haberlere istinaden.
1: Ya şimdi olaya, hayata, futbola böyle bakan bir futbol adamının yani istikrarlı bir başarı yakalaması çok zor. Yoksa Sergen Yalçın bir yetenek. Teknik direktör olarak da bir yetenek. Ama çok adadığınız zaman işte

0: maçta Beşiktaş'a zor şartlarda bir şampiyon kazandırabilirsiniz ama devamı gelmez.
1: Şu var Ali abi, yani ikinci hafta gelmiş Sergen Hoca, 33 maç oynanmış. Bu demek ki 31 karşılaşmaya çıkmış. Beşiktaş sadece ligde Sergen Yalçın'la. 31 maç sonunda aslında tek soru senin az önce söylediğin şey. Bu takımda ne kadar düzelme olmuş, gelecek adına ne kadar ışık veriyor?
0: Vermiyor.
1: Bunu tatmin ediyor mu bu anlamda?
0: Kesinlikle etmiyor.
1: Sence Kaya?
2: Bence de etmiyor. Yani burada Sergen Hoca'nın çok iddialı bir girişi oldu hatta bu sezona. Devre arası gelsin dedi, Ocak ayını işaret etti. Yapacağımız transferler, sonrasında takımı toparlayacağız diye bir açıklaması da oldu. O süreçten sonra evet Beşiktaş yine bir iki hafta biraz iyi gitti. Sonra tekrardan düşüşe geçti. Ama sezon sonunda bir yandan diyorum istikrarlı olmakta fayda var. Ama bir yandan da oyunculara dokunma özelinde. Yani Sergen Hoca'nın şöyle bir huyu var. Bilmiyorum, yanılıyorsam düzeltin lütfen bu konuda. Birkaç tane oyuncu zihninde var, sürekli onlar da ısrar ediyor. Yani diğer oyunculara şans verme gibi bir özelliği var mı bu sezon nezdinde söylüyorum. Geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yaşadığında tamam o dönem Beşiktaş'ın da geçmişte evet, o kadar kötü geçirdiği sezonlar yoktu. Ama bu sezon hatalar üst üste geldiği için bir de olayın diğer yanı şu var. Teknik ekibi ne kadar yeterli? Yanındaki yol yürüdüğü insanlar ne kadar çok katkı sunuyor? Transferler dahil. Bence burasının da sorgulanması lazım. Ama oyun anlamında gelişme var mı diğer hocalara göre baktığımda? Yok. Eşit mi? Eşittir. Dokunuşu yerlilere daha fazladır. Örnek veriyorum. Yabancı oyuncu üzerinden ilerlemek istememiştir. Rafa Silva olayında her ne kadar da sıkıntılı bir süreç olsa, oyuncuda da ciddi anlamda sorunlar ortaya koysa bile, takımın başına gelmeden önce oyuncu o yorumları gördüğü için de bu duruma düşmüş olabilirdi mesela. Geniş pencereden bakıyorum bu sezon yaşananlarla. Ama sezon sonunda zaten son bir hafta Beşiktaş yönetimi nasıl bir çizgide ilerler? Hocayla devam eder mi etmez mi? Anlık günlük değişen konular bunlar tabii ki. Ama ben de bir ışık görmedim yani bu sezon.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür
1: ağzınıza
2: ediyoruz.
1: Sağlık. Hayırlı beşer.
0: Biz teşekkür
1: yaklaşık
0: ederiz.
1: 3 saat boyunca sizinle birlikteydik. Bir kez daha tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Hayatta olmayan annelere de tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzel günler sizi bekliyor olsun efendim. Şimdilik noktalıyoruz programı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: La Liga heyecanına hoş geldiniz. Atletico Madrid, Celta Vigo maçıyla birlikteyiz. Sevilla nefesleri kesen mücadelede İspanyol'u 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 39 puanda kaldı İspanyol. O maç uzayınca bu maçta şimdi start alıyor. Atletico Celta Vigo maçı başlıyor. Simeone görüntüde. Baena. Baena girdi topun dibine. Llorente cezalını çevirdi ortaya. Bir vuruş, top dışarıda. Griezmann dışarı attı ama offside bayrağı da havada. Marcos Llorente iyi hareketlendi savunma arkasına. Pozisyon tamamlandıktan sonra offside diyor hakem. Baena. Baena'dan savunma arkası Lookman kontrol etti. Lookman direkten dışarı gidiyor. Ademola Lookman, top direkten dışarı gitti. Fer Lopez. Fer Lopez yerden bıraktı Mingueza. Mingueza araya. Borja Iglesias, top dışarıda. Bayrak davada offside. Gole çok yaklaşıyor Celta Vigo ama offside kararı var. Bir adım önde gibi. Koke. Uzun top cezalarını Baena çevirdi. Bir vuruş son anda Radu. Harika vurdu Sörloth ama Radu müthiş uzanıyor bu topa. Baena çevirdi. Sörloth'tan çok enteresan bir vuruş. Burada topuyla köşeye giden topu böyle tokatlıyor Radu. Şimdi Duran'la geliyor. Celta Vigo, Duran. O bıraktı Svetberg araya bir pas. Borja Iglesias cezalını ve gol. Harika gol Borja Iglesias. Bir kez geldiler, onda da golü buluyor Celta Vigo. orta alandaki bu baskı, Koke'nin top kaybı, Duran böyle hareketlendi. Yerden pası Svetberg araya mükemmel bırakıyor. Borja Iglesias'tan usta işi bir son vuruş. Borja Iglesias mükemmel bir son vuruş. Kaleyi bulan şutu yok demiştim Celta Vigo'nun. İlk şutları gol oldu. Atletico deplasmanında 1-0 galip durumdalar. Ruggeri kafayla indirdi. Hansko. Almada. Şimdi cezaları tehlike. Kubo vurdu top dışarıda. Şimdi bir ortada ceza alanı, kafa vuruşu son anda uzandı Radu. Kubo kafayı vuran isim, oyuna girdikten sonra iki tane iyi şans yakaladı. Almada, Almada yaptı ortayı, kafa vuruşu son anda Lago'dan atak devam ediyor. Bu tehlikeyi savuşturdu Celta Vigo ve maçı da kazanmayı başardı. Bu sezon 10. kez kaybediyor Atletico Madrid. Celta Vigo puanını 50 yapıyor.
4: İlk düdük, maça Betis başlıyor. Cucho karşı atakta Betis. Cucho Hernandez. Cucho nefis pas, Anthony Ramiro çıkarttı. Anthony bitiremedi ama Cucho'nun bu pası harika. Açtı ayağından. Gomez kaybetti topu. Anthony karşı karşıya kalacak. Bomboş. Anthony gidiyor. Anthony kaçırdı Anthony. Soler koşu yaptı. Çok güzel pas Oscarson Baez. Şimdi Sergi Gomez savunma direkt zeket topu yarsamalaştı. Geriye. Anthony açtı önünü. Anthony! Kale ağzından atamadı. Karşı karşıya bomboş atamadı. Gitti bu golü attı. Bu da böyle bir adam. Sıyrıldı Ezabde. Ezabde ceza alanına girdi. Ezabde harika bir gol. Harika bir gol. Ezabde 2-0. Ezabde nefis bir gol. Betis de bu maçı kazanırsa eğer, Oyarzabal, bu arada Oyarzabal bıraktı. Gorotça Tegi. Offside var mı? Var mı? Var gibi. Offside. 2-0 devam. Suçiç aradan, Oscar son çaprazda çevirdi. Oyarzabal bu kez. Gol mü? Hayır. Hayır. Gol yok. Offside yine. Şimdi içeriye doğru Oscarson. Oscarson. Bu kez gol geçerli. Üçüncüsünde atıyor Sociedad. Oscarson 2-1. Barrenechea çevirdi. Elvar penaltı kazanacak Real Sociedad. Penaltı. İşte tekrar izliyoruz. Ruibal'in koluna geliyor. İşaret geldi. Oyarzabal. Oyarzabal. Çıkmayacak bir penaltı. 2-2. Geri dönüyor Sociedad. Barrenechea çok iyi geçti. Barrenechea çevirdi ortaya, bu da iyi. Kafa Carrero inanılmaz. Baez. Baez inanılmaz çıkarttı. Sol kanat Barrenechea ile bir kez daha deneyecek. Sociedad bir çalım daha Barrenechea. Bir de kart. Yandı Barrenechea. İkinci sarı. Ruibal ikinci sarı atılıyor. Orta geldi. Baez yumrukladı. Elustondo. O da havalandırıyor içeriye. Arkaya sekti. Oyarzabal vurdu. Oscarson dokunmadı. Korner bekliyor Sociedadlılar. ve maç bitiyor. Çok güzel bir maç oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Sociedad puan alıyor.
3: Maçın hakemi Patrick Itri son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attığı golü Can Uzun. Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası içi. Gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2, bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için. 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

arkası. Biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsnarnov. Golü de attırdı Burkart da. 3-2. ...2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Ana haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat boyunca günün öne çıkan gelişmelerini Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız ve açılışımızı Galatasaray'la yapacağız. Galatasaray Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktaladı. Sarı kırmızılı ekip Antalya Spor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla kazanarak üst üste 4. toplamda 26. kez ligde mutlu sona ulaştı.
1: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında hesap koyan Antalya Spor'u Mario Lemina, penaltıdan Victor Osimhen, Hüseyin Türkmen'in kendi karesine ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.
2: Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topu buldu.
1: Alınan galibiyetin ardından 77 puana yükselen Sarı Kırmızılar, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek tarihinde 26. kez şampiyon oldu.
3: Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: Üst üste 4 şampiyonlukla kendi rekorunu egale eden Galatasaray'da maçın ardından futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Sarı kırmızılı ekip tribündeki taraftarına giderek şampiyonluğu onlarla birlikte kutladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, sezonun son maçında Kasımpaşa deplasmanında olacak.
1: Şampiyonluk sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamaları ekrana getiriyoruz şimdi de.
2: Evet, tabii stresli bir maç oynadık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama kalemize gelen iki tane de top aslında çok da böyle dakika olarak moralimizi bozacak, bizi düşürecek, seyircimizi düşürecek iki tane gol yedik ama devamında ikisinde de ayağa kalktık, tekrardan pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Ben oyuncularımı tabii ki en başta tebrik etmek istiyorum. Başkanımız Sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu ve bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine bir heyecanlandırıp tabii ki sona da iki golle, maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Ben dediğim gibi çok yoğun bir sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi oynadık. Son 16'ya kaldık, orada oynadık, bir sürü maç yaptık. Hem ülke adına iyi işler yaptığımız bir sezon oldu, Galatasaray adına çok uzun bir sezon oldu. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte bir sezonu geçirmek kolay değil. Ben 4 sene üst üste şampiyonluktan dolayı dediğim gibi öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Hatalarımız, yanlışlarımız tabii ki oldu sezon içerisinde. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür 4 senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük. 4 tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray takımının artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net bir şekilde gösterdik. En büyük isteğim tabii ki bir sonraki senede, tabii ki Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız, oradaki ulaştığımız oyun, ulaştığımız

Sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar bence dünya çapında da birçok takım, birçok ülke, birçok insan Galatasaray'ı konuştu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Türk futbolunu konuştu, Türkiye'yi konuştu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum ama bunun yanında şampiyonluğu yakaladığımız için de ayrıca mutluyum. Şöyle yani Galatasaray tabii... Daha önce 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadık ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadık. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamak.

0: Mücadele sonrasında Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün şampiyonluğu A-Spor özel röportajlarla değerlendirdi.
1: Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu bence. Herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı. Şampiyonlar Ligi süreci, lig süreci bizi biraz yıprattı aslında. Çok fazla maç oynayan arkadaşlarımız oldu. Ama başından sonuna önünde götürdüğümüz bir yarıştı. Şampiyon olduğumuz için mutluyum. İkinci şampiyonluğumu yaşadım. Antalyaspor'a karşı ikinci şampiyonluğumu yaşadım. İlk şampiyonluğumda yine taraftarları mutlu etmiştim. Bugün de yine Galatasaray gibi büyük bir camianın taraftarlarını mutlu ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Bana yaşattıkları ve yaşadığım şeyler için. Ben Trabzonspor'la uzun yıllar oynadım. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çok büyük başarılara imza attım. Trabzonspor'da yaşadığım süreçte de hiç kimsenin ben kalbini orada kırmadım. Bütün hiçbir taraftarla, hiçbir personelle ben orada sıkıntı yaşamadım ve her zaman en sevilen futbolcu Trabzonspor'da ben olmuştum. Dediğim gibi büyük başarılar yaşadık, büyük başarılar yaşattık hep birlikte. Bugün sahada aslında Abdüş'le Hüseyin'i de görünce o şampiyonluk aklıma geldi yine de. Dediğim gibi ben işimi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Şu an Galatasaray forması giyiyorum. Galatasaray formasıyla çok çalıştım. Bu şampiyonluğu sezon boyunca bana göre iyi bir performansla taşlandırdım. Buraya geliş amaçlarımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünyaya kendimi göstermekti. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına yakışır bir sporcu olabilmekti. Bunu başardığıma inanıyorum. Seneye inşallah, bu sene benim alışma senemdi. Ben öyle düşünüyorum. Seneye daha iyi performanslar, daha büyük

0: Başlarımdan biri zaten bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak. Allah'a şükürler olsun ki bir sezon boyunca benim yüzümü kara çıkarmadı. Burada hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Bütün Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk defa transfer olmuştum aslında. Hayatımda ilk defa 30 yaşında transfer oldum. Nasıl bir şey olduğunu buraya gelince anladım. İlk aylar benim için zorlu geçse de takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerim, herkes bana çok yardımcı oldu. Onların da buradaki başarılarda emeği çok büyük. Çok güzel karşıladılar beni. Hem sevdiler hem saygı gördüler. Ben de performansımla kendimi onlara karşı her zaman yanında olduklarını gösterdim. Arkalarına baktıklarında kalede güvenebilecekleri bir kaleci olduğunu göstermek istedim. Bunu başardığım için de ayrıyetten mutluyum.
1: İlk önce şunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür Allah bana nasip etti burayı. Burada tarih yazmayı da nasip etti. Üst üste 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum. Ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu. Ya, tabii ki de önemli olan iyi bir kadro kurmakta. İlk sene buraya geldiğimde öncelikle buradan başkanımıza, hocaya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kadro kurdular. Hani kadrodan hariç tam bir aile ortamı gibi oldu. Böyle olunca da tabii ki de başarı geliyor. Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah daha da uzun yıllar burada hizmet etmek istiyorum.
2: Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Taraftarımıza, camiamıza armağan olsun. 4 sene üst üste şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma. Gerçekten iyi bir sezon geçirdiğim, çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Kolay değil ama biz tarihi yazdık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir sezon geçti bence bizim için. Camiamıza, taraftarımıza armağan olsun. Her zaman hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sene de şampiyonluk hedefimiz olacak. 5 sene üst üste. İnşallah bunu yapabilecek gücümüz de kalitemiz de var. Seneye görüşmek üzere.
3: Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi ve ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Nijeryalı oyuncu İstanbul bizim dedi.
4: Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından Victor Osimhen ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Maç sonrası sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan Osimhen antrenman yapmaya devam edin dedi.
5: I just want to say something here. You all, we just try. You know, you try, you speak, you talk, like blah, blah, blah, blah, blah. You know, next season, we come again. We come again next season. This time around, we full force. We come with full force. Go do what you want to do. Say what you want to say, man. You say what you want to say, you do what you want to do. At the end of the day, we come. Next season, we come again. We come. We come. We own Istanbul. We got it. I swear. I promise you. You only try. Just keep trying. Just keep training, you know? Just keep on training. You only... That's the only thing you can do.
4: Barış Alper Yılmaz'ın performansından övgü dolu sözlerle bahseden Osimhen sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var. Bu adam inanılmaz aç, çok güçlü biri. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını gördüm ve Mertens'e de söyledim şeklinde konuştu.
3: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yurt genelinde sarı kırmızılı futbol severler büyük bir coşku yaşadı.

Juventus 3. hafta maçında sahasında hesap koyan Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi gözledi.

karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbolsever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.
2: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim.
3: Her zaman her yerde en büyük kimim. Her zaman her yerde en büyük kimim. Sarı, kırmızı, sarı, kırmızı, şampiyon, cimbo, şampiyon, cimbo.
4: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
5: Evet.
4: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
0: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
6: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Delikli Çınar Meydanı'ydı.
7: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
8: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Deniz olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
9: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
10: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
0: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
11: Vallahi son maçta, şu anki maçta yani

0: Kayseri'de meşaleler yandı. Taraftarlar Galatasaray lehine tezahüratlar yaptı.
1: Şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
2: Çok mutluyuz gerçekten, bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen

0: haftada Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene Şampiyonlar Ligi'de çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla. Kutlamaya geldik şimdi.
1: Çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
2: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
3: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
4: Çok mutluyuz. Alıştık doğrusu. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
5: Erzurum şampiyonluğu.
4: Aynen öyle. Çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
0: Atakan 2 yaşında. Geçen sene 1. kutlamasını yaptı. Bu sene 2. kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.
6: Kanser hastası kızımla geldim. Çok mutlu. Onun mutluluğunu Galatasaray sayesinde daha çok mutluluğuna mutluluk kattı. İyi ki var.
7: Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından sadece yurt içindeki değil, yurt dışındaki sarı kırmızılı taraftarlar da bulundukları ülkelerde sokaklara akın etti.
2: Galatasaray'ın 26. lig şampiyonluğu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesap.com Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

0: Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
1: Peki Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu Avrupa basınında nasıl değerlendirildi? Gelin izleyelim. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın üst üste 4. toplamda 26. kez zafere ulaşması Avrupa basınında da geniş yer buldu. Dış basında yer alan şampiyonluk haberleri daha çok ülkelerini Türkiye'de temsil eden veya daha önce o liglerde oynayan futbolcular üzerinden duyuruldu. Galatasaray'ın süper golcüsü Victor Osimhen çoğunlukla haberlerde başrolde olan isimdi. Sarı kırmızıların Napoli'den renklerine kattığı futbolcu için La Gazzetta dello Sport, Osimhen ve Lang'la büyük parti. Galatasaray Türkiye Ligi'nin süper gücü olarak konumunu teyit etti başlığını kullandı. Tutto Mercato ve Osimhen Galatasaray'ı Türkiye'nin zirvesine taşıdı ifadesini kullanırken Nijeryalı golcünün başkası kazanınca sıkıcı oluyor çünkü kutlamayı bilmiyorlar, çalışmaya devam edin, yapabileceğiniz tek şey bu sözlerine yer verdi. Fransız spor basınının önde gelen kuruluşu L'Equipe ise Okan Buruk'un öğrencileri Antalya Spor karşısında geriye düştü ve büyük tehlike atlattı. Osimhen sahneye çıktı ve üst üste 4. kez şampiyon oldular detayını verdi.

0: Almanya'nın ünlü marka gazetesinde ezeli rekabete dikkat çekilerek Fenerbahçe Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanmasını engelleyemedi. Osimhen topuk golüyle Asensio'nun Fenerbahçe'sini yarıştan eledi denildi. As gazetesi ise Rams Park'ı dolduran 50 bin taraftarın heyecanına vurgu yaptı ve Osimhen takımının geri dönüşünü tamamlayana kadar taraftarların kalbi heyecanla doldu yorumunu yaptı. Alman basın kuruluşu Bild, Bayern Münih'in eski yıldızı Leroy Sané'nin Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu kutladığını haberleştirerek Sané ile birlikte İlkay Gündoğan ve Köln doğumlu Jakobs da şampiyonluk kutladı bilgisini paylaştı. Hollanda basını da milli takım oyuncusu Noël Lang'ı öne çıkarırken De Telegraaf gazetesi Lang maçın son anlarında yaptığı asistle Galatasaray'ın kutlamalarını başlattı ifadesini kullandı. Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek 33. hafta bitiminde sezonu ikincilikle noktalamayı garantiledi.
1: Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından Zeki Murat Göle yönetiminde ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, Başakşehir'in ardından Konyaspor'u da mağlup etmeyi başardı.
0: Oğuz Aydın ceza alanında uzun pası, top ağlara gidiyor, Archie Brown atıyor.
1: 73 puana ulaşan Sarı Lacivertliler ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe'nin 3-0'lık net galibiyetinde Fred ve Kerem Aktürkoğlu performansıyla ön plana çıktı. Bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Fred ilk gol sevinçlerini Konya'da yaşadı. Brezilyalı orta saha oyuncusu iki kez fileleri havalandırarak galibiyette başrol oynadı. 3 puana önemli katkı sağlayan diğer isimse Kerem Aktürkoğlu'ydu. Milli futbolcu Konya'da 2 gol pası verdi ve asist sayısını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek.
2: Hüsamettin ayak koymuştu. Kerem orada kazandı topu. Kerem gidiyor, pasını da verdi. Anderson Talisca! Anderson Talisca!
0: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'nin Konya'da kazandığı mücadelenin ardından medya mensuplarını açıklamalarda bulundu.
3: Sakınan sezonu sona erdi. Futbol severlere sakınan sezonu hayırlı olsun. Biz sezon başından beri bütün mücadelemizi verdik. Federasyona yazı yazdık. Bütün yazışmalarımız da duruyor. İşte VAR odasında birer temsilci olsun kulüplerden. Onlar da oluşan VAR'a gelen telefonlara, gelen gidenleri görsünler, kulüplere ve federasyona rapor yazsınlar diye. Maalesef bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı. İkincisi, bugünkü maçta da gördünüz. Yani şimdi hakem arkadaşlara soruyoruz, eski hakem arkadaşlara. Birçoğu yani birinci golün offside olduğunu, penaltının penaltı olmadığını. Yani bu sezon başından beri de böyle devam ediyor. Biz camia olarak da mücadelemize devam edeceğiz. Bizden sonraki yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.
0: Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 69'a yükselten Bordo Mavillerin ligi 3. basamakta tamamlayacağı da kesinleşti.
1: Trabzonspor ligde 4 maç sonra galibiyeti hatırladı.
4: Vakayeme'den Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi! Nefis gollerine devam ediyor Ernest Muçi.
1: Bordo Mavililer sezonun son derbisinde Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Polcarelli, Onuachu, Felipe Augusto gibi isimleri yedek tutarak başlayan Fatih Tekke, 7. dakikada Onana'nın sakatlığı sonucu kaleci değişikliğine gitmek zorunda kaldı. 19 yaşındaki kaleci Ahmet Doğan ilk kez bir Süper Lig maçında eldivenleri eline geçirdi. Genç filebekçisi oyuna girdikten kısa bir süre sonra tarihsiz bir pozisyon sonrası penaltıya sebep oldu. Beşiktaş Orkun Kökçü ile öne geçtikten bir dakika sonra Alexander Zubkov skoru eşitledi. 14 maç sonra ligde gol sevinci yaşayan Ukraynalı oyuncu ligde 4 gole ulaştı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü ise Zubkov'un pasında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi kaydetti. Yetenekli 10 numarada 11 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Arnavut Yıldız gördüğü sarı kartla son hafta cezalı duruma düştü ve ligi 11 gol 4 asistle tamamladı. Sezon boyunca aldığı sonuçlarla takdir toplayan Trabzonspor Beşiktaş karşısında da performansıyla alkış aldı.
0: Oleksandr Zubkov! Oleksandr Zubkov!
1: Folcarelli ve Okay'in yokluğunda merkez orta sahada defansif bir oyuncu profili olmadan sahaya çıkan Karadeniz ekibi topa daha az sahip olarak geçiş hücumlarıyla etkili oldu. Muşari ve Olay ikilisi uyumlu bir görüntü sergilerken Faslı orta saha girdiği 12'li mücadelenin 7'sini kazanarak en iyi maçlarından birini oynadı. 33. haftayı 69 puanla kapatan Fatih Tekke'nin ekibinin ligi 3. sırada tamamlayacağı da kesinleşti. Bordo Mavliler çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği'ne konuk olacak. Trabzonspor ligi de Gençler Birliği'ni ağırlayacağı maçla kapatacak.
4: Onuachu kurtardı topu. Paul Onuachu çekti. Onuachu. Onuachu gol!
0: Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş tam 41 yıl aradan sonra derbi maçı kazanamadan sezon bitirdi. Beşiktaş bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken olumsuz bir tablo ortaya koydu. Trabzonspor'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlı ekip bu sezon ligde oynadığı büyük maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Beşiktaş Galatasaray karşısında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alırken Fenerbahçe'ye karşı iki mücadeleden de yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'la deplasmanda oynanan ilk maç berabere sona ererken İstanbul'daki mücadeleyi Karadeniz ekibi kazandı. Böylece Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 derbide 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1984-85 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu derbi galibiyeti elde edemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 3 derbiyi de kaybetti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte 2005-2006 sezonunun ardından ilk kez iç sahadaki tüm derbi maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Başka bir olumsuz tabloda Beşiktaş'ın son 6 sezonda evinde oynadığı kapanış maçlarının hiçbirinde galip gelememesi oldu. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin ardından iki takımın teknik direktörleri Sergen Yalçın ve Fatih Tekke medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.
5: Bizim için çok önemli maç Beşiktaş maçları, Trabzon-Beşiktaş maçları hep önemli maçlardır. Buraya eksik geldik fakat Trabzonspor olarak her zaman 3 puan hedefimiz. 3 puan da aldık. Hocam da bana güvendi, tekrardan forma şansı verdi. 90 dakika mücadele ettim. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince takıma destek çıkmaya çalışıyorum. Bugün de yaptığıma inanıyorum. Geçen sene çok güzel bir seneydi bizim için. Bugün de altyapıdan arkadaşlarla beraber sahadaydık. Her zaman üstüne koyarak devam etmeye çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışmalarımı yapıyorum. Hocamın söylediklerini yapmaya çalışıyorum. Daha çok oynadığım maçları, A takımda oynadığım maçları daha çok stoper ağırlıkta oynadım. Ben hem orta sahada hem stoperde kendimi rahat hissediyorum açıkçası. Her bölgede elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum.
6: We are very happy with the win.
7: Tabii ki çok mutluyuz, bizim adımıza çok önemli bir galibiyet. Özgüven açısından da bizim için çok değerliydi bugün burada galip gelebilmek. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanamama serimiz vardı maalesef. Onu da bitirmiş olduk bu maçla birlikte, bu galibiyetle birlikte. Bireysel olarak yine sizin de soruda bahsettiğiniz gibi ilk 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün orta sahada partnerim Christo Olai'ydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir zevk. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen, okuyabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdi. Gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum. En önemlisi aslında olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey, belki de tek gerekli olan şey, düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince fazla maçta görev alabilmesi. Umuyorum sezon sonu güzel olacak bizim adımıza ve gelecek sezonda neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi kupayı kazanabilmek ve aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi bizim adımıza. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak diye düşünüyorum. Umuyorum da öyle olacak. Kazanabileceğimize inanıyorum ben tabii ki, ama öncelikle tabii ki çarşamba günkü maçı kazanıp sonrasında finalde yolumuza devam etmemiz gerekiyor.
8: Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını.

0: çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor, işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi, ama öyle bir durum yok. Son herhalde 5 sezondur arka arkaya giden kötü gidişat artık sabırı minimuma indirilmiş durumda. Onu söyleyebilirim. Biz de bundan nasibimizi aldık son iki maçta. Ben kendi açımdan şunu söylemek istiyorum. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum şu an. Ocak ayından beri zaten biz kulübede otururken ne zaman olacak diye bekliyoruz zaten. Sürpriz değil bizim için bunlar. Ama şu var. Düzeltiriz dedik, yapacağız dedik ve devre arasında yaptığımız doğru değişimle taraftarımıza hayal kurdurduk. Dedik ki onlar herhalde bize inanırlar artık, çünkü doğru şeyler yapıyoruz ve bunu sezon sonunda eğer birleştirebilirsek önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir takım çıkacak ortaya. Yani düzelecek. Burası hedefi oynayan bir takım haline gelecek. Sadece zaman lazım. Hep diyorum, iki transfer dönemi lazım. Üç transfer dönemi lazım. Sabretmek lazım. Bu sene taraftarımız acı çekecek. Bunları 6 ay evvel söyledim zaten. Bugünün konusu değil. Ya siz hesap kitap yapmayı bilmiyor musunuz? Biz para falan vermedik oyunculara. Para falan harcamadık biz devre arası. Şimdi listeyi çıkarıp anlatsam şoka girersiniz. Kulübün en az 40-50 milyon euro karı var devre arasından. Ya tabii bunları anlatamıyoruz. Ne yaptığımızı kimseye anlatmıyoruz. Kafamızı kuma sokmuşuz. Öyle devam ediyoruz. Ya kimse bilmiyor. Beşiktaş benden önceki 3 tane hocanın maaşını ödüyor hala. Arkadaşlar bunu da bir kenara yazın. 3 hocanın hala, Santos'un maaşı daha yeni bitti, ödenmeleri maaşları. 3 hocanın maaşını ödüyor Beşiktaş benden önceki. Bunu da unutalım bence bir. Ya hiç merak etmeyin yani, kulübün menfaatinin doğrultusunda ben istifa etmeye de hazırım, bilginiz olsun yani. Öyle hiçbir şeyden kaçtığım falan da yok yani. Öyle hani bir açıklama yapmıyorum ama... Biz buraya şey yapmaya gelmedik yani. Biz taraftarımız bırak diyorsa biz bırakırız hocam. Bizim için bir sorun yok yani. Yeter ki kulübün menfaatleri doğrultusunda olsun. Ama üzüldüğüm konu, bir şeyleri yani bir planlar yaptık, bir şeyleri yapmaya çalışırken bu durumun yaşanması gerçekten bir teknik direktör için üzücü. Tribüne gelen taraftar her zaman gerçek taraftardır. Ben öyle düşünürüm. Benim de en güvendiğim kale taraftardı. İlk geldiğim dönemde de söyledim. Taraftar ne zaman isterse bırakırız. Taraftar bırakma derse bırakmayız. Çünkü büyük camiada taraftar arkanda olmasa zaten çalışamazsın. Onun farkındayız ama ya son güvendiğimiz kalede düştü.
1: Oyuncularıma benim söylediğim şey, Trabzonsporlu oyuncu nerede kimle oynarsa oynasın, bu abartı bir şey değil, cesur olmak zorunda. Biz oynamadan sadece bir şeyleri savunarak böyle kendimizi ve oyunumuzu geliştiremeyiz. Bizde genç oyuncu çok fazla var. Hata yapa yapa gol yiyecek, gol atacak, deneyecek ve bu arada işte belki de bazılarınızın gördüğü oyunun kendi oyun formasyonlarının, ki dünyada artık bunlar çok çok önemli hale geldi. Hiç kimse spontane oynamıyor. Hemen hemen hiç kimse. Dolayısıyla ben hoca olarak oyuncularıma sadece cesaret. Cesaretini görmediğim anda çok kızarım. Olmayacak. Cesur ol. Hata yap. Hata yapacaksın. Hata yapmadan öğrenmen mümkün değil. Çünkü oralardan geldik biz. Bu işin temelinde bu var. Mesela Arsen Batagol kimse sormuyor. Çok enteresan. Bizim oyunumuzun en temel oyuncularından bir tanesi mesela. Kaç haftadır yok. Kimse sormuyor. Çünkü oyunla kimsenin ilgilendiği yok. Her zamanki aynı şeyler. Biz geveleyip duruyoruz yani. Savic'in durumu belli değil ama büyük ihtimalle yani bugün doktorun söylediği çok şey değil. Tim, Felipe belki gözüküyor, belki. İşte Mustafa Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü bilmiyorum. Onana'nın durumu bilmiyorum. Daha yeni, çok sıcak. Ama olabildiğimizce güçlü çıkmaya çalışacağız ve kimle çıkarsak çıkalım fark etmez. Kazanmamız gereken bir maç. Ve o beklenti bugün için de yaşadığımız, bu sezon içerisinde de yaşadığımız şey. Trabzonspor'da benim söylemim gerçekçi bulunuyor, evet, ama bunu niye söylüyorsun diyorlar. Doğru ama ben böyleyim. Ben hayal satmıyorum, satmayacağımı söylemiştim zaten. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım.

0: Benim tarzım bu. Seneye ayrılacak oyuncular, gitmek isteyenler var. Söyleyeyim net. Doğal sözleşmesi gereği ayrılmak zorunda olanlar var. Bizim oyun performansından dolayı aşağıda ve yukarıda tuttuğumuz oyuncular, belki başka oyunda isteyeceğimiz oyuncu profilleri var. Ama tüm bunların hepsi çok kolay gözükmüyor. Bence geçen seneki süreçten çok daha zor süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen, sorduğunu söyleyeyim, çok transferine çok yakın olduğumuz iki oyuncu, çok rahat alabileceğimizi düşündüğümüz iki oyuncu yine bizi reddetti. Şartlarını çok yükseltmemize rağmen reddettiler. Bunları yaşıyoruz. Bu da bence ülke futboluyla alakalı bir şey. Bunun zararını ben çekiyorum. Trabzonspor, Beşiktaş, Fener, Galatasaray hepsi çekiyor. Herkes çekiyor. Burada birileri çıkıp bir şeye dur demesi gerekiyor.
1: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor tam 11 yıl sonra küme düşme üzüntüsü yaşıyor.
2: Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Korendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi. Sezona teknik direktör Markus Gisdol'la başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Dijalovic'e teslim etti. Dijalovic'le ligde 13 maça çıkan sarı kırmızılı ekip kötü gidişata dur diyemedi. Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe'de Kayserispor'u yukarı taşıyamadı. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligde çıktı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi. Ligin bitmesine bir hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. lige düşmesi kesinleşti. Kayserispor 2014-2015 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. ligden şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.
1: Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen bir diğer takım Fatih Karagümrük oldu. İstanbul ekibi geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı başaramadı. Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti. Kırmızı Siyahlılar bitime 2 hafta kala son sırada girdiği 33. hafta mücadelesinde Kocaeli Spor'la karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi deplasmanda 1-0 kazanıp son sıradan kurtulsa da rakiplerinin puan kaybetmemesinden dolayı 1. lige düştü. Sezona Marcel Liçka yönetiminde başlayan Karagümrük ilk 10 haftada yalnızca 4 puan toplayarak ligin sonuna demir attı. Kötü gidişe teknik direktör değişikliğiyle son vermeye hedefleyen yönetim, Çek çalıştırıcı yerine göreve geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Onur Can Korkmaz'ı getirdi. Korkmaz yönetiminde de 8 maçta yalnızca 6 puan toplayabilen Karagümrük yeniden antrenör değişikliğine giderek Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getirdi. Devre arasında takımın en önemli parçası Fofana'yı kaybeden Karagümrük, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini 4 hafta sonra Antalyaspor'u yenerek aldı. Stanojevic yönetiminde iyi bir ivme yakalayan ve Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek Sarı Lacivertlilerin namağlupluğunu bitiren Karagümrük, ardından oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alsa da lige tutunamadı. Fatih Karagümrük gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda eden ilk iki takım oldu. Peki ligden düşen üçüncü ekip kim olacak? İhtimaller neler? Gelin biraz bunların üstüne konuşalım. Antalyaspor, Gençler Birliği, Kasımpaşa ya da Eyüpspor'dan biri ligden düşecek sevgili seyirciler. Hangi takım nasıl ligde kalır? İlk olarak bu konuyu değerlendireceğiz. Antalyaspor kazanmak zorunda, düşme hattında zaten Akdeniz ekibi. Bu durumda Eyüpspor veya Kasımpaşa'nın yenilmesi ya da Gençler Birliği'nin puan kaybetmesi yeterli olacak Antalyaspor'un ligde kalması için. Başkent ekibi Gençler Birliği dün maçın başında 2-0 geriye düşmesine rağmen Kasımpaşa karşısında 3-2 kazanarak umutlarını son haftaya taşıdı. Gençler Birliği oynayacağı Trabzonspor maçını kazanırsa kesin olarak kümede kalacak. Beraberlik halinde ise averaj hesaplarına bakılacak Ankara temsilcisinin kaderi için. Kasımpaşa ve Eyüpspor puan alırlarsa kesin olarak ligde kalacak. Eğer yenilirlerse oynadıkları maçlarda

0: ki Kasımpaşa Galatasaray'ı konuk ediyor. Eyüpspor Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. O zaman devreye averaj hesapları girecek. Üçlü averaj ihtimallerine bir göz atalım. Birinci ihtimal Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa puan eşitliği. Bu senaryoda Eyüpspor lige veda eden son takım oluyor. Eyüpspor için yine kötü bir üçlü averaj senaryosu var. O da Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile aynı puanda sezonu tamamlaması. Bu neticede Eyüpspor'un önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele edeceği anlamını taşıyacak. Üçüncü olasılığa bakalım. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda Kasımpaşa ligden düşüyor sevgili seyirciler. İkili averajlarda Antalyaspor tüm rakiplerine karşı üstün, dörtlü averaj devreye girerse, takımların hepsi ligi aynı puanda tamamlarsa küme düşen Kasımpaşa olacak. Gelin şimdi de Süper Lig'de 34. haftanın programına gelin hep birlikte bir göz atalım. 34. hafta 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de oynanacak Rize Spor Beşiktaş maçıyla başlayacak. 16 Mayıs Cumartesi saat 17'de Karagümrük Alanya Spor'u konuk edecek. 20'de Samsun Spor Göztepe ve Gaziantep Başakşehir karşılaşmaları oynanacak. Ligin kapanış gününde 17'de Kayseri Spor Konya Spor'u konuk edecek. 20'de ise çok kritik karşılaşmalar var. Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Eyüpspor, Antalyaspor, Kocaelispor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı ve küme düşme mücadelesi yaşanırken alt liglerde de tabii ki heyecan devam ediyor ve Mardin 1969 Spor tam 18 yıl sonra adını 1. lige yazdırdı ve takım kentte büyük bir coşkuyla karşılandı.
1: Nesine 2. lig playoff finalinde Muş Spor'u yenerek 18 yılın ardından 1. lige yükselen Mardin 1969 Spor kentte coşkuyla karşılandı. Finalde Muş Spor'u Diyarbakır Stadı'nda 2-1 yenen Mardin ekibinin kente gelişi dolayısıyla taraftarlar Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplandı. Şehir girişinde Vali Ozan Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar araç konvoyu eşliğinde ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular taraftarı selamladı. Tezahüratların yapıldığı kutlamalarda yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsü zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Takımlarını coşkuyla karşılayan taraftarlar halay çekip meşale yakarken havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı. Mardin 1969 Spor kafilesi taraftarlarla kupayı kaldırdı, marşlar söyleyerek 1. lige çıkmanın coşkusunu paylaştı.
0: NBA'de şampiyonluğun favori takımlarından Oklahoma City Lakers'ı mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.
2: NBA playoff serisi konferans yarı finallerinde heyecan devam ediyor. Batı konferansı serisinin 3. maçında Los Angeles Lakers'a konuk olan Oklahoma City Thunder sahadan 131-108 galip ayrıldı. Seriyi domine ederek durumu 3-0'a getiren Thunder'da AJ Mitchell 24 sayı ve 10 asistle kişisel playoff rekorunu kırdı. Mitchell with a hesitation out driving baseline the floater good for AJ Mitchell timeout JJ Redick the Thunder. Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı ve 9 asistle bir kez daha takımının namalup playoff serisine katkıda bulundu. Gilgeous-Alexander comes back with an answer. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen rakibine yetişmekte zorlanan ev sahibi Lakers'da ise Luka Doncic'in yokluğu hissedilmeye devam ediyor. Karşılaşmada Rui Hachimura 21 sayı üretirken LeBron James 19 sayı ve 8 asistle oynadı. Serinin 4. maçı yine Los Angeles'ta oynanacak. Oklahoma City Thunder bu maçı da kazandığı takdirde konferans finaline yükselecek. Mitchell hangs and gets it. Mitchell has taken over the fourth quarter. Doğu Konferansı playoff serisinde ise Cleveland, Rakuten Arena'da ağırladığı Detroit'i 116-109 mağlup etti ve durum

0: 2-1'e getirdi. Cleveland sonraki maça da ev sahipliği yapacak.
1: Ana haberde kısa bir ara, az sonra beraberiz.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Reklam.
0: A Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
2: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
3: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: İyi günde kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.
0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Ana haber kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Açılışı şampiyonla yapacağız. Galatasaray Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı Kırmızılılar bu başarıyla birlikte kendine ait rekoru da egale etmiş oldu.
2: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
3: Yunus ceza alanına gönderdi. Osman var o noktada. Osman topu buluşu. Osman topu!
2: Sarı Kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalya Spor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
3: Köşe şutlarında kafa topu.

Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde görüyor.

0: Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısındaysa rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Sarı Kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Galatasaray ile üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, Türk futbolunda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci teknik adam oldu.
0: Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü unvanını aldı. Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı. Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray'la 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı. Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak 2. sırada tek başına kaldı. Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Min, Brian Birch ve Christoph Daum'un 3'er şampiyonluğu bulunuyor. Okan Buruk Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. Sarı Kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı. Okan Buruk Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda. Ligde bu sezona kadar 7 kez futbolcu olarak, 4 kez de teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk bu sezonda şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.
1: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluğun ardından duygularını A-Spor'a anlattı. Buruk, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu, çok gururluyum," dedi.
2: Hem sancılı da diyebiliriz, rahat da diyebiliriz. Çünkü hep puan farkıyla gittik, hep lider Galatasaray vardı. Yani ligin başından sonuna kadar o liderliği sürdürdük. Tabii zor bir seneydi. Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten oynamak. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz, ligi oynuyorsunuz. Onun yanında bir de tabii ki oyuncularımız milli aralar, milli takımda çok fazla maç oynadılar. Yani maç sayılarını çok...

0: yüksek oldu. Biz 50'ye geldik. Bazı oyuncularımız 60 maça yaklaştı. Tabii ki kolay değil Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürmek. Ama oyuncularımız çok büyük emek verdi. Öncelikle onlara teşekkür etmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki taraftarımız, her zaman yanımızdaydı. Her zaman desteklediler. Nereye gidersek gidelim desteklediler. Yani sadece kendi stadımızda değil, nereye gidersek gidelim bizi desteklediler. Bence güzel, sonunu güzel bitirdik. Bugün tabii heyecanlı bir maç oldu. Yani çok kritik dakikalarda goller yedik. Belki kalemize iki tane şut geldi maç boyunca. İkisi de gol oldu. Kritik dakikalarda goller vardı. Ama geri dönmesine bindik. Yani başlayan, oyuna giren oyuncular önemli katkı verdi. Bence bugünün önemli unsurlarından biri. Oyuna giren oyunculardan önemli katkılar aldık. Gol asist katkıları aldık. Ve Galatasaray takımı tabii ki favori oldu ligi. Ama dediğim gibi çok zorlu da bir sezon geçirdik. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı oynamak bence çok önemliydi. Daha da yukarılara.
1: Sen hedef ne hocam Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Ya şöyle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak çok önemli. Bir kere oraya alışıyorsunuz. Bütün aslında dünya Galatasaray'ın adını tekrar duydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gösterdiği performans. Bence stadyumumuzun atmosferi, burada oynadığımız maçlar. Yani bütün dünyaya bence tekrar Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasındayı gösterdik. Bence bu önemliydi bu sene için. Tabii ki daha iyisi olması gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha gelişmemiz gerekiyor. Ben de aynı şekilde, oyuncularım da aynı şekilde. Yani her şey bize tecrübe oluyor. Ama ben dediğim gibi bence güzel bir sezon geçirdik. Yani hem Şampiyonlar Ligi performansı, bununla birlikte çok fazla zorlanan takım var aslında dünyada. Ama

0: Bunun için bile beni eleştirdiler. Hocam da hocam dediğim için. Gerçekten hocam da hocam diyorum. Zaten bakın bütün daha önce İmparator Fatih Terim vardı. 4 senede 4 yaptı. Hocam şu anda 4 senede 4 yaptı. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ve bizim kendi oyuncularımız kendileri buradan yetişerek bunları başardı. Bunlar çok önemli. Ve biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu koltuklar çok önemli koltuklar. Onun için bu koltukları gelmek isteyenler, kendi içimizde olan insanlar oluyor. Bazı artık bunlara çok baksaydık zaten bugünleri başaramazdık. Bazen oyuncular bana söylüyor, abi sana niye saldırıyorlar, sen ne yaptın diyorlar. Bunu anlatamıyorsunuz. Yani özellikle yabancılara anlatmamız imkansız bunu. Ama eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler bizi Galatasaray'ın kültüründe var zaten. O eleştiri olmadan biz başarıyı elde edemeyiz. Hocam kaç tane hoca değiştirdi, siz sayısını biliyor musunuz? Yani toplayalım bütün kulüpleri, 30 tane hoca değiştirmiştir herhalde bugüne kadar hocamın. Yani böyle bir hocamız var bizim yani. Bugün piyasada, yani dünya piyasasında nedir değeri?
1: 150 milyon.
0: Verir misin 150 milyona? Ben Abdullah Kavukçu olarak vermem. Ama bu sonuçta başkanımızın karar vereceği bir olay. Yani bu şu anda onu verdiğiniz zaman onun yerine koyacağınız oyuncuyu da bulmanız lazım. Biz birlik ve beraberlik olursak, içimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Burada Abdullah olmuş, başkası olmuş önemli değil. Biz yeter ki beraber olalım, birlikte olalım, tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu zaten başkanımın liderliğinde başarıldı yani 4 sene. 2 senesinde ben yoktum, Erdem Bey vardı. Bu son 2 senesinde ben varım. Ya bunlar çok önemli bir şey. Yani ben gerçekten Galatasaraylı olmakla gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaray olmasından gurur duyuyorum. Allah bize inşallah bunun devamını getirmeye nasip etsin. 5. seneyi de şampiyon olalım. Hedefler çok.
2: Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bu sezon kasasına giren para 4 milyar lirayı buldu. 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray maddi açıdan da zirve yaptı. Ligi ayak bastı hakkı olarak 132 milyon lirayı kasasına koyarak başlayan Sarı Kırmızılılar sezon boyunca verdiği yarışta 24 galibiyet 5 beraberliğin sonucunda puan priminden 255.9 milyon lira kazandı. Ligde 26. defa ipi göğüsleyen ve rekoru tek başına elinde bulunduran Galatasaray şampiyonlar payından 256.2 milyon lira alırken bu sezonki şampiyonluk içinse 227.8 milyon lirayı cebine koydu. Sarı Kırmızılı Kulübün bu sezon 33. haftaya kadar ligden kasasına giren meblağ 872 milyon lira oldu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de katılım payı, puan primi, sıralama geliri, yayın hakkı, UEFA katsayı payı, tur primlerinin yanı sıra yanaklarla beraber 60 milyon euro kazandı. Böylece Sarı Kırmızılı Kulübün iki kulvarda kasasına toplamda giren tutar 4 milyar lirayı geçti. Beşiktaş'tan bir transfer haberimiz var sırada. Siyah beyazlı kulübün Real Madrid'in genç stoperi Raul Asensio için eflatun beyazlılara teklif yaptığı iddia edildi. İddia İspanyol basınında.
3: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yapılacak takviyeler öncelikli gündem maddesi haline geldi. Beşiktaş'ın savunma listesinde Lens forması giyen Malang Sarr'la Monaco'dan Tilo Kehrer'in yer aldığı bilinirken İspanya'dan dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Siyah beyazlı ekibin Real Madrid'in genç savunmacısı Raul Asensio için yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig temsilcisi Everton'ın da 23 yaşındaki futbolcu için benzer bir teklif yaptığı öne sürüldü. Haberde Real Madrid yönetiminin gelen teklifleri yeterli bulmadığı ve İspanyol kulübünün Asensio için yaklaşık 40 milyon euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu aktarıldı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 karşılaşmada görev alan Raul Asensio 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

0: güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen genç stoperin İspanyol deviyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Son 4 haftada 10 puan toplayan Eyüpspor ligde kalma umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Atilla Gerin'in öğrencileri Fenerbahçe deplasmanında çok kritik bir sınav verecek. İKAS Eyüpspor Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Son haftalarda teknik direktör Atilla Gerin ve futbolcuların yükselen performansı takımı küme düşme hattının 3 puan üstüne taşıdı. Süper Lig'in devre arasında Eflatun Sarılıların küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Önemli oyuncularının birçoğuyla yollarını ayıran Eyüpspor ağırlıklı olarak genç futbolcularla yola devam etti. Sezona teknik direktör Selçuk Şahin'le başlayan, başarısız sonuçların ardından Orhan Akı takımın başına getiren İstanbul ekibi devre arasındaki sarsıntıdan sonra takımı Atilla Gerin'e emanet etmeye karar verdi. 2022 yazının başından beri kulüpte yardımcı antrenörlük görevi üstlenen 58 yaşındaki teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte Eflatun Sarılılar aradığı ivmeyi yakaladı. Son 4 maçta 10 puan toplayan Eyüpspor'un yükselen grafiğinde Jankat Yılmaz, Metehan Altunbaş, Umut Bozok ve Lucas Claro ön plana çıkan oyuncular oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Eflatun Sarılılar karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde ligde kalmayı garantileyecek.
2: Trendyol Süper Lig'de küme düşecek 3. takım son hafta belli olacak. 4 takım arasında kıyasıya bir yarış söz konusu olacak. Gelin tüm ihtimallere hep beraber göz atalım.
1: Süper Lig'de 34. hafta ligde kalma yarışının heyecanına sahne olacak.
3: Niang cezalan içinde. Niang çekti sahana. Niang vurdu, attı golü. Niang!
1: Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalyaspor son haftaya düşme ihtimaliyle giriyor. Puan olarak en gerideki takım Antalyaspor. Akdeniz ekibi haftaya 16. sırada 29 puanla girecek. Sami Uğurlu'nun öğrencileri ligde kalmak için kazanmak zorunda.
4: Safuri yerden oynadı. Johan boli vurdu topu ağlarda.
1: Kırmızı beyazlılar kazandığı takdirde Gençler Birliği'nin kazanamadığı veya Kasımpaşa ile Eyüpspor'un mağlup olduğu senaryolarda ligde kalacak. Rakiplerine karşı oynadığı maçlarda büyük üstünlük kuran Antalyaspor ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinin hepsinde avantajlı pozisyonda. Eğer sezon bittiğinde 4 takım da aynı puanda yer alırsa ligden düşen ekip Kasımpaşa olacak. Üçlü averaj ihtimali ise biraz daha karmaşık. 3 ihtimalin söz konusu olduğu üçlü averaj senaryolarının ikisinde Eyüpspor, birinde ise Kasımpaşa ligden düşecek. Antalyaspor'un kazandığı, Gençler Birliği'nin puan aldığı senaryoda Eyüpspor kaybederse Süper Lig'e veda edecek. Eflatun Sarılılar son hafta puan aldığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın yola devam edecek. Bu durumda Antalyaspor, Kasımpaşa ve Gençler Birliği'nin oluşturacağı üçlü averajdaysa Kasımpaşa ligden düşen son takım olacak. Eyüpspor'sa girdiği tüm üçlü averajlar durumunda lige veda edecek. Ligin son haftasında Antalyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Eyüpspor Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa Galatasaray'ı ağırlayacak. Gençler Birliği ise Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak.
2: Trendyol 1. Lig'de playoff heyecanı devam ediyor. 2. tur ilk maçında Sipey Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı konuk edecek.
1: Trendyol 1. Lig playoff'unda 2. tur heyecanı futbol severleri bekliyor. İlk maçta Sipey Bodrum Futbol Kulübü sahasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Muğla ekibi kritik maç için satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiğini duyurdu. İki takım normal sezonda iki kez karşı karşıya gelirken ilk maçı Bodrum sahasında 4-0 kazandı. İkinci devrede oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonlandı. Normal sezonda son 5 mücadelede galip gelemeyen Bodrum, playoff ilk turunda sahasında Pendik Spor'u 2-0 yenerek saf dışı bıraktı. Arca Çorum FK ise son 5 haftada yenilgi yüzü görmezken playoff ilk turunda sahasında Keçiören Gücü'nü 1-0'la eleyerek adını ikinci tura yazdırdı. Rövanş 15 Mayıs'ta Çorum'da oynanacak. Turu geçen ekip playoff finalinde Esenler Erokspor'la karşılaşacak.
2: Birinci lige yükselme başarısı gösteren Mardin Spor'da teknik direktör Bülent Akan A-Spor canlı yayınına katıldı. Akan şampiyonluk sürecini ve kutlamaları paylaştı.
5: Kadim şehir Mardin'in 18 yıllık hasretini sonlandırmak bize nasip oldu, bizim ekibe nasip oldu, bizim oyunculara nasip oldu. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Hayırlı olsun diyorum. Finale kalan iki takım da playoff içindeki en düşük bütçeli takımlardı. Onu da söyleyeyim yani. Ben oyun güçleri olarak daha iyiydi diğer takımlara göre ama en düşük bütçeli takımlardı. Buradan Fatih Hoca'yı da kutluyorum, ekibini de kutluyorum, Mustafa Hoca camiasını da kutluyorum. Gerçekten finale yakışır bir maç oldu. Taktik savaşı halinde geçti maç. Yani biz golü bulduk, ikinci golü de bulduk. Onlar da pozisyona girdiler. Daha sonra biz iki tane pozisyon yakaladık. Atamadık, bitkene döndü maç. Yani bir tane gol yedik, 2-1 bitti. Ama gerçekten finale yakışır bir maç oldu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu. Yüksek tempolu bir maç oldu. Günün sonunda kazandık. Yani süreç böyle gelişti. Tabii çocuklar çok inanmıştı. Buradan oyuncu kardeşlerime bir karakter koydular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, Tuncay Valimize, Rıdvan Başkan'a, Başkan Yönetim Kurulu'na hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarıma da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu süreci çok akıllıca ve güzel götürdük hep birlikte. Maç bittikten sonra Mardin'e saat 12:01 civarlarında ancak girebildik. Yani Çınar ilçesinden itibaren trafik kapandı. 2-3 saatte gidebildik yani açıkçası. Coşku çok fazlaydı. Sayın Valimizin de, Tuncay Valimizin de bir organizasyonu vardı. Meydanda bütün halkı toplamışlardı. Yani dün gece Mardin bu coşkuyu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla beraber yaşadı diyebilirim. İşte gördüğünüz gibi evet bu 12 suları falan yani bu süreç gerçekten de Mardin tarihi günlerinden birini yaşadı açıkçası.
2: Ukrayna Ligi'nde şampiyon Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk oldu. Turuncu siyahlılar bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı garantiledi. Shakhtar Donetsk 2 yıllık aranın ardından Ukrayna Premier Lig şampiyonu oldu. Turuncu siyahlılar Poltava'yı 4-0 yenerek bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan teknik adamlık kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. 39 yaşındaki çalıştırıcı 2023-24 sezonunda Eyüpspor'la TFF birincilik zaferi yaşamıştı. Ukrayna temsilcisi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde mücadele edecek. Serie A'da 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Juventus Lecce deplasmanında kazanarak Devler Ligi umutlarını devam ettirdi.
6: Juventus maça başlıyor. Kenan Yıldız. Sola doğru yolladı Kenan Yıldız. Kopmeiners önüne almaya çalışıyor. Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović. Golle başladı maç. Santradan gol attılar adeta. Dušan Vlahović. Engom tekrar Koulibaly'ye. Banda Lecce geliyor. Banda Kalulu'nun üstüne gitti, çevirdi ve son anda direkt Gregorio'dan bir müdahale. Hemen karşılık vermeye yaklaşmıştı Lecce. Locatelli iyi top yolladı. Direkten döndü. İkinci pozisyon Kenan Yıldız, top dışarı gitti. Vlahović. İyi ver kaç. Vlahović şimdi çaprazdan girdi. Vlahović, kaleci Falcone. Bir pozisyon daha. Conceição aldı. Atak sürüyor Conceição. Out son temas Conceição'dan. Kenan.

0: Kenan Yıldız 5 oyuncuyla geldi. Juventus yavaş kaldı Kenan'ın pası McKennie'ye doğru. İkinci top yine Juventus'ta. Şut kaleciden sekti. Vlahovic vurdu. Yine Falcone. Yine Vlahovic ve gol. Bakalım gol geçerli olacak mı? Eğer geçerli olursa 6. golü olacak Serie A'da bu sezon. Hayır. Offside. Top Meiners havalandırdı. Zibert'in müdahalesi vardı. Top Juventus'ta. McKennie'den sola. Cambiaso yaptı ortayı. 2-0. Bu defa da izleme tavsiyesi geldi. Oradaki Vlahovic Zibert mücadelesine dair bir izleme yapıyor şu anda Andrea Colombo. Gol geçerli olmayacak. 9 numara Vlahovic Zibert'i bozuyor dedi. Conceição'dan Kalulu. Sağ tarafta pas yapmaya devam ediyor Juventus. Şimdi Conceição. Conceição verdi pasını. Kenan Yıldız dışarı gitti. Baskı Endri. Bir anlık hata. Pierotti. Şut şansı Pierotti. Sert vurdu Di Gregorio. Sonrasında top Holm'a geldi. Di Gregorio kullandı. Bir düdük var gibiydi ama oyun devam ediyor. Boga'ya doğru. Onun vuruşunda top kaleciden döndü. Jegrova şimdi. Jegrova bir kez daha kaleci Falcone. İşte pozisyon David Boga'ya bıraktı. Falcone ona izin vermedi. Ardından Jegrova ve yine Falcone. Bu arada maçı bitiren düdük de geliyor. Maç golle başladı. Ve 1-0 bitti. Tek gol Dušan Vlahović'ten.
1: Serie A'da şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Inter, Lazio deplasmanında farklı kazandı.
2: Rosario Abisso düdüğünü çaldı. Nostin dokundu şampiyon Inter karşısında. Olimpico'da Lazio oyuna başladı. Keyifli seyirler. Bisek kullandı tacı. Turam indiriyor. Martinez! Şampiyon gibi başladı Inter. Martinez ilk 11'e golle dönüyor. Bu bağlantı bir kez daha çalışıyor. Olimpico boş belki ama deplasman tribünü için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Inter gol attı, taraftarına koştu.
3: Çok şık bir futbolcu gerçekten. Çok kaliteli, çok estetik.
2: Şimdi Turam ikinci gol şansı. Döndü yüzünü kaleye, Turam destek Diouf'tan. Diouf aldı. Diouf çevirdi. Kale sahası müdahale var. Gelişiyle Turam vuruyor yanağlara. Şimdi Bastoni. Bastoni sokudu, yanında Martinez var, bıraktı ona. Natora Martinez. Rovella karşısındaydı, ilk anda kurtardı. Diouf'la 2-1, Martinez yine bağlantı. Yaya doğru bıraktı, Suçic! Mükemmel bir gol daha Inter'den. Natora Martinez müthiş bağladı orayı. 2-0'ı buluyor Inter. Şampiyondan Olimpico'da gövde gösterisi ilk yarıda. Yani Martinez orayı birkaç dakikadır eşeliyordu Doruk. Hissettiriyordu bir tehlike yaratacağını. Nitekim yaptı da.
3: Çok güzel bir gol. Çok güzel bir bitiricilik.
2: Üçüncü gol şansı ceza sahasında. Bisek vuruyor kaleci Motta. İkinci hamle yine Motta. Yine Motta. Topa dedi maçın hakemi. Şimdi Boni yerde. Romagnoli. Faul yaptı. Evet, çağırdılar. Merabile çağırdı.
3: Basmış ve o gücü de kalfta uygulamış. Yani o kalf hissetmiş o basışı.
2: Evet, sert faul, ciddi faul, kırmızı kart şeklinde anonsu yaptı Abisso. Sarı kart iptal ediliyor.

0: Enzo Romagnoli direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ediliyor. Yine sol tarafa doğru pas, orada Pellegrini aldı. Ayağının üstüyle çok iyi noktaya Isaksen gitti. Karşı karşıya Isaksen son anda. Carlos Augusto. Şimdi baskı Diouf. Ceza sahasında Diouf çevirdi. Boni vuracak mı? Boni açıyı kaybetti, döndü geriye. Mkhitaryan düzeltti. Mkhitaryan 3. gol. Mkhitaryan'la 10 kişilik rakibi karşısında farkı 3'e çıkartıyor Inter. Dar açıda zor pozisyonda vuruş yapmak istemedi. Mkhitaryan'a servisi. Mkhitaryan'ın ilk dokunuşu çok güzel. Sonrasında sol ayağıyla golü atıyor. Henrik Mkhitaryan 3-0. Rosario Abisso son düdüğünü çalıyor. Şampiyon Inter Olimpico'da Lazio'yu güle oynaya mağlup ediyor.
1: Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Devler Ligi'ne veda ettikten sonra ilk galibiyetini ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg'a karşı aldı.
2: Bundesliga'da daha önceden şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında. Ev sahibi takımın hücumu, ceza sahasına yapılan orta, üst üste kafa vuruşları kaleci Urbik gole izin vermedi. Şans anı Urbik için, o da yüzüyle topun gol olmasını engelliyor. Bayern Münih köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışından vuruş direkten dönüyor. Gole çok yaklaştı Bischoff'la Bayern Münih. Savunma arkasına atılan top Olize yerde kaldı. Gözler hakemde ve penaltı kararı geliyor. Bayern Münih bu pozisyon sonrası penaltı kazanıyor. Beloşyan penaltı noktasını bozmaya çalışıyor. Harry Kane topun gerisinde. Top dışarı gitti. Bir kez daha izliyoruz. Beloşyan'ın çabası belki de sonuç verdi. Görüntüler ikinci yarıdan. Michael Olize. Dikkatle izliyoruz. Olize. Michael Olize, harika bir gol. Bayern Münih perdeyi yıldız futbolcusuyla 56. dakikada açıyor. Çok şık bir gol. Bayern Münih'te bir pas hatası. Topu alan isim Shiogai. Shiogai 4 Bayern Münihli oyuncuya rağmen topu kaybetmiyor. Mükemmel bir pas verse de Swanberg bunu değerlendiremiyor. Maç da Bayern Münih'in üstünlüğüyle 1-0 tamamlanıyor.
1: Bundesliga'da şimdiki görüntülerimiz Stuttgart Bayer Leverkusen mücadelesinden.
2: Bundesliga 33. hafta mücadelesinde Stuttgart'ın konuğu Bayer Leverkusen. Leverkusen hücumu, hızlı gelişen atak, ceza sahası içi vuruş top ağlara gidiyor. Erken bir gol, henüz 1. dakikada Alex Garcia golü atan isim, Fofane asisti yaptı. Stuttgart beraberliği arıyor. Üst üste başarılı ve güzel paslaşmalar ve gol geliyor. Ermedin Demirovic dakika 5. Skor 1-1 oldu. İlk 5 dakikada 2 gol birden var. Ev sahibi takımın baskıları sürüyor. İlk yarının son anları. Yerde kalan bir oyuncu var. Gözler karşılaşmanın hakeminde. Demirovic yerdeydi ve Robert Schröder penaltı noktasını gösterdi. Bir Panenka geliyor. Mittelstadt ilk yarıda 2-1 öne geçmeyi başarıyor Stuttgart bu şık penaltı golüyle. İkinci yarıyı izliyoruz. 58. dakika, ceza sahasına yapılan orta Deniz Undav maçın skorunu belirliyor. Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 1.
1: Leipzig ve St. Pauli karşı karşıya geldi. Leipzig mücadeleden çıkardığı sonuçla ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.
2: Leipzig'in konuğu St. Pauli. İki takım teknik direktörleri Ole Werner ve Alexander Wiesin birbirlerine başarılar diledi St. Pauli hücumu. Hızlı gelişen atak, müsait pozisyon, vuruş top direkten dönüyor. Muntonji pası veren isimdi. Fakat gol gelmiyor. Carson şutunda. Leipzig köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu, uzaklaştırılamayan top ve

0: son vuran isim Schläger. İlk yarının son anlarında Leipzig bu golle 1-0 öne geçiyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Bir başka Leipzig köşe vuruşu ve bir gol daha geliyor. Bu kez 54. dakikada Orban golü atan isim. David Raum kullandı köşe vuruşunu. Orban kafayla topu ağlara yolladı. Leipzig 2-0 önde. Maçta son bölüm. Kafalardan seken top savunma arkasına doğru gönderiliyor. Ceza sahası içi Cisse golü atıyor ve maçın da skorunu belirliyor. Leipzig 2, São Paulo 1.
1: Sıradaki görüntülerimiz Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt arasında geçen gol düellosunda.
2: Maçın hakemi Patrick Itri son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attığı golü Can Uzun. Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası içi. Gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı, bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor, hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

0: arkası.
1: Biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsnarnov. Golü de attırdı Burkart'a. 3-2.

0: 2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
1: Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun son haftalarda performansını yükseltti. 20 yaşındaki oyuncu Dortmund filelerini sarsarak bu sezon 10. golünü kaydetti. Can Uzun gollerine devam ediyor. Yaşındaki başarılı oyuncu sezon başındaki form grafiğine geri dönüşün sinyallerini veriyor. Son 3 lig maçında tekrar ilk 11'deki yerini alan milli yıldız son olarak Dortmund karşısında attığı golle birlikte son 3 maçta 2 gol 1 asiste ulaştı. Albert Riera'nın takımın başına geçmesi sonrası Can Uzun sakatlıkların da etkisiyle takımdaki yerini kaybetmeye başlamıştı. Sezon başında milli yıldız için Frankfurt'un yaklaşık 70-80 milyon euroya varan beklentisinin oluştuğu Alman basını tarafından iddia edilmişti. Siyah beyazların kötü gidişatı sonrası forma bulmaması tartışılan Can Uzun için teknik direktörüyle arasında problem olduğu da konuşuldu. Çıkan dedikodular üzerine sorulan soruya Riera, topla ne kadar iyi olursanız olun, topsuz oyunda yeterli değilseniz benim takımımda yer bulamazsınız diyerek tercihinin teknik bir karar olduğunu açıklamıştı. Bu sezon uyluk kası sakatlığı nedeniyle 15 maçta sahalardan uzak kalan yetenekli oyuncu, son haftalarda artan fiziksel ritmiyle İspanyol teknik adamın isteklerini karşılamaya başladı. Can Uzun'un artan form grafiği Dünya Kupası öncesi milli takım için de önem arz ediyor. Sakatlığı bulunmadığı dönemde Montella'dan düzenli davet alan Frankfurtlu yıldız şu ana dek 4 maçta forma şansı buldu. Can Uzun bu sezon takımıyla mücadele ettiği 3 kulvarda çıktı. 27 mücadelede 10 gol 6 asist üretti.
2: Lig 1 ekiplerinden Nantes 13 yıl sonra küme düştü.
1: Nantes'ın küme düşmesi kesinleşti. Lig 1'in 33. haftasında deplasmanda Lens'a 1-0 mağlup olan Sarı Yeşilliler, Metz'in ardından küme düşen ikinci takım oldu. Mücadelenin ardından konuşan takımın tecrübeli isimlerinden Frédéric Gilbert, Nantes'ın Lig 2'de işi yok, son haftalarda bunu gösterdiğimizi düşünüyordum ama burada olmamızın da sebepleri var tabii dedi. Bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da görev yapan teknik direktör Vahit Halilhodžić ise özür dilerim, çok üzgünüm, konuşamıyorum, size cevap verebilecek durumda değilim ifadelerini kullandı. Fransız temsilcisi 13 yıl aradan sonra gelecek sezon yeniden Lig 2'de mücadele edecek.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden düşen ikinci takım Mersinspor oldu. Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Mersinspor'u 90-80 yendi. Bu sonuçla birlikte Mersinspor lige veda etti. Akdeniz ekibi OMO Büyükçekmece Basketbol'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Karşıyaka ise evinde konuk ettiği Bursaspor'u bitime 0.2 saniye kala bulduğu sayıyla 84-82 yenerek ligde kalmayı başardı. San Antonio Spurs'un yıldızı Victor Wembanyama Arsenal'ın sıkıcı futbol oynadığını dile getirdi ve Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i destekleyeceğini söyledi.
1: Victor Wembanyama'dan tepki çeken Arsenal yorumu. Fransız yıldız San Antonio Spurs'un deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı 39 sayı, 15 rebound ve 5 blokla tamamlayan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Steve Nash'in finali kimin kazanacağını sorması üzerine, "Tabii ki Paris Saint-Germain, en azından Paris Saint-Germain maçı eğlenceli hale getirir. Çünkü Arsenal'ın bunu yapacağını sanmıyorum." dedi. Wembanyama daha önce de Paris Saint-Germain taraftarı olduğunu açıklamıştı. Ancak yıldız oyuncunun Arsenal'ın oyun tarzına yönelik yorumu sosyal medyada İngiliz ekibinin taraftarlarının tepkisini çekti. Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta Budapeşte de oynanacak.
2: NBA'de şampiyonluğun favori ekiplerinden Oklahoma City Thunder, deplasmanda Lakers'ı mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.
3: NBA playoff serisi konferans yarı finallerinde heyecan devam ediyor. Batı konferansı serisinin 3. maçında Los Angeles Lakers'a konuk olan Oklahoma City Thunder sahadan 131-108 galip ayrıldı. Seriyi domine ederek durumu 3-0'a getiren Thunder'da AJ Mitchell 24 sayı ve 10 asistle kişisel playoff rekorunu kırdı. Mitchell with the hesitation now driving baseline the floater good for AJ Mitchell timeout JJ Redick the Thunder. Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı ve 9 asistle bir kez daha takımının namalup playoff serisine katkıda bulundu. Gilgeous-Alexander comes back with an answer. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen rakibine yetişmekte zorlanan ev sahibi Lakers'da ise Luka Doncic'in yokluğu hissedilmeye devam ediyor. Karşılaşmada Rui Hachimura 21 sayı üretirken LeBron James 19 sayı ve 8 asistle oynadı. Serinin 4. maçı yine Los Angeles'ta oynanacak. Oklahoma City Thunder bu maçı da kazandığı takdirde konferans finaline yükselecek. Mitchell hangs and gets it. AJ Mitchell has taken over the fourth quarter. Doğu Konferansı playoff serisinde ise Cleveland, Rocket Arena'da ağırladığı Detroit'i 116-109 mağlup etti ve durumu 2-1'e getirdi. Cleveland sonraki maça da ev sahipliği yapacak.
2: Ana haberde sona geldik. Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.

0: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam. İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
2: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Ligden düşecek son takım kim olacak? Her şeyi konuşacağız. Galatasaray'ı kutlayarak başlayalım. Ahmet Akçan, Zafer Tüzün ve sevgili Murat Özbostan'la birlikteyiz. Takım oyununda hoş geldiniz.
1: Programımıza
0: diyelim. Galatasaray alışılmışın üzerine bir kez daha şampiyon oldu Ahmet Hocam.
1: Evet.
0: 4 yıl üst üste ki bizim kuşak bunu yaşamıştı ama sahada bunu yaşamayan futbolcular vardı. Ama sahada bunu futbolcuyken yaşayan bir isim de vardı. Okan Hoca vardı. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray bu sezona da damgasını vurdu. Bir şampiyonluk değerlendirmesiyle başlayalım programı.
1: Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Her ne kadar Galatasaray şampiyonluğa ulaştıysa bile sezonu belki de beklentilerinden uzak bir sırada bitirmiş başka takımlarımız var. Onların üzüntüsüne de kesinlikle katılıyorum. O yüzden onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum. Hep bütün sezon boyunca konuştuğumuz, Galatasaray'ı favori gördüğümüz gibi başta yönetim ayağının, sonra teknik heyet, daha sonra takım ve taraftar ayaklarının bir araya gelmesiyle aslan dört ayağına çok sağlam, bazen ufak molalar verse bile kendinden emin bir şekilde sonuca ulaştı. O yüzden bu bir tesadüf değil. Ben Galatasaray'ın hak ettiği bu şampiyonluğu sonuna kadar kutlamaların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları yaparken de rakiplerine gerekli saygıyı göstererek onları tahrik etmeden yapmalarını özellikle diliyorum. Tabii bizde maalesef şampiyonu tebrik etme alışkanlığı yok. O yüzden bazı dileklerde bulunabiliriz. Benim dileğim de en azından
0: Kasımpaşa belki alkışlar hocam sahaya çıkartıyor.
1: Gölge temenni ediyorum. Yani büyükler yarışa katılanlar arasında temenni ediyorum en azından gölge düşürmeyelim veya düşürmesinler. Çünkü yeni sezon şampiyon olmanın birinci yolu sevgili Cüneyt bu seneyi çok doğru analiz etmekten, eksikleri gidermekten kaynaklanacak. O yüzden yeni sezon hazırlıkları başladı bile. Şöyle gelmeden önce bir düşündüm. Ya şampiyonluk bir gün eskidi Galatasaray için. O yüzden zaman çabuk geçiyor.
0: Hocam maç bitmeden 27. şampiyonluğu istiyoruz söylemleri vardı sosyal medyada. Pankart açtı taraftar zaten.
1: Okan Hoca konuşmalarında da 5. şampiyonluğu hedef gösterdi. Bunun böyle olması da gayet doğal. Galatasaray'ın büyük avantajları da var. Daha sonra detaylı bir şekilde gireceğiz. Ama belki inişleriyle çıkışlarıyla dönem dönem sevinçlerin hayal kırıklıklarının zirve yaptığı bir sezon oldu. Ben yine de bu seneki yarıştan keyif aldım. Önümüzdeki sene şampiyonluk yarışına katılan takımlarımızın çoğalmasını kendi adıma diliyorum ve inanıyorum ki daha keyifli bir sezon bizi bekliyor olacak.
0: 1996, 97, 99, 2000 arasında Fatih Terim de başarmıştı Galatasaray Murat Özbostan bildiği üzere 4 sene üst üste şampiyon olmayı. Bir kez daha 4 sene üst üste şampiyon oldu. İşte sevinç gösterileri ekranda dün akşam Türkiye hatta dünyanın birçok yerinde Galatasaraylı taraftarlar uyumadı desek yeridir.

0: özellikle 90'lı yıllarda iki kere üst üste şampiyon olunca takımlar bir şampiyonluk artık motive etmiyor. Taraftar sokağa çıkmıyor. Fazla sevilmiyor. Tatmin oldu taraftar derdik ama Galatasaray öyle winner bir kadro, öyle bir winner takım oldu ki 4 değil işte 4 biterken 5'i, 5 biterken 6'yı konuşacak bir Galatasaray haline geldi. Şampiyonluğu da doyasıya coşkuyla kutluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kime yazarsın bu başarıyı? Başkanın da şüphesiz katkısı var. Okan Hoca'nın var. Yani, Osimhen başta futbolcuların var.
1: Yani teknik kadro olarak bakarsak tabii ki Okan Burak'a yazarım. Yani o kadar inişli çıkışlı zamanlar oldu ki, kriz dönemleri oldu. Bunları bir kere unutmayalım. Yani bunları da bir hatırlayalım. Biraz geriye doğru saralım filmi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen maçlar oldu. Orada istifalara çağrıldı. Bir şeyler falan böyle sosyal medyada çok eleştiriler oldu. Arkasından işte Kocaeli Spor yenilgisi yanılmıyorsam, işte Samsun yenilgisi biraz kısa şey hatırlarsak. Yani inişli çıkışlı anların olduğu, krizlerin olduğu birçok günler yaşandı, haftalar yaşandı. Tabii bütün bunların içinden Galatasaray hep güçlenerek çıktı. Bir kere Galatasaray'ın en büyük artısı buydu ve bu ciddi derecede Galatasaray'a bir konsantrasyon şey yaptı. Zaten bu konsantrasyon kelimesinde yöneticisinden oyuncusuna kadar kullandılar sosyal medyada. Hoca da çok kullandı. Burada tabii ben birinci, biraz önce dediğim gibi, yani Okan Burak'a veririm. Her ne kadar yani eleştirilecek çok tarafları da olsa zaman zaman, sonuçta elinde çok değerli bir kadro vardı. Yani bugünkü piyasa değeri 350 milyon eurolara ulaşan Türkiye'nin en değerli elit kadrosu. Şimdi gerçekçi olalım. Ve bu kadro çok stresli maçlar yaşadı, sıkıntılı maçlar yaşadı. Yani dün akşamki maç da çok stresliydi. Samsun'da çok ciddi bir hezimete uğradı. Beklenmeyen bir şeydi. Ve hep böyle kaçabilir mi, şöyle olabilir mi ihtimallerini ister istemez bazen taraftarlar düşündü. Yani oyunculara da baktığımızda aslında onların da ne kadar stres dolu olduklarını özellikle dün akşamki maçta gördük ve bu stresi de yönetemediler.
0: Yani elleri, ayakları. Son 4 şampiyonluk içinde
1: en sıkıntılısı diyebiliriz. En streslisi diyebiliriz ve bu stresi de tam manasıyla yönetemediler. Ama tabii süreci ne olursa olsun çok, sonuçta 3 defa şampiyon yapmış bir teknik direktör olarak kendisinin de yaşadığı birçok durum ortaya çıktı. Ama hepsinden de güçlendi ve hepsinden bir dersler çıkartarak daha da oyuncularını bu işin içinde motive etti. Ve dolayısıyla da takımı 4. defa şampiyon yapan bir teknik direktör olarak yani birinci sıraya ben açıkçası onu koyuyorum. Okan Buruk'u koyuyorum. Tabii oyuncuları birazdan konuşuruz. Burada oyunun kahramanları var. Yani bu işi daha çok isteyenler işte, yani kısaca değinmem gerekirse dünkü maçta Osimhen, yani bakıldığında maçın başından
0: oynadığı her maçta Osimhen.
1: Yani dün de yine ekstradan o kadar, yani sürekli takımda diğer oyuncuların göstermediği enerji demeyeyim de, yani tribünlerin motive etmeye çalışması, saha kenarından onu yaşaması, yani her şekliyle maçı yaşayan bir isimdi. Tabii onun Galatasaray'da oyuncuları belki birazdan tek tek de değerlendirebiliriz. Hı hı. Hatta kim gidecek, kim kalacak, ne olacak, bakacağız bundan sonraki süreçte çok merak edilen oyuncular da var yani durumları itibariyle. Tabii bir de kısaca tabii yönetime de tebrik etmek lazım. Dursun Bey'i, başarılı bir başkan. Hem futbol takımı icraatlarıyla, hem efendim tesisleşmesiyle, hem ekonomik manada, hem de bir başkan olarak 75 milyon euroluk bir maliyetin altına girip Türkiye'ndeki rekorları alt üst eden Osimhen bonservisini alması, ki ne kadar faydalı bir iş yaptığını görüldü. Ve yine Türkiye'de en çok ücret alan, 21 milyon euro gibi ücret alan sponsorlarla dahil Osimhen'in o sözleşmeyi imzalatması ve yaşanan süreç, ama ben her halükarda Okan Buruk'u birinci sıraya koyuyorum.
0: Zafer Hocam, siz böyle uzaktan baktığınızda Galatasaray'ın üst üste yakaladığı bu başarıları nasıl değerlendiriyorsunuz ki bu süreçte

0: maçta yapamadıklarını bir takıma iyice adapte edip alışkanlık haline getiren bir Okan Buruk gerçeği var burada. Galatasaray'da baktığımız zaman aslında bu sezon itibariyle bu kadro yapılanmasına, bu üretkenlik, bu seviye, bu kadro kalitesi için aslında bu sene itibariyle çok yeterli değildi. Zaten zaman zaman Galatasaray düşüş yakaladı ama bunu değerlendiremeyen bir Fenerbahçe vardı. Şöyle söylemek gerekirse Galatasaray'da artık zihinsel olgunluğa oluşmuş bir takım. Şimdi bazı maçlarda rakip, mesela en son Antalya Spor maçında Galatasaray'ın ezberlenmiş bir organizasyonu olmadığı için elindeki tek çare rakibinden fazla koşup onlarla mücadele edip mümkünse merkezde baskı yapıp da Galatasaray'ın oyun kurmasını engellemeye çalışan rakipleri dahi sakin, soğukkanlı kalarak zihinsel olgunluğa oluşturarak takımda sonuç almaya becerebiliyor Galatasaray takımı. Şimdi Antalya Spor takımı öne geçtiğinde aslında hem rakip kendisi iyice oyuna konsantre oluyor, havaya giriyor. Ama Galatasaray takımı ne yapıyor? Aynı organizasyonla devam ediyor. Biraz vitesi artırıyor. Biraz daha oyunun içine girdikten sonra oyunu çözebiliyor. Bu kadro kalitesine sahip. Bizim ligimizin dinamiklerine baktığımızda evet, Galatasaray, Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Galatasaray'ı yakalamaya çalışsa da Galatasaray'ın oturmuş kadrosu, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışa girdiklerindeki oradaki seviye farkını gidermeye çalışan bir takım olarak olgunlaşıyor Galatasaray takımı. Yoksa ligimizi domine eden Fenerbahçe Galatasaray takımına baktığımız zaman Avrupa'da aynı performansları göremememizin sebebi oradaki seviye farkı. Ama o seviye farkını giderme açısına takım olgunlaşıyor. Takımın harmonisi daha bir oturuyor yerine. Öyle olunca da ligimize döndüğünde takım oyunsal olarak geriye düştüğünde dahi bir anda hemen sazı eline alıyor Galatasaray takımı ve tekrar lehine çeviriyor oyunun duygu durumunu. Bu böyle bir Galatasaray'ın dördüncü kez üst üste şampiyon olması, öncelikle rakibe saygı açısından tebrik etmek gerekir. Galatasaray takımı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene bir başkanlık seçimi süreciyle birlikte Fenerbahçe tekrardan Galatasaray'a rakip olma adına yeniden bir yapılanmaya girecek ama ne kadar doğru olur hocam? Her sene bütün transfer şampiyonu Fenerbahçe oluyor ama maalesef
1: konuşacağız ligde, Fenerbahçe'yi de konuşacağız, evet. Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da.
0: Yani şimdi ezberlenemeyen bir organizasyon dediğimiz zaman öndeki oyuncuların delici olması Galatasaray'ın organizasyonlarını değiştiriyor. Yani önlem alamıyorsunuz. O gün Barış biraz formdaysa, bugün dün itibariyle Lang oyuna girdi, adam oyunun çehresini değiştirdi. Zaten enteresan bir Osimhen gerçeği var.
2: Hocam gidiyormuş o.
0: Gidiyor muymuş?
1: Osimhen.
2: Yok, Lang.
0: Lang mı gidiyormuş?
2: Almayacak kalsa.
1: Yok, zaten kiralıktı.
0: Ama onların da...
3: Şimdi, alabilirdi canım, 30 tabii. Milyon euro mu neydi
4: çok
3: yani?
4: Çok yüksek ücreti var.
0: Şimdi son maçlarda düşüş yaşamasına rağmen dün takıma çok katkı verdi.
2: Hocam ya.
0: Ama işte bak, caydırıcı oyuncular, bizim ligimizin dinamizmine baktığımız
1: sakatlık
0: zaman...
1: Sakatlık yaşadı hocam, parmağı kopuyordu adamın yani.
0: Evet evet.
1: Normal. Yani, kendine geldi şimdi.
0: Ettiler tabii, insanın acısı neredeyse tabii kalbi hocam. Orada atar derler ya. Ama
1: travma oldu.
0: Yani o bu delici, yıpratıcı oyuncuların baskısıyla rakipler şaşırıyor, kalıyor. Çözüm bulamıyorlar yani. Çözüm bulamayınca da Galatasaray ne olursa olsun geriye de düşse bir ara sanki seyirci bile bıraktı desteği. Ama gelen golden sonra tekrar onlar da kendine geldi. Kolay değil. Şimdi rakibin düşmeme mücadelesi verirken sana iki maçta alacağın birer puan da yetmesine rağmen geriye düştüğünde bu zihinselliği, bu performansı göstermek kolay değil. Büyük takımların işidir. Galatasaray da onu gösterebiliyor. Haliyle de bizler de sadece tebrik etmek kalıyor.
1: Şimdi Galatasaray bu şampiyonlukla birlikte bir nostaljik şarkı yeniden gündem oldu hocam. 4 sene üst üste şampiyon olduk ama aynen. O şarkının devamında Avrupa'nın kralı olduk da var. Herhalde bundan sonra rotayı biraz daha fazla Avrupa'ya da çevirecektir Galatasaray.
4: Çevirdi zaten. O 4 senenin 4.sünde Avrupa'nın kralı olmuş.

0: olmuştu. Dördüncü şampiyonlukla beraber o zaman UEFA Kupası kazanılmıştı. Bu sene de dördüncü şampiyonlukla birlikte Galatasaray ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir hamle yapsa bile henüz o kral diyebileceğimiz noktada değil, taçı eksik çünkü. Ama tabii bu kadar süre içinde futbol da değişiyor sevgili Cüneyt. Yani o zamanki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası günümüzde çok farklı bir hale geldi. Ben şuna inanıyorum, bu sene Avrupa'ya katılan hangi takımımız olursa olsun Avrupa Ligi'nde, hele hele Konferans Ligi'nde şampiyon olmanın direkt adayı olacaktır. Yani ben takımlarımızı o konuda eğer bu seneki Konferans ve Avrupa Liglerine bakacak olursak yani çok iyi durumda görüyorum. Beklentilerim büyük. Galatasaray taraftarı da Avrupa'daki özellikle gruptan çıkma bence normal bir sonuçtu. Arkadan Juventus'u elemekle belirli bir hedefe ulaştı diye başarılı olarak görmeye başladı. Kaldı ki Liverpool maçında turu geçeceğiz heyecanı da burada yaşanmıştı. Ama orada beklenmeyen bir sonuçla Galatasaray'a elendi. Bakın ilk 16'ya girmişsiniz. Juventus'u elemişsiniz. Liverpool'a elenmişsiniz. Yani Galatasaray için bence diyelim bir final veya şampiyonluk kadar istikrarlı bir şekilde orada yola devam etmek de önemli. Tabii Galatasaray'ın yapısında geçmişte de yaşadığımız gibi şöyle bir anlayış var. Şampiyon olursun. Belki de şampiyonluğu da kutlamadan önce yeni sezonun hazırlıklarını yaparsın. Galatasaray her ne kadar şu an kutluyorsa ki kutlamalar sezon başına kadar devam edecek. Ama yeni sezonun hazırlıklarını da çok doğru bir şekilde yapmak zorunda. Okan Hoca sezon boyunca hep ders çıkaracağız dedi. Sadece maç bazında çıkarılması gereken dersleri Galatasaray çıkardı. Biraz da önde olmanın avantajıyla şampiyonluğu belki 33. haftaya bıraktı. Eğer ihtiyaç olsaydı bence Galatasaray son dönemdeki o puan kayıplarını da yaşamazdı. Böyle biz hep bu sezonu diğer takımların başarılı olacağı şekilde varsayımlar üzerine okuduk. Osimhen olmasaydı ne olurdu? İşte Uğurcan olmasaydı ne olurdu? Bizim santroforumuz olsa ne olurdu? Bütün bu varsayımlara bence cevap verilmesi gereken dönem bu dönem. Ben biraz da her ne kadar dün gece uzundu ama ben yine de böyle biraz rahat uyuduğumu söyleyebilirim. Ben o rahatlamayı da kesinlikle hissettim. Yalnız şunu da Galatasaray'a düşünmek zorunda. Önümüzdeki sene diğer rakipleri de büyük hamleler yapacak. Şu an Galatasaray büyük bir avantaja sahip. Ben Galatasaray'ın bu sene bu şampiyonluktan biraz yıprandığını düşünenlerdenim. Yönetim yoluna devam ediyor, hak etti, tebrik etmek lazım. Ama her ne kadar gelirler açısından büyük rekorlar kırılmış olsa da ekonomik yönden Galatasaray'ı zor bir sene bekleyecek. Diğer taraftan Okan Hoca kesinlikle devam etmeyi hak ediyor. O yüzden bu seneki başarının mimarlarından bir tanesi de o. Okan Hoca bunları hak ediyor olmasına rağmen bu sene en çok eleştirilen bir Okan Buruk'u gördük.
1: Evet, o da enteresan.
0: Yani bunlar benim bu dönemde Galatasaraylıların, sorumluluk sahibi olan yani görevde olan Galatasaraylıların Galatasaraylılık anlayışı gereği düşündüğü, planladığı şeyler. Takıma geri döndüğümüzde takım da yıprandı. Şimdi bazı futbolcuların ilişkileri eskidi, bazı futbolcular gitmek zorundalar. Kendileri istedikleri için gidecekler var. Galatasaray'ın göndermek istedikleri var. Bir de teklif gelecekler var. Şimdi biz bu sezonu futbolcu bazında en çok Osimhen üzerinden okuyoruz. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz. Osimhen'e çok iyi bir teklif gelirse Galatasaray satar mı? Mecburen satar. Osimhen gitmek ister mi? Mecburen gitmek ister. Çünkü hayali, hedefi o. Bir Osimhen'in gidiyor olması bile önümüzdeki sezon için dengeleri değiştirecektir. O kesin. Şimdi Torreira'nın bazı hayalleri var. Onu oraya sayabiliriz. Galatasaray'ın...
2: Osimhen gidiyor mu hocam?
0: Şimdi gelecek İyi tekliflere teklif bağlı. Osimhen'e teklif geleceği kesin.
2: Kim verecek hocam ona 21 milyon euroyu ya? Avrupa'da.
0: Sevgili Murat, 21 milyondan önce

0: Şey, Galatasaray'ın beklediği 150 milyon civarında bonservis ücretini
1: hocam sen biraz önce bir cümle kurdun ya.
0: Veren bir kulüp olursa Osimhen'e o paralar da kesinlikle verilir.
1: Ben o senin söylemine kendi açımdan kısaca şu yanıtı vereyim. Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı.
2: Katılıyorum.
1: Benim için net bir şey bu.
3: Yani biz hep olmadığı dönemlerde çok zorlandığı için.
1: Yok, ben genelde söylüyorum. Yani eğer Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı bu sene.
0: Şimdi sevgili Cüneyt, bu
3: Uğurcan'ın ne kat
1: bak. Bak ben tekrar söylüyorum. Benim açımdan Uğurcan Osimhen olmasaydı
2: destekliyor senin
1: fikrini. Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamaz.
2: Bu benim zaten Uğurcan'ın iyi olması da senin fikrini destekliyor.
1: O ayrı, Uğurcan da ayrı. Onu da bir eğer bir şeye koymam gerekirse tabii ikinci sıraya koyarım.
0: Şimdi sevgili
2: hocam,
0: Cüneyt,
2: ben de araya bir şey söyleyeyim mi sana vereyim? Şimdi Galatasaray'ın
0: diğer şampiyon adayları başladılar hemen oynamaya.
2: Şimdi bak,
1: yok hocam, Galatasaray'ın değerlendirme yapıyoruz ya.
2: Eforlu, yüksek şiddetli baskın oyununda hem fiziksellik hem de golü atacak oyuncuyu bulmak zor. Osimhen bunu becerebiliyordu. Şimdi Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın kaleye hızlı gidebilen forvet oyuncuları, ki her takımda olması gerekir, olmasına rağmen sorunu çözemediler onlar. Onun için Galatasaray sıkıntı yaşadı. Bunu rakipleri değerlendiremedi. Fenerbahçe değerlendiremedi. Yani orta sahada İlkay gibi bir oyun aklı geldi. Şimdi
1: ki başarısız oldu.
2: Teknik özellikleri ön planda olan bir futbolcu. Bir bağlantı oyuncusu. Ona rağmen o bile Galatasaray'ın o eforlu, yüksek şiddetli baskın oyununa ayak uyduramadı. Fiziksel olarak yetemedi. Yoksa onun oyun aklı her şeye yeterdi. Ama ne oldu? Bütün takıma dinamizm veren bir Osimhen gerçeğini kabul edelim.
0: Osimhen gerçeğini zaten ben ona futbolcular arasında onu bir numara yazarak onu kabullendim. Bence biz bir hata yapıyoruz. Bu hata da tamamıyla yaşam felsefesiyle ilgili bir konu. Dün yağmur yağmasaydı ben ıslanmazdım. Nereden biliyoruz? Güneş mi çıkacaktı? Belki de dolu yağacaktı. Belki de kar yağacaktı. Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olmazdı. Osimhen olmasaydı belki onun yerine Osimhen'den daha iyi biri olacaktı.
3: Mbappe.
0: Mbappe
1: hayır ama hocam
3: Haaland.
0: Bak şimdi, örneğin sevgili Cüneyt, bakın Galatasaray şampiyon oluyorsa Galatasaray'ı, eğer ki ben bir kişinin günümüzde bir takımı şampiyon yapabileceğine kesinlikle inanıyorum. Bu futbolcu bazında da geçerli, yönetim bazında da geçerli, teknik direktör bazında da geçerli. Galatasaray işte bütün bunların hepsini birçok kişinin varsayım dediği konuları gerçekleştirdiği için Galatasaray şampiyon oluyor. Yani çok kolay. Osimhen olmasaydı Galatasaray olamazdı. Öteki insanların, yönetimin, başkanın Uğurcan'ı almak için yaptığı çalışmaları, Okan Buruk'un bu kadar üst düzey futbolcuyu 4 senedir bir arada tutabilmeyi, onlara belki ideal bir seviyede olmasa bile en azından belirli bir oyunu oynayabilecek seviyeye onları getirdiğini, bunları biz nasıl yok sayıyoruz?
1: Ama hocam sen bir sezon boyunca burada takımı da yorumladın.
0: Şu her zaman caziptir. Yani Osimhen
1: hocam,
0: olmasaydı
1: şey
0: oraya bir sürü masallar da yazabiliriz, destanlar da yazabiliriz. Galatasaray'ın yapısında o var. Osimhen yoksa Osimhen'den daha iyi biri var.
1: Olmadı.
2: Kim var?
0: Hayır, bakın. Osimhen yoksa, Osimhen varsa başka birini
1: ama
0: aramıyor
1: hocam,
0: Galatasaray.
1: Rakamlar şunu gösteriyor. Hem rakam hem de işin istatistik boyutu ve hem de motivasyon kısmı gösteriyor ki bu adamın Galatasaray'a getirdiği, kazandırdığı puanlar, evet, attığı kritik goller, sahadaki çabası, enerjisi. Yani ya biz burada iki ay boyunca şunu konuştuk ya, ameliyat oldu kolundan, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak dedi. Ya Galatasaray tökezledi o dönemde. Sıkıntı yaşadı. İşte Fenerbahçe maçında 5 dakika oynayabilir. Gençler Birliği maçında oynayabilir. Yani ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Benim açımdan bak, tekrarlıyorum. Eğer diyelim ki bu kadrodan diğer oyuncuların tabii ki emeğine saygı duyuyorum. Onlar ki iki numaralı da bana Uğurcan, yani performansı müthiş. Ama ben Osimhen'in verilen 75 milyon euro artı 21 milyon euro. Bak hepsini fazlasıyla da hak etmiştir. Aldığı parayı çok çok fazlasını Galatasaray'a çıkartmıştır. Yani Galatasaray'ı kâra bile sokmuştur. Ve Bunun karşılığını kat ve kat verdi. Eğer o olmasaydı bugün Galatasaray şampiyon olabilir miydi? Bana göre hayır. Bu benim fikrim.
2: Bak, Galatasaray'ın ön hattının atletizmi artmasına rağmen Osimhen'den bahsediyoruz. Hem fiziksel olup hem de golü atacak oyuncu dünyada çok az ya. Ama bu adam, fark ediyor musunuz? Kendi kendini yiyor ya. Şimdi seyrederken maçı, kanattan biri sıfıra inerken öyle bir pozisyon alıyor ki, ama top ona gelmediğinde çırpınıyor, kendini yiyecek. Bak, ki gelen yeni oyuncular, Sané'si de, Lang'ı da, o sakatlanan,
1: dün Sané hiç oynamadı
2: çocuk, o genç olan.
1: Çok enteresandı, hiç oynayamadı.
2: O şey yani, git geldi biraz, ama yani bak, ön hattında Galatasaray'ın atletizmi çok iyi, hatta artmasına rağmen aranan adam Osimhen.
0: Ya bakın,
2: faktördür yani.
0: Arkadaşlar, ülkemizde maalesef oyuncuya dayalı bir futbol oynanıyor. Bu gerçeği hepimiz kabul etmek zorundayız. Sezon başı biz burada, bu masada Galatasaray'ın kadrosu mu daha iyi, Fenerbahçe'nin kadrosu mu daha iyi diye çok tartıştık. Ve içimizden birçok arkadaş da Fenerbahçe'nin kadrosunun daha iyi olduğunu söyledi. Galatasaray'ın dördüncü şampiyonluktan şampiyonluğunu konuşuyoruz biz şimdi. Birinci şampiyonlukta Osimhen var mıydı?
2: Yok, yok.
0: İkinci şampiyonlukta ben de onu anlatıyorum işte. İkinci şampiyonlukta Osimhen var mıydı?
1: Ama Icardi vardı hocam o zaman.
0: Peki üçüncü şampiyonlukta Icardi var mıydı?
1: Tamam,
0: Galatasaray
1: yok,
0: şunu yapıyor arkadaşlar. Şampiyon olmak isteyen takımlar varsa onlara biraz ışık tutsun. Kendini şampiyon yapacak o dönemde belki de Osimhen'in bu sezon yaptığını yapan bir Icardi ile iki sene üst üste şampiyon oluyorsa, Icardi'nin olmayacağı dönemlerde o performansı alacak futbolcuları transfer etmeyi, onlarla uzun bir süre,
2: hocam o planlama doğrusudur,
0: uzun bir süre onları üst düzey form seviyesinde oynatmayı becerdiği için şampiyon oldu.
1: Hocam,
0: şimdi biz diyoruz ki Osimhen yoksa, Osimhen yok olmasaydı Galatasaray başka bir santrofor almayacak mıydı?
1: O zaman şöyle derim ben de, ilk iki sene Icardi olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı.
0: Ya tabii. Sevgili Murat, zaten
1: Icardi yaptı Galatasaray'ı şampiyon.
0: Galatasaraylı şunu diyor, ben diyor ilk senede şampiyon oldum, dördüncü senede.
1: Tamam.
0: Sen diyor istediğin kadar kendini, bana Icardi olmasaydı şu olurdu.
1: Ama her Osimhen dönem bir olmasaydı, kahramanı buldu. Bu da bir meziyet yani.
0: Ya ben onu anlatıyorum ben, zaten.
1: Tamam.
0: Galatasaray, ben demin ne dedim? Bakın hocam, şampiyon olmuş bir takım, bir kulübün, bir camianın yazılı olmayan ananelerinde, anlayışında geleceğe planlamak
1: hocam
0: var.
1: Ben size sorabilir miyim? Osimhen olmasaydı Galatasaray'ın şampiyon olur muydu yine? Siz ben ne diyorsunuz?
0: Biz bunu bilemeyiz. Bak sen diyorsun ki bugün yağmur yağmasaydı,
2: o hocam ondan
0: kar mı yağardı,
2: ya,
0: güneş mi çıkardı bilmiyorum.
2: O zaman lastik patlamasaydı oraya gitmeseydi diye döner
0: biz,
2: bu
0: biz yani. Burada zaten sorun orada. Biz elimizde olmayan şimdi, şeyleri konuşuyoruz.
2: Bak şimdi
0: Galatasaray bu sene belirli bir kadroyla çıktı. Bu maçları oynadı. Galatasaray evet, bazen iyi oynadı, bazen istenildiği gibi oynamadı.
1: Evet.
0: Biz gerçekleri konuşmak zorundayız. Bütün kulüplere düşen de bu gerçeklere göre hareket etmek. Demin ne dedim? Galatasaray'ın şu an bir yönetimi var. Bütün rakiplerinde yönetim var mı? Hayır. Galatasaray'ın şu an bir teknik direktörü var. Bütün rakiplerinde bir teknik direktör var mı? Hepsinde yok. Galatasaray'ın şu an benim görüşüme göre bütün rakiplerinden daha iyi bir kadrosu var.
1: Evet.
0: Şimdi taraftarı hiç kıyaslamayalım. Yani günümüzde gerçekten o şampiyonluk havasına gelmiş taraftarlar, hangi kulübün taraftarı olursa olsun, müthiş bir destek veriyor. O yüzden Galatasaray'ın taraftarı da şu an 10 numara iş yapıyor. Galatasaray'da demek ki yeni sezona yönelik şu an sahip olduğu birçok değer hocam, var.
2: Bütün takımlar yapıyor o organizasyonlar, ama ben şunu söyleyeceğim. Şimdi Galatasaray'da hücum aksiyonlarının hepsini Okan Hoca mı çalıştırıyor? Abi mümkün değil ya. Oyuncular kendi düşünce, üretme, yaratma kabiliyetiyle, ki başta Osimhen bu donelere sahip bir adam. Böyle bir adamın varlığı onun elini rahatlatıyor. Forvet oyuncusu olarak bize ne derler biliyor musunuz? Üçüncü bölgeye girdin, sen söylemedin hocam oyuncularına. Orada serbestsin, yeteneğini geliştir. Onun yaratacağı organizasyonları, onun yarattığı düşünce şeyiyle, üretme kabiliyetiyle yarattığı organizasyonları ona hayatta çalıştıramazsın. Onu öğretemezsin. O oyuncunun kendisinde var olan bir yetenektir.
0: Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
2: Osimhen bu öyle bir katkısı olan bir adam yani. Bu adam özel bir adam. Bu adamın

0: çok dinamik. Koşu devamlılığı var. Oyunun hep içinde. Savunma katkısı var. Enteresan bir adam.
1: Galatasaray'ın hücum aksiyonları dedin. Bunu çok bir iki cümleyle özetler misin?
0: Özetlerim tabii ki. Galatasaray ne yapıyor? Önde agresif baskıyla, delice oyuncularıyla ne yapıyor? Bir organizasyona giriyor.
1: Bir saniye. Bu bahsettiğin işi Galatasaray 34 senedir yapıyor. Bakın 34 sene.
2: 34 senedir hocam.
1: 92 yılında Galatasaray'ın ön alan baskısı uygulanmaya başlandı.
0: Mourinho ile Tedesco gelmeden Fenerbahçe de 34 senedir
1: hocam,
0: yapıyordu.
1: Hocam Fenerbahçe 40 senede yapabilir. Bak konu değil, biz Galatasaray konuşuyoruz.
0: Hocam sen, ben diyorum ki Okan Hoca mı çalıştırdı bu organizasyonları?
1: Okan Hoca da çalıştırıyor tabii.
0: Galatasaray'ın Okan Hoca mı çalıştırdı?
1: Bakın hocam, Galatasaray'ın 92 yılında Galatasaray ön alan baskısı uygulamaya başladığında Okan Hoca 17 yaşında o kadroda ilk defa görev alan ve o uygulamanın en önemli futbolcularından biriydi. Galatasaray'ın daha önceki 4 yıllık üst üste şampiyonluğunda biz meşhur baskı yapan orta saha üçlüsünü saymadık mı? Okan, Suat, Emre diye.
3: Doğru.
1: Demek ki Galatasaray
0: orta saha organizasyonu ayrı hocam. Hocam ben hücumculardan bahsediyorum.
1: Hocam hücumculardan da bahsedeyim.
0: Evet.
1: O dönemde belki de Türkiye'deki futbol tarihinin en önemli hücum pres yapan oyuncusuyla Galatasaray
0: uzun süre bahsetmiyorum hocam.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Beceriden hocam? Yetenekten, alınan aksiyonlardan.
1: Hocam
0: oyuncunun kendi yaratma kabiliyetiyle
1: hocam
0: kendinde var olan yeteneklerle yaratır onu.
1: Hocam,
0: onu her şeyi Okan Hoca çalıştıramaz.
1: Hocam ya sevgili hocam bakın, Galatasaray'ın bir oyun felsefesi vardır. Sadece saha içi oyunu değil. Galatasaray'ın bir o meşhur tamamıyla şu
0: hocam,
1: anki başkanın...
0: Hocam ben Galatasaray'ın oyunundan bahsetmiyorum. Hücum organizasyonundan bahsediyorum.
1: Ya hocam,
0: Osimhen'e getiriyorum işi. Osimhen'e.
1: Hocam bir takım eğer ön alan baskısı yapıyorsa o ön alan baskısını en iyi şekilde yapabilecek oyuncuları...
0: Ön alan baskısı organizasyon değil hocam. Aksiyon ya, almak değil. Ataktayken.
1: Ya sevgili hocam ya. Nasıl ya organizasyon
0: hocam, ben 30 sene
1: değil
0: forvet oynadım. Bana hiçbir hoca bir aksiyon öğretmedi ya.
1: Sana öğretmedilerse...
0: Ben kendim yarattım.
1: Hocam bak, sana öğretmedilerse günümüzde artık öğretiyorlar.
0: Hepsini öğretemez hocam.
1: Ya hocam...
0: Osimhen'in... bizim Caner'in üstünden ayağından o topu al diye
1: hocam,
0: antrenmanda mı öğretiyor
1: hocam,
0: bunu?
1: Hocam bireysel yetenek ayrıdır.
0: Ben ondan bahsediyorum.
1: Hocam Galatasaray o yüzden gidip bireysel... Ben de şundan bahsediyorum.
0: Osimhen'siz Galatasaray... Ben katılıyorum müdürüme.
1: Ya tamam.
0: Olamazdı şampiyon.
1: Siz olamazdı diye böyle konuşun. Bakın günümüzde çok iddialı bir cümle söyleyeceğim. Eğer bir takım şampiyon olmak istiyorsa, o hedefe doğru yönelmek istiyorsa... Şu an Türkiye'de Galatasaray'ın dışında bir takım Galatasaray'a geçmesi lazım. Galatasaray'a geçmesi için eğer daha şimdiden geçmişi analiz ederken Osimhen olmasaydı Galatasaray şampiyon olamazdı.
0: Bu seneden bahsediyoruz.
1: Analiziyle sene... yola çıkıyorsa o takım seneye bir şey yapamaz.
0: Hangi takım yapamaz?
1: Galatasaray'a geçmek isteyen takım.
0: Galatasaray'a geçmek istemiyor kimse. Kendinden daha iyi olmayı istiyor başka takımlar. Fenerbahçe dününden daha iyi olursa geçer Galatasaray.
1: Bakın Galatasaray'a geçmek için dünden daha iyi olman yetmez. Galatasaray'dan
0: kendi
1: daha iyi
0: dününden,
1: olman lazım.
0: Kendi dününden.
1: Hocam kendi dününden daha iyi olmak yetmez. Benim Cüneyt'i geçmem için
0: sevgili hocam,
1: Cüneyt'ten daha iyi olmam lazım.
0: Osimhen'siz Galatasaray sular derinse boy veremez abicim. Osimhen'li Galatasaray boy veriyor. Osimhen'siz Galatasaray kasislerde takıldı. Osimhen'li Galatasaray kasisleri atladı.
1: Ya sanki Osimhen'i Galatasaray'ın alması
0: evet
1: bir hataymış.
0: Ya hocam ne hatası ya? Tebrik ediyoruz.
1: Ya hocam,
0: ben bir Fenerbahçeli olarak dedim ki takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Kıskanıyorum dedim ya. Kıskanıyorum dedim. Gelsin, böyle yabancılar gelsin ligimize. Bunlar kalite katar.
2: Bunlar Fenerbahçe'de geldi, olsaydı ne olurdu hocam Osimhen?
0: Fenerbahçe'de olsaydı 12-13 puan fark olurdu.
1: 13 puan fark olur. Oo.
0: Evet.
1: Şampiyonlar bir de Uğurcan olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni alırdı.
0: Uğurcan'a gerek yok
1: hocam.
0: Ya.
1: Yani bakın bir futbolun gelişmesi
2: çok
1: için
2: güzel.
1: Tamamıyla bizim yapmamız gereken işler onlar. Biz varsayımlar üzerinden yola çıktığımız sürece hayal kırıkları...
0: Hocam varsayım değil, Osimhen'siz puan kaybetti
1: hocam,
0: takım.
1: Hocam bu varsayım değil de nedir? Ki. Bana Türkçe'yi mi öğretiyoruz hocam ya? Varsayım demek
0: hocam,
1: Osimhen'le
0: puan kaybetmediler mi?
1: Varsaymak demektir hocam varsayım.
0: Gerçekten bahsediyorum. Osimhen'siz puan kaybetti Galatasaray.
2: Kaç? Osimhen'le de puan kaybetti. Osimhen'le ilgili birkaç rakam okuyalım ya.

0: da belki şey olur, ya, destek olur.
1: Sadece rakamlara yansımıyor ki o spor.
0: Hayır, rakam, işin rakam tarafı da var.
1: Saha içinde yaptıklarıyla rakamlarına yani destek
2: mesela,
1: sağlıyor.
2: Mesela güçlü, bence, yetenekli, büyük bir hücumcu.
0: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 defa ağları sarsıyor. 8 de asist yapıyor. Tabelayı 30 kez değiştiriyor. Yani tek başına bunu yapıyor.
3: Evet.
0: Takım arkadaşlarına verdiği 8 gol pasıyla kariyerin asist rekorunu kırmış. Daha yani bu kadar başarılı olmuş. Maç başına 0.91'lik gol katkısıyla oynuyor. Evet. 85.5 dakikada bir değişikliğe giderek tabelayı değiştiriyor. Yani ve yine Osimhen Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 17.6 milyon euro para kazandırmış.
2: Evet, çok. Bu adam sadece yetenekli değil. Bak, karakterli.
3: Osimhen bunun net için alındı.
2: Karakterli.
3: Osimhen'e Galatasaray ne veriyor dediniz? 21 milyon değil mi?
0: Evet. Sponsorlar
3: hocam. Şu an Türkiye'de 21 milyon kazanan başka futbolcu
0: yok,
3: var mı?
0: Yok hocam.
3: Osimhen'in bonservisine ne ödedi?
0: Yani 75 deniyor.
3: Türkiye'de şu ana kadar yani, bu para herhangi bir futbolcunun bonservisini ödendi mi?
0: Yok hocam.
3: Galatasaray zaten bunları yapması için ödedi onu ya. Bakın biz bunu kabul edelim.
0: Tamam, yaptı zaten hocam.
3: Diyor, işte. Ben de yaptı. Aynı şey ben de yaptı diyorum. Yani Osimhen aldığının, Osimhen beklentilerin karşılığını veriyor. Bakın o paraları vermek de yetmez. O tür futbolcuları ideal bir ortamda çalıştırıyor olmak lazım.
0: Ya hocam
3: onları
0: tabii.
3: Aile atmosferi.
0: Icardi'de 10 milyon euro aldı mesela.
3: Yaşatmak
0: tartışılıyor
3: lazım
0: şu anda mesela. Kalacak mı gidecek mi diye.
3: Icardi ilk 2 sene tartışılmadı.
0: Ya orası öyle hocam. Ha,
3: şu an biz Osimhen'i de konuşuyoruz. Kalacak mı gidecek mi diye. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Osimhen'le ilgili önümüzdeki sene yapılması gereken bazı çalışmalar var. Yani her şey bir tarafa. Biz o kadar Osimhen konuşuyoruz ki. Bakın her futbolcunun geliştirmesi gereken bir yönü vardır. Osimhen'in de geliştirmesi gereken bazı özellikleri mevcut. Ha, bugün Osimhen bendeyse onun artılarını
2: gol vuruşu mesela
3: nasıl kullanmak benim en doğal hakkımsa, eğer Osimhen bana rakipse ben onun eksilerini nasıl değerlendirebilirim hesabını da yapacağız. Bugün şimdi bambaşka bir noktaya belki de geleceğiz. Bunları sonraya bırakmak lazım. Dünkü maçta bile Osimhen'i bir yönden değerlendirdiğimde hayran kalırız. Ama bakın şu gerçeği önümüzdeki sene devamlı duyacağız. Bu programda da yazalım. Kontrol edilemeyen güç, kontrolsüz güç, güç değildir.
0: Asabi diyorsunuz.
3: Yani
0: sinirliği var çok.
3: Ben bir şey demedim. Yo, sadece ben bugün bütün futbolcuların gelişimleri için
1: karakter öyle mi? Milli takımda
3: yapılması gerekenleri söylüyorum. Osimhen'de de yapılması gereken çok şey olacak. Ha, rakiplerin bunu değerlendirmesi.
0: Hocam kaptan olacakmış, haber vereyim.
3: Güzel bir şey.
0: Kaptanlık evet.
1: Icardi gidiyoruz.
0: Icardi vallahi
1: bilmiyorum. Bir tartışma, onunla konuşmak lazım.
3: Galatasaray'da yine bu bir kuraldır, yazılı olmayan. Kaptan olmak için illa bant takmak gerekmez. Osimhen bu sene bu takımın zaten kaptanıyım.
0: E tamam, verirler hocam kaptanlığı da işte, tam oturur.
3: Ya zaten orada bir sorun yok ki. Ya Osimhen zaten kaptan.
2: Osimhen gerçeğini kabul ediyorsun işte hocam.
3: Hocam Osimhen gerçeğini kabul ediyorsun değil, onu en çok söyleyen benim. Osimhen gibi bir futbolcuyu Galatasaray yönetimi, ki onun transferini Abdullah Bey bir dönem anlatmıştı. Orada harcanacak paraları, yapılan planlamaları kulübün geleceği epitok altına alınıyor diye eleştiren o kadar büyük bir kesim vardı ki Galatasaray buna rağmen bir yatırım yaptı. Bakın o yüzden Galatasaray'ın hakkını da teslim etmek lazım. Osimhen'in hakkını da teslim etmek lazım.
1: Tabii şampiyon neticede takım oluyor. Şimdi Galatasaray'ın bu şampiyonlukla birlikte yaşadığı ilkler de var. Bu başarının sırrı nedir? Onu konuşuyoruz bir yandan da. Galatasaray bu başarıya camiasını, taraftarını, hatta onu izleyenleri alıştırdı diyebiliriz. Bir barkomuz var, ona pas atıyorum arkadaşlar. Galatasaray birçok şey başardı bu şampiyonlukla birlikte. Adını Avrupa'da da ses getiren bir takım haline getirdi. Galatasaray Avrupa'da yeni nesillerin en fazla örneğin lig şampiyonluğu gördü. Üçüncü takım ki bu Avrupa derken 5 büyük ligi kastediyoruz. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve

0: Lig 1'de en çok şampiyon olan Avrupa'nın ilk 10 liginde dahil edebiliriz buna. Takım Bayern Münih ve Porto'dan sonra Galatasaray. 11 şampiyonluğu var. Türkiye'de de 2000'li yıllarda mesela Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise birer şampiyonluğu bulunduğunda altını çizelim. En çok şampiyon olan Okan Buruk Süper Lig'de de futbolcu ve teknik adam olarak 12 şampiyonluğu buluyor. Hem teknik adam hem futbolculuk dönemini birleştirince Okan Hoca'ya
1: büyük başarı.
0: Geçmek mümkün değil hocam. 12 şampiyon.
2: Tane 4'ü var zaten Cüneyt.
0: Futbolcu iken 4, hoca 4, 8. Hoca 8.
1: Takdir edilmesi gereken adam. Aslında bizim coğrafyamızın gerçeğini de yansıtıyor bu. Böylesi bir takdir edilmesi, başarıyı yaşamış bir adam tartışılabiliyor. Enteresandır yani.
2: Arkadaşlar.
1: Aslında neden? Bana göre Avrupa'daki koyulan hedef doğrultusunda ona göre yapılan planlamayla birlikte orada olası beklenen başarı gelmediği zaman ya da herhangi bir mağlubiyetlerde rakip kim olursa olsun o algıyı yaratıyor hemen bizim insanımız. Hayır, bu adam hakikaten kendisi ben bırakıp gidiyorum demediği müddetçe ondan sonra hep destek olunmalı, hep yardımcı olunmalı.
0: Dursun başkanlığı ne? Dursun Özbek 2022'den beri görevde. Şampiyonluk adayı diğer takımlarda 8 başkan görev yapmış bu süreç içerisinde.
3: Evet. Çok Okan Hoca ile ilgili birkaç tane not verebilir miyim?
0: Tabii
3: yani
0: ki.
3: Desteklemek mahiyetinde Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan hocası 102. Bir sezonda en çok galibiyet alan hoca 33. En uzun galibiyet serisi 17. Deplasmanda üst üste en çok galibiyet 17. Yani bakıldığında iç sahada en uzun galibiyet serisi 21 maç. İçeride üst üste en uzun gol atma serisi 35 maç. En hızlı 75 galibiyete ulaşma.
0: Say bitmiyor.
3: Say bitmiyor.
1: Ya
3: evet.
1: Bu kadro kalitesini yönetmek bir beceridir.
3: Bir de şimdi sözleşmesi bitiyor.
1: Değil mi hocam?
3: Bitiyor.
1: Böyle bir kaliteli kadroyu yönetmek de bir beceri yani, başarı.
3: Opsiyonu var ama tekrar bir şey yapacaklar. Yeni bir sözleşme, yeni bir rakam belirleyecekler. Bir de benim duyduğum, yani eğer şampiyon olunmasaydı devam etmeyecekti. Bunu duydum.
2: Şimdi Galatasaray'da bu sözleşme sorun değil. Okan Hoca kalmak istiyor. Planlarını ona göre yaptı. Galatasaray yönetimi Okan Hoca'nın kalmasını istiyor. Dolayısıyla iki tane isteyen yönetim, teknik direktör varsa bu tamamıyla sorun olmaktan çıkmıştır. Kaldı ki Galatasaray taraftarı da bunu istiyor. Futbol takımını da yeniden geliştirmek zorunda Galatasaray. Bakın, bazen değişme diyoruz, bazen yeniden yapılanma diyoruz. Galatasaray'ın takımda şu an gelişime ihtiyacı var. Ve Galatasaray'da bu gelişimi nasıl yapılacağı konusunda da daha önceden başlatılmış çalışmalar devam ediyor. Önemli olan o bilinmezlikleri ortadan kaldırabilmek. Nedir? Osimhen'e kesin teklif gelecek. Yani bu konuyu ne kadar önce netleştirebiliyorlarsa Galatasaray'ın avantajı ne olur? Torreira kalacak mı gidecek mi bir belirsizlik. Bu Galatasaray adına çok önemli. Barış'a kesin teklif gelecek. Oradaki kararlar ne olacak? Bunlar hem teknik heyetin, Okan Hoca'nın,
0: İcardi.
2: İcardi bence
3: hocam bitsin, üçüyle ilgili de kısa kısa bir şeyler söyleyelim.
2: Tabii.
3: Hocam Torreira zam istiyor.
1: Yani haklı.
3: Bir kere onu söyleyeyim.
0: Yani tabii geldiğinden adam, beri en kötü performansı herhalde bu sezonda. Yine tabii onun çok iyiydi ama
3: annesini kaybetmesi.
0: Göre.
2: Bu konuda önemli tespitler yapmamız lazım. Sadece Torreira için değil. Çok önemli bir konu.
3: İşte annesini kaybetmesi, ailesel durumlar. Şimdi oradaki basında, ülkesinin basında zaman zaman işte ülkesine dönmek istediğine dair orada YouTube sitelerine verdiği röportajlar sezon içerisinde çıktı ve hatta o zaman işte ayrılıyor mu şeyleri çıktığında var, Galatasaray'ı niye karıştırıyorsunuz kardeşim, nereden çıktı filan gibisinden Galatasaray'ın en yetkili ağızları Okan Buruk da açıklama yaptı. Ama gerçek olan şu, evet ayrılmak istiyor. Ayrılmak istiyor ama asıl tabii ki başka bir düşüncesi de sözleşmesinin tekrar bir elden geçirilip bir rakamda iyileştirme yapılması. Eğer bu iyileştirme yapılırsa, ki ben yapılacağını düşünüyorum, kalacak. Yapılmazsa ayrılabilir mi? Evet ayrılabilir. Diğer oyuncu kimdi?
0: İcardi.
3: İcardi. Ya Icardi bugün sosyal medyasına...
4: Icardi'nin hocam

0: Şu çizgiden alıp topu dönüp gol attırmasını evet. da gördünüz mü? O Icardi bırakılmaz.
1: Bugün ne demiş onunla ilgili sosyal medyasında?
0: Ne demiş?
1: İşte demiş benim kilomla şey konu ettiniz. Kaçırdığım maçları şey yaptınız.
0: Sorun
1: yaptınız. Gezmemi tozmamı sorun yaptınız. Ama ben öyle bir özel bir oyuncuyum ki.
2: Evet.
1: Cin şişeden çıkar mı? Çıkar benim.
0: Çıkardı işte.
1: O maçta o hareketi yaparım. Olay biter demiş. Evet. Teşekkür etmiş. Destekleyenlere teşekkür etmiş. Desteklemeyenlere teşekkür etmemiş.
0: Kalite
3: onun da, paylaşım rekoru kırdı zaten.
1: Evet, onun da menajeri çağrılmış. İstanbul'a gel bir daha konuşalım. Hı hı. Çünkü burada şöyle bir çizgi var. Şimdi ben Dursun Özbey'im. Kongreye gireceğim. Ya şimdi bu adam hocam çok güzel analiz etti. Bir şampiyon, iki şampiyon, üç sakatlık. Bu sezonda bakıldığında aslında istatistiklere göre başarılı. Ve kendi ifadesine
3: göre de, daha çok golü var
1: kendi ifadesine göre de değil mi? Diyor ki, evet. Kendi ifadesine göre de diyor ki ben diyor kaliteyim kardeşim diyor. Ben winner oyuncuyum ya, ve ben bir hareket yaparım biter diyor. Siz ne derseniz deyin diyor. Ne anlatırsanız anlatın diyor. Ya kendisi yazmış bugün. Hı-hı. Uzun uzun yazmış.
0: Vallahi böyle. Hiçbir şey yazmasına şimdi, gerek yok. Seyrettik yeter.
1: Sayın Dursun Özbek de ya şimdi onu gönderen başkan olmak da istemiyor yani pozisyon itibariyle. Bence şundan çağrıldı. Ya kardeşim evet biz seninle devam etmek istiyoruz. Ama yok sana 10 veremeyiz. Biz sana 5 verelim, 4 verelim. 1, 2. Senin de bir performans sorunun var. Bak sürekli gündeme geliyorsun. Hayatınla ilgili, özel hayatın. Arjantin'e gidip geliyorsun. Yani bunu bir şey yapalım, biraz düzeltelim. Artı şu sözleşmeye şeyi yazalım. Garanti maç oynama şeyi de yazalım.
3: Haklı.
1: Bunu bence önüne koyacaklar şöyle. Diyecekler ki bizim sana teklifimiz bu kardeşim. Kabul ediyor musun? Aa etmiyor musun? Galatasaraylar, sevgili camiamız. Bakın biz gerekeni yaptık, çağırdık. Sözleşmeyi de önüne koyduk. İstemedi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Galatasaray bunu istiyor. Ha, oyuncu kabul ederse onu bilemem.
0: Şimdi geçtiğimiz senelerin baş tacı ama evet. şunu da oraya eklemek lazım. Mesleğine saygın gerçekten az. Bunu da bir düzelt diye bir madde doğru. koymak lazım.
3: Şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Dün gece de az önce de belirttik. Tüm yurtta hatta yurt dışında da büyük bir coşkuyla kutlandı. Hatırlayalım o görüntüle. Çok kısa da bir reklam aramız var. Sonrasında devam edeceğiz.

Juventus 3. hafta maçında sahasında hesap koyan Antalyaspor'u konuk eden Okan Buruk'un ekibi rakibini 4-2 mağlup ederek 26. kez ipi göğüsledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında bulunan sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara akın etti. İstanbul Taksim'de coşku tavan yaptı. Hem İstiklal Caddesi hem de Taksim Meydanı'nda bulunan binlerce futbol sever şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

0: İzmir'den Tokat'a, Erzurum'dan Ankara'ya, Denizli'den Adana'ya kadar Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde benzer görüntüler oluştu.
1: Sene üst üste şampiyon olduk. Gururluyuz. Hani Türkiye'deki Galatasaray, UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Tek kupamız eksik Şampiyonlar Ligi Kupası. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi Kupası.

0: Sarı!
1: Kırmızı!
0: Sarı!
1: Kırmızı!
0: Şampiyon!
1: Jumbo!
0: Şampiyon!
1: Jumbo!
2: Her zamanki gibi yine şampiyonuz.
3: Evet.
2: Bizden beklenen de buydu. Biraz geç oldu ama olsun. Evet. Okan Hoca'ya da bütün futbolculara teşekkür ederiz.
4: Uzun araç konvoyu oluşturan ve şehir meydanlarını tıklım tıklım dolduran Galatasaray taraftarları gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluğun sevincini yaşadı.
5: Galatasaray'ın şampiyonluğu Denizli'de coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızıların adresi Denizli'deki Dedikli Çınar Meydanı'ydı.
6: Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hakkımız olan şampiyonluğu aldık. 4 sene üst üste şampiyon olduk.
5: Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Takımımızı, Okan hocamızı, futbolcularımızı, yönetimimizi tebrik ederiz. Biz taraftar olarak, Ultra Aslan Denizli olarak her zaman buradayız, her zaman takımın arkasındayız.
7: Okan Buruk'tan Allah razı olsun, takımdan futbol yönetimine kadar. Ben 30 yaşındayım, 16 şampiyonluğumu gördüm. Bugün ağladık, çok mutluyuz. Allah aşkına olsun, hepsinden Allah razı olsun. Bu takım hak etti, bu takım bütün herkesle mücadele etti ama şampiyon biz olduk. Dörsün üst üste, başka bir şey diyecek yok. En büyük Galatasaray!
8: Mayıslar bizimdir, şampiyon Galatasaray!
4: Kimi taraftarlar Galatasaray forması giydi, kimileri ise Osimhen maskesiyle kutlamalara katıldı.
9: Ver beş numara!

0: şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Galatasaray'ın şampiyonu ilan ettikten sonra Kayseri'deki taraftarlarsa Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
1: Çok mutluyuz gerçekten, bu şampiyonluğu 33 haftadır bekledik. Hak ettik, coşkuyla kutladık. Maçta geriye düştük. Geçen haftadan Samsun maçında moralimiz çok bozuldu. Ama sonuna kadar hak ettik. Bu sene şampiyonluğa giden çok güzel işler yaptık. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Çok mutluyuz arkadaşlarımızla. Kutlamaya geldik şimdi.
2: Çok mutluyuz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Artık alışkanlık oldu şampiyonluk bizim için.
3: Doğudan batıya, kuzeyden güneye şampiyonluk sevincine ortak olan taraftarlar kutlamalara çocuklarını da getirmeyi ihmal etmedi.
4: Sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edince tüm yurtta olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
5: Çok mutluyuz. Alıştıklarız. Her sene şampiyon oluyoruz. Ama yine de çok mutluyuz.
6: Erzurum şampiyonu
5: zaten. Aynen öyle. Çifte şampiyonluk. İkisine de çok mutluyuz.
7: Atakan 2 yaşında. Geçen sene 1. kutlamasını yaptı. Bu sene 2. kutlamasını yapıyor. Galatasaray'da Icardi'nin son sezonuydu. Icardi'ye buradan selamlar olsun.

Yurt dışında yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Hesap-Kom Antalya Spor maçından çıkacak sonucu bekledi. Galatasaray'ın Antalya Spor'u 4-2 yenmesiyle birlikte taraftarlar sokaklara akın etti. Büyük bir coşku yaşanırken sarı kırmızılı takıma gönül verenler şampiyonluğu doyasıya kutladı.

gurbetçi vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Almanya'da da büyük bir sevinç vardı. Hollanda'da ise bir polis Galatasaraylı taraftarlarla üçlü çektirdi.

Avrupa'nın birçok kentinde de Galatasaray'ın şampiyonluğu için kutlamalar yapıldı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: İşte Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir açıklaması var dün akşam. 500 milyon euroluk bir takım kuracağız diyor. Yani bu 350 üzerine bir 150 daha koyduğumuzu düşünürsek 500. Bu ne demek? Biz çok önemli yine marka transferler yapacağız ve takımı daha da güçlendireceğiz.
2: Zaten bize yaptığı açıklamada yani, herkes gelmek istiyor Galatasaray'a.
1: Evet, yani tabii Osimhen orada bir şeydi. Yani onun bonservisiyle başlayan, artı aldığı ücretle devam eden. Şimdi ücretini daha aldı mı? Aldı. Program ilk bölümde uzun uzun Osimhen'i konuştu. Karşılığını da verdi. Hı-hı. Ve bu kapıdan diğer yabancı oyuncuların gelmesi, Icardi yine aynı şekilde. Ve geçmişe baktığımızda Galatasaray'da çok yıldız oyuncular gelip gittiler. Yani ücretleriyle de ilgili, işte başka şeylerle de ilgili bir sorun yaşamadılar. Hepsi gayet mutlu işte. Mertens nerede görülmüş?
3: Yani gerçek ailesiyle, ki hala Mertens arıyor ama yani, aradı Galatasaray.
1: Evet, aradı ve aramasının ötesinde hocam. Yani
2: tribündeydi giden, hocam Mertens.
1: Giden bir oyuncunun ailesiyle gelip, çocuğuyla gelip o sahaya yenip o şampiyonluğu yaşaması da Galatasaray'ın ne kadar güzel bir aile ortamı içerisinde olduğunun da bir ispatı. Göstergesi, ispatı. Evet. Şimdi burada kısaca özetlersek yani tek tek şöyle bir aklıma geldikçe söyleyeyim. Yani Torreira söyledik ama ilk bölümde belki izleyemeyenler için, değerli izleyenler için bir zam konusu var. Kendisi ücretine bir iyileştirme istiyor. Bu Galatasaray yönetimini takdir edir. Ben yapılacağını düşünüyorum. Icardi'nin menajeri çağrılmış. Galatasaray kendisine bir teklifte tekrar bulunacak. Ne dedim orada? Dursun Özbek, Sayın Özbek. Yani onu gönderen bir başkan olmak istemiyor. Bence bütün önüne sözleşmeyi koyacak. Yani bizim şartlarımız bu. Kabul ediyorsan devam edelim diyecek. Ama bunun dışında Galatasaray bir oyuncu yani bir giderse bence iki tane golcü alacaklar. Ve iyi golcüler olacak onlar da.
2: Icardi giderse.
1: Tabii Icardi giderse iki tane %100 oyuncu alacaklar. Gitmezse bir tane de alacaklar yani. Bu kesin planlanan şeyin içerisinde var. Şimdi Sanchez'i mesela konuşuluyor. İşte gidecek, çok bu sezon hata yaptı, performansıyla ilgili bir sürü şeyler oldu diye de. Yani şu anda gitme gibi bir durumu mevzu bahis değil. Bu, yani zaten yeni sözleşme inledi Galatasaray'la da. 4,5-5 milyon euro alıyor bildiğim kadarıyla. Barış'la ilgili bir sürü haberler var. İşte teklifler geliyor, izleniyor yok oradan ama en somut Monaco istediği. Hı hı. Ama Monaco'ya da gideceğini ben düşünmüyorum. Yani en azından herhalde giderse de başka daha İngiltere'de bir takıma gider. Ne bileyim İspanya'ya gider. Yani Monaco'ya gideceğini ben düşünmüyorum. Ama bir teklif var oyuncuya. Başka teklifler olabilir. Galatasaray bunu değerlendirip geçen sene biliyorsunuz satmadı. 30'u beğenmedi Galatasaray. Daha fazla 40-45 hatta 50 istedi. Tabi burada bakıldığı zaman şöyle de ekrandan geçiyor oyuncular. Yani Lank'ın ayrılacağını söyledik. Sözleşme opsiyonu şeyi kullanılmayacak. Onunla Galatasaray yollarını ayıracak. Bunun dışında zaten Lemina kendisi maçtan sonra %90 kalacağım, 99 kalacağım dedi Galatasaray'da. Onun sözleşmesi tekrar yapılacak, yenilenecek. Yani bu durumda Yunus'a teklif olduğu söyleniyor ama somut bir şey yok şu anda. Yani bunun bir de tabii Galatasaray şey yapacak yani transfer yapacak. Bence 4-5 tane de oyuncu alacak gibi gözüküyor şu anda.
2: Ahmet Hocam size göre var mı gidecek? Mesela Torreira kalmalı mı? Bunu da sorguluyor aslında Galatasaray camiası kendi içinde.
4: Kalmalı. Çok net. Çünkü demin bir gelişimden bahsettim. O gelişimi sağlamak için sana faydalı olabilecek, yeni sezonda seni hedeflerine ulaştırabilecek kalitedeki futbolcuların tamamını tutmak lazım. Galatasaray son dönemde bence büyük bir başarıyla bunu yaptı. İşte Barış onlardan biri. İyi bir teklif gelmesine rağmen kendi sportif başarısını Barış'tan alacağı bonservisin üzerinde gördüğü için çok eleştirilmesine rağmen o süreci çok doğru yöneten bir Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti gördük. Sonuçta onlar kazandı. Biz bugün her ne kadar şampiyonlukta bir numaraya Osimhen'i yazıyorsak bile Uğurcan onlardan en önemlisi, Torreira onlardan önemlisi ama ben Barış'ı onlardan çok farklı bir yere koymuyorum. O yüzden belki bazı beklentilerin altında kalan bu sene futbolcular da olabilir. Adını verdiği için Sanchez diyeceğim. Sanchez gibi birini tutman lazım. Sanchez bu sene beklentilerin altında kaldıysa onun nedenlerini Galatasaray Okan Hoca çok iyi biliyor. Yani biz daha sonraki programlarda oraya da gideriz. Galatasaray'ın stoperlerde de bir gelişime ihtiyacı var. Eldekileri tutarsan oraya, yani çok tartışıldı. Kısa geçeceğim. Bir sol stoperin transferini yapıyorsan bu bir gelişimdir. Torreira'yı hele hele biraz daha iyi bir ücretle orada tutabiliyorsan, aynı şey Lemina için geçerli. Lemina'yı orada tutuyorsan bu senin gücünü koruman, hatta oraya yapacağın bir destekle takımı geliştirmen demektir. Evet, bir Mertens'i konuştuk. Mertens de belki bu sene beklentileri onun gibi bir tek futbolcudan alamadın, ama Okan Hoca o paylaşımı da iyi yaptı. Biz işte son dönemde Yunus'u orada gördük. Çok etkili oynadığı maçlar var. Biz Saray'ı Brezilya milli takımına davet edilecek kadar iyi bir performansla o bölgeyi yakın gördük. Belirli bir süre ondan o performansı aldı. Ama planlama ilk aydan yanaydı. Yani Mertens gitse bile ilk ayı benim biraz daha önde oynatabilecek bir planım var düşüncesiyle öyle bir transfer yapmıştı Galatasaray. Maalesef ilk aydan beklenen alınamadı. Yani önümüzdeki senede ben çok büyük bir performans artışı ilk aydan beklemiyorum. Ama ilk ay gibi bir futbolcunun bu takımda lider oyuncu konumunda kalmasında büyük fayda var. Şimdi buradan Icardi'ye geçmek için söylüyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapan, ki son 4 seneden bahsediyorum, günümüz futbolu artık oraya evrildi. Elinde bir tane iki tane yıldızın olsa bile takım olmayı beceremiyorsan maalesef başarılı olamıyorsun. Galatasaray bunun bilincinde. Bunun en güzel örneğini Real Madrid'de görüyoruz. Hepsi yıldız ya. Ama ne hale geldiler?
2: Los Galacticos.
4: Evet, ne hale geldiler görelim. Dünyanın bir numaralı takımı sevgili Cüneyt. O yüzden
2: Paris Saint Germain'de yıldızlar topluluğu oldu. O dönemde alamadı ama. Takım olduğunda aldı Şampiyonlar Ligi'ni hocam.
4: Süper bir örnek. Hatta Madrid'den daha önemli. Paris Saint Germain Messi'yi gönderdi. Paris Saint Germain Neymar'ı gönderdi. Paris Saint Germain Mbappe'yi gönderdi. Dünyanın bu dönemdeki en iyi 5 futbolcusundan 3'ünü gönderdi. Demek ki takım olma.
2: Ama geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Bu sene finale çıktı takım olunca hocam.
4: Kesinlikle bu başarı takım oyunundan kaynaklanıyor. Bakın neyse, Bayern Münih maçına hiç girmeyelim. Galatasaray'a geri gelelim. O yüzden Icardi'nin Galatasaray'a kattıklarına sonuna kadar saygım var. Icardi Galatasaray ayrılığı Mertens Galatasaray ayrılığı gibi olmalı. Allah herkese uzun ömürler versin. 40-50 sene sonra bile bugünkü sevgi eksilmeden Galatasaray Icardi birlikteliğini yaşayabilecek bir ayrılık olmalı. Evet, Icardi kalmak istiyor. Duygusal bakıldığında bütün Galatasaraylılarda Icardi'nin kalmasını istiyor. Kararı kulüpler verecek. Ya duygusallık, şampiyonluk yok. Ya duygusallık artı akıl, mantık, o zaman şampiyonluk var. Galatasaray'da duygular Icardi dese bile akıl Icardi'nin gitmesinden yana. Çünkü Icardi şunu da yaptı. Icardi ben son 10 yılımda hiçbir zaman belirli bir seviyenin üzerinde olmadım dedi. Futbolun gerçekleri şudur. 2 sene bir Icardi Galatasaray'ı şampiyon yaparken bizim halk tabirimizde esas çocuktu. Icardi'nin bu sezon esas çocuk olduğunu hiçbirimiz söyleyemiyoruz. Ve ben şu gerçeği de biliyorum.
2: Hatta esas çocuk olması gereken Galatasaray'ın öyle olmasına ihtiyacı olduğu dönemlerde olamadı daha kötü.
4: Olamadı
2: hocam.
4: Ve
2: yani Osimhen'in olmadığı dönemde.
4: Kesinlikle, ve şunun da altını çizelim. Icardi ilk 2 sene ne yapsa yeridir. Bütün futbolcular Icardi'yi aşırı bir şekilde severken

0: olan oyuncu. Bu derece iddialı konuşuyorum. Ama ayrılıklar da sevdanın bir parçası. O yüzden Galatasaray
1: Tanju da var hocam size.
0: Bakın gelmiş, gelmiş Türkiye gelmiş. Tanju'yu oraya ayrı bir yere koymak.
2: Jardel lazım. Belki.
0: Jardel kesinlikle öyle ama Jardel'in oyun anlayışıyla Icardi'ninkinde biri neyse biraz
2: farklılar.
1: Hocam biraz... mesleğine saygısı olmadığından dolayı Icardi tartışmıyor. Yoksa onun golcülüğü molü falan kimse tartışmıyor. Bak şu haliyle gene Icardi'den ama, şeyden Osimhen'den fazla gol atmış.
0: Hocam biz Osimhen'i niye övüyoruz? Icardi daha çok gol atmış, daha az gol atmış. Osimhen'i mesleğine olan saygısından dolayı övüyoruz.
1: Osimhen'i yatmaya gelmediği için
0: övüyoruz. Büyük hedefin varsa, Galatasaray'ın büyük hedefi var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Büyük hedeflere çok kaliteli futbolculara takım oyunu oynatırsan ulaşırsın.
1: Acaba net bir şey söyleyeyim hocam. Seviye farkı var hala.
3: Yani
1: hocam,
3: şu cümlesini okuman lazım
0: bakın,
3: benim.
0: Galatasaray yola çıktı. Galatasaray o hedefe doğru yola çıktı. Oraya ulaşır mı?
3: Hocam şu cümlesini okuyabilir miyim?
0: Buyurun.
3: Yani
1: ne diyor?
3: İşler zorlaştığında tarihi değiştirebilecek birkaç kişi vardır. Bir kez daha lambanın içindeki sihirli cin ortaya çıktı. Ve takımın en çok ihtiyacı olduğu anda sahne aldı. Saygı öyle kolay kazanılmaz, hak edilir ve gerçektir.
1: Doğru söylemiş.
0: Peki şimdi bunu tek tek...
3: Bu ego doğru, mudur?
1: Doğru bakın, söylemiş.
0: Bunu tek
1: gerçektir,
0: tek
1: o ego değildir. Gerçektir.
0: Icardi'nin çok doğru söylediği, sonuna kadar hak ettiği, istediği belirli bir saygı var. Katılıyorum. O saygıyı önce ben gösteriyorum ona. Ama saygı istiyorsan saygı da göstereceksin. Icardi'ye bugün rakamını siz belirleyin ama 10 milyon ama 20 milyon çocuk kalbini verdi, sevgisini verdi, saygısını verdi. Icardi yaptığının karşılıklarını sadece maddi yönden değil, kariyerinde hiçbir zaman görmediği, göremeyeceği bir sevgiyi, saygıyı Icardi'ye...
3: Hocam ben efsaneyim diyor ya işte.
0: Icardi'ye verdiler.
3: Ben efsaneyim
1: bence
3: diyor.
1: Bence var ya o kredisini bu kadar çabuk tüketmemek lazım bakın, o oyuncunun.
0: O cin var ya, o işte eski masallarda kaldı. Artık masallarla Şampiyonlar Ligi kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorsan destan yazman lazım.
1: Kenardaki klas bir hareketiyle maçı bitirdi.
0: O yüzden bakın Icardi her zaman o golleri yapar, atar. O konuda zerre kadar kuşkum yok. Bakın ben yetkili olsam ağlaya ağlaya, ki geçmişte ben bunu yaşadım da, bana en büyük katkıyı sağlayan futbolcumla ağlaya ağlaya ayrıldık. Niye? Belirli yönleri evet o golleri atıyor ama diğer taraftan saatli bomba. Yani
3: kim hocam
0: takım
3: o?
0: Rahatsız oluyor.
3: Kimdi hocam?
0: TFF birincilikteydi, tanımazsın.
3: Peki.
0: Ama takım rahatsız. Yani bir antrenmanda bile antrenmana çıktığı anda eyvah olay çıkacak diye korku içinde antrenman yapan bir takım var. Şimdi Icardi'yi de oralara düşürmenin bir anlamı yok. O yüzden Icardi'ye bugün biraz daha az para vermek, onun sözleşmesine bazı maddeler koymak kesinlikle çözüm değil.
3: 10 numara geliyor hocam.
0: Bazen de
2: o transfer
0: doğru zamanda ayrılmayı biliyor olmak
3: Bernardo
0: lazım.
3: Bernardo Silva. İlk transferi Galatasaray'ın.
0: İnşallah Barcelona'ya gidecek.
1: En olduğu zamanda değil mi? Kaç yaşında? 30 yaşında daha da galiba değil mi? Çok yaşlı da değil.
3: Evet. Hocam yani teklif yapmışlar da tabii oyuncu kabul eder etmez onu bilmem yani.
0: Mutlaka yani o teklifleri yani, yapıyor olmak bile
1: hala heyecanlı. Mertens'ini arıyor bak.
0: Ve bakın çok önemsediğim
3: 50 milyon euro vermişler 3 yıllığı. Bak, 50 milyon euro.
2: Ama. Çok önemli bir isim.
1: Aa, bir dakika şimdi. Bu paralar hangi planlamaya göre veriliyor ben onu da çözemiyorum abi.
2: Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor hocam.
1: Ama bir gerçek var şimdi zaten. Şu an itibariyle o seviye farkını hala atlatabilmiş değil bizim takımlarımız.
2: Yo atlattılar hocam.
1: Ben
2: sürdürülebilir bir
3: hocam 50 milyon euro 3 yıl çok mu?
1: Paranın
3: gibi bir
1: para
3: oyun
1: da,
3: gibi
1: evet,
3: bir oyuncu için.
1: Ama baktığımızda Avrupa başarısı var diyemeyiz ki.
2: Var İstikrar hocam da yok. Ha, finale mi çıkacaksınız?
1: Bu verilen paralarla
2: Şampiyonlar Ligi çok zor bir kul var şu anki.
1: Ama şu bahsedilen rakamlara baktığımız zaman
2: hocam gayet makul.
0: 75 milyon geçen sene ödedi. Yani,
1: evet.
0: Yani
2: Galatasaray'a çıkabiliyor Galatasaray çünkü ona göre o yatırım yaptı. Florya arazisini biliyorsunuz değerlendirildi. Şampiyonlar Ligi'nden geçen sezon gelen ve bu sezon gelecek paralar var. Bunlar artık konuşulabiliyor.
1: Paralar konuşulabiliyor da işte ben hala onu diyorum. Bir acı bir gerçek var. Hala seviye farkı var.
0: Arkadaşlar
1: bu paralara rağmen
0: büyük takımları olan saygımdan onların hepsinin şampiyonluk yarışında var olmalarını istediğim için şöyle bir cümle

0: ne kuracağım?
1: Biz Galatasaray'a konuşuyorsak, belki Galatasaraylı olmayanlar bu konuşmaları çok doğru bulmayabilir. Biz Galatasaray'ın iyiliğini istediğimiz kadar Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ve diğer takımların iyiliğini de isteyeceğiz. Takımların güçlenmesi onun rakiplerinin işine gelir. Ya ben şampiyon olacağım, rakibim iyi olmasın zihniyeti Türk futboluna çok büyük zarar verir. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefini koyduysa, Galatasaray'a bu konudaki en büyük katkı Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un iyi olmasından gelir.
2: Fenerbahçe bir ülke puanına çok katkıda bulunuyor.
1: Sadece puan değil hocam ya. Yarışta sen ikinci kadar en azından iyisin. Ondan daha iyi olman lazım. O yüzden seninle yarışacak, seni zorlayacak kimse yoksa oralara varamazsın.
2: Hocam.
1: Galatasaray'da bu transferleri yapsın, Fenerbahçe'de yapsın, Beşiktaş'ta yapsın, Trabzon'da yapsın. Dileğimiz o. Ama ekonomik yönden de bütün bunların altının doluyor olması lazım.
3: Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığını, şimdi acı ama net bir gerçek var yani. Süper Lig'deki hiçbir takım bu seviyede rekabet falan edemez ki. Bizim ligimizin kalitesi çıkıyor burada ortaya yani.
2: Bak bu Bernardo Silva meselesi ciddi mesele, onu atlamayalım.
3: Kaliteli
2: yani
3: oyuncu.
2: Yani Galatasaray işte teklifini yaptı.
3: Değil mi? Galatasaray'ın şeyliğini giderir bu.
2: Hocam Galatasaray'ın verdiği parayı da öyle Barcelona falan o kadar yükseğini veremez yani. 16-17 milyon eurodan bahsediyoruz. Ya bir de bunun üzerine vergisi var. Biliyorsunuz Türkiye'de vergi oyuncu vermiyor.
3: Evet.
2: Yani doğru. Sen Barcelona'da isteyebilir. Ha, oyuncu böyle tercih eder onu bilemem. 31 yaşında hocam, 30 demişsin de baktım 31 yaşında 3 yıllıkta Galatasaray sözleşme önermiş babalar gibi. Daha ne olsun yani, 34 yaşa bonservisi yok. Sane gibi benim. Yani tam bir Sane modeli transfer. Sane'yi de öyle aldı ya Galatasaray, hemen imza attırdı şak diye. Yani evet, Barcelona, Juventus'un hatta istediği söyleniyor ama yani Galatasaray'ın verdiği paraların yakınına yaklaşamazlar. Dolayısıyla oyuncu bir tercihte bulunabilir mi Galatasaray için? Bulunma ihtimali yüksek. İşte İlkay'ın bu konuda yardımcı olduğu, oyuncuya bilgi verdiği ve aracı olduğu demeyeyim de, yani sonuçta hani olur ya, oyuncular birbirlerini arıyorlar ya öyle, ne oluyor ne bitiyor diye. Şampiyonlar Ligi faktörü var. Yani Bernardo Silva transferi Galatasaray'da ilk açıklanan transfer olursa ben şaşırmam.
1: Sadece para değil, evet.
2: Tam da aradığı oyuncu.
1: Şu an bizim kulüplerimizin Avrupa'nın neredeyse bütün kulüplerinden daha fazla futbolcuya para ödediğini biliyoruz. Bu bir gerçek.
2: %100 hocam.
1: Ama şu an belki bir iki istisnanın dışında Galatasaray konuşuyoruz. Galatasaray'a gelmeyecek futbolcu dünyada yok. Bir iki istisna olabilir. O da tamamıyla sportif kariyerin doğru planlaması açısından engel olabilir. Ya bütün bunların içinde Galatasaray'ın salt Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olması, orada başarı vaat etmesi tek başına bir neden değil.
2: Değil tabii hocam. O taraftar, o camia, heyecan.
1: Benim Galatasaray'a gittiğim takdirde ödemelerle ilgili yönetimden bahsediyorum. Hiçbir sorunum olmaz. Galatasaray'da Avrupa'da bulamayacağım şartlarda çalışırım. İstanbul'da Avrupa'nın belki de hiçbir şehrinde yaşamayacağım kadar da iyi yaşarım ve Türkiye'deki sevgiyi, saygıyı hiçbir yerde göremem.
2: Evet.
1: Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Galatasaray benim gibi daha diğer futbolcuları da transfer edecek diye kadroya olan güveni var. Ya Avrupa'nın en önemli futbolcularından şunu duyduk. Biz Rams Park'a hayranız. Taraftarın orada verdiği desteği şu ana kadar hiçbir yerde görmedik. O taraftarla birlikte onların önünde oynamak bile futbolcunun...
2: İyi olmaz mı hocam Bernardo Silva Galatasaray'a?
1: Bence muhteşem olur. Bakın. Yani. Bence muhteşem olur bunun gibi.
3: Ama Bernardo Silva'ya Barcelona da teklif yapmış 2 senelik.
2: İşte yapmış da hocam, Galatasaray'a kadar para vermiyor yani.
1: Ya şimdi bazen...
2: Galatasaray 3 yıl 50 milyon euro önermiş hocam. 50 milyon euro. 3 yıl.
3: Hocam büyük para.
1: Şimdi büyük para yani. Sevgili Murat, bazen para senin vereceğin kararda birinci etken olmayabilir. Yani senin yeteri kadar paran varsa bambaşka şeyler söylersin. Klopp'tan örnek vereceğiz. Klopp dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri. Şu an üstlendiği görev itibariyle ya dünya varmış diyor. Nihayet aileme zaman ayırabiliyorum. Yaşamın bazı keyiflerine varabiliyorum.
2: O yüzden hocam yine bedavaya çalışıyor. X markanın ya, kurumsal uluslararası kulüpleri şeyini

0: yapıyor. Oradan da 12 milyon euro alıyormuş ya, yani az para mı?
1: Ben bedava çalışıyor demedim ki. Hayır. O yüzden yani. Bazen ya bugün birçok futbolcudan şunu biliyoruz. Arap ülkelerinden belki de uçuk rakamlar alabilecekken oraya gitmeden onun yarı fiyatını...
0: Hocam Klopp kendi, demişken bilgi verelim.
1: Kendi ülkesinde çıktı, kaldığını biliyoruz.
0: Çıktı ya, yani çıktı gerçi. Fenerbahçe'de özellikle gitmiş, teklifte bulunmuş yani, onu söyleyelim. Evet. Adaylar. Ama evet, yok demiş.
2: Yok, hiç düşünmüyor.
0: Evet.
1: Ya, o yüzden Galatasaray'la ilgili bakın bu konuştuğumuz şeyler hep...
3: Hata yapmış. Yok demekle Fenerbahçe.
1: Galatasaray'ın geleceğine yönelik gelişmeler. Ben Galatasaray'ın içinde... ki yapısında bu var. Tamamıyla büyük bir rekabet veya büyük bir muhalefet olmasına rağmen Galatasaray doğru planlamalar yapıyor. Onları da gerçekleştirecek. Galatasaray'ın içindeki bu gerçekten çok büyük, çok acımasız muhalefetin bir tane çok önemli artısı var. Galatasaray'ın çıkarı söz konusu olduğunda hepsi birleşmeyi biliyorlar. O yüzden bütün kulüplerin bundan da ders çıkarması lazım. Bakın her kulübün iyi olmasını istiyoruz. Galatasaray'da öyle eleştiriler oldu ki saha içinde bile eleştiri oldu. Muslera'ya bile tepkiler kondu. Yönetim Okan Hoca eleştirildi. Başkanlar eleştirildi.
0: Futbolda
1: var mı? Olması gereken o. Sen o grubun içinde, o camianın içinde muhalefetini yap. Ama kulübün çıkarı söz konusu olduğunda da tek yumruk olmayı becer. Galatasaray'ın bence işte illa da şampiyonluktaki en önemli faktörler neler deniyorsa ben bunu ilk sıraya yazarım. Bu Galatasaray'ın en önemli özelliklerinden biri.
2: Peki şampiyonu kutluyoruz.
3: Evet.
2: Gelelim artık Fenerbahçe hocam, siz de buradayken.
3: Vallahi gelelim yani.
2: Fenerbahçe.
0: Olacak hocam Fenerbahçe'nin hali. Söyledik.
3: Fenerbahçe'nin hali ne olacak? Evet yani. Şimdi Fenerbahçe'nin son iki maçında sahadaki tabloya baktığımız zaman Füret ve Talisca üzerinden hayat bulan, şekillenen yüksek hücum gücü olan, ondan sonra yüksek seviyede...
2: Teknik analize geç, seneye ne yapacak Fenerbahçe onu anlatayım.
3: Şimdi önce şunu anlatayım.
2: Başkan kim olacak, daha farklı gündemleri var hocam. Yani Füret Talisca olacak mı olmayacak mı?
3: Gelen başkan...
2: Onu söyleyin siz bize asıl.
3: Ama şimdi bu gelen başkanlar ne diyecek hemen? Önce bir teknik direktör belirleyecek değil mi?
2: İşte onu konuşalım hocam.
3: Onun için yani oradan girdim ben. Şimdi Zeki denen eleştirilen bir çocukla beraber Fenerbahçe çehresi değişti.
2: Evet.
3: Özlenen Fenerbahçe'yi seyretti.
2: Herhalde devam etmeyecek Zeki hocam işte. Kim
3: ama ben
2: hocam?
3: Oyun anlayışı olarak demek ki Fenerbahçe'nin genlerinde olan o agresif, önde baskılı anlayışı olan bir teknik direktör bir kere getirmeleri lazım.
2: Kim mesela? Yerli mi? Yabancı mı? Kim?
3: Ben
2: kulislerde
3: şu an itibariyle
2: ön plana çıkıyor hocam.
1: O teknik direktörü kim?
0: Söyle hocam, ismi söyle ya.
1: O teknik direktörü kim getirecek? Oradan başlayalım. Teknik direktörü kim getirecek?
2: Seçim ne olacak? Konuşacak çok şey var Fenerbahçe'de.
3: Hocam nasıl kim getirecek? Belirlenen yönetim getirecek.
1: Tamam işte zaten önemli olan o. Fenerbahçe'de.
2: Hocam sağlı sollu sıkıştırıyoruz biz.
3: Bir dakika.
1: O değil. Bakın bütün bu organizasyonlar.
0: İsmi açıklayacak birazdan. Bence çok bekliyoruz. Bomba.
3: Ya şimdi zaten Aziz Başkan da belli oldu şimdi. Yani Aykut Kocaman bir gerçeği var. Ondan sonra Aziz Yıldırım hemen olur. Ama Aziz Yıldırım'ın
2: Aykut Kocaman mı gelecek?
3: Şöyle bir verdiği
2: bir yere gelemez divan diyen de var.
3: Tabii değişebilir. Konjonktür de değişebilir ama şu an itibariyle o algı dolaşıyor. Bu algı doğrultusunda baktığımız zaman evet, yerli oyuncu azlığı, ondan dolayı yerli teknik direktörün aidiyet duygusunu Fenerbahçe'de daha ön plana çıkarması açısından yerli bir teknik direktör. Bu geçiş sürecinde bir sene sonra bir şey seçim süreci daha yaşayacak Fenerbahçe. Daha faydalı olacağını düşünüyorum ben. Niye? Çünkü gelen teknik direktörün buraya uyumu, adapte
0: olması. Hocam söylesene ismini, niye söylemiyorsun? Yabancı mı, yerli mi? Sen
3: şu an itibariyle yerli. Polis'te ama...
0: konuşuyorduk hocam, onları söyle.
1: Hocam
2: onlar gizli bilgi.
3: Bana göre Fenerbahçe öncelikle gelen başkan, onun belirleyeceği teknik direktör, Fenerbahçe taraftarlarının yıllardır görmek istediği dominant oyunu oynatacak teknik direktör seçiminde bulunması lazım. Yoksa kadro kalitesi olarak şu an itibariyle baktığımızda hele hele orta saha merkezdeki oyuncular Fenerbahçe'nin tartışılmaz üstün diğer takımlardan. Ama başarı gelmediğine göre transferlerde hep şampiyon oluyor ama takım olamıyor diyoruz ya Fenerbahçe'ye. Bunun müsebbibinin

0: Tedesco olduğu ortaya çıktı son iki haftada. Ama inanılmaz bir destek vardı kalsın. Hayır. Ben şunu söyledim. Evet, akademisyen bir hocam. Hocam,
1: rakibinde Osimhen varken sen gencecik bir çocukla ikinci devreye başlıyorsan.
0: Bravo.
1: Yani. Burada bir sorun vardır. Tedesco planlama istedi, yönetim mi istedi, aldı, onu bilmem.
0: Yani o şimdi Fenerbahçe'de Tedesco'nun evet iyi bir akademisyen olduğu ama oyun saha bilgisinin olmadığını söyledik. Neye dayanarak söyledik? İşte o planlama yanlışlığıyla başladı bu. Sen eldeki 3 santiforu gönderip de ondan sonra bir tane o da ne vereceği belli olmayan santiforla devam edersen oyuna bu Fenerbahçe gerçeğinin dışına çıkar. Onun için her sene tabii ki istikrar çok önemlidir teknik direktörlükte. Keşke şimdi Okan Buruk'un yarattığı son 2-3 seneki kurgu halihazırda devam etmesi Galatasaray'ın başarısının en büyük faktörü. Ama Fenerbahçe'de bu olmuyor. Her sene değişen hocayla birlikte mantalite de değişiyor. Sistem de değişiyor. Şimdi burada icraat yapmış Ahmet Hocam var. Bir sistemin oturması minimum 6 aydır. Hadi o kaliteli oyuncularla sen onu 2-3 aya çek. Ama bu şampiyonluk yolunda hele hele 12. senesi bitmiş Fenerbahçe'nin artık bu sabra dayanacak gücü yok. O yüzden Tedesco bana göre Fenerbahçe'nin önündeki el freniydi.
1: Tamam gitti hocam Tedesco.
0: Bundan sonra yerli bu geçiş sürecinde yerli bir teknik direktörle.
1: Seçim ve... olur hocam. Aziz Başkan'ın yeterli imzayı tahmin edildiği gibi çok şimdi kısa bir sürede buldu ve açıklayacağı konuşuluyor.
0: Heybetli başkan duruşu Fenerbahçe'de özlenen beklenen profil. İki adayda gördüğümüz kadar o profile uyan.
1: Tabii Hakan Safiye'nin de gelirse çok önemli transferler yapması bekleniyor.
0: İnanılmaz. Yani şimdi,
1: Osimhen çapında bir yıldız getirmesi bekleniyor.
0: Evet. Ondan öte tabii ki Aziz Yıldırım gerçeği var. Diğer takımlara rol model olmuş bir başkan. Ondan sonra ama hali hazırda Fenerbahçelilerin yeni, genç, üye sayısının 70 binlere ulaştığı bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şu an itibariyle 45-46 binlere yakın kişi aidatını yatırmış, oy kullanacak. Belli başkanların, belli isimlerin kemik oyları var. Son seçime baktığımızda bir 10 bine yakın bir kemik oyu olan Aziz Başkan düşünüldüğünde ama bunun yanı sıra aynı paralel o heybetli duruşa sahip olan bir Hakan Safi gerçeği de var. Bunu da söylemek lazım. Hem ekonomik gücü hem Fenerbahçe'de görev aldığı dönemlerdeki Fenerbahçe'ye olan katkısı.
1: O zaman son iki başkan Ali Koç'un ve Saadettin Saran'ın tavırları bir bakıma yeni başkanı belirledi.
0: Tabii o başkanların destekleri kimden yana olursa ağırlık kazanır adaylardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin geleceği açısından belki şu an itibariyle kriz yönetimini yapabilen, duruşu olan, sorunlarla baş edebilecek bir profil arıyor ya Fenerbahçe. İki başkanda da mevcut. Bu iki başkanın seçim çalışmaları etkileyecek bunu. Artı Fenerbahçe artık genç jenerasyonun üye olan, kongre üyesi olan genç jenerasyonun onlarla yaşı ilerlemiş kongre üyelerinin fikirlerinin uyuşması şansı sıfır. Onlar çok farklı düşünüyorlar. En güçlü figür geldi Ali Koç. Ama ne oldu? Ekonomik güçten güçlü bir ailenin mensubu olmasına rağmen gene şampiyonluk gelmedi.
2: Ali Koç da
0: demek ki gelmedi zaten. Şampiyonluk gelmedi diyorum hocam. Ondan şimdi artık beklenen Fenerbahçe gözün görüldü ki yapı mapı değil sıkıntı. Sıkıntı zihinsellik. Özgür zihinsellikte özgür kalan Fenerbahçe'nin iki maçta 6 gol attığını gördük. Bu mantaliteye sahip ama teknik direktör.
1: Hocam 2013 yılından beri taraftar şampiyonluk bekliyor.
0: Bu beklenti zaten o baskı gelecek başkanın yani üstünde de böyle.
1: Toprağı bol olsun, gelen hoca Lucescu gibi olsun, 1-0 olsun bizim olsun kazanalım.
0: Ya da Stankovic
1: şampiyonluk
0: gibi
1: gelsin diyor artık. Böyle bakıyor hocam.
0: Tabii. Yani. Hiçbir şey zaten ilgilendirmiyor onları ekonomi falan. Onun için bu şampiyonluk beklentisi doğrultusunda iki başkan da güçlü bir figür. Ama Fenerbahçe'nin geleceği açısından Hakan Safi'nin genç olması

0: heybetli bir durum.
1: Hakan Safi bir adım önde mi görüyorsunuz hocam? Ben öyle anladım sanki konuşmalarınızda.
0: Ben sanki biraz öyle görüyorum, evet. Genç sokaktaki Fenerbahçeli ile konuştuğumuzda.
1: O yabancı hoca sanki istiyormuş. Öyle, doğru mu?
0: Olabilir. Eğer ki uzun vadeli planlamayla sözleşme imzalayıp gelecekse yabancı.
1: Valla hafta içinde bir cümlesini gördüm ben. Öyle bir 4 tane sözleşme ortaya koyacağım, seçimi kazanacağım demiş. Yani çok iddialı bir söylem tabii. Çok. Ya bir kere daha seçime uzunca bir zaman var. Yani bir yaklaşık bir aya yakın bir zaman var. Tabii bu bir aylık süreçte çok daha sular akar, çok daha şeyler olabilir. Çünkü seçim sandık kurulunca sonuçlar çıkınca ortaya çıkar. Ve bir gün öncesine, yani 6 Haziran gününe kadar, ki yarın seçimin günüyle ilgili bu arada bir değişikliğe gidilebilir. Saadettin Saran yönetimi, çünkü böyle talepler geldi. Orada bir değişikliğe gidebilir. Ya bir hafta ileriye alınabilir seçim tarihi. Ama şimdi bakıldığında iki aday şu anda var. İşte Aziz Bey kendi açısından çalışmalarına devam ediyor ve şunu söylüyor. Ben söylemlerinden şunu çıkarttım. İşte hem genç hem de tecrübeli bir ekip, yani yönetim kadrosu oluşturup ikisini harmanlayıp Fenerbahçe'de zaman kavramı olmadan çalışacak bir yönetim kurmaya çalışıyor. Daha aslında netleşmiş, öyle ortaya çıkmış çok isim de filan da yok. Diğer Hakan Safi'ye bakarsak, o da kendi açısından çalışma devam ediyor ama benim onunla ilgili duyduğum bir bilgi var, özel bir bilgi var. Yani nedir? Ali Bey'in yönetiminden 2-3 tane ismi artı geçtiğimiz günlerde Perşembe ya da Cuma günü Saadettin Saran'ı ziyaret etti. İşte bu ziyaret bir karşılıklı fikir alışverişi diye açıklandı. Ama oradan da Saadettin Bey'in yönetiminden de yine 3 ya da 4 kişiyi Hakan Bey kendi yönetimine. Yani tabii buradaki amaç ne? Ali Bey'in desteğini almak. Saadettin Bey'in desteğini almak. Ha, olur olmaz. Yani kulislerde, Fenerbahçe kulislerinde bunlar konuşulan konular. Yani tabii ki ikisi de çıkıp da açıklama yapmıyor. Yani ben şuradan şunu aldım, buradan bunu alacağım diye. Ben seçimin sonucunun şunun çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. İşte aday kim? Hakan Safi. Kardeşim, hocam şu. Dünyaca ünlü şu hocayı getirdim. Evet. 5 tane de yıldızı aldım. Sözleşmeler burada hazır. Hemen imzayı atıyoruz. Tak.
2: Bunu... Kolay değil o işler ama.
1: Paraya bakar ya. Eğer siz bu işi yapacaksanız 200-250 milyon, zaten şu detayı da vereyim. Fenerbahçe hiçbir transfer yapmasa, bak altını çizerek vurguluyorum. Hiçbir transfer yapmasa 31 Aralık 2026 gününe kadar 100 milyon euro oyuncu ödemesi var. Hiç transfer yapmasın.
3: Biraz daha
1: hiçbir
3: aşar.
1: Hiçbir şey yapmaz.
3: 100 milyonu da aşan bir şey.
1: Yani gelecek kişi 100 milyon euroyu şuraya koyacak.
2: Hadi. Kasa kolaylığıyla gelecek.
1: Evet. Bu bunu buraya bunu koyacak. Sadece. Bu bir. İki, transfer yapacak.
2: Transfer Dünya Kupası yılında yani, olduğumuz için zor.
1: Ya işte bu tabii.
2: Oyuncular da takımlar da Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Yani kazanacak olan adayın şu şeyi ortaya koyması lazım. Benim sportif direktörüm bu. Eğer çalışacaksa böyle bir şeyle. Benim yabancı hocam, benim duyduğum Hakan Safi yabancı hoca, arayışlarına devam ediyor. Bununla ilgili önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bazı gelişmeler olabilir. Evet hocam dedi ki, işte Aykut Kocaman dedi. Ben açıkçası, benim duyumum o kadar Aykut Kocaman listenin birinci sırasında falan değil. Yani herkes böyle
2: Aziz
1: bir...
2: Aziz başkanınız siz.
1: Aziz başkan hayır, yani teknik direktör adayı %100 değil, onu söyleyeyim yani.
3: Yok, Aziz Başkan'ın evet. Düşünceleri bazında.
1: Evet yani şimdi herkes böyle bir Aziz Yıldırım'la ilgili bir profil çizdiğinde herhalde diyorlar ki hocası da Aykut Kocaman. Hayır, öyle kesin bir şey yok.
2: Çünkü bu yani, başkanlıktan ayrı kaldığım belki, süreçte yanında gördüğümüz tek hoca Aykut Hoca'ydı.
3: Evet, futbol aklı olarak da bir ekip kurabilir.
1: Hocamın dediği doğru bir başka bir şey ama hoca teknik direktörlük yapmak istiyor. Bunu kendisi burada kanalda da söyledi, A-Spor'da yani bildiğim kadarıyla. Ama 2021'den beri de takım çalıştırmıyor.
2: Milli takımda teknik direktörlük yapmak istiyor.
1: Evet. 2021'den beri takım çalıştırmıyor. Yani 5 yıl falan olmuş. Şimdi sonuçta toparlarsak, Aziz Bey daha şu anda yönetimle ilgili görüşmelerini yapıyor. Daha belli bir aşamaya gelmişti. Bugün işte bir dernek ziyareti vardı. İşte başkanlar dernekleri ziyaret ediyorlar.

0: yemeklere katılıyorlar. Orada konuşmalar yapıyorlar. Hakan Bey ise yabancı bir teknik direktör arayışı içerisinde ünlü, yani bir isim tabii ya, bir marka, büyük bir isim. Ha, bütün bunları bir kenara bırakırsak Fenerbahçe için bunlar bir çözüm mü? Değil. Çünkü bunlar denendi. Mourinho da geldi, Jesus da geldi, en iyi yerli hoca da geldi, o geldi, bu geldi. Herkes geldi kardeşim. Yani burada önemli olan, ha, Barış Göktürk'te Aziz Bey'in şeyine geçen, onun en çok istediği isim Montella.
1: Evet, öyle
0: konuşuyorduk. O Montella. Ha, bana göre de, ben böyle bakarsam vallahi ben de Montella'yı, imkan varsa alır getirir koyarım Fenerbahçe. Türkiye'yi de biliyor derim, oyuncuları da biliyor, takımları da biliyor, ortamı da biliyor, her şeyi biliyor. Bir seçenektir. Yani. Ama Fenerbahçe için en kötü buradaki şey, sıkıntı şu. Kardeşim, şampiyon olmaktan başka seçeneği yok. Yok. Bir ihtimal yok. Şunu diyemiyorsun. Ya bir sene ben bir toparlayayım. Bir altyapı yapayım. Bir şeyi bir kuralım. Yok, ondan sonra devam et. Yok, böyle bir ihtimal yok. Gelecek kişi bu takımı şampiyon yapmak zorunda. Bitti, nokta.
2: Dengeli oyun oynayan Montella da Fenerbahçe camiasının beklentilerini karşılayacak hoca olmaz. Santifor'suz oynamaz Fenerbahçe.
1: Ne, mecburiyetten oynatıyor hocam belki. Ya ama hatırlayın, Adana Demirspor'da santraforu vardı hocam.
2: Ya ben yani şimdi daha şimdi zekice
1: biraz çılgındı ama vardı.
3: Şimdi yani, bence
2: bir kere gelecek, özür dilerim hocam, gelecek hoca öyle kontrollü oyundan öte akıllı, agresiflik, önde baskılı oynayan bir Fenerbahçe yaratmazsa adı ne olursa olsun eleştirilir. Onun sebebi işte sevgili Cüneyt'in söylediği gibi 12 senelik şampiyonluk beklentisinin karşılığı bu. Tabii. Tepkisellik herkesin ağzının ucunda. Oyun olarak tatmin olmazsa, eğer ki bak oyun hakimiyeti yükselen, ondan sonra rakibi baskı altına alan bir takım yaratamazsa gelen teknik direktörün adı ne olursa olsun eleştirilmeye açıktır. Çünkü kimsenin ödenecek o 100 küsür milyon, ilk geldiği gelir gelmez ki 100 küsür milyon falan da kimsenin umurunda değil. Bir kere iki başkan adayı da,
0: taraftar olmasa baskı zaten hocam, tabii, yani ona mı bakacak taraftar?
2: İki başkan adayı da önümüzdeki birkaç gün içerisinde önce bir listesini açıklayacak. Tabii listede güçlü isimlerin olması camiayı ikna edecek. E o şimdi ondan sonra bana göre önümüzdeki hafta başlayacak seçim çalışmaları. Hı hı. Neler vaat edecekler? Neler sunacaklar? Yapacaklarını, verebilecekleri teminatlar ne olacak? Bunlar çok önemli. O beklentiler doğrultusunda hem şimdi Ali Koç ne yaptı? Ekonomik özgürlük tarafından gitti. Belki modern futbolda bu gerekliydi ama camia onu beklemiyor. Camia diyor ki gelecek başkan diyor. Ondan sonra Fenerbahçe kulübünün verdiği yetkiyle birlikte sorunlarla baş etsin diyor. Ben onu istiyorum diyor. Onun için güçlü başkan duruşu Fenerbahçe'de beklenen. Bir kere taraftar beklentisi, camianın kongre beklentisi o. O açıdan aslında iki başkan da bu sorunlarla baş edebilecek yetiye sahip. İkisi de o figürler, ikisi de o selahiyette. Bu Fenerbahçe'nin bence faydasına olacak bir şey. Çünkü bir kere eğer ki güçlü başkan figürü gelir, masaya yumruğunu vuran başkan gelir, öyle bir başkanla birlikte skorlar da yardımcı ederse Fenerbahçe şaha kalkar. Bunu bekliyor. Camia bir ışık bekliyor. O ışığı kimden alırsa ona verecek oyunu. O beklenti aslında kolay bir şey değil. Çünkü taraftar baskısı olacak. Ekonomik baskı gelecek. Ve şampiyonluk baskısıyla birlikte bu üç maddeyle gelecek, seçilecek başkan. Bu üç maddeyi çözebilecek güçlü figür olması lazım. Onun için bence Fenerbahçeliler bu sefer zorlanacak. İki başkan da güçlü figür. Ama yani ben oyunsal anlamda son iki maça baktığımda sahada daha özgür oynayıp Hocam, oyun hakimiyeti yükselen.
1: Başka bir takım olacak. Hiç o son iki maça bakmayacak oyun.

0: kalmışlar gibi duruyor.
1: Çoğu adam kalacak ama.
0: Çok değişecek çünkü bu takım
2: riskleri. Hocam 5-6 tane adam alırlarsa yarısı değişir.
1: Bir kere 2 tane stoper mecbur alınacak Fenerbahçe.
0: Bambaşka bir takım izleyeceğimiz
2: kaleci için. Kaleci de alacak hocam. Ederson gidiyor.
1: Merkezi iyi. Evet kaleci lazım. Ön bölgeye adam lazım.
0: Tabii.
3: Onları ya. Bence hepsini bitti hocam bekliyorum.
1: Şimdi
0: valla süremiz bitiyor hocam. Bir cümle de sizden alalım. Beşiktaş'ı konuşalım. İnşallah, düşmasına bakalım. Tamamlayalım.
3: İnşallah sıra hocam, gelir.
1: Şeyi söyleyeyim şimdi. Fred denen bir adam kazandı tekrar Fenerbahçe.
0: Hocam yine hoca çalıştıracak mı işte? Onların hepsi bence şu anda hiç konuşulacak konular değil. Gelen hoca belki ilk Fred'i yazacak birincisi.
1: Evet,
0: beklemek lazım işte. Fenerbahçe için.
1: O.
0: Bir başkan adaylığını ve hocaya göre şekillenecek gibi duruyor. Bilmiyorum Ahmet Hocam.
3: Ya Fred'in kaçıncı sıra isterse 50. sırada olsun. Fred şu an öncelikli değil Fenerbahçe'de. Bakın bütün bu konuşmalardan şunu görüyorum. Fenerbahçe birinci düğmeyi yanlış ilikliyor. Birinci düğmeyi yanlış iliklediğin anda zaten ondan sonra diğer düğmelerin doğru olması mümkün değil.
1: Yani hangi düğme hocam? Ne
3: hocam izah edeceğim onu. Bu örneği şöyle bir örnek vereceğim. Bazen okullarda sınıf başkanı seçimleri olur. 2 sene önce bir sınıf başkanı adayından sınıf arkadaşlarına Avrupa'nın en önemli çocuk eğlence merkezlerine onları bedava götürme sözü verilmişti ve bu sınıf başkanı kazanmak için onları oraya da götürdü. Fenerbahçe'de ben şu hocayı alacağım, ben şu futbolcuyu getireceğim sözleriyle seçime gidiliyorsa bu yanlış düğmeyi iliklemektir. Saadettin Saran ilk seçildiği gün dedi ki Türkiye'de yapı mampı yok. Yapı dedi Fenerbahçe'nin içinde. Bizim bunu düzeltiyor olmamız lazım. Buradan yola çıkarak Fenerbahçe'ye tavsiyelerde bulunmak benim haddime değil. Onların bütün kararlarına sonuna kadar saygım var ama bizde bir kulüp aidiyeti taraftarlığı olduğunda herkes öyle bir konuşuyor ki mangalda kül bırakmıyor. Ben en iyi Fenerbahçeliyim işte ben canımı feda ederim her şeyi feda ederim ya Fenerbahçe'nin şu an birlik beraberliğe ihtiyacı var. Adaylar kim olursa olsun adayların hepsi seçimlerden önce eğer ben seçilmezsem seçilmişim gibi paramı, zamanımı, emeğimi, projelerimi seçilen yönetimin hizmetine, Fenerbahçe'nin hizmetine sunacağım diyebiliyor mu?
1: O vurguyu yapıyor ki başkanım.
0: Hocam çok birleştirilmiyor ya. Şimdi de oluyor bunlar. Dünyanın neresinde oluyor? Keşke olsa ama herkes kendini çalışacak.
1: Şimdi bugün taraftarın istediği ne biliyor musunuz? Yeniden güçlü ve büyük hissetmek Fenerbahçe'yi.
0: Bu kadar onu bekliyor. Bunu sağlayacak başkan adayı istediyor. Yani
2: şampiyonluk istiyor hocam ya.
3: İnşallah sağlarlar.
0: Hocam yani topluyor bunlar.
2: Kimse şampiyon yapamazsa
3: bu zihniyetle başarının gelmesi utopik. Bu zihniyetle de başarının gelmesi utopik.
0: Yani bugün ise Galatasaray'da Beşiktaş'ta başkanlar değilse yerine yeni gelen eski yani hocam zor onlar keşke olsa.
3: Sevgili Cüneyt Galatasaray'da
0: çok iyi niyetli olduğunuz
3: Galatasaray'da bir tane başkan adayı var. Demin Galatasaray için şunu söyledim.
0: Hocam iki çıksa kazansa şimdi Galatasaraylılar bana kızacak neyse ben bir şey demeyeyim.
3: Sen bir
0: hocam.
3: Şey deme ben diyeyim demin dedim
0: yani başka
3: ki.
0: Başka takım üzerine Barcelona üzerinden vereyim örneği hocam yani hangi başkan gideni destekler falan çok iyi niyetlisiniz valla.
3: İyi niyetlisiniz
0: güzel bir şey hocam.
3: O zaman bunu yapmayacak bir kişinin de ben bu takımın her şeyimle taraftarıyım yani diye nutuk atmasını beklemiyorum.
0: Hakan Seyfi hepsi gelip para mı versin kulübe? Hangi kulüpte olmuş hocam?
3: Sevgili Cüneyt. O zaman
1: insan olmaz.
3: Fenerbahçe'nin çıkarları her şeyin hocam, üstünde gelir açıklamasını yapmasın.
0: Galatasaray'da da olur, Beşiktaş'ta da, Trabzonspor'da da böyle olacağına inanıyor musunuz bak, gerçekten hocam?
1: Şimdi kurumsal aklı
3: bir dakika,
1: olup da
3: hocam bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle hocam.
3: Galatasaray için şöyle bir iddiada bulundum. Galatasaray'da muhalefet çok büyüktür ama Galatasaray'ın çıkanı söz konusu olduğu zaman bütün camia birleşir.
0: Tabii açılışlara mesela bütün
3: Fenerbahçe'de
0: başka
3: bir böyle şey bir Galatasaray'ı geçmek istiyorsa
1: hocam bizim Galatasaray'ı geçmek isteme derdimiz falan yok ya.
3: Hocam şampiyon
1: Fenerbahçe kendini bir gün öncesinden geçmeye çalışıyor. Galatasaray'la falan onunla alakası
3: hocam,
1: yok
3: yani. Hedefi sen koyacaksın. Ben hedefi şampiyonluk olarak koyuyorsan o zaman Galatasaray'ı geçmen lazım, Beşiktaş'ı geçmen lazım, Trabzon'u geçmen lazım. Sen birini geçmek istiyorsan onun neye sahip olduğunu, onun bütün hocam artılarını, gücünü biliyor olman lazım. Senin hocam.

0: ondan
1: Fenerbahçe güçlendikçe saldırı mekanizması da güçlenir. Onun için taraftar ne istiyor biliyor musun? Kurumsal aklı olup gerektiğinde masaya yumruğunu vuran başkan istiyor. Bu iki başkan da o profile uygun. Onun için Fenerbahçe'nin geleceği bana göre iyi.
2: Zamanımız.
3: Fenerbahçe için temenni ediyorum böyle bir başkan gelsin. Beşiktaş'ta
4: konuşalım 10 dakika daha. Buyurun Beşiktaş'ta da Sergen Hoca'nın açıklamaları. Sergen Hoca. Üzerine konuşulacak konu.
2: Yani Sergen Hoca'nın basın toplantısı enteresan gerçekten. Yani bakıldığı zaman bir sezonun saha içindeki başarısızlığı değil de bir kulübün genel olarak yönetimsel başarısızlığı üzerine yapılmış söylemler. Yani tabii ki kendisi camianın önemli bir kişisi. Beşiktaş'ın her şeyden önce teknik direktörü ama gerçek olan bir şey var ki Beşiktaş futbol takımı başarısız. Ve işte en son bir aydır kupa deyip de kupadan da elenen bir takım ve kupadan elenen takımın teknik direktörü bunu havaya soktu. Yani biz kupayı alacağız diye. Bu hayal kırıklığını da yarattı. Ve dünkü basın toplantısına bakıldığı zaman mesela orada işte bundan önceki teknik direktörlerin işte maaşlarını kulüp hala ödüyor. Bunu biliyor musunuz? Bunu bir kenara not edin. Böyle gereksiz saçma sapan bir söylem olamaz. Yani bunu Serdar Adalı söylese ben anlarım yani. Der ki yani bize diğer yönetimlerden bu kaldı. Ey camiamız biz bunların da parasını ödüyoruz ki yönetimlerde devamlılık esastır. Bir başkan gider bir başkan gelir. Ondan önceki başkanın sonuçta yapmış olduğu bir takım borçlar varsa daha sonraki başkan bu borçları da öder. Oyuncu parası ise onu öder. FIFA'lık olduysa onu öder. Bu bir devamlıktır. Yarın Serdar Adalı gider. Başkası gelir. O da onların Sergen Yalçın'ın maaşını öder mesela atıyorum. Yani Beşiktaş öyle bir hale gelmiş ki yani hocası teknik direktörü bence bir yönetici gibi konuşmaya başlamış. Yani gerçek olan Beşiktaş bir tane derbi bile kazanamamış. Sezonu bitirmiş. Ligdeki sıralamadaki yeri kötü. Avrupa'dan elenmiş. Taraftarına en büyük şoku, mutsuzluğu yaşatmış. Şimdi bunların hepsi varken sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani biz önümüzdeki sezonların planlarına bakalım. 3-4 tane daha transfer dönemi geçsin. Bana göre bunlar böyle fantastik hikayeler gibi geliyor. Beşiktaş'ın ne yapması gerekiyorsa bunu başkanın yapması lazım diye düşünüyorum. Kökten bir çözüm, yani bir yeni bir şey yapması lazım. Çünkü eğer bir kişi, bir teknik direktör başkanın rolünü üstlenip bunlara bu paralar ödeniyor, bunlara şunlar yapılıyor değilse bu doğru bir söylem değildir. O zaman karşıdaki kişi de şunu sorar ona. Hocam sen takıma ne yaptın, ne oynattın diye. Beşiktaş 35 hafta sahada takım başına çıkmış bir teknik direktör. Bugün sokaktaki kime sorsanız futbol olarak ne ilerlemiş hiçbir şey.
4: Evet Beşiktaş'ta da. Bir değişim olacak yeni sezonu diyerek noktayı koyalım o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray'ı bir kez daha kutlayarak programı sonlandırıyoruz. Efendim Galatasaray'ı kutlayalım. Sonrasında kapatacağız beraber.

0: mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serhan Türk ve Okan Koç stüdyoda konuklarım. Şampiyon Galatasaray'ın şampiyonluk klibiyle ve marşın sesiyle sizi karşıladık. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Bir sezonun daha sonu geldi ve konuklarıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Serhan abi nasılsın?
1: Okan'cığım hoş geldin.
2: Uzun zamandır görüşemiyoruz.
1: Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Gençleşmişsin abi. Her geçen gün Benjamin Batum gibisin vallahi.
1: Galatasaray gençleştiriyor ya. Yani evet. Işte mutluluk sebebi olmaya başladı insanlar için. O açıdan baktığımızda Galatasaray...
0: Rekor kırarak şampiyon oldu Galatasaray. Rekoru egale eden bir Okan Buruk. 4 sene üst üste şampiyonluk. Tabii ki bu gecenin bir numaralı gündem maddesi olacak. Çünkü bütün sezon ligi konuşuyoruz. Ve sonu geldi. Dün oynanan maçlar. Hepsi gerçekten konuşulmaya değer aslında. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray evinde... Beklentiyi karşıladı, hata yapmadı. Bir kutlama da orada yapıldı, gecesinde de yapıldı ama daha kutlamalar olacak. Burada da konuşacağız. Bu gece Galatasaray'ların gecesi diyebiliriz son sayfada. Yazın yorumlarınızı ama konuşacak çok şey var. Daha bir hafta daha var, maçlar oynanacak, lig öyle sona erecek ama şu bir hafta kala neler belli oldu onları konuşacağız. Kim ne yaptı, ne hata yaptı, bundan sonra neler planlanıyor, hepsini değerlendireceğiz. Sizi de o yüzden son sayfa etiketine bekliyorum. Ben demiştimciler özellikle, tahminleri tutanlar, doğru bilenler, seversiniz siz. Yazın bol bol son
1: hayal
0: sayfa etiketine.
1: Uğrayanlar.
0: Amerika'nı ben şöyle söylemiştim, bakın ne oldu ya da benim söylediğim olmadı. Hepsini bekliyorum. Yazın mesajlarınızı. Bu gece birlikte yapacağız bu yayını. Tabii ki görüntülerimiz var, coşkular, eğlenceler. Dünyanın dört bir yanında belki kutlandı ve Türkiye'de aynı şekilde. Size yansıtacağız ama siz de bize sevincinizi, coşkunuzu yansıtabilirsiniz bol bol. X hesaplarınızdan son sayfa etiketine. Şöyle bir döneceğim. VTR'lerim var, görüntülerim var onlara gelmeden ama konuklarıma bir dönüyorum. Dün nasıl geçti merak ediyorum çünkü. Serhan Türk dün nasıl geçti anlat.
1: Belki ilk defa. Uzun zamandan beri buradayız. Sürekli yayınlar yapıyoruz. Ama hayatımda ilk defa şuradan şöyle başlayıp şuraya kadar devam edecek bir şekilde yürüyüp yayına başlamak istedim.
0: Arkadaşlarımızın eline sağlık bu arada.
1: Ellerine sağlık. Çok güzel hazırlamışlar. Yani Icardi'yi de görüyoruz. Bakalım seneyi görecek miyiz?

0: Bu da ayrı bir dert. Ama şunu söylemek lazım gerçekten. Dün itibariyle tamamıyla dış dünyaya kendini kapatmış. Konsantrasyon olmuş. Konsantre olmuş.
1: Yani ve maç izledik ama Serhan şampiyonluğu şimdi onu da konuşmayan, söyle.
0: Şampiyonluğu konuşmayan ama şampiyon olması için de son şansı gibi olan bir Galatasaray vardı. Tabii ki ilk yarı kötü futbol, istenilen alamaması ve Antalyaspor. Ben buradan Antalyaspor'a seslenmek istiyorum. Dünkü maç gibi son 3-5 maç oynasalardı biz Antalyaspor'un şu an ligde küme kalma savaşını verdiğini konuşmazdık.
1: Değil mi?
0: Dün çok güzel oynadılar. Tebrik ederim.
1: Kaleciler çok güzeldi. O frikik gerçekten olağanüstüydü. Olağanüstü. İnanılmazdı.
0: Ben çok beğendim. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi yani bu son haftaları bu şekilde oynamaları keşke birkaç hafta önce böyle başlasalardı diye söylemek istiyorum. Ve dün itibariyle maçın adamını ben Noah Lang seçiyorum. Noah Lang'ın oyuna girmesiyle Galatasaray çok farklı bir yere evrildi. Lemina'nın oyuna girmesiyle Galatasaray o kırılganlığı atlattı. Osimhen şampiyonluğu getiren isim oldu. Geçen sene Lemina hamlesi hem geçen sezon hem de bu sezonu getirdiğini söyleyebiliriz. Lemina özelinde bunu söylemek istiyorum. Bir de biliyorsun jenerasyon var. Bizim jenerasyon 4 sene üst üste şampiyonluğu görmüştü. Şu anki yeni nesille 4 sene üst üste şampiyonluğu gördü Galatasaray'da. Bu da Galatasaraylıların ilerleyen zamanlarda biz de üst üste 4 seneyi gördük. Belki 5 seneyi de görürüz daha düşüncesindelerdi. Bir de dün Galatasaray aslında çok büyük hediye verdi. Anneler Günü hediyesi verdi.
1: Evet.
0: Bu vesileyle bütün annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bizi doğutan, büyüten, eş olan, sevgili olan bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varlar, iyi ki annelerimiz başımızın tacı Galatasaray'da. Dün itibariyle Anneler Günü mesajını şampiyon olarak verdiğini söyleyebilirim.
1: Bu arada benim de doğum günüm.
0: Öyle mi? Bugün?
2: Anneler Günü ha, ne güzel.
1: Aşk olsun.
2: Doğum günü
1: nasıl
2: kutlu olsun. Nice
1: bütün
2: mutlu,
1: gün yurtta ve dünyada kutlandı diye. Tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunun coşkusu bütün timeline'ınızı almıştır diye tahmin ediyorum.
0: Doğum
1: Anneler Günü
0: kutlu olsun. Nice
1: şöyle,
0: mutlu yaşlara.
1: Şimdi Anneler Günü
0: Galatasaray
1: Mayıs ayının.
0: Hediye vermiş oldu.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günüdür. Gün sayı olarak değişir hep. Ama ben gerçekten 92 yılında pazar günü yani bir Anneler Günü'nde doğdum. Ve bazı yıllar yine denk geliyor. Yine denk geldi. Yani gerçekten Anneler Günü'nde doğdum ve bu yıl da öyle. Ben de bu vesileyle o zaman annemin Anneler Günü'nü kutladım zaten. Bir kez daha kutluyorum. Hep bana şey der, sen bana hediye doğdun diye söyler. Ona da buradan sevgiler. Onunla birlikte bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Okan, senin de sevgili eşinin
2: ben de,
1: Anneler Günü kutlu olsun.
2: Ben teşekkür ederim. Ben de başta eşimin ve bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Anneler, kadınlar
0: kutsaldır.
2: Hakikaten çok kutsaldır, çok değerlidir. Yani çok fazla demagoloji yapmayayım. Değerini bilen, onlarla yaşayan, onların samimiyetini, duygularını bilen insanlar zaten onların nasıl bir insan olduğunu biliyor. Buradan eşime çok çok sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.
0: Ben de anneme ve bugün eşimi aldım. Kahvaltıya gittik, beraber olduk.
1: Ay ne güzel.
0: Buradan annemin ellerini öpüyorum. Eşimin de alnından öpüyorum. İyi ki güzel bir yola beraber çıkmışız.
1: Senin eşine de buradan selamlar sevgili. Anne gibi hisseden, içinde annelik duygusu taşıyan bütün bu arada kadınların Anneler Günü'nü kutlayalım bir yandan. Bu arada şimdi rejide Güven var yönetmen koltuğunda. Bizi evden de o gün izliyormuş yönetmen arkadaşımız. Diyor ki buradan izlemek de bir başka oluyormuş diye mesaj göndermiş ve sana selam söylüyor Serhan. Dün maç önü ona skor tahmininde doğru bilmişsin. 4 evet. Golü doğru bilmişsin. Onda da seni tebrik ediyor.
0: Evet. Helal olsun. Maçtan önce o günle beraberdik. Ve abi ne olacak kutlamalar falan dedim. Hiçbir şekilde kutlama olmayacak. Biz buraya geldik yaptık ama güzel bir atmosferi vermek için buradaydık. Zor maç geçecek dedim. Ve zor maçın öyle sonunda oldu. Da Galatasaray şampiyon olacak dedim. O gün de benim temennilerime eşlik etti. Ben de buradan çok selamlar, saygılar iletiyorum. Gerçekten çok güzel dost, iyi bir insan.
1: Evet, şimdi şampiyonluğunu Galatasaray'ın şöyle görüntülerle size yansıtmadan Okan Koç'a da bir sormak istiyorum. Okan, ilerleyen dakikalarda derbiyi de konuşacağız tabii ki Beşiktaş-Trabzonspor tamam. maçında. Ama sen Antalya maçı, Galatasaray'ın evinde şampiyonluk ilanını... Maçta hiç kolay geçmedi Galatasaray'ın özellikle o 3'ü 4'ü bulana kadar. Nasıl yorumlayacaksın?
2: Ben stat'taydım dün. Beşiktaş maçını izledim. Beşiktaş-Trabzon maçını. O ara yarım gözle de telefonda Galatasaray-Fenerbahçe maçına bakıyordum. Galatasaray ilk yarı çok kötüydü. Yani Antalyaspor evet. hakikaten çok iyi, etkili. Yani alanları kapatmış, pozisyon vermiyordu. Galatasaray'da da bir gerginlik vardı. Puan kaybetme gerginliği. Yani kaybedebilir miydi? Kaybedebilir.

0: Doğru yönetilirse olur işte. Yani doğru yıldız oyuncular, kaliteli oyuncular, seni hedefe taşıyabilecek, problem çözen oyuncular aldığı zaman, örnek sana adam geçiyor, gol atıyor, çizgiden adam götürüyor. Barış oraları karıştırıyor, alıyor, zorluyor. Ortada Torreira yeri geldiği zaman ikinci forvet gibi oralarda bulunuyor, goller atıyor, attırıyor. Stoperlerin arasında kalmıyor indiği gibi. Yani doğru profillere gittiğin zaman oralarda oluyorsun şampiyonluk. Yani bazı sebepler, faktörler de tabii yaşanıyor, yaşatılıyor ama yani sonuçta Beşiktaş taraftarı 16-17 yıllarında neler yaşadıysa 4 senedir Galatasaray'da aynısını yaşıyor. Şampiyon oldular.
1: Sonra tebrik ediyoruz bir kez daha. Galatasaraylılar yazın bize. Fenerbahçeliler siz de yazın. Dünkü maçlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bekliyorum. Beşiktaşlılar, şimdi Beşiktaş'ta bir değişim olacak mı? Onun beklentileri var. Bir hafta kaldı sezonun bitmesine. Yazın yine aynı şekilde. Trabzonspor nasıl bir sezon geçirdi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Onun haricinde ligde böyle sezona damga vuran takımlar var. Onları da konuşacağız aynı şekilde. Düşme hattı hala konuşulacak çok şey var. Neden böyle oldu diye mesela Antalyaspor örneğini verdi Serhan Türk. Performans olarak geçtiğimiz haftalardan daha iyi bir maç çıkardı Galatasaray'a karşı. Çünkü bunları konuşalım. Uzun uzun 3 saat birlikteyiz. Ama
2: İkar şimdi, diye mesajlar var. Özellikle zaten, çocukların mesajları
1: kim
2: var.
1: Kim gider kim kalırları konuşacağız ama önce hatta, coşku ve kutlama diyelim.
2: Hatta ben sana çok güzel mesaj attım. İlerleyen dakikalarda onu verirsek. Yani yeni neslin Galatasaraylı olmasının en büyük sebeplerinden birisi olan İkar diye bir mesajları da var.
1: Bakacağız güzel hepsine. Bu gece uzun. Şimdi bir haberimizi ama getirelim. Ne dedik? Üst üste 4. kez şampiyon oldu. Galatasaray geçmişte de elde edilmiş bu rekoru egale etti. Bir izleyelim haberimizi.
3: Galatasaray futbol takımı Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.
4: Yunus cezalarını gönderdi. Osman var o noktada. Osman toplu buluştu. Osman toplu.
3: Sarı kırmızılı ekip iki kez geri düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
4: Köşe şutlarında kafa topalarda gol. Kaan Ayhan.
3: Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde görüyor.

0: Galatasaray Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı Kırmızılı ekip teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-97 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. Sarı Kırmızılı ekip Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi. Galatasaray şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek. Galatasaray gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak Sarı Kırmızılar büyük bir geliri de kasasına koyacak. Galatasaray bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselmişti. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk sayısındaysa rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan Sarı Kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'la 10 şampiyonluk farkı yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
1: Evet, şu anda bakıyorum X'e gelen mesajlara, güzel şampiyonluğa dair, önümüzdeki sezona dair sırada 27 var mesajları geliyor. Bunu futbolcular da sık sık söyledi. Okan Hoca da bir mesaj verdi 5. şampiyonluk için maç sonu röportajında. Yani hani gider mi, gitsin mi tartışmalarına da bir nokta koyacak bir ipucuydu bence. Ne dersin?
2: Ya zaten biz bunu hep konuşuyoruz.

0: konuşuyoruz. Yönetim de bunu söylüyor. Ve yönetimde şu an Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuşçu da dün bize biraz özel açıklama da verdi. O röportajda da aslında çok dikkat çekici bir kelime var. O konuca hakkında ne söylemek istersin dedik. Yok, sadece ben ufak bir giriş yapacağım, sonrasında sana
1: sonra
0: başlayalım.
1: Sonra verelim röportajı.
0: Hocam, o da hocam dedi. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani Okan Hoca'nın en iyi çalışabileceği rahat ortamda şu an iyi bir teknik adamlık sergiliyor. Üst üste 4 senelik bir şampiyonluğu söz konusu. 4 sene boyunca çok hocalar gönderdi. Böyle bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bu sene eleştirilmediği kadar hiçbir sene eleştirilmedi. Hatalar mı var mı? Var. Ama hataların sonucundan ders çıkartıp da şampiyonluklara getirmesi bence kulüpteki efsane olma yönünde, teknik direktör anlamında efsane gitme yönünde büyük avantaj sağladığını söylemek istiyorum. Ama şu da çok önemli. Okan Hoca'nın bir yıllık daha sözleşmesi var.
1: Evet.
0: Yani şu an için Galatasaray'la bile seçim takvimi var. Bu ayın 23'ünde Galatasaray'ın seçimi var ve tek aday da Sayın Dursun Özbek. Sayın Dursun Özbek de iyi bir başkanlık dönemi geçiriyor ve ben de tek başkan olsam beni şampiyon yapan teknik adamı devam etmek isterim. Okan Hoca'nın şu an için sözleşme durumu tekrar gündeme gelmesinin bir anlamı yok. Yani bazı imzalar kalbe atılır ya, Okan Buruk o imzayı yıllar önce kalbi atmıştı. O kalbindeki imzayı da hiçbir zaman silmedi ve şu an için teknik direktör olarak da taşlandırdığını söyleyebilirim.
1: Okan Hoca'yı ayrıca konuşacağız bence. Zaten konuşmalıyız da, sadece Galatasaray'da değil, öncesinde teknik adamlık kariyerindeki başarıları, bu devam eden grafiğini bir ekstra değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bu arada ya şu an konuyu dağıtacak gibi olayım ama hemen Arda Hoca'yı da bir tebrik edelim. Yeri gelmişken.
0: Evet, yani.
1: Çok kıymetli bir başarı.
0: O da şampiyon oldu.
1: Vallahi böyle şey, hani çocuğu bir başarı elde etmiş gururu olur ya, üzerimde öyle bir gurur var. Bakın, anneler günü bugün, annesine ne kadar güzel bir hediye verdi. Yani uluslararası alanda bir başarı daha, futbolcuyken zaten elde etmişti. Arda Hoca'yı da, Arda Turan'ı da Shakhtar'la şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz hocam, selamlar, sevgiler.
2: Başarıdan daha önemli olan ne biliyor musun? Karakterdir. Arda Turan ne, hangi camiadan doğup büyüdü? Galatasaray'dan değil mi? Mesela. Şu anda Arda'yı al, Beşiktaş'a götür, Fenerbahçe'ye götür, Trabzon'a götür, saygı ve sevgiyle karşılanır. Gerçekten adam tırnaklarını kazıya kazıya, diğerleri gibi bir yerlere alıp bir yerlere koyulmadı.
0: Yani,
2: tırnaklarını kazıya kazıya geldi ve kendini her geçen gün dakika geliştirdi. Bilimsel anlamda zaten futbol aklı, futbol zekası en üst seviyede, muhteşem. O maçı okuyuşu, analizi, takdir ediyorum o kenarda duruşu. Çok tebrik, takdir ediyorum. Ve bakıyorsun mesela, dikkat ediyorsun. Bozlarla da ciddi güzel diyalogları var. O seviyelerde oynadı. Ben söylüyorum bak, net bir şekilde. Yani bu bilgi, Arda önümüzdeki sezon ya İtalya'da, İspanya'da. Yani ya İtalya'da, İspanya'da. Bak net söylüyorum,
0: İspanya,
2: görürsünüz. Büyük ihtimal
0: hakim.
2: Ya İtalya, İspanya.
1: Çok güzel.
2: Sonuçta
1: çok
2: Türkiye'ye de edeceğim. Türkiye'yi çok seviyor. Biliyorum. Yani Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Yani sonuçta Beşiktaş'a çok ciddi saygı duyuyor. Beşiktaş taraftarı da saygı duyuyor,
1: evet.
2: Ama öyle bir dedikodular var. Oraya geldiğimizde onu da söylerim. Ama şöyle bir durum var. Yani adam hedef koymuş. Hedefi de Avrupa'ya. Ona buradan senin dediğin gibi
1: tebrik
2: ediyorum.
1: Çok zor şartlar altında
2: evet.
1: Yürütülen
0: bir de konferans nereden nerelere geldi.
1: Konferans liginlere çok başarılı oldu.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum.
2: Oynadı.
0: Bak arkadaşlar, bizi izleyen futbol severler, hocalar, teknik adamlar. Ben buradan sesleniyorum. Arda Hoca bir hayalin realize edilmiş. Yani gerçekliğe dönüşmüş tarafıdır. Hatırlar mısınız? Ben size geçmişe götüreyim. Hacı'nın golünden sonra o filenin arkasında sevinen bir çocuğun fotoğrafı vardı. Hacı'nın golüne sevinen çocuğun fotoğrafı vardı. O çocuk çok büyük başarılar elde etti. Milli takım kariyeri gerçekten olağanüstüydü. Galatasaray kariyeri olağanüstüydü. Hocalık kariyerinde şu an tap yaptı ve Ukrayna Ligi'nde şu an şampiyon oldu. Ben Arda Turan'ın çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Canım hocam, iyi ki varsın. Şampiyonluk sana çok yakıştı. Karakterinde 10 numara yakıştı. Süper bir insan. Başarılar diliyorum.
1: Alkışlıyoruz bir kez daha Arda Hoca'yı. Yeri gelmişken programın başında öyle arada derede kalmasın diye söylemek istedim. Gerçekten ben de çok gururlandım. Şimdi Abdullah Kavukçu dedin. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var Aspor'a özel. Bir getirelim ekranlara.
3: Galatasaray taraftarı olarak burada görevimi 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak benim için çok büyük bir onur ve gurur.
4: Bir
3: kelime söylüyorum, hocam da hocam. Bunun için bile beni eleştirdiler. Hocam da hocam dediğim için. Gerçekten hocam da hocam diyorum. Zaten bakın, bütün daha önce

0: Moderatör Fatih Terim vardı, 4 senede 4 yaptı. Hocam şu anda 4 senede 4 yaptı. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bunlar ve bizim kendi oyuncularımız kendileri buradan yetişerek bunları başardı. Bunlar çok önemli. Ve biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Yani bu koltuklar çok önemli koltuklar. Onun için bu koltukları gelmek isteyenler, kendi içimizde olan insanlar oluyor. Bazı artık bunlara çok baksaydık zaten bugünleri başaramazdık. Bazen oyuncular bana söylüyor, abi sana niye saldırıyorlar, sen ne yaptın diyorlar. Bunu anlatamıyorsunuz. Yani özellikle yabancılara anlatmamız imkansız bunu. Ama eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler bizi Galatasaray'ın kültüründe var zaten. O eleştiri olmadan biz başarıyı elde edemeyiz. Hocam kaç tane hoca değiştirdi, siz sayısını biliyor musunuz? Yani toplayalım bütün kulüpleri, 30 tane hoca değiştirmiştir herhalde bugüne kadar hocamın. Yani böyle bir hocamız var bizim yani. Bugün piyasada, yani dünya piyasasında nedir değeri?
1: 150 milyon.
0: Verir misin 150 milyona? Ben Abdullah Kavukçu olarak vermem. Ama bu sonuçta başkanımızın karar vereceği bir olay. Yani bu şu anda onu verdiğiniz zaman onun yerine koyacağınız oyunculuğu da bulmanız lazım. Biz birlik ve beraberlik olursak, içimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Burada Abdullah olmuş, başkası olmuş önemli değil. Biz yeter ki beraber olalım, birlikte olalım, tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu zaten başkanımın liderliğinde başarıldı yani 4 sene. 2 senesinde ben yoktum, Erdem Bey vardı. Bu son 2 senesinde ben varım. Ya bunlar çok önemli bir şey. Yani ben gerçekten Galatasaraylı olmakla gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaraylı olmasından gurur duyuyorum. Allah bize inşallah bunun devamını getirmeye nasip etsin. 5. seneyi de şampiyon olalım. Hedefler çok.
2: Osimhen'i 150 milyon euroya vermem. Şimdi mesajlara, yorumlara geçmeden biraz Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını yorumlayalım istiyorum. Okan Koç, burada da çok konuştuk bunu.
3: O da bizim haberimizde. Az
2: sen verir misin? Böyle de. Evet.
4: Ya zaten sen yap, her şeyi sen yap. Derin Galatasaraylı abi, Seren abi hep söylüyorum, insanlar inanmıyor. Her arkadaşlar yani. Bak sevgili Galatasaraylılar taraftarların sesini. Siz Seren abiyi sıkıştırın transferlerde. Bak ben bazı şeyleri biliyorum. Bana mesajlar veriyor. İlk ay gelmeden önce, sonra bilmem ne kaç aylar, haftalar önce söylemişti. Yani o konularda Seren Türk'e sorun. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Abdullah Kavukçu, benim bildiğim, duydum, bilmiyorum ne kadar doğru, medyada okudum. Sane ile galiba Osimhen'in transferinde büyük imzası var. Kendisi orada gerçekten bire operasyonu birebir yönetti değil mi?
3: Tabii.
4: Ha, büyük bir başarı. İki oyuncu da...
3: Uğurcan transferini başkan yaptı.
4: Ya tabii başkanın da vardır ama şimdi bazı yöneticiler de bazı transfer süreçlerinde operasyonu da çok inceleyip sık dokuyor. Yani orada psikolojik ikna bilmem ne, o anlamlar çok değerlidir. Yani oralarda o şekilde yönetebilmek...
3: Abdullah Kavukçu'nun hayaliydi Osimhen.
4: Bilmiyorum. Transferi. Yani olabilir. Hayal. Herkesin hayali abi. Yani Osimhen transferi de sen de Abdullah Kavukçu da kim hayal etmez? Sen öyle bir söylüyor ki. Her neyse şunu söyleyeceğim. Yani o konularda önemli işler yaptı. Önemli oyuncuları getirdi. Osimhen olmamış olsa Galatasaray ne geçen sene ne de bu sene şampiyon olamazdı. Kimse kusura bakmasın. Net bir şekilde söyleyeyim. Bunu zaten taraftar da futbolcular da biliyor. İnanılmaz derece muhteşem. Bir sahne de belki ilk geldiği zaman çok tartışıldı. Beklentileri karşılamadı ama önemli dediğin gibi. Asıl önemli maçlarda oynayacaksın. Yani diğer maçlarda bir sürü yıldız var. Devreye giriyor. Önemli işler yapıyor. Bunlar önemli şeyler. Bu yöneticilik başarısıdır. Şu da var. Hedeflere doğru iyi gittiğin zaman dönemsel olarak oralarda taraftar da seni iştahlandırıyor, eleştiriyor, yetersiz görüyor. Daha da iyisini istiyor. O dönemlerde tabii yöneticiler biraz daha böyle istim üzerinde daha kaliteli oyunculara gitmek zorunda kalıyor. İşte gittiğiniz zaman doğru oyuncularla beraber hedefe gidiyorsun.
3: Doğru.
4: Başarılı oluyorsun. Yani futbol haklı deriz. Hep bu kadar basit şeyler bunlar. Maalesef bakıyorsun diğer takımlarda. Yani bunlar uygulanmıyor. Şimdi Okan Hoca 4 sene daha kalır. Niye kalır? Fenerbahçe'ye bakıyorum, Beşiktaş'a bakıyorum, Trabzon'a bakıyorum. Trabzon son dönemde Fatih Tekke'yi ayrı bir kenara koyuyorum. Onu oraya katmıyorum. Ama alınan oyuncular, yapılan transferler, oynanan oyun hiçbir şekilde tatmin etmiyor. O rekabetin içerisinde de bulunmana da engel oluyor yani. Olamıyorsun o rekabetin içerisine. Rakiplerin gidiyor baba oyuncular, kaliteli oyuncular alıyor. Yanaştırmıyor bile yanına. Ondan dolayı işte bu seçimlerde, kararlarda oyuncu alınırken dikkat edilip hareket edilmesi gerekiyor. Galatasaray'da da burada çok önemli oyuncular aldı. Gelirler, şampiyon olduğu zaman şampiyonluk geliri, Şampiyonlar Ligi geliri, forma satışı, o bu. Yani dünya kadar para geliyor. Bir de futbolcu satıyorsun. Onlar da büyük bir avantaj bir takım, bir camia için. Bunları değerlendirdi. Şampiyon oluyor Melike. Okan Hoca'yı da tebrik edelim. Yani

0: Sonuçta ligimizi biliyor. Neler yaptığını biliyoruz. Yani ligimizin tabii zaman zaman ciddi şekilde eleştiriler de bulunuyoruz.
1: Orada eleştiri, da eleştiriliyor.
0: Tabii eleştiri ediyorum. Yani yeri geldiği zaman sağ kenarındaki tavırları, mikserdeki konuşmaları falan bunlar tasvip edecek, yapılacak işler değil. Empati kursunlar. Ben bunu söylediğim zaman rahatsızlık duyanlar olabilir ama bunu Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un teknik adamı yaptığı zaman ne oluyor? Sen de bu sefer aynı tepkiyi göstermediğim zaman bu sefer beni eleştiriyorsun. Gösteririm ben. Sergen Hoca da yapsa, Ahmet de yapsa, Mehmet de yapsa aynı eleştirilerde bulunurum. Bir kere yani bunları bir göz önüne almak lazım. Ama ben tekrar ediyorum. Okan Hoca niye gitmez? Uğurcan, Salahi, boya kalacak mı bilmiyorum. Sanchez, Abdülkerim. Sol tarafta bakıyorsun Eren Elmalı, Jacobs. Biri milli takımın sol beki.
1: Evet.
0: Orta sahaya gel abi. Torreira, Lemina. Ön tarafta Sara. Sağ tarafta bakıyorsun Sané. Muhteşem bir oyuncu. Sol Barış, Yunus, Nolan. Ön tarafta Osimhen'in yediği Icardi. Icardi olmadı mı Barış oynar. Yani rotasyonlu geniş bir kadrosu var. Burada
1: sanki
0: da
1: Avrupa'da burada yani da, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro yapabileceğinin maksimumunu yaptı mı?
0: Yaptı. Yaptı. Daha iyisini de yapabilirdi. Kaybedeceği, kazanacağı maçları kazanabilirdi. Şey, kaybettiği maçları kazanabilirdi. Bazı maçları da kazandığı maçları da kaybedebilirdi. O dengeyi sağlayamadı yani. Önemli maçlar vardı. Onları kazandı. Yani, önemsiz maçlar
2: aslında
0: vardı.
2: Aslında Okan rakip bana olarak katılır mı? Yani şunu söylemek lazım. Bir hoca için çalışabileceği yönetici çok önemli. Yani tabii, onun dilinden anlaması lazım.
0: Bravo. Yani, çok
2: ikisinin
0: güzel.
2: Ortak arkadaş olması, yılların getirmiş
0: olduğu birlikte. Nasıl aralar Okan Hoca ile Abdullah Bey?
2: Beraber arkadaşlar. Yani abi, çok yakın
0: çok
2: dostlar.
0: Şimdi futbol,
2: tatillere bile beraber gidiyorlar. Kaç defa futbolcularla görüşmeye gittiler. Yani hoca hayal ediyor, Abdullah Kavuç'u gerçekleştiriyor. Yani sonrasında
0: abi işte ben de Sané'yi gerçekleştirdi. Daha ne gerçekleştirsin?
2: Ya Sané'yi sessiz sedasız getirdi.
0: Hoca da bunları oynatıyor. Oynatabilmek de önemli olan. Sané'yi sessiz sedasız.
2: Sessiz sedasız yani. Sané'yi bu kadar sessiz sedasız getirmeseydi şu an Sané geldi diye biz yerden yere vurmuştuk. Yani demiştik ya böyle bir transfer mi olur demiştik.
0: Ya bir de ben Sané'yi şunu getirdi, anlamıyorum. Bakıyorum bazen sosyal medyada o dönemler yani Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Şampiyonluk yarışında lider. Abdullah Kavuç'u, Dursun Özbey istifa. Ya arkadaşlar ne istiyorsunuz? Ne yapsın anası? Mbappe, Yamalı işte örnek sol tarafa onu mu getirsin yani? O kadar da olmaz yani. İnsanları da anlayışla karşılıyor. Beşiktaş'ta da bu dönem vardı şımarıklık. Yani şımarmak çok bazı yerlerde gereksiz oluyor. Yani tamam istersin ama o imkanlar, şartlar seni oraya yönlendirebiliyor mu? Gidebiliyor musun? Bazı oyunculara gidiyorsun, dokunduğun zaman cız ediyor. Ha bak Osimhen gibi oyuncuyu getirmiş, daha ne getirsin ya? Bitirmiş
2: i̇kna,
0: ya.
2: İkna etmiş
0: i̇kna
2: yani.
0: Etmek, oyuncuyu yani
2: para değil yani artık belli bir yerde paranın sözü geçmiyor. Orada oyuncuyu ikna etmek çok önemli.
1: Şimdi konuşacağız daha, bir de bu sezon neler oldu, önümüzdeki sezon neler olabilir, hepsini kutlamalara dair de haberler var, onları da konuşacağız ama biz sizi dünü şöyle hatırlatmak istiyorum ara ara konuştukça, sonra da mesajlarınıza da döneceğim. Davinson ve Lemina'nın açıklamaları var şampiyonluk sonrası, bakalım Galatasaraylı futbolcular neler söylemişler.
3: Be stronger as before. That is a gala. I would say.
4: Kolay bir sezon değildi çünkü bu noktaya gelene kadar birçok zorlukla karşılaştık. Sonrasındaysa bu ülkenin en iyisi olduğumuzu gösterdik. Mutluyuz. Gelecek sezon daha güçlü bir Galatasaray olacak. Şimdi ailemle ve takım arkadaşlarımla şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Taraftarlarımıza bizi sezon boyu destekledikleri için teşekkür ediyorum. İyi de oynasak, kötü de oynasak her zaman yanımızda oldular.
5: We've been working out for this. It's been a really hard season, really long.
6: Çok gururlu ve çok mutluyuz. Bütün sezon bunun için mücadele ettik. Zor ve uzun bir sezon oldu. Ama takımımız da, taraftarlar da, teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamadığımız için üzgünüz. Ama seneye neler olacağını göreceğiz.
1: Evet, şimdi en çok konuştuğumuz isim Osimhen. Neler söylemiş, bir de ona bakalım. Victor Osimhen'in de açıklamaları gelsin.
7: Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından Victor Osimhen ezeli rakiplerine mesaj gönderdi. Maç sonrası sosyal medyada canlı yayın açarak açıklamalarda bulunan Osimhen, antrenman yapmaya devam edin dedi.
8: I just want to say something here. You always just try. You know, you try, you speak, you talk, like blah blah blah blah blah. You know, next season we come again. We come again next season. This time around with full force. We come with full force. Go do what you want to do. Say what you want to say, man. You say what you want to say, you do what you want to do. At the end of the day, we come. Next season we come again. We come. We come. We own Istanbul. We got it. I swear. I promise you. You only try. Just keep trying. Just keep training, you know? Just keep on training. You only, that's the only thing you can do.
7: Barış Alper Yılmaz'ın performansından övgü dolu sözlerle bahseden Osimhen sanki Afrikalı biri gibi oynuyor. Onda o içgüdü var. Bu adam inanılmaz aç, çok güçlü biri. Buraya ilk geldiğimde onun nasıl oynadığını gördüm ve Mertens'e de söyledim şeklinde konuştu.
1: Osimhen gerçekten şahsına münasır bir futbolcu. Son haftalarda özellikle sakatlık sonrasında sahada bir agresiflikti ama bu negatif ya da pozitif anlamda söylemiyorum ama daha da hırslı bir Osimhen izlediğimizi düşünüyorum ben. Hırslandığını düşünüyorum. Hatta bu Juventus deplasmanında başladı. Az sakatlık da değil bence. Osimhen'de daha da bir sahiplendiğini düşünüyorum. Bu açıklama da onu teyit eder nitelikteydi. Serhan nasıl yorumlayacaksın?
2: Evet.
1: Rakiplere de bir göz daha verdi.
2: Kralsın ya. Yani gerçekten kralsın. Şu an İstanbul'dasın. Ve dünyanın 5 top forvetinden birisin. Ve bir Galatasaray'ın hayallerini gerçekleştirdin. Ama kendi hayallerinin doğrultusunda da çok güzel bir yere geldin. Güzel bir ülkede yaşıyorsun. Paranı alıyorsun. Çok seviliyorsun. Yani Galatasaray gerçekten ve Türkiye özellikle daha sonrasında Galatasaray bir rehabilitasyon yeri. Oyuncular için. Geliyorlar kendilerini burada buluyorlar ve ondan sonrasında da bir bağ oluşuyor taraftarlarla. O bağla beraber de maksimumunu vermeye çalışıyorsun. Osimhen zaten karakter itibariyle kaybetmeyi sevmiyor. Oyun içerisinde bunu net bir şekilde görüyorsun. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Sen yine duygusallaşacaksın ama.
1: Eyvah.
2: Bu küçük yaşta çok zorlukları yaşayan insanların o başarıları elde ettikten sonra geldiği noktada tekrar o anlarını hatırlıyor ya. Sağ içerisinde bence o zamanda çöplerin ayakkabı toplamasıyla, o ayakkabılarla evet, bir yerlere gelmesiyle ve Nijerya gibi, Lagos gibi bir yerden daha top Avrupa'nın en iyi yerlerine gelip daha sonrasında İstanbul gibi durak bir yere gelmesi gerçekten çok da önemli. Yani bir başarı öyküsünün en güzel parçası olduğunu düşünüyorum. O başarı öyküsünün en güzel parçasından da hırsının geldiğini düşünüyorum. Seni daha fazla ağlatmadan.
1: Yok zaten kral, hastayım.
2: Kralı seni.
1: Ağlamıyorum. Hastayım. O yüzden o. Kral, ama biraz da duygulanınca daha da biliyorsunuz.
2: Kral seni neler yapar ben çok merak ediyorum. Şu an Oğuz'da göreceğiz. Ama şunu da söylemek lazım. Kralın çok istekleri olacak. Krala çok talipler olacak. Galatasaray bu noktada neler yapacak ben de çok merak ediyorum. Abdullah Kavuç'u dün sorduğumuzda Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuç'u benim için Osimhen değer biçilebilmez bir mücevher dedi. Ve o mücevhere herkes sahip olmak ister. Ama biz Galatasaray olarak bu mücevheri aldık. Bu mücevheri de sonuna kadar korumak istiyoruz dedi. Zaten Abdullah Kavuç'un düşüncesi Galatasaray düşüncesi. Bu anlamda da Galatasaray'ın oyuncu için beklentisinin çok yukarılarda olduğunu söylemek istiyorum.
0: Empati kurmayı sever misin?
1: Çok, hep zaten.
0: Sever misin?
2: Tabii ki severim.
0: Tabii yüzün gülüyor, ağzın kulaklarında. Rahatsın, mutlusun, şampiyon oldunuz ya. Peşin satar gibi oturun burada baba. Bu sene sizin seneniz, tamam bir şey demeyeyim, eyvallah. Ama siz dua edin Abdullah Kavukçu'ya. Bak, tabii ki de onun büyük bir payı var. Niye biliyor musun? Bak empati dedim ya. Şimdi Beşiktaş'ta herhangi bir Abdullah Kavukçu profilinde bir yönetici. Bana Osimhen gibi, Sané gibi bir oyuncu getirse ne yaparım biliyor musun? Her gün burada ayakta alkışlarım. Sırtımda taşırım. Helal olsun yönetici başkanım. Kimse nasıl bir profildeyse, konumdaysa her gün alkışlarım. Her günde övgüyü yani sonuna kadar hakkını vermeye çalışırım. Ya bu konuda da taraftar da zaten veriyor mudur vermiyor mudur bilmiyorum. Çünkü çok fazla takip etmiyorum o tarafı ama yok. Verilmesi gereken bir kişi. Abi Osimhen gibi bir oyuncu ya. Hakikaten kim ne derse desin ben de futbol oynadım. O bölgenin oyuncusuyum. Kanat forvetim. Yani benim en çok diyaloğa girdiğim, ikiliye girdiğim oyunculardan bir tanesi santrafordur. Ya böyle bir santrafor seni de yıldız yapar. At abi her türlü topa gidiyor, koşuyor, alan yaratıyor. Arkadaşlarını oynatıyor, oynuyor. Agresif, kuvvetli. Tabii yadırgadığım yerler var. Çok ikili diyaloğa giriyor, sıkıyor, ediyor. giriyor falan. Bunlar tasvip edilecek şeyler değil yani, atılması gereken
2: şeyler atılmadı. Sen de çok yaşadın Okan
0: tamam
2: ya.
0: Da yaşadın.
2: Ben senin bu çok hallerini de biliyorum
0: bak, ya. Bak burada realist olalım. Överken iyi yani, eleştirme var.
2: Yok eleştiri yapacaksın.
0: Hayır, bazı yerde çok ciddi sen, şekilde de abartılara da kaşı yapmaması gerekiyor.
2: Oradan geldiğin için eleştiri.
0: Tabii tabii. Bazı yerlerde de ciddi şekilde abartıya da kaşı dönemler oldu. Bunlar tasvip edecek doğru şeyler değil. Yapma.

0: olması gerekiyor. Burada en azından hoca yöneticiler bir şekilde uyarması lazım. Sonuçta sen Türkiye'nin en büyük camialarının bir tanesinin santraforsun. Yani burada bu yöneticilik başarısıdır. İşte bunu niye söylüyorum biliyor musun? Buradan subliminal mesaj vermeye çalışıyorum bazı yöneticilere. Eğer önümüzdeki sezon transferlerde Beşiktaş bir şeyler yapmak istiyorsa, bak Osimhen çok önemli bir şey söyledi. Gelecek sezon yine geliyoruz diyor. Buradayız diyor. Buranın diyor lideri biziz diyor. Baba alın bu videoyu, yöneticilere izletin. Başkanlara izletin. Teknik adamlara izletin. Bak ben bir futbol adamı olsam, inanır mısın, yemin ediyorum yetkili biri olsam izletirdim. Bak adam bu kadar iddialı konuşuyor. Öyle mi kardeşim? Racon kesiyor. Racona racon keseceksin. Gideceksin daha iyisini alacaksın. Daha iyi kadro kuracaksın. Okan Hoca'nın yerinde olsam tabii ki de gitmem. Bakıyor abi rakip takımların yöneticileri, futbol akılları gidiyor 300 milyon, 200 milyon, 500 milyon harcıyor. Aralık'ta, Ekim'de yarıştan kopuyorsun.
1: Şimdi ama şöyle Osimhen, düşün. Osimhen vardı ama çok sakatlık da geçirdi. Yaşadığı dönem. Uzakta da kaldı. Bir de şöyle, Fenerbahçe devre arası iyi bir santfor alsaydı, stoper alsaydı. Şimdi son iki hafta kala Galatasaray şampiyonun laneti ve ciddi puan kayıpları da
0: farklı
1: yaşadı.
0: Farklı şeyler konuşurduk bence.
1: Ve Fenerbahçe eğer bu virajda santfor problemi olmasaydı, o puan kaybettiği maçları kazansaydı, Galatasaray'ın da bu emekleri, Osimhen transferi vesaire, Avrupa'da da kupa almadığı
0: sağlarla,
1: için
0: seylerle
1: eksi
0: olsa,
1: yazabilirdi.
0: Sağlarla seylerle olsa her şey çok güzel olurdu. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım. Yapılabilirdi, imkanlar
1: mesela
0: vardı.
1: Geçen sezon Fenerbahçe çok iyiydi, rekor puan, ama Galatasaray çok daha iyiydi. Ama bu sezon Galatasaray inişli çıkışlı bir sezon geçirdi ama Fenerbahçe daha kötüydü.
0: Çok güzel, bak çok güzel söyledin. Olması gerekenler, imkanlar var mıydı? Vardı, yapabilirdi. Fenerbahçe'de yapabilirdi, Beşiktaş'ta yapabilirdi.
1: Trabzon'da yapabilirdi, Trabzon'da yapabilirdi, devrede.
0: Ama işte futbol akılları. Trabzon'u bak bir kenara koyayım. Sebebini daha ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçe yapamadı. Niye yapamadı? Bak Abdullah Kavukçu gibi bir adam gitti Icardi'nin önüne Osimhen'i getirdi. Ya. Getirirsen olur bunlar. Sağlarla seylerle
2: Okan
0: değil.
2: Okan gibi bir hoca da.
0: Müsaade eder misin?
2: Okan gibi bir hoca da Icardi ile beraber Osimhen'i oynattı.
0: Tamam baba, Osimhen'e bir şey söyleyeyim mi sana? Osimhen'i sen buradan oynatırsın abi. Bak burada otur Osimhen'i hayat sen buradan oynatırsın. Yani o ayrı, tabii ki de Okan Hoca'nın parmağı falan var. Ya bunlar, anladınız mı ne demek istediğimi bilmiyorum. Tabii. Araya giriyorsun, konu dağılıyor. Dağıldığı zaman da insanlara tekrara düşürmeye çalıştık.
1: Neyse Okan Koç, bugün araya giriyorsun diye bana değil de Serhan Türkek takılacak.
0: Her neyse, Serhan abi bayılıyor. Şuna gidiyor tabii. Şimdi peşin satan gibi. Reis baba oturmuş orada böyle. Aa, ne Okan güzel. Hani haklı abi, sonuçta bir şey diyemiyorsun ki. 16-17 yıllarında ben de öyleydim abi. Açıyordum koltuk altları. Kartal gibi süzülesim geliyordu sıncada. Ama bakıyoruz şimdi ne yapalım, bekliyoruz, seyrediyoruz. Yapacak bir şey. Dönem onların dönemi, o yüzden. Yani şunu demek istiyorum abi. SSA tamam, Melike çok güzel bir şey söyledi. Yapılması gerekenler yapılabilir miydi? İmkanlar, şartlar, para var mıydı? Vardı. Ama adam ne yaptı? Bak az önce söyledim. Abdullah Kavukçu'ydu değil mi? Aha. Gitti baba. Icardi gibi gol kralı vardı. Baba adam getirdi Osimhen'i. Sonra bir sene sonra ne yaptı? Gitti Sané'yi getirdi. Ben bunu kime söylüyorum biliyor musun? Beşiktaş'ta sevgili başkanımıza Serdal Adalı'ya, öbür tarafta Saadettin Saran. Git baba sen de.
2: Ve bak parasını nasıl ödedi bak. 76 milyon euro da ödediler yani.
0: Bu adamın ödeyeceksin yani parasını.
2: Ödediler.
0: Ödemezsen oynamaz.
2: Yok, bonservisini ödediler. Maaşını ödüyorlar.
0: Yani
2: bu gelir kalemi de çok önemli
0: tabii,
2: aslında.
0: Tabii tabii.
2: Çok büyük gelir kalemi de
0: ama
2: var.
0: Ama başarıya gidersen o sponsorlar, forma gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri, anladın mı? Bir şekilde bir de oyuncuların değeri artıyor da. Biz yaşadık abi, Şampiyonlar Ligi'nde iki tane doğru pas verdiğin takdirde hemen ön plana çıkıyorsun. 5 son oluyorsun. Orası farklı bir arena. Doğru. Oralarda bulunduğun zaman takımın içerisindeki oyuncular da ayrı çıkıyor. Ben o müziği yaşadım. Sen statta yaşadın ama biz yeşil zeminde yaşadık. Şu tamam baba, sen burada peşin satan gibi oturun. Bak biz de biraz kabaralım. Melike de tamam, konuşmuyorum artık.
1: Ha. Hayır ne güzel ya, şey teyit ettim yani. Keşke sahada yaşasam ben de öyle bir şey. Bence muhteşem bir şey.
0: Şampiyonlar Ligi değil mi?
1: Evet.
0: Ya bir çıktım abi o koridorda yürüyorum. Veron, Crespo, Daniel Duff, Dözeli, Lampard. Üç önce konsol oyunda oynuyordum. Abi dedim neredeyim ben dedim. Stada bir girdim, bizim statlara bir bakıyorum abi. O zaman önemli tabii, şimdi statlarımız harika. Stada bir girdim, nereye geldim dedim ya, farklı bir dünyada mıyız? Acayip böyle etkileniyorsun Melike, 19-20 yaşındasın ya. Kolay bir şey mi?
2: Ben Okan'ı her zaman ne hatırlıyorum biliyor musun? O Şampiyonlar Ligi maçında Sergen Hoca golü attıktan sonra ona sarılmasıyla.
0: Zaten başka bir hatırlamayacak anımız yok ya. Sen de burada
2: bırak var. Kardeşim, adam, seviyorum seni ya. Valla çok adamın kralısın.
0: İnsan sevdiğini doğru seviyor. Hem de yok,
2: gerçekten
0: sever.
2: Çok güzel bir insan.
0: Vur abi, vur abalıya. Göreceğiz seni. Osimhen göreceğiz seni.
1: Sen ya, bir büyüksün. Diyorsun. Ben bir
0: bak. Geliyoruz, biz de geliyoruz. Beşiktaş da geliyor. Osimhen göreceğiz.
1: Kim
0: baba.
1: Kim geliyor?
0: Abi adam
1: Beşiktaş'a?
0: Ne yapayım, yapacak bir şey yok.
1: Sanırım öyle bir söylüyor ki sanki şu an
2: Abdullah Kavuş'u sesleniyor.
0: Sevgili Abdullah Kavuş'u.

0: Sağ zaman benim karşımda muhakkak, eğer o dönemlerde sen de ben de sağ olduğum zaman inşallah, Allah nasip eder, geç bakayım ben daha iyi hamleler yapacağım. Alkışlayalım abi. Böyle oyuncuları getirdiğiniz, izlettirdiğiniz zaman kim olursa olsun, renk, ırk, ben hiçbir zaman bakmam. İlk önce iyi insan olsun. Alkışlayalım abi. Bir dönemler 16-17 Kuarajmalar, Babeller ön tarafta. Düşün kimler geldi Beşiktaş'a. Evet. Guti'ler, Simao Samrazoğlu, Mario Gomez'ler. Ya getirdiler, izlettiler. Sadece Beşiktaşlılar değil, Fenerbahçe. Geçen iki sene önce Rafa Silva geldi, ligin içinden geçti. Yani bu tür oyuncular gelsin abi. Bunları izleyelim.
1: Şimdi izleyicilerimiz de tabii ki bir yandan şampiyonluk coşkusu yaşayanlar var. Bir yandan takımıyla ilgili yorumlar paylaşanlar var. Onları da okumak istiyorum. Bir kere bizi hiç yalnız bırakmayan sadık izleyicilerimizle bir başlayayım. Mesela Selman Bey yazmış. İlklerin ve enlerin takımı Galatasaray'dan yeni beklentimiz 5'te 5 ve Şampiyonlar Ligi'nde en azından aynı seviyeye gelmesi. Tabii ki zor ama imkansız değil. Dominasyonu sürdürmek kendi elinde, rakipleriyle hem maddi hem kalite olarak farkı çok açtı, neden olmasın demiş. Mehmet Ekiman diyor ki Okan Buruk 4 sezon üst üste şampiyon olarak Fatih Hoca'nın rekorunu egale etti. Ancak bu sezon yaşanan şampiyonluk 4 şampiyonluk içerisinde en zor gelen şampiyonluk oldu. Linç yemeği göze alarak Okan Hoca'nın Galatasaray kariyerine biraz ara vermesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Bunu herhalde Okan Hoca için söylüyor. Yıprandığı anlamında gelerek söylüyor. Ama pek de öyle bir niyeti yok hocanın ve yönetim.
2: Niye olsun ki? Yani sonuçta
1: Galatasaray tarafında da çok eleştirildi ama Sayın Kavukçu da söyledi, sen de söylüyorsun. Zaten Galatasaray'da bu eleştiri kültürü, hep muhalefet kültürü hep var.
2: Süper Lig'in tarihine bakalım. Tarihimizde üst, şampiyonluk sayılarına bakalım. 8 şampiyonlukta Fatih Terim birinci. Şu an 5 şampiyonlukta Okan Buruk ikinci. Ve sonra Ahmet Suatlı Özyazı'ya 4 şampiyonlukta 3. sırada. Okan Hoca bir başarı elde ettiyse Okan Hoca'nın tabii ki eleştirelim. Yaptığı hatalar yüzünden eleştirelim. Hoca da kabul ediyor yapmış olduğu hataları. Ama şu da bir gerçek, yani sürdürülebilir başarı lazım. 13. bitiren takımdan sonra herkesin hayallerinin bittiği yerde ne yapacağız derken, Avrupa'mız yok derken, bir takım oluşturmak, o takımın peşinden koşmak, o takımdan hayalleri tekrar diriltmek, üst üste 4 sene şampiyon yapmak her yiğidin harcı değil. Okan Hoca o yiğidin harcı olarak 4 sene şampiyonluğu yaptı ve tekrar o marşı söyletti. Fatih Terim marşı var ya, hani hocasının marşı, üst üste 4 sene şampiyon olduk, Avrupa'nın kralı olduk. Sadece Okan Hoca'da ne kaldı? Üst üste şampiyon oldu ama Avrupa'nın krallığı kaldı. Bence Avrupa'nın krallığını da yapsın. Beşinci şampiyonluğunu da alsın. Ondan sonra Okan Hoca nereye giderse izleriz.
1: Ki Fatih Hoca'nın da kariyeri böyle şekillenmişti. Evet. Avrupa'daki başarısı sonrası uluslararası alanda da yine kariyerini sürdürmüştü. Şimdi yine gelen yorumlarla devam edeceğim. Bir Beşiktaşlı olarak demiş Burak Bey, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında yediği son dakika gol sonrasında Galatasaray'ın çoktan şampiyon olduğunu haftalardır dile getirdim. Şahsen son sayfada demiş. Evet, ben demiştimciler gelmeye başladılar. Diyorum ya, en çok onlar seviyorlar böyle zamanları. Tahmin etmiştim diyenler, bizimle iddiaya girenler de vardır eminim. Bu iş son iki haftaya kalmaz diyenler vardı ama kaldı, o da ayrı bir konu. Tabii ki Samsunspor'u da ekstra konuşacağız. Ya bu sezona damga vuran ekipleri zaten önümüzdeki haftalardaki son sayfalarda daha çok şey konuşacağız. Sezona dair aklınızda neler kaldı diye. Biraz daha yorumlarınızla devam edeyim. Fenerbahçe şampiyonluğu Karagümrük maçında yenilerek verdi zaten. Yorumu gelmiş Uğur Bey'den. Evet, Okan Hoca için kariyeri artık Avrupa'da devam etmeli yorumu çok geliyor bu arada. Teklif alırsa gitmez mi yorumları gelmiş. Teklif alırsa çok üst düzey bir...
0: Onu Serhan abi daha iyi bilir.
2: Gitmez.
1: Takıma gitmeli bence. Gider mi Engin Bey?
2: Yok, gitmez yani şu an çok güzel bir ortam
1: Engin
2: var.
1: Engin Bey şöyle söylemiş. Galatasaray Fenerbahçe kafa kafaya gitseydi puan kaybettiği maçları Galatasaray kazanırdı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Öyle oldu zaten.
1: Rekabet daha sıkı olsaydı.
2: Öyle oldu zaten. Şu an rekabet çok sıkıydı. Yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe eğer deplasmanda Galatasaray'daki oynadığı derbi maçını kazansaydı çok farklı bir senaryoyu konuşurduk. Dün Antalyaspor maçını kaybeden bir Galatasaray olsaydı daha farklı bir senaryoyu konuşurduk. Dün herkesin kalbi tekledi. Herkes heyecanın son safhasına kadar yaşadı. Ama sırf Galatasaraylılar yaşamadı. Fenerbahçeliler de yaşadı.
0: Tamam.
2: Dün öyle bir ortam vardı ya. Dün herkesin ecel teri döktüğü ve son dakikaları böyle ısrarlı bir şekilde, stresli bir şekilde beklediği bir dün vardı. Ama bugün de şampiyonluğu kutlayan Galatasaray, seneye şampiyon olmak isteyen de bir Fenerbahçe olarak geri döndü durum. aynı 4 sene boyunca olan duruma döndü yani.
0: Bozlar açısından da kötü bir dönem o yani, iyi bir dönem değil. Ben küme düşmemi oynadım, şampiyonluk oynayan takımlarda da oynadım. Yani inanılmaz derecede geriliyorsun, istediklerini sergileyemiyorum. Bilmiyorum, ben Galatasaray maçını zaman zaman ilk yarısını izledim. Yani o futbolcularda bir gerginlik gördün mü, hissettin mi sen?
2: Tabii yani. Olmuş, kaç haftadan beri var.
0: Ama ne olursa olsun bakıyorsun.
2: Abi Samsun Spor maçına çıkmışsın, şampiyon olmak için çıkmışsın.
0: Tabii.
2: Oradan şampiyon dönmek için çıkmışsın. Kaybediyorsun.
0: O maçta ben izledim,
2: rehavet vardı. Ve 4 tane yiyorsun yani.
0: O maçta rehavet vardı.
2: Rehavet vardı. Bu maçta da stres vardı.
0: Stres daha tehlikeli. Tabii ama şunu anlamıyorum. Bu seviyedeki oyuncular niye stres yapıyor? Yapmaması gerekiyor.
2: Ama Antalya'da stres yapması lazımdı. Evet. Antalya çıktı, çatır çatır oynadı. Tebrik ediyorum Antalya Spor'u. Evet. Ama tekrarlıyorum. Keşke Antalya Spor dün Galatasaray maçında oynadığı gibi 4-5 hafta böyle oynasaydı.
1: Evet,
2: şu anki durumunu bu şekilde sıkıntıya sokmazdı yani.
1: İşte hiç belli olmuyor. Karagümrük de aslında iyi futbol ama kötü sonuçlarla geçen bir süreci vardı. Kazanmak da yetmedi.
2: Eyüp Spor'a bakıyoruz ya. Eyüp Spor şu an çok yani çıkma aşamasında.
1: Farklı galibiyet, bir reaksiyon. Yani dünkü maçlar hepsi ayrı hikayesi olan ve konuşulacak karşılaşmalardı.
2: Bak Melike, Fenerbahçe. Biz kaç Konya maçını bu şekilde rahat geçer düşünüyor muyduk yani? Yok. Niçin? Artık rahatladı Fenerbahçe. Daha
1: bak,
2: kafası rahat
1: evet,
2: oldu
1: çok
2: yani.
1: Çok ilginç. Ama düşünsene, sen maçı oynuyorsun. Galatasaray Antalya Spor karşısına geriye düştü. Kulağına geliyor bu yani.
2: Ama hep oldu o. Bütün takımlar arasında oldu. Galatasaray'ın
0: kenardan işaretler geliyor.
1: Peki devam edeceğiz ya. Daha çok şey var. Böyle empati diyoruz ya, ben empati kurdum dün çok. Futbolcu olsaydım sahada, o maçta olsaydım, bu maçta olsaydım. Neler neler. Bir ara. Aranın ardından devam.
0: Senden de iyi futbolcu olurdu. Gitti mi sesin? Gitmişti değil mi?
3: Son kontrollerini yaptı ve ilk düdüğü çaldı. Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt maçı başlıyor. Şimdi ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika Can Uzun! Milli oyuncumuz Dünya Kupası'na geri sayarken form tutmaya başladı. Geçen hafta Frankfurt-Hamburg maçı, Frankfurt kaybetmişti ama Can Uzun atmıştı. Bugün de Can Uzun'un attığı golle başlıyor. Gol Can Uzun, daha ilk dakikadan attı golü Can Uzun. Şimdi Borussia Dortmund için bir tehlike olabilir. Sabitzer iyi yere. Julian Brandt girdi ceza sahasına. Sabitzer uzak direkten dışarıya. Marcel Sabitzer. Dortmund'un ilk büyük tehlikesi. Şimdi ceza sahası için gole gelmedi. Gol gelmedi. Çok net fırsat. İyi top. Sabitzer. Julian Brandt'tan aldı. Verdi pası. Şimdi içeriye orta. Girassi. Harika bir ayak. Harika dokundu Serhu Girassi. 1-1. 43. dakika. Signal Iduna Park'a dengeyi getiriyor. Serhu Girassi. Çok da güzel bir gol attı gerçekten. Top yapıyorlar. Bellingham pası, Bayer vuruş ve ikinci gol. Kaptanlık pası bandı. Bugün onda değil ama takımın liderlerinden biri, takımın kaptanlarından biri Schlotterbeck. Geri döndü Dortmund. Riera kendinize gelin diyor. Hadi diyor. Bırakmayın diyor adeta. Dortmund 3 dakikada geri döndü. Şimdi bir şans olabilir. Şaibi karşı karşıya. Şaibi! 2-2 bayrak havada ama. Şaibi hayır diyor. Can 3 oyuncu arasında kaybetti. Şimdi tehlike olabilir. Inacio ceza sahası, penaltı beklentisi, oyun sürdü. Bayer çevirdi, 3 oldu. Bayer çevirdi. Golü Samuel Inacio atıyor. İlk golünü atıyor. Sarı duvarın önünde bu golü atıp bu sevinci yaşamak ne büyük bir keyiftir. Bu kadar genç bir oyuncu için. 2 Nisan 2008 doğumlu. Yanlış duymadınız. Nisan 2008 doğumlu

0: arkası. Biraz hızlı ama araya ayak soktu, Burkart attırdı golü. Biraz hızlıydı pas ama araya ayak sokmayı başardı Angsner Nauf. Golü de attırdı Burkart da. 3-2. ...2025-26 Bundesliga sezonunu Borussia Dortmund ikinci bitiriyor, garantiliyor ikinciliği bu son düdükle.
1: Leipzig'in konuğu St. Pauli, iki takım teknik direktörleri Ole Werner ve Alexander Biesin birbirlerine başarılar diledi St. Pauli hücumu. Hızlı gelişen atak, müsait pozisyon, vuruş, top direkten dönüyor. Muntonji pası veren isimdi. Fakat gol gelmiyor. Carson şutunda. Leipzig köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu, uzaklaştırılamayan top ve son vuran isim Schläger. İlk yarının son anlarında Leipzig bu golle 1-0 öne geçiyor.
2: Yaşasın spor. Sport Radio.

0: Spor Radyo.
1: Son sayfada ikinci dilime girdik ve bir son dakikayla sizi karşıladık bile. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi San Siro da Milan Atalanta maçını izlemiş. Detaylar var ama Erdem Akbaş telefon attığımızda bize anlatacak. Erdem, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Melike Çelik, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Hakan Safi maçı takip etti. Biz de hemen böyle kadroları düşündük. Hemen transfer dönemi yaklaştı. Akıllara bazı isimler geldi ama ben sana bırakayım sözü. Detayları sen biliyorsundur. Bu program, bu planlama. Başkan adayı Hakan Safi'nin belki başka planı ve programı da vardır farklı maçlarla ilgili, bilmiyorum. Senden dinleyelim.
2: Melike, Hakan Safi bugün İtalya'ya gitti. Milano'da önemli görüşmeler yaptı. Akşam da Milan Atalanta maçını San Siro'da takip etti. Elbette birçok isim konuşulacaktır bu süreçte ama sadece bir isim değil, birden fazla

0: görüşme için Milano'da olduğunu söyleyelim. Hakan Safi'nin henüz dönüş tarihi netleşmedi. Bugün için sıcak gelişme bizim verdiğimiz bu özel fotoğraf ve Hakan Safi'nin Milan Atalanta maçını izlemesi. Ama transfere dair çok önemli görüşmeler yaptığını duyuyoruz. Seçim sattığına artık net bir şekilde girildi ve önümüzdeki hafta seçim ofisini de açmış olacak bildiğim kadarıyla. Ve daha yoğun temasların olduğu da bir sürece girilecektir. Ama şunu söyleyebilirim ki Hakan Safi transferde önemli mevkilere ciddi oyuncuları almak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda da İtalya'ya gitti ve Milan Atalanta maçını izledi. Birçok isim konuşulacaktır. Somutlaştığı takdirde biz de bunları haberleştirmeye çalışacağız elbette Melike. Ama şimdi konuşulacak olan konu, gündemdeki konu, hangi mevkilere transfer yapacağı. 4 mevki için hamlede bulunacağını söyleyeyim. Hakan Safi 4 tane mevkiye daha önce de paylaşmıştık. 4 tane soru işareti getirmeyen oyuncuları almak istediğini ifade ediyor. En azından planının bu olduğunu öğreniyoruz biz de. Süreç neler gösterecek hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'de seçim sıcaklığı her geçen gün artacak. Bu hafta önemli gelişmeler yaşanacağını söyleyebilirim Melike. Bu haftayı yani artık girdik hatta. Bu hafta Fenerbahçe'de başkan adaylarında da önemli gelişmeler, Hakan Safi cephesinde de ciddi haberler bekliyorum ben de. Biz de bunları ulaştıkça paylaşacağız ama bugüne dair özel haberimiz bu özel fotoğraf.
1: Çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş. Dediğin gibi haftanın yeni gününe girer girmez son dakikayı da paylaşmış olduk. Teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler, detaylar için de iyi geceler. Şimdi bir de bir son dakika daha var. O da La Liga'da da şampiyon belli oldu. Barcelona biliyorsunuz El Clasico vardı. Real Madrid 2-0 yenerek bitme 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Onu da son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım. Şimdi tekrar Galatasaray'ın şampiyonluk haberine ve elimdeki bütün paylaşacağım görüntülere geçeceğim ama Erdem'in aktardığı bilgiler önemli. İtalya deyince böyle hepimiz bir duruyoruz. Çünkü bütün takımların bir İtalya çıkarması oluyor. Bunu Galatasaray'da da çok gördük. Hakan Safi de, başkan adayı Hakan Safi de çalışmalara şimdiden başlamış. Öyle görünüyor ki İtalya ciddi anlamda bir market haline geldi son sezonlarda. Gidiyorlar oraya. Bu seyahatlerde de pek çok görüşme yapıyorlar. Gerçekten de iyi bir alışveriş oluşmaya başladı son sezonlarda. Ligimizdeki takımlarla İtalya takımları arasında. Bu da dikkati çekiyor. Tabii menajerlerin de bunda etkisi, katkısı var. Başkan olur olmaz o ayrı konu ama Hakan Safi çalışmaya başladı Okan Koç.
2: Tabii şimdi önemli isimler ortaya atılacaktır. Yani seçim kozu olarak kullanılır bu isimler. Tabii. Biliyorsun abi şimdi birçok isim Fenerbahçe'den duyabiliriz ilerleyen haftalardan. Hem Hazzi Yıldırım tarafından hem Hakan Safi tarafından. Ama bak şimdi mesela konuşurken İtalya seferi çıkartması diyorsun ya. Ya ne zaman bu Türkiye'yi çıkartma yapacaklar ya? Yani bizim Türkiye'deki işte
1: geliyorlar kutlama, oyuncu izlemeye Türkiye'de.
2: Geliyorlar 3-5 tane
1: geliyorlar. Geldiler geçenlerde.
2: Ama işte ya 2 yılda bir, 3 yılda bir geliyorlar böyle her sene böyle gelseler, izleseler 10-15 futbolcu alıp götürseler de ne güzel olur da maalesef yani biz de oradan gidiyoruz alıyoruz ama nasıl oyuncuları alıyoruz? Son kullanma tarihine böyle 1-2 ay kala, 1-2 sene kala kalan oyuncuları getiriyoruz. Ama bizde iyi oyuncular, potansiyelli oyuncuları alıp götürüyorlar. İşte bizim doğru. Ülke futbolunun kalitesi, gelişimi nerelere geliyor? Hakemlerin yönetimi, futbolun ne kadar kalitesiz olduğunu göstergesidir. Yani en azından biraz kendilerini sirkeleyip, kardeşim buralarda bakın ülke futbolunda ciddi paralar harcanıyor ama kalite yok. Çıkartma yapılmıyor bizim ülkemize. Yani bunu da bir söyleme gereği duydum, değinme gereği duydum. Biraz kendilerine böyle bir çeki düzen verirsiniz inşallah. Bu Türkiye'nin dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz, dünyanın en güzel ülkesine sahibiz ve ekonomik anlamda da futbol anlamında da ciddi paralar harcanıyor. Maalesef biz gidiyoruz oralarda futbolcunun son dönemlerindeki futbolcuları transfer ediyoruz. Onlar geliyorlar bizim gelişimde çıkış yapan iyi oyuncuları transfer ediyorlar. Keşke biz oradan gidip o genç oyuncuları alıp getirebilsek buraya. Ya bunu kim bilir belki biz öldükten sonra görebiliriz inşallah görürüz artık ölmeden önce. Şimdi ama Hakan Safi
1: uzun ömür versin.
2: Tabii hepimize inşallah. Şimdi Hakan Safi tabii ki de ekonomik anlamda durumu çok iyi olan bir insan olduğunu duydum yani bir zamanda yöneticilik yapmış bir insan. Futbolda da artık öyle bir dönemlere girdi ki para konuşuyor. Yani artık paran oldu mu masada güçlü olacaksın. Hele Türkiye'ye transfer etmek istiyorsan Adam 3'se 5 istiyor, 5'se 10 istiyor. Kusura bakmasın yani, bunu herkes biliyor. Tamam. Bu dönemde de işte ne yapacak abi? O parayı doğru kullanması gerekiyor. Eğer ki doğru isimlere gidilirse hedefe giderse. Sen az önce ne dedin? S'ler sağlar mesela. Şerif ile Kante değil de aynen Abdullah Kavukçu gibi Osman ile Sané tarzında bir oyuncu getirseydi Fenerbahçe, belki şu anda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kutlanıyordu değil mi abi? Bunlar gerçeklerdi. Sen futbol bakış açısı, futbol aklı ve para doğru yönetilmesi. Ama kendi şirketlerini o parayı nasıl yönetiyorlar? İnsan orada bir işçi çalıştırmaya ve hatta almaya başladığın zaman, alacağın zaman talep etmeye gidiyorum mesela bir şirkete. İnsan hakları var ya, inceleyip sık dokunuyor, her tarafına bakıyor. Ama futbolcu alırken abi, bana ne diyorsun, benim param değil, kulübün parası. Ne olursa olsun o aidiyeti hissetmek lazım yani. Kendi şirketin gibi yöneteceksin, ailen gibi yöneteceksin. Ah be, çok içim yanıyor var ya, ah ah.
1: Yani, çekti.
2: İnan çekiyorum, niye biliyor musun? Yaşananlara, gelinen noktalara hakikaten çok üzülüyorum yani. Beşiktaş açısından çok üzülüyorum. Şimdi bu tarafta konuşurken bu tarafta bazı şeyleri de düşünüyorum. Yani nasıl böyle olaylar yaşanıyor, neden böyle yapılıyor diye isyan edesim geliyor. İçimden böyle var ya, fırtınalar kopuyor ama maalesef konuşuyoruz, fırtınalar koparıyoruz. Bir şey değişmiyor. Değiştiremiyoruz. Değişsin artık diyoruz ama maalesef değiştiremiyoruz. Her neyse, Hakan Safi'ye gelelim abi. Şimdi konuyu dağıtmayayım. Baba adam iddialı geliyor. İddialı gelmesi için karşısında da çok güçlü bir rakibi var. Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin efsane bir başkanı var. Onun bilincinde hareket etmesi gerektiğinin farkında olması bir kere güzel bir şey. Ona göre hamleler oyuncular yapacaktır, alacaktır, ortaya atacaktır. Belki camiasını, oradaki kongre üyelerini iddia ederse kazanma olasılığı var, olabilir. Oradaki iç siyaseti bilmediğim için net konuşamıyorum. Sonuçta Hakan Safi de önemli isimler atarsa taraftar futbolcuya bakar, isme bakar. Aziz Yıldırım'ın da hamleleri olacaktır. Çünkü tabii, futbolun hakikaten dibine kadar, iliklerine kadar, taraftarın camiasını bırak, Türk futbolunun iliklerine kadar bilen, analiz eden bir profil olduğu için o da nerede karşısındaki hamleye göre hamle yapacaktır. Yani o oyun deriz ya, ismini söylemek istemiyorum. O oyunu çok iyi oynayabilen bir insan, profil. Tecrübeli, deneyimli bir başkan. Yani seneye sana şunu söyleyeyim. Lig, bak bak bak, bunu tarihe not alsınlar ha. Bugün 11 Mayıs Pazartesi 2026 değil mi reis? Bak daha rahat da bu arada.
1: 11 Mayıs'a girdik, evet.
2: Ha, 11 Mayıs rahat. Tarihi alın abi. 11 Mayıs 2026. 2026-27 sezonu. Bak öyle bir çalkantılı, çekişmeli, polemikli, stresli, kavgalı, gürültülü geçecek. Temenni etmiyorum. İnşallah öyle olmaz. Çünkü İçeride yaşananlar, yapılacakları biliyorum. Yapılacakları bilip yaşananları tahmin edebildiğim için bunu söylüyorum. Yani futbol inşallah daha güzel olur, keyifli olur, adaletli olur ama önümüzdeki sezon var ya, acayip olacak.
1: Daha da mı artacak rekabet?
2: Bak, rekabetin dışında o gerginlik, stres, o atmosfer, yani saha içi değil, saha dışı eylemler, söylemler, burada yorumculara bizlere acayip malzemeler çıkacak ya. Ben sana söyleyeyim, onlar verecek malzeme. Asıl en büyük malzemeyi neresi verecek biliyor musun? Eğer kalırlarsa Ferhat Gündoğdu, Capello. Bir de o Portekizler, öbürünün ismini unuttum. Capello var ya, hakem eğitmenleri. Onlar kalırsa büyük problemler yaşarız diye düşünüyorum. Bakalım. Yani iki başkan adayı da, birisi geçmişiyle çok güçlü, futbolu çok iyi biliyor, ligi çok iyi biliyor. O ligin idari sevkini, nerede nasıl polemikler, kaos, nerede nasıl hamleler yapılacağıyla ilgili müthiş adımlar atabilecek potansiyelde biri sevgili Aziz Yıldırım. Değeri de maddi manevi anlamda da güçlü bir profil. Ya masaya kimleri koyuyorsun? Örnek, koy Osimhen'i, Rafa Silva gibi oyuncuları, Sané gibi oyuncuları. Daha da güçlü.
1: Sen Rafa Silva dedikçe Beşiktaşlar sinirleniyor. Niye diyorlar diyor ki yani Rafa Silva? Niye diyorlar?
2: Ya o potansiyeldeki oyuncular diyorum, o yetenekteki, o karakter olarak tabii ki de hatasız olduğu dönemler olabilir. Oralara girmek istemiyorum ama yani bu dönemler biraz tabii farklı olacak. Bakalım sevgili Melike, yani şimdi Fenerbahçe camiasındaki iç dinamikleri bilmediğim için, siyaseti bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum ama Aziz Yıldırım gibi profilin daha yakın olduğunu düşünüyorum başkanlık adaylığına. Yani şimdi böyle bir fırsat sunulmuş, gelmiş, hakikaten ben geldim demiş bir insan. Hakan Safi de şimdi belki izliyordur, yanındakiler dinliyordur, söylüyorlardır. Yani o da tabii ki de çok iştahlı, istekli, ekonomik anlamda büyük fedakarlıklar yapacağıyla ilgili duyumlar alıyorum. O da şu anda alınabilir söylemlerinden dolayı ama yani ben burada ikisinin yanında birisi olmuş olsam, yani bir Beşiktaşlı olarak demiyorum, bir insan olarak, bir futbol aklı olarak, bak, seçim kozunun en önemli rolü nedir biliyor musun? Futbolcu isimleri.
1: Evet.
2: Baba isim 4-5 tane atacaksın ortaya. Anlaştım diyeceğim.

0: 6 milyon verildi. Hastaneye bilmiyorum kaç para verildi. Nereden baksan 50-60 ha. Gider oyuncu, gelen oyuncu. İşte kıyaslaması yapılırsa taraftar muhasebeci değil. Sen de muhasebeci değilsin. Taraftar işin içindeki mücadeleye bakar.
1: Doğru.
0: Oynanan oyuna bakar. Taraftan ne veriyorsun, ne izletiyorsun ona bakar. Ondan dolayı bu tepki gösterir. Seni buraya sen o iyi oyunu, senin dediğin o oyunu oynatırım, oyunu dediğin oyunu oynatman için getirdi. O krediyi bu zamana kadar sana ondan dolayı verdi. Sevgili Sergen Hocam, sen de bunu biliyorsun. Ama bunları söylediğimiz zaman kötü biz oluyoruz, düşman biz oluyoruz. Ya kardeşim, ben doğru bildiğimi ne görüyorsam söylerim, fark etmez. Birilerini rahatsız eder, uçuna gider, gitmez, beni ilgilendirmez. Yani devre arasında transferler yaptık. Bu takım dördüncü olmak için mi bu kadar transfer yaptı diyorlar. Evet, dördüncü olmak için yaptık diyor. Biz kazandığımız...
1: Transfer, hatta transfer dönemleri lazım diye de daha öncesinde bir açıklaması vardı, hatırlıyorsunuz.
0: Evet, biz kazandığımız için bu takım dördüncü oldu. Taraftara hayal kurdurduk. Hayat devam ediyor, görevimize devam ediyoruz diyor. O senin kararın, edersin etmezsin. Ya taraftarın zaten reaksiyonu, tepkisini gördün. Kendin de söyledin. Statta beni istemezlerse, taraftar tepki gösterse bir dakika durur, durmam giderim demişti. Ha şu anda da taraftar o tepkiyi, bütün tribünler, bütün stat, bak. O stadın her bir tarafındaki...
1: Sırtlarını döndüler.
0: Sırtlarını, birçok tepki, onların hepsine değineceğim, geleceğim.
1: Tamam.
0: Önemli konular bunlar, değindiğim konular. Yani... Konu dağılıyor tabii araya girdiğin zaman. Devre arasında transferler yaptık. Bu takım dördüncü olmak için mi bu kadar transfer yaptı diyorlar. Evet, dördüncü olmak için yaptık diyor. Ya hocam, Allah aşkına soruyorum ya. Ben bir futbol sever olarak, bir arkadaşın, takım arkadaşın olarak, eski bir takım kardeşin arkadaşın olarak. Ya bu açıklamayı sen kabul ediyor musun? Doğru buluyor musun? Bu açıklamayı X bir teknik direktör yapmış olsa neler söylerdin ya? Beşiktaş forması üçüncü olur. Beşiktaş forması 200 milyon dolar harcaması mı gerekiyor Konya'yı X bir takımı elemesi için? Ya kusura bakmasınlar. Devre arası 40 milyon 50 milyon harcaması mı gerekiyor Konya'yı yenmesi elemesi için? Ya şu açıklama kabul edici. Bak en çok içimi acıtan açıklamalardan bir tanesi ya. Ya lütfen ya. Yapmayın hocam ya. Beşiktaş takımı yani eğer bu transferler devre arası yapılan transferler olmasaydı bu takım 10. mu olacaktı o zaman? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Eğer böyle bir durumla mı karşılaşacaktı Beşiktaş taraftarı? Yapmayın hocam, 15 forvete verdin, 20 stopere verdin, 5 orta sahaya, 6 sağ beke verdin. İlk yarıda kurulan takımla ikinci yarıda kurulan takım arasında oyun olarak insanlar bir analiz etsin ya. Bir baksın ne fark var. Gelişmiş olarak, yani ileriye gitmiş, bir adım öne gitmiş olarak, ileriye gitmiş olarak ne fark var? Hiçbir fark yok. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ya yapmayın hocam, gözünü seveyim, burası Beşiktaş takımı ha. Geçen de söyledim. Ne siz, ne ben, ne Ahmet, ne Serdar Adalı. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Kimse Beşiktaş, ben siz büyüksünüz demiyorum. Siz de öyle kendinizi görüyorsunuz demiyorum. Ama burası Beşiktaş kulübü. Herkes oturduğu koltukların, bulunduğu yerin farkına varıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. İnsanlar kan alıyor, taraftarlar üzülüyor. 5 senedir burada tam bir kötü gidişat var. Buraya o kötü gidişatı gidermeniz için, daha iyi yapmanız için insanlar sizi getirdi. O toleransı, o kredi size ondan dolayı verdi insanlar. Ama bakıyorum abi, hiçbir şey gelişmiyor. Söylenlerle eğlenler, hiçbir karşılığı yok ya. Hepsi çelişkili. Yapmasın. Ya bu transferleri ben yapmadığıma getiriyor resmen ya. O zaman sevgili Serdar Adalı, devre arası sizin bir açıklamanız var bak. O da var bende mesela. Nerede o? Bir dakika söyleyeceğim şimdi. Kendisi şunu söyledi bu sevgili başkan. Bulabilirsem.
1: Serdar Adalı'nın açıklamasını hatırlatacaksın?
0: Tabii tabii. Serdar Adalı dedi ya, hocamız, başkanımız takımı kurdu. İşte
1: evet.
0: Öyle bir söylemim var. E hoca da diyor ben kurmadım diyor. Hoca da diyor ben
2: kim
0: kurmadım.
2: Kim getirdiniz peki?
1: Anladığım kadarıyla sen diyorsun ki burada Sergen Yalçın'ın açıklamalarında bir problem var. Yönetimle arasında bir kopukluk.
0: Vallahi Melike. Konya maçından
1: çünkü
0: sonra.
1: Biliyoruz ki, çok özür dilerim sözünü kestim. Konya maçından sonra hoca ayrılmak istedi.
0: Heh, oraya gelecektim.
1: İstemedi.
0: Söyleyeyim, hoca kesinlikle ayrılmak istedi. Heh. Hatta hocanın kalmasıyla ilgili çok büyük baskı yapan yönetici sevgili Murat Kılıç, hocaya inanılmaz derecede inanıyor. Ve yönetimin içerisinde aldığım bilgiye göre birçok yöneticinin de artık bir değişimin, bir farklı bir reaksiyonun olması gerektiğiyle ilgili kararlar verdi. Ama Murat Kılıç'ın hayır, Sergen Hoca bu takımda kalması gerekiyor. Sergen Hoca'ya da gidip bireysel olarak bu takımda kalman gerekiyor.

0: önümüzdeki sezon çok başarılı işlere imza atacağızla ilgili hocayı ikna etme açısından büyük baskı kuruyor. Şu anda Sergen Hoca'nın kalmasıyla ilgili en büyük baskıyı kuran sevgili Murat Kılıç. İnanılmaz derecede baskı kuruyor. Yani kalmasını istiyor. İnanıyor, güveniyor olabilir. Saygı duyarım ben ona. Yani o zaman bu transferleri sevgili Murat Kılıç yaptı. Sorumlusu o. O zaman bütün ihale ona kesilmesi lazım.
1: Sen diyorsun ki Sergen Yalçın'a yollar ayrılmalı.
0: Ya kendisi verecek o kararı.
1: Ama bu söylediğinden yola çıkarak bunu anlıyorum. Senin de fikrin artık bu yönde.
0: Geleceğim oraya. Oraya da geleceğim. O yazıyı bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra geleceğim. Sevgili Serhan abi de bununla ilgili...
1: Tamam, senden şimdi biraz seni bulayım. Dinlendireyim. Hani ben korkuyorum senden. Sözümü kesiyorsun dediğim
0: için. Yok yok, estağfurullah, ne demek ya. Seni. Konu değişiyor, o yazıyı bulamadım.
1: Tamam, Serhan'a döneyim. Şimdi Okan Koç analizler yapmış, açıklamaları maddelendirmiş ve yorumluyor. Ve anladığım kadarıyla da artık diyor bir yol ayrımı. Sen ne düşünüyorsun Sayan?
2: Ben de katılıyorum yol ayrımı. Ama kime göre yol ayrımı? Şimdi yönetim mi devam etmeli, hoca mı devam etmeli? Hoca zaten yönetimin şu an önünde bir
1: başka
2: bariyer
1: olarak
2: duruyor.
1: Başka bir yönetim gelse Sergen Hoca ile devam eder mi?
2: Ama şimdi bariyer olarak zaten şu an Sergen Hoca duruyor. Yani Serdar Dalı yönetimi devam edebilmek için Sergen Hoca'yı getirdi. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Tabii ki Sergen Hoca'nın şu anki söylemleri. Sonra başlarken bu takım seni de yer, beni de yer demesi. Söylenmelerden sonra gelinen nokta net bir şekilde şu an Beşiktaş'ın özetini bize gösteriyor. Ama dedik ki taraftar burada cefayı çeken, gerçekten büyük bir Beşiktaş taraftarı var, bu cefayı da sonuna kadar çekiyor ve takımını yalnız bırakmıyor. Ama artık onların da burasına kadar geldi. Artık bir söz söylemesi lazım. Eylem yapması gereken duruma geldiğini düşünüyorum. Yani zaten bu takımda sıkıntılı bir periyot var. Alınan oyunculara baktığımızda işte ben almadım diyor, ben vermedim diyor. Öyle bir durum söz konusu konuşuluyor. Evet. Şu an kadroya baktığımız zaman oyuncuları Fenerbahçe ile Galatasaray'da oynayacak oyuncu kategorisinde çok fazla oyuncu yok. Mesela Orkun'u sayabiliriz. Orkun gerçekten kendini de açtı. Beşiktaş'ta parlayan bir yıldız olarak geldi. Ama bu kadar para harcıyorsun, bu kadar çok emek sarf ediyorsun yukarılara çıkmak için. Kupadan eleniyorsun, seni kupada tutmak çok önemliydi. Geldiğimiz noktada bir derbi karşılaşmasını kaybediyorsun.
1: Hangisini derbi kazanamıyorsun bu sezon, kupa derbisi harcıyor.
2: Neyi kazanacaksın?
1: Lig derbilerinde
2: Melike, neyi kazanacaksın yani? Hani kazanman gereken maçları kazanamıyorsan, önümüzdeki sene nasıl bir takım vaat ediyorsun? Ya da nasıl bir takımın oluşmasını sağlıyorsun? Alınan oyunculara baktık, alınan oyunculara dedik çok güzel dedik. Beşiktaş'ın kırılma maçı, Başakşehir karşılaşması dedik. Ama ondan sonra üstüne koyup şu anki konjonktürde Beşiktaş'ın o ikinci, üçüncülük, birincilik kovalaması lazımken şu an ellerinde hedefleri tek tek kayan ve bir anlamda da hocası artık hedef tahtası haline gelen bir Beşiktaş haline geldi. Yorumculuk yaparken her şey çok güzeldi. Biz de burada çok güzel konuşuyoruz. İşin içine tekrar soyunduğun zaman o konuştuğun kelimeler gelir seni vurur.
1: Aynı
2: vurur.
1: İfadeleriyle
2: hoca
1: karşılaştı.
2: Bu vurmaları,
1: böyle bir talihsizlik yaşadı hoca.
2: Tabii ki bu vurmaları yaşadığını düşünüyorum. Bu da hocanın talihsiz açıklamanın talihsiz bir şekilde karşısına önüne gelmesine sebep oldu. Bu anlamda yine olan Beşiktaş taraftarı ne oluyor? Tabii ki cefa çekerler. Ama artık kaç seneden beri cefa var. O sefanın dönmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi kupadan elenen Beşiktaşlılar en azından son kalan iki maç kazanılsın bekledi. İşte evindeki son maçı Trabzonspor'a karşı bir derbi maçını kazanarak hani bir prestijdir, taraftarı önünde bir özür niteliğinde bir maçtır diye bekledi. Ama öyle olmadı. Trabzonspor kazandı karşılaşmayı. Şimdi Okan galiba buldu.
0: Evet, futbolda olur bunlar Melike. Çok güzel bir yere değindin. Oradan toparlayıp geleceğim o tarafa müsaade edersen.
1: Tamam.
0: Yani taraftar kazan kaybet fark etmiyor. Önemli olan sahada ne veriyorsun? O mücadeleyi gösteriyor musun? Arzuyu, isteği. O taraftarı mutlu ediyor musun? Direkten döner pozisyonlar bulursun. Kaçırırsın, penaltı olur. Bir şey olur ama yani bir şekilde mağlup olursun. Ama o sahanın içerisinde ne veriyorsun taraftara? Bakıyorum 34 haftadır az önce söylediğim gibi oynanan bir oyun yok. 5-6 maç sayabilirsin. Bu bile bazı kesimleri, kitleleri memnun ediyor, tatmin ediyor. Ya ayıp, günah ya. Ya Beşiktaş kulübü burası. Ya Beşiktaş kulübü bir sezonun içerisinde en az 25-26 maç her anlamda içeride dışarıda derbilerde dahil üstünlük kurması gerekiyor. Neymiş efendim 10 dakika iyi oynadı, 20 dakika çok da iyi oynadı. Göztepe maçında iyi mücadele etti. X bir maçta fena değildi. Yani biz bu durumlara geldiysek, eğer bunları tartışıyorsak, bu vasata alışıyorsak vay halimize diyorum bak. Bunu bu şekilde yorumlayan, izleyen ve kabul eden varsa kusura bakmasınlar babacığım. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ondan sonra bize bu vasatizme, bu vasata alışıyoruz gibilerinden de söylemlerde kimse bulunmayacak. Burası Beşiktaş Kulübü.

0: çıkaracak. Her anlamda o sahada o taraftarın gücüyle, ya yazık o taraftara ya. Her şeyini veriyor ya. Git geçen de söyledim ya. Ya yazık güne. Bakıyorsun abi. Hocanın gönlünü al, başkanın gönlünü al, futbolcunun gönlünü al. Taraftarın gönlünü kim alacak Melike? Dünkü maçta, iki gün önceki maçta var ya. O çoluk çocuğu, insanları taraftarla görüyorum. Ya insanlar kan ağlıyor ya. Ateş püskürüyor. Ya diyor her şeyi bir kenara koy. Abi diyor bana adamlarla konuşuyor. Ya biz diyor ne oynuyoruz diyor ya diyor. Bu oyunculara bu paraları niye verdik diyor. Sergen Hoca diyor. Sen diyor bize geldin diyor. Böyle yapacağım dedin diyor. Şöyle yapacağım dedin diyor. Hiçbir şey yapmadın diyor taraftar bana. İsyan ediyor ya. Artık var ya farklı boyutlar aldı. Başkan bir televizyon kanalına da çıktı söyledi. Biz dedi Sergen Hoca'nın doğrultusunda istediği doğrultuda transferleri yaptık. İstediği oyuncuları aldık. Top onda dedi.
1: Evet.
0: Ama şimdi Sergen Hoca'nın açıklaması sorumlusu ben değilim diyor. Sorumlusu kim o zaman? Taraftar mı? O zaman faturayı taraftar mı ödeyecek? O birisi faturayı ben ödemeyeceğim diyor. Ben sorumlusu değilim diyor. Öbürüsü çıkıyor sevgili Serdar Alı diyor. Kardeşim diyor ben hocanın istediği doğrultuda hareket ettim diyor. Ben şimdi bir taraftar, bir futbol sever olarak ve ekran başındaki bütün Beşiktaşlar, milyonlarca Beşiktaşlar şunu diyor. Ya kardeşim diyor bir kişi yalan söylüyor diyor. Bir saniye çok önemli. Bir kişi yalan söylüyor. Kim söylüyor? Ben ikisinin de yalan söylemediğini düşünüyorum. Ama çelişkili söylemler bunlar. Bunlar taraftarı da kızdırıyor. Ondan sonra o tepkiler daha da büyüyor. Farklı yerlere gidiyor. Bak dikkat etsinler. Çok farklı yerlere gidiyor. O zaman sorumlusu kim? Çıkın açıklayın kardeşim. Taraftar merak ediyor. Bunun sorumlusu başkan mı, hoca mı? Ben devre arası yapılan transferlerle ilgili söylüyorum. Sezon başı hatırlıyorsun yayınlarda. Sevgili başkanı eleştirdim. Geldiği gün inanılmaz derecede Aroa Ricardo transferlerini de eleştirdim. Biliyorsun hepsini burada.
1: Evet.
0: Ya bunlar Beşiktaş'a yakışan oyuncular değil. O seviyeye taşımaz Beşiktaş'ı. Başkanım siz ne yaptınız? Yapamadınız, yapamıyorsunuz. Eğer böyle yapacaksanız dedim. Lütfen bırakın daha iyisi gelsin yapsın dedim mi burada? Yaptım. O da ne yaptı? Devre arası hocaya bıraktı. Hoca da diyor sorumlusu ben değilim diyor. Lütfen bunun cevabını versinler. Sorumlusu Serdar Adalı mı? Taraftar merak ediyor. Bana da soruyor. Sergen Yalçın mı? Bu transferlerin devre arası. Çünkü bir takıma devre arası para harcayıp önemli oyuncular alıyorsun. Önemli maliyetlerde. Bunun karşılığını sahada göremediğin zaman taraftar ve ben sorarım. Sormak zorundayım.
1: Mehmet Ekiman nasıl Süper Kupa zaferi Tedesco konusunda bizi yanılttı? Kupa maçında eksik Fenerbahçe'yi yenmek Beşiktaş camiasını Sergen Hoca konusunda yanılttı. O gün kaybetse belki hoca ikinci yarıyı göremeyecekti. Şeklinde bir yorum var.
0: Ya mevzu sorun hocayı görüp görmemek değil. Bitirdin mi?
1: Bir tane daha okuyacağım. Sergen Yalçın'ın başarısızlığı kadar yorumculuk döneminde söylediklerinin tam tersini yaşamasıyla da sınandı diyor. Büyük lokmaya büyük laf deme deyimi boşuna değilmiş. Maalesef dediklerinin %100 tersini yaşadı. Hem de tıpatıp dediklerinin tam tersini şeklinde bir yorum yapmış. Bunu az önce söyledik. Evet yorumculuk döneminde. Bir de Sergen Hoca'nın ekibi de tartışılıyor. Şimdi biraz işin sağ içi kısmına konuşacak olursak hani sorumlu kim? Sorumlu kim dendiğinde ne gelir akla? Şimdi Fenerbahçe'de Tedesco eleştirirken ne konuşuldu? İşte oyun, hamleleri, oyuncu değişiklikleri, bazı oyuncuları ısrarla oynatmaması, bazı oyuncularda ısrar etmesi ve devre arası transfer döneminde santfor alınmamasına ses çıkarmaması ya da santfor aldırmaması tartışılır. Orada da işte sorumlu kim diye tartışılıyor ya alınamaması. Kimisi diyor ki hoca hiçbir oyuncuyu beğenmedi, kaldı transfer alınamadı. Kimisi diyor ki farklı. Aynı şekilde Beşiktaş tarafına baktığımız zaman Sergen Hoca'nın oyuncu tercihleri mi, transferdeki tercihleri mi, maç içindeki hamleleri mi? Neyin üzerine ne yanlış da Beşiktaş böyle? Şimdi soruyor çünkü Beşiktaşlar. Hani bir tane hatta taraftar görüntüye geldi. Olmuyor hocam olmuyor dedi. Takımla mı ilgili sorun var? Hoca takım ilişkisi mi? Hocanın teknik ekibi mi? Antrenman mı? Yani biraz bunları da konuşmamız lazım.
0: Çok güzel yere değindin. Sen zaten söylediğin sorunun içerisinde cevabını da verdin. Hepsi var. Kalite eksikliği de var. Yani kalite nedir? Yetenekli oyuncu özellikle 3. bölgede problem çözen, çalım atan, adam eksikten sorumluluk alan, rakibin dengesini bozan, skor üreten oyuncu eksikliği de vardı. He, elimde bunlar var kardeşim diyebilirsin. He, devre arası ne yapabilirdin? O hamle yapabilirdin. Örnek stoper almayıp Calu ile orada devam edip iyi bir kanat forveti alabilirdin. Veyahut da bir 10 numara alabilirdin. Değil mi? Orada bir hamle değişikliği yapma ihtimalin var mıydı? Var. Niye? Maddi anlamda da yapabiliyorsun çünkü. Yapmadın. Ben bunu da sorarım. Devre arası az önce saydığım oyunculara ciddi paralar verildi. Hamle değişikliği de yapabilirdin. Yapmadın. Kalite eksikliği var dedim. Bak işte bu kaliteyi de sen geliştirebilirdin. Ben sadece şunu merak ediyorum.

0: Sorumlusu kim? Sevgili Serdar Başkan mı? Sevgili Sergen Yalçın mı devre arası yapılan transferlerde? Çünkü Sergen Hoca çok farklı bir cümle kullandı. Sorumlusu ben değilim dedi.
1: Yetkili olduğum, sorumlu olmadığım.
0: Yetkili olduğum, sorumlu olmadığım. Bak bu çok tehlikeli bir cümle ha. Bak çok garip bir cümle. Taraftar da şimdi taraftar da soruyor. Bunun yetkisi kimdeydi? Sorumlusu ben değilim diyor. Yetkili olduğum ama yetkiliyim diyor. Yani ne anlamda yetkiliyim diyor? Takımı ben yönlendiriyorum, oynatıyorum. Oyuncuları 11'ini ben çıkartıyorum diyor. Ama bu oyuncuları tercih eden ben değilim diyor. Sorumlusu ben değilim diyor. Başkan da diyor devre arası Sergen Hoca'nın istediği oyuncular doğrultusunda hareket ettim. İstediği oyuncuları aldım diyor. Televizyonda da söyledi. Sergen Hoca da kendisi de söyledi. Ama son gün söylediği söylemle başta söylediği söylemler arasında çelişki var. Şimdi burada taraftar sorumlusu kim merak ediyor. Biliyor taraftar kimin olduğunu. Ama burada şimdi sen yönetimi de ortaya atıyorsun. Kendini de ortaya atıyorsun. Bu kabul edilecek bir durum değil. Yani bu hiç kabul edilecek bir durum değil. Yani garip bir söylem bu. Bak bu garip. Ben az önce sana söyledim Melike. Kimse kusura bakmasın. Üst seviyeli takımlarda da oynadım. Üst seviyeli teknik adamlarda da oynadım. Üçüncü hafta gelen de var. 20. hafta gelen de var. Ve o 20. hafta gelip 25. hafta istifa edip giden de var. Hiçbir teknik direktör böyle bir açıklama yapmadı. Ben görmedim. Dünyanın hiçbir liginde bilmiyorum bir teknik direktör böyle bir açıklama yaptı mı? Kabul edilecek bir açıklama değil. Şunu diyebilirdin. Arkadaşlar beklentilerinizi karşılayamadım. Haklısınız. O dediğim oyunu da oynatamadım. Dediğim transferleri de yapamadım. Ama yaptığım hatalardan büyük ders çıkarttım. Önümüzdeki sezon çok farklı bir Beşiktaş izleteceğim.
1: Ya, bir
0: çok
1: daha iyi.
0: Tabii. Ama şimdi taraftar bu açıklamalara bakıyor. Oynanan oyuna bakıyor. Bir geleceğe yönelik bir umut ışık göremiyor. Ben de göremiyorum. Ya Beşiktaş 5 maç 6 maç.
1: Trabzonsporlular görüyor.
0: Bravo. Ben 5 maç 6 maç iyi oynadım diye bunu kabul edecek hale geldik ya Beşiktaş'ta ya. Ya yapmasınlar gözünü seveyim.
1: Yani senin söylediklerinden anladım artık.
0: Eğer Sergen Hocam aynı kafa yapısındaysan ne kendine ne Beşiktaş'a ne taraftara zarar ver. Ben söylerim o bağ koptuysa o bağ koptuktan sonra güzel bir şekilde bazen sevenler mecburiyetten güzel bir şekilde ayrılıyor. Bazen de güzel bir şekilde de ayrılmak gerekiyor. Ben bunu söylüyorum.
1: Mesela sen arasa Sergen Hoca telefonla.
0: Arası.
1: Ne dersin ona?
0: Aynısını söylerim.
1: Burada söylediklerin aynısını söylersin.
0: Evet.
1: Arasa Okan kardeşim yok. Televizyonda
2: Okan
1: öyle
2: çok dürüst
1: ne dedin
2: insan.
1: Falan dese.
2: Söyler de yüzüne söyler.
0: Beşiktaş taraftarı mert delikanlı adamdır. Bütün Beşiktaşlılar öyledir. Dümenciler gibi değil bazı dümenciler gibi. Beşiktaş taraftarı delikanlıdır. Merttir Beşiktaş taraftarı. Yani bizde fark etmeyin ne olursa olsun.
2: Adamdır.
0: Beşiktaş taraftarı gerekli yerde gerekli reaksiyonu gösterir. Teşekkür ederim abi.
2: Sağ ol. Mersin çok iyi.
0: Ama Okan'da yani öyle kusura bakmasın. Sevgili Serdar Adalı'ya sesleniyorum. Buradan yönetim kurulunda veyahut da iletişimde veyahut da farklı yerde kim varsa izliyorlarsa bizi eğer kulaklarına gidiyorlarsa başkanım bunun sorumlusu kimse lütfen çıkın açıklayın. Eğer sizseniz sorumlusu Sergen Hoca kabul etmiyor, kabullenmiyor. O zaman günahını aldık. Bu transferleri demek ki siz yaptınız. Hiçbir gelişim, hiçbir ışık ve başarıya yönelik bir şey vaat etmediğinizden dolayı ben sizi istifaya davet ederim o zaman. Ben sizi istifaya davet ederim. Ama sizin söylemenizde biz Sergen Hoca'nın istediği doğrultusunda bu transferleri yaptık. O zaman hocam sen de başaramadın, beceremedin. Yapamadın kusura bakma hocam. Taraftar dedin, kale dedin, kalede gerekli reaksiyon tepki gösterdi. E sen de ona göre artık bir karar verip ona göre bir yol çizmen lazım. Yani ben hocanın yerinde olsam çok garip, çok fecaat. Özellikle bu basın toplantısından sonra yaptığı açıklamalar beni çok rahatsız etti. Milyonlarca Beşiktaşlı rahatsız etti. Bilmiyorum eğer tekrarını sonradan izleyip izlemişse o da rahatsız olmuştur diye düşünüyorum.
1: Niye böyle konuşuyor
0: ya Melike,
1: demiş midir?
0: Şimdi hep konuşuyoruz ediyoruz. Bak Beşiktaş ciddi paralar harcıyor. Önemli paralar verip futbolcular transfer ediyor. Bak önemli paralar verip önemli oyuncular almak var ve önemli paralar verip futbolcular transfer etmek var. Babacığım yapmayın artık bak. Çıkılmaz ve dönülmez bir noktaya giriyor Beşiktaş yavaş yavaş. Bu paraları ya gidin doğru düzgün harcayın ya doğru düzgün bir futbol oynatın. Beşiktaş taraftarını memnun edin. Ya da kardeşim yapamıyorsanız kim olursa olsun sorumlusu Sergen Hoca kabul etmiyor. Kim olursa olsun sorumlusu kardeşim bir an önce yapabilecek insanlara bıraksın. Ha, muhalif var mı yok mu bilmiyorum. O beni ilgilendirmez. Ben sağ içine bakarım. Yapılan icraata alınan oyunculara az önce ben Osimhen'i konuşuyorum. Sané'yi konuşuyorum. Örnek ekmeği banarak izliyorum ben bu oyuncuları. Ha, 2017-18 Mario Gomez'i de izliyordum. Talisca'yı da izliyordum.

0: Kuvvetli'yi de izliyordum. Beşiktaş taraftarı böyle bir oyuncu topluluğu ve böyle bir takım izlemek istiyor. Ondan dolayı eleştiriyorum. Siz böyle bir takım kurun. Ben burada var ya, aynı dediği gibi Serhan'a peşin satan gibi otur burada, keyif yapar. Ne güzel yorumlar, ne güzel. Bıktım artık 5 senedir negatif negatif konuşmaktan ya. Yapmayın. Yapabilecek kimse, yapılacaksa yapsınlar. Buradan sevgili iletişimle veyahut da yönetimle veyahut da başkana yakın, yönetime yakın, Sergen'e yakın kim varsa, hoca lütfen artık yani bir şeylere karar verin. Kritik bir dönemden geçiyor Beşiktaş. Bak, kritik bir dönemden geçiyor Beşiktaş. Buna ya önlem alınsın ya da farklı şeyler mi, daha iyisi mi, daha iyi yapabilecek kişiler kimse yok, gel işte gelen daha kötü oluyor gidenden, gelen soruyorum abi, Ole'den Cio'dan daha mı kötüydü Sergen Hoca? Şimdi soruyorum abi.
1: Bir önceki ayrılığından önce kendisi basın toplantısında bir çaresizlik ya da çözümsüzlüğü çok açık eden bir ifade kullanmış. Yani ben de bilmiyorum demişti, hani sorun nerede, ve kısa bir süre sonra ayrılmıştı, bırakmıştı. O çözümsüzlüğü cümlelerine yansıtmıştı.
0: Evet, evet.
1: Bu sefer daha agresif ve kendinde sorumluluk görmediği gibi bir açıklama da tam olarak yapmadı. Yani şunu diyebilirdi, sorumluluk benim.
0: Bir şey sorabilir miyim? Sezon başı başlangıçta bayrakları çıkartın, şampiyonluğu oynayan bir takım, rakiplerimize göre hamleler yapacağız dendi değil mi?
1: Evet.
0: O dönemler başladı, heveslendi bütün camia, taraftarlar, Beşiktaşlar, ki ben ve çocuklarım inanılmaz derecede heveslendik. Ve gelinen bir noktada hayal kırıklığı yaşandı, gerekli eleştiriler yapıldı. Sergen Hoca'ya hadi dedik bir devre arası, Sergen Hoca bir transfer dönemi yapsın, etsin, istediği oyuncuları getirsin. Çünkü o onun bir oyun felsefesi var, o felsefese doğrultusunda istediği transferlerle beraber farklı bir takım oluşturacağına inanılmaz derecede inanmıştım. Ama bir baktım gelinen noktada bu zamana kadar hayal kırıklığı yaşadım. Sağda ruhsuzlar ordusu vardı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluklar için sevmedi Beşiktaş'ı. Beşiktaş taraftarı sahada mücadele eden, karakter koyan, oynayan bir oyuncu topluluğu görmek istiyor. İlla ki şampiyon ol, skoru al değil. Ama bakıyorsun abi, ruhsuzlar ordusu var sahada. Kulübede bir taraftar
1: hepsi
0: gibi.
1: Hepsi için diyemez.
0: Ekran. Ya o ayrı. O Orkun'u Morkun birçok oyuncu kenara koyarım. Ama onlar da maalesef yani o kötü gidişatın içinde de kaynıyorlar. Derler ya, kurunun yanında yaşlanan. O tarz misali şeyler oluyor. Dönemler yaşanıyor. Yani burada artık burada bu gidişat eğer önümüzdeki sezon böyle gidecekse yapılacak bir şey yok. Yine burada aynı şekilde aynı söylemlerde farklı cümleler kurup eleştirilerde bulunacağız. Ama Beşiktaş taraftarına bu yakışmıyor. O zaman sorumlusu taraftar arkadaşlar. Sevgili başkan da değil, Sergen Yalçın da değil. O zaman sorumlusu taraftar. Faturayı taraftara kesin. Hep zaten olan taraftar oluyor. Fatura taraftara kesiliyor. Sorumlusu taraftar oluyor. İstifa et diye bağırdığı zaman aman niye bağırıyorsun? İşte taraftar yapma etme. Ya kardeşim gelen gideni aratıyor diyorsunuz da. Bakıyorum her geçen gün daha da kötüye gidiyor Beşiktaş. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ya bunun önüne geçilsin. Geçilmesi gerekiyor. Lütfen Beşiktaş taraftarı, gerekli reaksiyonu zaten tepki kuruyorsunuz. Kabullenmeyin, kabul etmeyin. Vasatizme alışmayın. Beşiktaş'ın takımına futbolcu, Beşiktaş formasına Quaresma'lar, Dembabalar, Abubakarlar, Pepe'ler, Adriano'lar, Taliskalar, Atiba'lar, Gökhan Töre'ler, Caner'ler, Adriano'lar, bunlar yakışıyor. Cunti'ler yakışıyor. Ya lütfen vizyon burası olması lazım. Eğer bu şekilde vizyonlu bir bakış açısı olan teknik adam veyahut da başkan olduğu takdirde yemin ediyorum sırtımda taşıyacağım ya. Ben böyle bir vizyona sahip profillerin orada olmasını istiyorum.
1: Şampiyon olmuş bir teknik adam var aslında takımın başında, o takımla. Şampiyonluk yaşamış bir teknik
0: futbolun
1: direktör var.
0: Futbolun dünü yoktur sevgili Melike.
1: Tabii ki
0: futbolun
1: yok.
0: Futbolun dünü yoktur. Futbolda andır, an. Futbolda Fatih Terim kaç kere gidip geldi?
1: Çok bir geçenlerde...
0: Kaç kere gidip geldi?
1: Geçenlerde takımlara gelen hocalara, dört büyüklerde gelip giden hocaları sıralamış. Okan Hoca zaten yıllardır istikrarlı devam ediyor. Beşiktaş'ta ciddi anlamda fazla hoca değişimi son sezonlarda yaşandı. Yani Şenol Güneş ki iki şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta, çare olmadı. Sergen Yalçın şimdi yine bak çare olmadı. Bir de arada pek çok yabancı yerli teknik adam, işte Rıza Hoca da geldi, Burak Hoca da çalıştı takımla. Yani pek çok isim geldi ama Beşiktaş'ta bir türlü o yükseliş
0: olmuyor.
1: Yansımadı.
0: Niye olmadı? Neden?
1: Bir iddiamız yok. Trabzonspor'un da yok demiş Atalay Bey. Trabzon sağ sol bekler, stoper onu açıyor yok.
0: 6 tane
1: oyuncu
0: yok.
1: Kalecisi sakatlanıyor. Genç kaleci penaltı yapıyor. Kendi saha ve taraftarın önünde rezilleri oynayıp kaybediyorsun. Trabzonspor'un kadrosu bizden iyi mi? Hocası bizimkinden iyi mi? ya başkanı diye sormuş Atalay Bey.
0: Demek ki yeniyorsa bakıyorsun birçok oyuncusuna. Pina, Olayi, Batogov, Folcarelli. Bu dördünün maliyetini topla bir Akbatu yapmaz. Ama şu anda dördünü satmaya kalksan nereden baksan bir 100 milyon dolar gelir elde edersin. İşte futbol aklı bakış açısı derim ben buna. İşte demek ki doğru bir açıdan bakmışlar. Doğru oyunculara gittiler.
1: Evet.
0: Senden daha iyi bir takım kurdular. Maliyet olarak kadro maliyetleri olarak ikisini koysan Beşiktaş'ın maliyeti daha yüksek. Ama oyun kalitesi olarak tabela olarak senden daha ön planda. Belki kupayı alacak şimdi adamlar.
1: Burak Bey demiş ki Sergen Yalçın niye sorumlu olsun? Tek devre arası transfer döneminde niye 5 senenin ihalesi Sergen Yalçın'a kalsın?
0: Doğru. Onun bakış açısına da saygı duyuyorum. 5 senenin geçmişteki yaşanan sıkıntılar zaten Sergen'e kalmıyor. Sergen'i bu takımı toparla düzelt diye getirdi taraftar, camia ve yönetim kurulu. Ama oynanan oyun, devre arası yapılan transferlerin karşılığı olmadığından dolayı taraftar memnun değil, eleştiriyor. Ben de ondan dolayı soruyorum. Ha, Sergen Hoca çok can alıcı, kritik bir cümlede bulundu. Sorumlusu benim, ben değilim diyor. Bak sorumlusu. Taraftar da merak ediyor. Bunun sorumlusu sevgili Serdar Adalı mı yoksa Sergen Yalçın mı devre arası yapılan transferlerin? Ben geçmişte... Melike,
1: transferde,
0: bu takımın başına Sergen Hoca, bu takımın başına oraya da geleceğim. Bu takımın başına Sergen, bu takımın başına Sergen Yalçın yeni gelmedi. İkinci hafta geldi. Serkan Reçber transfer süreçlerine, transferlere bakan profesyonel bir çalışan. Ama bakıyorsun yaptığı transferlerde oyunculardan bir verim aldın mı? Almadın. Ve bir duyumlar alıyorum, bilmiyorum, camiada birçok kişi İçeride dışarıda, tribünde, sokakta, yönetimde, orada burada herkes çok rahatsızmış bu konulardan dolayı. Yani başkan artık bunlarla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü bak az önce önemli bir şey söyledim. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Lütfen bunların sorumlusunu 20 milyon Beşiktaşlı soruyor. Sorumlusu kim kardeşim? Ben bir Beşiktaşlı olarak, ben de çocuklarımın o üzüntüsünden dolayı bunların sorumlusunu merak edip sorma gereği duyuyorum. Sevgili başkan, sevgili Sergen Yalçın, çıkın bir basın toplantısı yapın. Kardeşim devre arası yapılan transferlerde benim hiçbir alakam yok. Sevgili başkanın istediği
1: doğrultuda. Harcanan para meselesiyle ilgili de bir şey var. Hani sen de
0: söyle. O ne biliyor musun? Gelir gider işte. Giden oyuncular, gelen oyuncular. Ben neye bakarım biliyor musun? Giden oyuncular tamam, başarıdır, zarar etmemişsin. Alkışlarım. Ama gelen oyuncu 20 milyon stoper, 15 milyon forvet, 6 milyon sağ bek, 5 milyon orta saha. Nereden baksan topu totaline baktığın zaman maaşlarıyla beraber 50-60 milyon dolar para çıktı mı Beşiktaş'ın kasasından? Çıktı mı? Ortada ne var? Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın olmadığı bir turnuvada yarı finalde Konyaspor'a eleniyorsun. Ligde pozisyon itibariyle 4. sıradasın. Onu da bir kenara koyayım. Sağda oyun yok. Ben bunu soruyorum ya. Bunu sormak da benim en doğal hakkım bir Beşiktaşlı olarak. Birçok Beşiktaşlıların da sorması gereken şey bu ve sorduğunu da, sorma gereği duyduğunda inanıyorum.
1: Mehmet Sait Bey demiş ki hadi Serhan sana döneyim bununla da. Okan Koç doğru söylüyor. Önemli olan oynatabilmek. Arda Turan'ın takımında yıldız oyuncu mu var veya bonservisi yüksek oyuncu mu var? Yarı final oynadılar diye eklemiş. Sen peki bu yorumla birlikte geliyorum sana ama şunu da merak ediyorum. İşte sorumlu kim diyor ya işte Sergen Yalçın, Serkan Reçber, yönetim. Sence kim?
2: Okan, bence Okan konuşsun ya. Okan'ın içi dolu zaten.
1: Okan ben topa girmeyeyim mi?
2: Ben hiç topa girmeyeyim. Çünkü o kadar güzel günler var ki şu an Okan bence
1: bak Okan Koç milyonlarca Beşiktaşlı'nın duygularına tercüman oldu demiş Mert Bey. Sergen Yalçın çıkmış bu transferleri dördüncü olmak için yaptık diye camiayla dalga geçiyor. Beşiktaş'ın feda döneminde bile forması üçüncü oldu.
2: Ben sadece, bu, bak, ben sadece şunu söyleyeyim Okan. Sorunlar. Şimdi önümüzdeki sene Beşiktaş'ın eline ne durum? Avrupa olarak ne var? Konferansı gibi olacak değil mi? Konferansı bildiğindeki bu seneki takımlara bakıyoruz. O zaman hedefini ona göre yapacaksın. Ona göre planlama yapacaksın şimdiden.
0: Abi hedef ne biliyor musun? Önümüzdeki sene şampiyonluğu oynayan, şampiyon olan bir takım oluşturulması gerekiyor. Eğer oluşturulmayacaksa Beşiktaş, bak az önce çok önemli bir şey söyledim. Normalleşmesin, vasata alıştırılmasın. Taraftar bunu kabul etmiyor, etmeyecektir de. Yani burada gidilecek oyuncular, yapılacak transferler, önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynatacak oyuncular olması gerekiyor. Olmayacaksa bunu olduracak insanların gelmesi gerekiyor. Olduramayacak insan geliyorsa kardeşim gelmesin. Yani olduracak insan, yani geliyorsa gelsin, oldurmayacak insan oluyorsa gelmesin. Beşiktaş her zaman o masada en güçlü takımlardan bir tanesidir yıllardır. Ama 5 senedir Aralık, Ocağı görmüyor abi ya. Ya bu fecaat kabul edecek bir durum değil lütfen ya. Ben bunun, bak asıl benim

0: takıldığım konu. Bu devre arası yapılan transferlerin sorumlusu kim? Sevgili Serdar Adalı mı, Sergen Yalçın mı? Sergen Yalçın ben kabul etmiyorum diyor. Bu transferleri yapmasaydık
1: hoca
0: diyor.
1: Hoca istemeden olur mu?
0: Bu transferleri yaptık diye dördüncü olduk gibilerinden söylemde bulundu galiba hoca. Bu transferler olmasa bu takım kaçıncı olurdu? Soruyorum hoca. Ya vallahi billahi var ya, Melike inan gerçekten, yani bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş taraftarına Allah sabır versin. Yani gerçekten ben yani şiştim, dirayet versin. Vallahi gerçekten şiştim. Sabır, dirayet versin. Kolay bir dönemden geçmiyor. Çünkü niye biliyor musun? Kimse kusura bakmasın. Ben hep söylerim. Söylenen vaatler ve gerçekleşmeyen vaatler. Ya bari gerçekleştireceklerinizi söyleyin arkadaşlar. Bu Sergen Yalçın da dahil, ben de dahil, başkan da dahil, Ahmet de dahil. Gerçekleştirmeyecekseniz söylemlerde bulunmayın, umutlandırmayın. 20 milyon kitlesi olan bir camia burası. Yazık insanlara ya. Yapmayın lütfen ya. Kabullenmeyin arkadaşlar ya. Vallahi kabullenmeyin. Başkanım, bu sorumluluğu lütfen bir an önce açıklayın. Açıklanması gerekiyor. Ben artık daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü çok farklı kelimeler, cümleler kurabilirim. Üzülüyorum. Beşiktaş taraftarı üzüldüğü gibi, benim çocuklarım üzüldüğü gibi ben de çok üzülüyorum. Ben artık o sezon içerisinde rakibi baskı altına boğan, böyle sağdan soldan o organizasyonlarla bireysel yeteneklerin devreye girdiği bir Beşiktaş izlemek istiyorum ya. O sahanın içinde o karakter koyan oyuncu Orkun gibi, işte örnek Murillo gibi oyuncu topluluğu, bu 3 tane 2 tane değil 11 tane 12 tane oyuncu topluluğu şey olması
1: daha
0: gerekiyor.
1: Ben bir şey daha söyleyeyim mi? Mesela Galatasaray'da biz neyi örnek gösteriyoruz? Okan Hoca'nın oyunculara dokunmasını konuşuyoruz. Sergen Hoca'nın dokunduğu oyuncu var mı işte işte? Ne var? Sergen Hoca'da geçilemeyen oyuncular da var. Ersin ne var? Ersin ne yani Ersin? Son hafta, iki hafta.
2: Ya Orkun'la da... Ya
0: Rıdvan'da zaten Orkun, da bir çıkış var biraz.
1: Çok. Ya Rıdvan abi zaten, yani gözün seveyim ama bak bir saydık, iki saydık, üç saydık. Bu takım oyunu kaç kişiden oluşuyor yani? Onu görmek lazım. Yani takım
2: ama oyuncuların onun arasındaki önemli ilişkinin iyi olduğunu, gitmesini istememelerinden bak, anlıyoruz.
0: Serdar Adalı devre arası transferleri sonrası artık bana değil hocaya sorun gibilerinden sallarsınız demişti. Hatırlıyor musun? Öyle bir ironi yapmıştı. Demek ki devre arası transferlerini hoca yaptı. Bak bu çok çok fecaat bir durum. Sevgili Beşiktaşlar, bak sizden toparlı rica ediyorum. Fenerbahçe tamam 13 senedir şampiyon olamıyor. Trabzon gerçekten ciddi bir oluşum içerisine girdi ve muazzam işler yapıyor. Galatasaray kadrosunu görüyoruz. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe başkan adaylarından biri geldiği zaman hakikaten çok önemli hamleler yapacaklar. Lütfen vasata, vasatizme, normalleşmeye alışmayın. Beşiktaş takımı ülkenin en büyük takımlarından bir tanesi. Yapamayan babanızın oğlu bile olmuş olsa kabul etmeyin kardeşim. Ben her zaman söylüyorum, benim babam bile orada olsa ben en ağır şekilde eleştirim, kabul etmem. Çünkü Beşiktaş milyonları üzmeye, oradaki insanların milyonları üzmeye hakkı yok.
2: Okan Koç, Serhan Tunç, çok teşekkür ediyorum. Bugün teşekkür biraz ederim. Erken çıkacağız ama erken çıkarken izleyicilerimizi de bir El Clasico'yla selamlamış olacağız, hoşçakalın demiş olacağız. Biliyorsunuz La Liga'da bitime 3 hafta kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etti Real Madrid'le oynadığı maç sonrasında. Maçın özetiyle size hoşçakalın diyelim. Güzel bir hafta geçirin. Bütün bir hafta son sayfada birlikteyiz zaten. Hoşçakalın.
3: Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol!

0: Oettinger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Savunma arkasına koşuyu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Kurtuğa ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, zira Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru.

bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeço o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Basacak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru

0: almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu kardeşleri alsalar götürseler?
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Sahasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur, riskli hareketler Uğur'dan, kaptırılan top, bir şut yandan dışarıya. Paslan bıraktı, Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı, bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre. Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
2: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol. Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya. Ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
3: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
2: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: Cansi bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
2: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda hızla Giuliano da geliyor. 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu. Kaleci Fatih. Soldado'yla

0: Gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisarspor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top aralarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisarspor başladı. Şikirtel sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez arta direğe doğru. Kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu. Bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobilya Akhisarspor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular.
2: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı 1'e indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart. Jansen'e aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Ziraat Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Tebrikler Akhisarspor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası. Karambol.

0: Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Ndiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Geldi. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Topağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhan da yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor ata ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ender Bilgin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörlot aldı. Sörlot gidiyor. Sörlot ceza sahasına yaklaştı. Sörlot ceza sahasında. Sörlot! Sörlot! Alexander Sörlot!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörlot ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörlot. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğun bölgeye

0: Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönelek vuruş, direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Atiba kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbolseverler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol. Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor.

0: 1-1'lik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisine de ofsayt değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam. Yani
2: hallederiz biz o işi. Ya.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeriden

0: Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima Kenny'e doğru, İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir...
1: Hocam, oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson. Tekrar Muleka. Bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden. Gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı. Salan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Rizça topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor.

54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasında sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onuaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezege soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu. Trezege aldı, bıraktı. Vizca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Vizca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat Stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Kupa Beşiktaş'ın değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey de değil. Bu fair play değil mi?
0: Çok bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşık. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut, üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren, son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde.

0: Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
1: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Zup gol. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
1: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topu. Sonrasında bu hamle geldi Savic'den. Savic, bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
1: Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maneiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maneiro ceza alanında sol çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçında kendinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
1: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
0: Saradoğ bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sara'da bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
1: Barış Alper kalktı şimdi, Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan sıyrılamadı. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
0: Osimhen de el beklentisinde.
1: Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
0: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü

0: vardı. 34. gol oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
1: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı kırmızılar zira Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da 3. asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortayı yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı bu pozisyonda. Köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
0: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalai Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktıyla Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş sağa doğru açıldı top. Dragoş Tavison var karşısında cezalarına. Vişça çevirdi. Antony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. En renk vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın evet kullanın dedi.
1: Muhammed Çam ceza alanına gönderdi. Torreira karşıladı. Şimdi Yunus. Jakobs'a doğru. Vişa ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazan topu. Jakobs ceza alanına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top yine Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Draguş hareketlendi. Draguş kaleci de geçti. Draguş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasına hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor. Rakibinin pasını verdi. Şut ve gol! Morata bu arada bayrak havada. Morata topu ağlara yolladı ama yardımcı hemen çekti bayrağını. Kıdemli yardımcı Hakan Yemişken ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon offside. Son düdük kupa Galatasaray'ın. Galatasaray Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Ya bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet, tartışmasız bir
1: Victor Osimhen. Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun.

0: Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
1: Futbolu hayata, hayatı futbola katan program Artı Futbol, futbol severleri bekliyor.
2: Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3: Oyun müdahalesi hiç yok.
4: Ayakta kalacaksın.
3: Kurtaracak herhalde ya.
5: O hatayı yaparsan al golü yer.
6: Kimse onun kariyerini sorgulamıyor.
1: Süper Lig maçlarının yorumları.
2: Konuşulacak çok fazla detay var.
5: Şans vermek lazım. Nasıl vereceksin şans?
6: Yumruk da senden yiyor.
7: Bu da güzel bir şey.
8: Acayip yetenekli bir oyuncu.
9: İyi oynadı, kaybetti ama sonuçta kaybetti.
1: Sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol.
8: Bize futbolu yeniden mi öğretiyorsun Sayın TFF yetkilileri?
10: Şimdi biz ne söylersek taca çıkabiliriz.
11: Herkes sahadaki duruma bakıyor.
12: En azından daha politik olabilirdi.
4: Rakipten alıyor, rakibe veriyor.
2: Çok ciddi bir kariyer sahibi oldular.
5: Aman Allah'ım yarabbim.
2: Dünden kalan çok fazla not var.
1: Futbol severlerin vazgeçilmez tutkusu Artı Futbol bu akşam 21'de A-Spor'da.
13: Genel izleyici için uygundur.

0: hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray. Ligden düşecek son takım kim olacak? Her şeyi konuşacağız. Galatasaray'ı kutlayarak başlayalım. Ahmet Akçan, Zafer Tüzün ve sevgili Murat Özbostan'la birlikteyiz. Takım oyununda hoş geldiniz.
1: Programımıza
0: diyelim. Galatasaray alışılmışın üzerine bir kez daha şampiyon oldu Ahmet Hocam.
1: Evet.
0: 4 yıl üst üste ki bizim kuşak bunu yaşamıştı ama sahada bunu yaşamayan futbolcular vardı. Ama sahada bunu futbolcuyken yaşayan bir isim de vardı. Okan Hoca vardı. Okan Buruk yönetiminde Galatasaray bu sezona da damgasını vurdu. Bir şampiyonluk değerlendirmesiyle başlayalım programı.
1: Önce Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Her ne kadar Galatasaray şampiyonluğa ulaştıysa bile sezonu belki de beklentilerinden uzak bir sırada bitirmiş başka takımlarımız var. Onların üzüntüsüne de kesinlikle katılıyorum. O yüzden onlara da yeni sezonda başarılar diliyorum. Hep bütün sezon boyunca konuştuğumuz, Galatasaray'ı favori gördüğümüz gibi başta yönetim ayağının, sonra teknik heyet, daha sonra takım ve taraftar ayaklarının bir araya gelmesiyle aslan dört ayağına çok sağlam, bazen ufak molalar verse bile kendinden emin bir şekilde sonuca ulaştı. O yüzden bu bir tesadüf değil. Ben Galatasaray'ın hak ettiği bu şampiyonluğu sonuna kadar kutlamaların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları yaparken de rakiplerine gerekli saygıyı göstererek onları tahrik etmeden yapmalarını özellikle diliyorum. Tabii bizde maalesef şampiyonu tebrik etme alışkanlığı yok. O yüzden bazı dileklerde bulunabiliriz. Benim dileğim de en azından
0: Kasımpaşa belki alkışlar hocam sahaya çıkartıyor.
1: Temenni ediyorum. Yani büyükler yarışa katılanlar arasında. Temenni ediyorum en azından gölge düşürmeyelim veya düşürmesinler. Çünkü yeni sezon şampiyon olmanın birinci yolu sevgili Cüneyt bu seneyi çok doğru analiz etmekten, eksikleri gidermekten kaynaklanacak. O yüzden yeni sezon hazırlıkları başladı bile. Şöyle gelmeden önce bir düşündüm. Ya şampiyonluk bir gün eskidi Galatasaray için. O yüzden zaman çabuk geçiyor.
0: Hocam maç bitmeden 27. şampiyonluğu istiyoruz söylemleri vardı sosyal medyada. Pankart açtı taraftar zaten.
1: Okan Hoca konuşmalarında da 5. şampiyonluğu hedef gösterdi. Bunun böyle olması da gayet doğal. Galatasaray'ın büyük avantajları da var. Daha sonra detaylı bir şekilde gireceğiz. Ama belki inişleriyle çıkışlarıyla dönem dönem sevinçlerin hayal kırıklıklarının zirve yaptığı bir sezon oldu. Ben yine de bu seneki yarıştan keyif aldım. Önümüzdeki sene şampiyonluk yarışına katılan takımlarımızın çoğalmasını kendi adıma diliyorum ve inanıyorum ki daha keyifli bir sezon bizi bekliyor olacak.
0: 1996, 97, 99, 2000 arasında Fatih Terim de başarmıştı Galatasaray Murat Özbostan bildiği üzere 4 sene üst üste şampiyon olmayı. Bir kez daha 4 sene üst üste şampiyon oldu. İşte sevinç gösterileri ekranda dün akşam Türkiye hatta dünyanın birçok yerinde Galatasaraylı taraftarlar uyumadı desek yeridir. Özellikle 90'lı yıllarda 2 kere üst üste şampiyon olunca takımlar bir şampiyonluk artık motive etmiyor, taraftar sokağa çıkmıyor, fazla sevinmiyor, tatmin oldu taraftar derdik ama Galatasaray öyle winner bir kadro, öyle bir winner takım oldu ki 4 değil, işte 4 biterken 5'i, 5 biterken 6'yı konuşacak bir Galatasaray haline geldi. Şampiyonluğu da doyasıya coşkuyla kutluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun, kime yazarsın bu başarıyı, başkanın da şüphesiz katkısı var. Okan Hoca'nın var. Yani, Osimhen başta futbolcuların var.
2: Yani teknik kadro olarak bakarsak tabii ki Okan Burak'a yazarım. Yani o kadar inişli çıkışlı zamanlar oldu ki kriz dönemleri oldu. Bunları bir kere unutmayalım. Yani bunları da bir hatırlayalım. Biraz geriye doğru saralım filmi. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kaybedilen maçlar oldu. Orada istifalara çağrıldı bir şeyler falan böyle sosyal medyada çok eleştiriler oldu. Arkasından işte Kocaelispor yenilgisi yanılmıyorsam, işte Samsun yenilgisi biraz kısa şey hatırlarsak. Yani inişli çıkışlı anların olduğu, krizlerin olduğu birçok günler yaşandı, haftalar yaşandı. Tabii bütün bunların içinden Galatasaray hep güçlenerek çıktı. Bir kere Galatasaray'ın en büyük artısı buydu ve bu ciddi derecede Galatasaray'a bir konsantrasyon şey yaptı. Zaten bu konsantrasyon kelimesinde yöneticisinden oyuncusuna kadar kullandılar sosyal medyada. Hoca da çok kullandı. Burada tabii ben birinci biraz önce dediğim gibi yani Okan Buravir her ne kadar yani eleştirilecek çok tarafları da olsa zaman zaman sonuçta elinde çok değerli bir kadro vardı. Yani bugünkü piyasa değeri 350 milyon eurolara ulaşan Türkiye'nin en değerli elit kadrosu. Şimdi gerçekçi olalım. Ve bu kadro çok stresli maçlar yaşadı, sıkıntılı maçlar yaşadı. Yani dün akşamki maç da çok stresliydi. Samsun'da çok ciddi bir hezimete uğradı. Beklenmeyen bir şeydi. Ve hep böyle kaçabilir mi, şöyle olabilir mi ihtimallerini ister istemez bazen taraftarlar düşündü. Yani oyunculara da baktığımızda aslında onların da ne kadar stres dolu olduklarını özellikle dün akşamki maçta gördük ve bu stresi de yönetemediler. Yani elleri ayakları...
0: Son 4 şampiyonluk içinde
2: en sıkıntılısı diyebiliriz, en streslisi diyebiliriz ve bu stresi de tam manasıyla yönetemediler. Ama tabii süreci ne olursa olsun çok sonuçta 3 defa şampiyon yapmış bir teknik direktör olarak kendisinin de yaşadığı birçok durum ortaya çıktı. Ama hepsinden de güçlendi ve hepsinden bir dersler çıkartarak daha da oyuncularını bu işin içinde motive etti.